0: Cemil, iyi misin?
1: Ben iyiyim. Sen iyi misin patron?
0: Evet. Evet. Böyle şeyler hep olur.
2: Ama...
0: lanet olsun.
1: Bay Daygun, bunu size kim yaptı? Bunu size kim yaptı?
0: Su örüm...
1: Su örümceği mi? O mu yaptı?
0: Su örümceği, su örümceği.
1: Su örümceği.
0: Hayır hayır, polis olmaz.
1: Hemen bir ambulans gönderin. Yaralının adını...
0: Kimseye güvenme.
1: Ben... Ben şey, Brad Dilford.
0: Giy onu.
2: Neyi?
1: Patron! Patron! Bayan patron, iyileşeceksin.
3: Dosyası geldi mi? Ver.
0: Su örümceği.
3: Bayım! Bekleme odasında kalın.
4: Su örümceğini bulacağım.
3: Hey! Lütfen.
4: Özür dilerim. Söz veriyorum.
3: Anlamıyorum dedim.
5: Annem buraya en son benim doğumumda gelmişti. Annemin kızlık soyadını ne yapacaksın? Babamın bilgisi vardı mutlaka.
6: Doktor Öyle Angelo. Olmadı. Doktor Angelo. Doktor Angelo nerede? Doktor Angelo. Siz Doktor Angelo musunuz? Doktor Angelo. Doktor Angelo.
7: Hey. Hastanede sigara içilmez bayım.
1: Sinirlerim bozuk. Durumu nasıl?
7: Bir süre burada kalabilir. Evden birkaç şey getirmen iyi olur sanırım. Bu avucundaydı. Bir anlamı var mı bilmiyorum.
6: Doktor Angelo'yu görmeye geldim. Doktor Angelo.
1: Doktor Angelo bugün izinli.
6: Aman tanrım.
8: Ben de çok heyecanlıyım. Gergin, heyecanlı ama fişek gibiyim. Benning Enternasyonel'de iyi işler çıkardığımı biliyorum ama Bay Benning'in beni bu kadar çabuk fark edeceğini düşünmezdim. Ama şu var, bu şirkete müdür olduğumda ilk işim merkezi bu gemiden taşımak olacak.
9: Neden Bay Landy'ni seçtiniz?
10: Büyümeye dönük projeleri sorgulamıştı. Hayır, bu değil. Saç tıraşını beğenmedim.
8: Bay Benning.
10: Pekala. Kulağıma gelen haberlere göre şirketimle ilgili iyimserliğimi paylaşmıyormuşsun, öyle mi?
8: Hayır, ben aslında... evet, teşekkür ederim. Ben aslında öngörülerinizi paylaşıyorum. Bence yeryüzünde herkes sadece Benning suyu içmeli efendim.
10: Evet, öyle. Vücudumuzun %60'ı sudan oluşur Bay Landin. 2 hidrojen ve 1 oksijen atomunun bu kadar güzel, faydalı ve önemli bir şey yaratabilmesi size göre de inanılmaz bir şey değil mi? Bence su denen şey bir mucize. Bana katılıyor musunuz? Yoksa bu saçma mı?
8: Hiç değil.
9: Çok mu susadın?
8: Evet.
10: Yeni ürünümde bana denek olarak yardım ediyorsun.
8: Anlıyorum. Ne mükemmel bir fikir. İnsanı susatan bir şey. İçindeki ne? Tuz mu?
10: Buna tam olarak tuz demek zor.
9: Hayır hayır. Bakteri. Sindirimden sonra DNA damarlarda hücre parçalanmasına neden olan bir sinyal gönderiyor. Ve susuzluk başlıyor. Çok güçlü ama ne yazık ki çok hızlı.
10: Oldukça hızlı. Şu an iç organların kurumaya devam ediyor. Hızla hayal gücün kadar kuru ve verimsiz bir şeye dönüşüyorsun. Baylar, biriniz süpürge getirin. Teşekkür ederim.
1: Schaefer, Schwarzkopf, Sonheim, Springsteen. Yok, faydası yok.

0: Taktik üniforma denemesine hoş geldiniz. Smoking yeni kullanıcıyı tanımlıyor. Nörolojik yapı haritalarına pislenen fonksiyon için kol saati aktive ediliyor.
1: Deneme mi? Tamam, göster.
0: Dikkat, imha modu. Smoking bütün objeleri hedef kabul edip yok etmek için sağlıyor.

0: Bay Devlin, her şey yolunda mı?
1: Ben Jimmy, sanırım Bay Devlin'in odasının yarın temizlenmesini istiyor. Ortalık biraz dağınık da galiba parti filan vermiş.
0: Yukarı birini göndereyim mi?
1: Hayır, belki çıktıktan sonra.
0: Anlaşıldı.
1: Alo?
2: Anlaştık mı?
1: Ne için anlaştık mı?
2: Ben işimi ciddiye alırım Bay Devlin. Bu komik aksanı kullanmaktan vazgeçin lütfen.
1: Ne aksanı?
3: Pekala.
2: Üstüm sessiniz, nasıl isterseniz. Dietrich Benning su CEO'larıyla toplantı istedi. Teşkilat ne planlandığını bilmek istiyor.
1: Walter Strider ne olacak?
2: O kim?
1: Bilmiyorum, sen söyle.
2: Tamam. Buluşma yarın 15. vektörde saat 10'da. Gri bir takım giyiyor olacağım. Parolan hoş güverteler. Cevabım da kara göründü olacak. Espri sınavından geçti bile.
0: Saat 10'da vektör 15.
1: Hangi cadde bu?
2: Çok komik.
1: Oturabilir miyim?
4: Tabii.
1: Hoş güverteler. Alo?
2: Planda değişiklik oldu Bay Devlin.
1: Ben geldim bile. Sen neredesin peki?
2: Kızacak bir şey yok. Ben sadece bana söyleneni söylüyorum.
3: Buluşma akşam 8'de 17 numaralı rıhtımın silo tarafında ve parolayı unut.
5: Sonra bir tokat, bir kroş...
1: Bunu şimdi söylüyorsun.
5: Bakın orada.
1: Gitmem lazım. Akşam görüşürüz. Tamam.
5: Açıyor işte. Ayakalayın şunu.

0: Pekala. Yerimizi almak için 5 dakika var. Çatı güvenliği tamam. Ekipmanlar hazır ve bunu söylememem gerek. Sizin gibi efsanevi bir... Clark Devlin?
1: Hı?
0: Ben Del Blaine.
1: Acaba daha önce tanıştık mı?
0: Hayır.
1: İyi. Tamam Devlin. Gidip ne gerekiyorsa yapalım.
0: Arkanızdayım.
1: Önce hanımlar...
0: Tamam. Dosyadaki birkaç detay değişti. Okudunuz mu?
1: Dosyaları boş ver. Bana özetle yeter.
0: Dietrich Benning uluslararası su firmaları CEO'larıyla buluşacak. Sanırım şirketleri ona satmaları için baskı yapacak. Nereye gidiyorsun?
1: Düşünüyordum da.
0: Ajan Wallace şişe suyu fabrikasında gizli görevdeydi. Yani geçen haftaya kadar. Bizi cep telefonundan arayıp operasyonun kritik aşamada olduğunu bildirmeyi başardı ama sonra öldü.

0: Talep ettiğiniz gibi Kleinholz 9 mm titanyum kabzalı, hedefi 20 misli yaklaştıran kızılötesi nişancı dürbünlü ve hafif alaşım namluya sahip.
1: Favori silahım. Ama artık insan öldürmüyorum.
0: Öldürmek mi? Böcek yerleştireceksiniz. Hepsi şu malum dosyada yazılıydı.
1: Sen git dürbünden bak.
2: Tüfek montajı.

0: Geliyorlar. Hazır mısın? Böceği Benning'in toplantısına yerleştirmemiz çok önemli. Mesafe 321 metre. Çantaya nişan alın. Sizin için çocuk oyuncağı efendim. Ne yazık ki ıskaladınız.
1: Suikast büfeği.

0: 2001 yılında dünya genelinde 35 milyar dolar değerinde şişe suyu tüketildi. Bugün şişe suyun maliyeti bir galon benzinden fazla. Ve biz yeni petrolün patronlarıyız. Beni şirketi olarak yatırımlarınızı yaklaşmakta olan biyolojik felaketten koruyacak yeni bir filtre sistemi geliştirdik.
1: Görünüşe göre misafirlerimiz var.
2: Bahse girelim CSA'dır.
0: Ben gerekenleri söyledim. Şimdi sizi dinlemek isterim.
3: Bu plan bize kaça patlayacak?
0: Ceplerinizden tek kuruş çıkmayacak. Sizden tek istediğim hisselerinizin %51'ini bana satmanız.
4: Benim suların güvenliği için tek çare benim diyor ama kullanımı için şirketlerin yarısını mı istiyor? Bence şirketleri kendisine satmaları için zorluyor. Benim söylediğim su kaynakları tehlikede. Herkesin savunması kalacağı ölümcül bir bakteri türü... Söylediklerini duymakta zorlanıyorum. Sen dinlemek ister misin? Sizce ne olabilir efendim? Ha, tamam, bir dakika verin. Bana yardım etseniz iyi olur efendim. Efendim, duyuyor musunuz? Bunun diğer görevler kadar heyecanlı olmadığını biliyorum ama mesleki tecrübenizi biraz benimle paylaşsanız nasıl olur acaba? Bunu gerçekten çok... Ne yapıyorsunuz? Neden aşağı yukarı zıplıyorsunuz?
5: Kulaklığı çıkart.
4: Ne? Anlamıyorum. Pekala. Eğitim kitapçığı 6. bölüm. Silahsız saldırgan, cepheden saldırı. Başla. Mide, kafa, mide, kafa. Benim adım Del.

değil. Efendim, efendim. İyi misiniz efendim? Gömleğim yırtılıyor. Yırtılıyor. Hayır, hayır, hayır. Yüzüm. Yüzüm, hayır, hayır, hayır, hayır.

0: Lanet olsun. Bu planda yoktu.
1: Gel ben. Ver.

Sersem, bu talimatta yoktu. Lanet olsun.

0: durdum.
1: Neden durmadın?
0: Senin neyin var söylesene. Hem sen kuleden düştükten sonra nasıl oluyor da...
1: İyi misin?
0: Keser misin şunu?
1: Sakin ol.
0: Arabada bir psikopatla birlikteyim. Güvende değiliz.
1: Kızdın mı yoksa?
0: Kızacak ne var ki? Zaten hep kariyerimi büyük bir başarısızlıkla bitirmek istemişimdir. Çok teşekkür ederim Bay Devlin.
1: Bu ilk görevim. Yani her görev benim için bir ilk gibidir. Yani Clark Devlin olmak çok zor bir şey. Affedersin. Ben yapmadım.
0: Delirdin mi sen? Senin neyin var?
1: Düşündüğün adam değilim ben.
0: Benden uzak dur. Kendimi çok fazla aştım. Bugünlük bu kadar yeter. Biraz dinlenip tedavi olacağım.
1: Ne?
0: İletişimimiz devam edecek.
1: Telefon numaranı bilmiyorum ama.
0: Kimi kandırıyorum? Neden ve niçin yaptığımı ben bile bilmiyorum.
2: İlk saha görevimde...
3: Ben de benzer şeyler hissetmiştim.
2: Sonra Clark Devlin'le tanıştım ve hayatım birden güzelleşti. Biraz da karıştı tabii.
4: Bunu yakın plan alabilir miyiz? Evet. Nasıl zoom yapıyoruz?
5: Alttan ikinci düğmeye bas.
0: Alışılmadık biri olduğu konusunda uyarılmıştım. İtici biri, çatlak ve sıkıcı.
2: İnsanın içine işliyor değil mi?
3: Bana da bir kere işlemişti.
2: Bugün bile hissederim.
0: Evet, öyle diyelim. Aksanına ne diyorsun?
2: Ben söylediklerinin yarısını bile anlamıyorum ama sen sevmediğini söyleme.
5: Bizi duyamaz değil mi?
4: Hayır, sanmıyorum.
2: Tanrım keşke onunla sahada olsam. Buna ne diyeceksin?
5: Kesinlikle sorumlu biri.
0: Tamam.
2: İyi günler çocuklar.
1: Geçmiş olsun yazanlardan kalmamış. Bunu giymemi söylemiştin ama bilmiyorum. Clark Devlin olmak kolay değil. Alo?
3: Bay Devlin, bugün nasılsınız?
1: Maalesef çok iyi değil.
3: Neyse, hazır olman için 2 saatim var.
1: Ne demek bu?
3: Dün geceki böcek fiyaskosundan sonra tek
0: bir seçenek var. Birinci seviye izleme.
1: Açık konuşur musun?
3: İçeri sızma.
0: Bennings bu gece Lanford Otel'de 3 yeni ortağına yemek verecek. Chalmers orada bizim için bir masa ayarlamış.
1: Siyah takım mecburiyeti var mı?
3: Hayır.
0: Ama ben istediğini giyeceğine eminim.
1: Belki Walter Strader'ı buluruz.
3: 8'de
0: orada ol.
5: Su.
1: Ne?
5: Ne?
1: Su. Bay Clark Devlin. Su.
6: Sen ne yapıyorsun?
1: Ha? Beni yardım etsin.
6: Güvenlik, acil güvenlik.

0: Derbin.
1: Merhaba. Smoking giyeceğini tahmin etmiştim. Dengeledim sayılır.
0: Çok iyi. Oldukça dengeli duruyorlar.
1: Ah, pekala. Bunu yakanı taktık mı tamamdır.
0: Ah, teşekkür ederim. Üzgünüm, bende takacak bir şey yok.
1: Bu bir kamera.
0: Şşt, normal davran. Herkesin bilmesini mi istiyorsun?
1: Affedersin.
2: Ah, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
2: İsminizi söyler İsimler. Misiniz?
0: Lincoln. Washington. Washington.
1: Sen milyardersin ama adamı 7 dolarla kandırmaya çalıştın.
0: Benim sokağa atacak param yok, tamam mı?
4: Listede adınız var mı?
1: Ah, harika.
0: Ben konuşurum.
1: Hayır, bunu bana bırak. Bu durumlara özel T-135'i kullanacağım. Sen sadece burada bekle. Merhaba. Bunu benim için tutar mısın lütfen? Ah, teşekkür ederim. Ayaksı, nerede bu davetiyeler?
5: Merhaba kardan adam.
2: Başladı mı kardan adam?
6: Nasıl gidiyor kardan adam?
7: Çok iyi.
0: Hey, nasılsın kardan adam? İyi misin?
7: Aa, hoş geldin merhaba. Güzelim.
0: Aa, gel. Bir sonraki görüşelim. Bak, inanamıyorum. James Brown, soul müziğin babası. Merhaba.
7: Nasıl gidiyor?
0: Bay Brown.
1: Rahatsız ettiğimiz için bağışlayın. Sizi izlemeye geldik.
0: Evet, rezervasyon yaptırmayı unutmuş.
7: Aa, sorun değil. Sizin için önden yer ayarlayabilirim.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Bay Brown.
2: Gördün mü? Sorun kalmadı.
7: Söylemek istediğim bir şey var. Genç bayanlara iltifat etmek her gün yaptığım bir şey değil. Ama şunu bilmenizi isterim. Çok güzel vücudum var.
0: Teşekkürler Bay Brown.
7: İyi eğlenceler.
1: Senin sorunun ne?
0: Birden yere kapaklandı.
1: James Brown'u öldürdün.
0: Yok canım, o iyi.
1: Hayır, iyi değil. Benning de gidecek.
0: Tamam, panik yapma. Aman tanrım.
1: Dua mı ediyorsun?
0: Bayan Klo bunun olacağını söylemişti.
1: Dakikası 5 dolar olan tarotçum.
0: Oraya git ve Bay Brown'ın burada olmadığını söyle. Başkası sahne alacak filan de, hadi.
1: Tanıştığımıza sevindim.
8: Evet hanımlar beyler, o gösteri dünyasının en çalışkan ismi, söz sırası Dinamit'te, James Brown!
1: Bayanlar baylar, size kötü bir haberim var. Bay James Brown beklenmedik bir nedenden ötürü bu gece sahne alamayacak. Ama lütfen bizimle kalın. Çünkü Lanford Hotel Soul Müziğin son imparatorunu sunmaktan gurur duyuyor. Ve işte o geliyor.
0: Merhaba. İyi akşamlar.
9: Nasılsınız bu gece? İn aşağı, evine git.
0: Bu gece eğlenmek istiyor muyuz?
7: Hadi eğlendir şunları.
0: Evet.

0: Aman tanrım!
1: Sen de çok iyi eğlendin.
2: Sadece ayak uydurdum. Ajanların işi bu. Keser misin lütfen? Sabah olmadan Belingi masasında olmak istiyorum. Bırak lütfen. Teşekkür ederim.
1: Hayranlarını azarlayan ünlüleri hiç sevmem.
2: Belingi'nin kız arkadaşı Aylin. Belki istediğimiz şeyi... Clark!
1: Evet.
2: Yeter. Sahneye git James Brown.
1: Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar.
3: Merhaba. Bize katılırsan sanırım hepimiz bundan onur duyarız.
2: Şarkı söylemek en sevdiğim müzik türüdür.
1: Harikulade.
3: Ne yazık ki bu da benim geri zekalı nişanlım. Sanırım adı Cheryl. Öyle olmalı.
1: Memnun oldum. Bu güzelliğe bütün gün bakabilirim.
2: Hiç farklı danslar denediniz mi? İmparator.
1: Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İzninizle.
3: Elbette.
2: Mambo dansı bilir misin?
1: Umarım.
2: Oh!

0: 92 Dasani. Tipik zarif buketlerden biri de olsa hala heyecan verici. Aa, benim hatam.
1: Benimle çok yakın olduğunu gördüm. Bana işinden bahset.
0: Onu konuşmak istemiyorum. Ben seni konuşmak istiyorum. Çok yakışıklı bir erkeksin.

0: hoş ve ıslak bir oyun.
1: Aa, belki bu oyuna ben de katılabilirim.
0: Bu çok ama çok hoş olurdu. Ama mesele şu. Benim küçük bir sorunum var. Güvenle ilgili bir şey.
1: Seninle ben de kendime güvenebilir miyim bilmiyorum Detri.
0: Belki bunu anlamanın bir yolunu bulabiliriz, değil mi?
2: Adı Del Blaine. CSA'den.
0: Ay, lanet olsun.
2: Clark Devlin adına kayıtlı bir araba kullanıyor.
0: Bana Devlin'in işini kaykay bombayla bitirdiğini söylememiş miydin?
2: Doğru ama bana gayet canlı gibi geldi. Ve iyi dans ediyor. Cheryl'a asılıyor. Bir şey yapmamı istiyor musun?
0: Hayır. Lanet sonunda bir işe yarayacak gibi görünüyor. Çocuklar hazır olsun.
1: Ayakta duracak halim kalmadı.
0: Affedersin ama izin istemek zorundayım. Beklenmedik bir gelişme. Pekala ölümsüz aşkım, işte konuksever suitimin anahtarı. Umarım güzel bir gece geçirirsin. Hoşça kal.
1: Tamam, o zaman ben de 72 numarada olacağım. Özür dilerim, 68. Sıcak bir banyo yapacağım. Numara 72, 68.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
3: Bir kere daha elimiz boş kalmak zorunda.
4: Bak, onu konuşturabilirim.
3: Ne diyeceksin? Ah, imparator, sütyenime imzalar mısın? Ah, giymeyi unutmuşum.
4: Nedir şimdi bu takıntı böyle? İstediğimiz sadece bilgi.
3: Aa, evet, sen de bu yüzden odasına çıkmak zorundasın.
4: Beni iş başında hiç görmedin. Bu Clark Devlin'in en iyi olduğu şey.
3: Ben eve dönebilir miyim?
4: Hayır, beni koruman lazım.
3: Neyle? İğneyle mi?
4: Ha?
3: Tamam, havuz başında bekliyor olacağım.
4: Dur. Oda numarası neydi?
3: 7268.
4: 7268. 7268. 7268.

0: Şenol?
1: Merhaba minik şeytan. Ne tür köpük seversin? Küçük mü? Büyük mü? Şunu benim için asar mısın lütfen? Pekala. Dans edebildiğini biliyorum. Başka neler biliyorsun?
0: Yatağa uzan, sana göstereyim.
2: Pekala Bay Devlin. Sihrin neymiş görelim.
1: Ah! Ah Tanrım! Ellerin sanki bir makine gibi.
2: Ah, onunla bir daha asla çalışmam.
0: Şimdi bana Dietrich'in bir arkadaşından bahset. Walter Strider.
1: Hiç duymadım.
2: Ama Martin'i ne bilirim. Belki biri bize iki kadeh hazırlar. S-E-N. Yani sen.
0: Al. Akıllısın.
2: Sahi mi?
0: Ve iyi heceliyorsun.
2: Teşekkür ederim. Üçüncü sınıfa kadar okudum ama hecelemeyi söktüm. Centilmen erkek.
3: Vay canına. Bizimki kokteyl barbisi.
2: Elbiselerini çıkar.
0: Hayır hayır. Ben giyinik severim.
1: Dur.
0: Bu broşu nereden buldun?
1: Dietrich verdi.
2: Yakından bakmak ister misin?
0: Üzgünüm. Geç oldu. Gitmem lazım.
2: İmparator.
0: Daha hayır. Dur.
4: Lanet olsun. Gel buraya. Öldüm sen. Kaçma.
0: Köpük.

0: Yaşasın.
1: Sesi bana annemi hatırlatıyor.
2: Oda servisi mi geldi?
3: Neler oluyor?
2: O sevimli şortun içinde hangi parçalar tutuyor?

0: Köpüklü banyon hazır imparator. Arkadan el imparator.
1: Geliyorum canım.
2: Geçemezdiniz. Tavşan.
3: Demir.
2: Demir.

0: Üzgünüm.
1: İmparator.
2: Bu işi bunun için kabul etmedim.
1: Gelip sırtımı kesin.
2: Burnuna ne oldu senin?
3: Bu koridorda mı oğlum?
2: Nereye? Affedersiniz.
4: Balayına gelen.
3: Bazı şeyler hiç değişmeyecek.
1: İmparator. İmparator geri dön. Lütfen.
4: Hadi. Gidelim.
2: Bir işi de düzgün yapamaz mısın?
5: Neden bu kadar kızgınsın?
2: Ya neden acaba? Çirkin biri beni öldürmeye kalktığı için mi? Ortak diye kendime milyoner bir playboy bulduğum için mi acaba?
5: Karşındakine ne hissettirdiğini aldırmıyorsun.
2: Oysa eskiden son derece hassas biriydim.
5: Tamam, duygulardan anlıyorsun diyelim. Yüzüme bak. Ne hissediyorum ben?
2: Hasta.
5: Üzgün. Peki ya şimdi?
2: Kabız. Sapık.
5: Azgın. Bu komik. Bu kızgın. Bu çılgın. Bir şeyden haberin yok. Bu yüzden erkek arkadaşın yok. Benim'den bir şey öğrenmemene şaşmamalı.
2: Doğru. Lanet laboratuvarının yerini saymazsak bir şey öğrenemedim.
5: Ne?
2: Bakalım büyük usta ajanımız bunu çözebilecek mi? Benik bazen uykusuzluk çektiğinden söz etti.
5: Nesi sır bunun? Her erkeğin uyku sorunu vardır.
2: Bana bazı geceler laboratuvarına gittiğinden söz etti.
5: Laboratuvarında mı uyuyor?
2: Yatak odasında uyuyor.
5: Yani laboratuvarı yatak odasında
2: mı? Hayır.
5: Uzatma, neyse söyle şunu.
2: Laboratuvarı aynı zamanda evi. Evi diyorum, yaşadığı yer, anladın mı?
5: Mükemmel. Sınavı geçtin. Seni patrona tavsiye edeceğim.
2: Chalmers'ı bu gece görelim.
5: Hayır. Onu bu işe karıştırma. İkimiz hallederiz.
2: Gerçekten o kadar iyiysen sen de benimle ilgili bir şey söyle.
5: Tamam. Bana fena halde aşıksın. Bir de adının Dublin olduğunu biliyorum.
2: Birincisi, çok beklersin ve... ikincisi, gerçek adım Delilah.
5: Delilah. Sana yakışıyor.
2: Hey.
5: Hı?

0: Ay tanrım Clark. Hiç mi kutsal bir şeyin yok? Bu o şoför mu?
1: Buyurun davetiye.
2: Geçin. Teşekkür ederim. Davetiyeler.
3: Evet.
4: Neden $5 önermiyorsun?
3: Burada bir yer değil.
4: Güzel parti. Ha? Anladım. Güçlü, sessiz bir tizim. Komple koruma paketi. Paket derken yanlış anlama.
2: Teşekkür ederim Doktor Schwartz.
3: Selam. Gel sevgilim.
4: Ürün tanıtımını boş ver. Beningil laboratuvarınızı da tutun.

Niyetin benimle yalnız kalmak mı? Nereye gittiler? Bana Büyük Clark Devlin'in bir cevabı olmadığını söyleme. Cevabı olmasa da su üstünde yürüyebiliyor. Bu bir tuzak, değil mi?

0: Ah, Bay Devlin de böcekleri çok sever.
1: Ne?
0: Ah, ya yani bazen kendimle üçüncü biri gibi konuşurum da.
1: Devlin de kaçık olduğunu düşünüyor.
2: Tanklar temizlendi mi? Size söylüyorum, tanklar temizlendi mi?
0: Aşağıda ne yapıyorlar?
1: Bilmiyorum.
3: Evet, burada işiniz bitince gidip tüneli temizleyin. Tanı kullanmak yok. Anlamayacağımı sanmayın. Bay Benning'le bana ait olan tekileye de dokunmayın.
4: Nasıl isterseniz
5: evet,
4: doktor.
3: Sizi duyamadım.
5: Evet doktor Sims.
4: Umarım küçükler kraliçeyi izler.
5: İzlemezlerse hisseler değer kaybeder.
0: Kraliçeyi izlemek mi?
1: Ha? Cheryl olabilir. Belki de gay'dir.
0: Cheryl mı? O hayır.
2: Boşver gidelim buradan. Hadi gidelim. Biraz hava alalım.
6: İyi olur.
1: Hey! Bunu nasıl... Her neyse.
0: Şuna bak.
1: Ülke genelindeki su kaynakları.
0: Sularımı zehirleyecek.
1: Bu şeyle olmaz. Ulusal güvenlik kaynakları bunu hemen bilirler. Gidip bilgisayara bakalım.
0: Şimdi düşünmeye başladın.
4: Kim bunlar? Laboratuvarda olmamaları gerekir.
3: Gidip bakalım.
1: Aman tanrım.
0: Evet, ne buldun?
1: T4 gen taşıyan DNA kombinasyonu.
0: Yani?
1: Genetiği değiştirilmiş hidrojen oksijen oranı.
0: Daha açık söyle şunu.
1: Tuzlu su gibi ama içersen için kurur ve ölürsün. Ama burada asıl soru, bunu su kaynaklarına nasıl karıştırabilecekleri.
0: Gitsek iyi olacak.
1: Heh.
0: Hadi. Gel bu tarafa. Duvara doğru.
4: Burada kimse yok. Çıkışa bakalım.
1: Ayağı mı basıyorsun? Bunu nasıl yaptın?
0: Şşş, gidelim.
1: Bizi nasıl göremezler? Kör mü bunlar? Çamaşırıma bakma.
0: Ah, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok naziksiniz.
1: Bakteri Benning'de ama laboratuvardan kaynağı götürmek zorunda.

0: Bu da imkansız.
1: Uçakla götüremez mi?
0: Mümkün değil. Üstelik yakalanmadan götürdüğünü farz etsek bile suya saldığı an alarm sistemi devreye girer.
1: Gerçekten zekisin sen.
0: Şans işte. Ben blöften medet uman tecrübesiz bir kızım.
1: Öyle misin?
0: Hadi alay etmekten vazgeç, dürüst ol yeter.
1: Dürüst mü? Tamam. Benim Clark Devlin olduğumu sanıyorsun.
0: Evet, alo. Stina, şu anda konuşamam. Evet. Evet, halledebiliriz.
1: Kötü haber mi?
0: Daha sakin bir yere gitsek nasıl olur?
1: Tamam. Bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum.
0: Elbiselerini çıkar.
1: Pişman olacağım, bir şey yapmayalım.
0: Elbiselerini çıkar.
1: Neler oluyor?
0: Bak, seni gördüğüm an Clark Devlin olmadığını anlamıştım. Şimdi çıkar o smokini. Sana ait değil.
1: Sana söylemek istedim ama nasıl bilemedim.
0: Elbiselerini çıkar dedim. Neydi o? Hey! Sen çık dışarı.
2: Tamam.
0: Elbiselerini çıkar.
2: Tamam.
1: Sakin ol. Adım Jimmy Tong. Bay Devlin'in şoförüyüm. Benden Walter Strider'ı bulmamı istedi.
0: Bak, daha fazla yalan dinlemek istemiyorum. Bana saati ve ayakkabıları ver. Clark Devlin nerede? Bunu kimse anlamaz mı sanıyordun?
1: Olan oldu. Ben de kendimi akışa bıraktım.
0: Ya iç çamaşırın?
1: O benim. Yani o da arkadaşımın.
0: Jimmy, yakışmış.
3: Benimki de o da arkadaşımın.
1: Git sen işini bitir hadi.
0: Affedersiniz. İmparatoru gördün mü acaba?
4: Hayır. Hop. Ev sahibine veda etmeden çıkmak kabalık.
0: Ben de Dietrich'i arıyorum.
4: Seni ona ben götürürüm.
5: Ağzında küçük fare olan bir kedicik.
4: Sanırım laboratuvara girdi.
5: Ya. En azından suyu olan ilgin samimi.
0: Bak, ben senin için buradayım. Güvenilir olup olmadığımı merak etmiştim. Bahse girerim, bu smokin üstüne tam oturacak.
2: Teşekkür ederim.
6: Efendim, bileğinin yerini şimdi tespit etti.
7: Ulaşmamız ne kadar sürer?
8: 20 dakika. Koordinatları geçtim.
1: Sevgili Bay Devlin, ben elimden geleni yaptım ama yeterli olmadı. Walter Strider'ı bulamadım. Ayrıca smokini de kaybettim. Ama geri alacağınıza eminim. Sanırım sizi tanımadan önce bulunduğum yere geri dönmem en iyisi.

0: Walter Strider. Walter Strider. Walter Strider! Ah, aptal kafam!
1: Benim küçük güzellerim.
2: Ceres marginatus. Güneydoğu Asya'ya özgü su örümceği adıyla bilinen bir tür. Su örümceği. Su örümceği.
1: Evet, su örümceği. Çok iyi, bu çok iyi.
2: Ah, bu zekice. Rezervleri bıraktıktan sonra küçük bacaklarıyla alarm zilleri çaldırmadan ölümcül bakteriyi suya dağıtacaklar. Doğanın adi küçük bir oyunu gibi. Yine de şanslıyız çünkü hala içilebilir bir kaynak var. Seninki. Sen bir dahisin Dietrich. Ama yazık ki işe yaramayacak.
1: İşte bu yanlış. Yanlış. Yanlış. Yanlış. Yarayacak. Çünkü planım kusursuz. Özür dilerim Bay Benning. Sizin planınız ve benim... Yani bizim.
0: Kapa çeneni. Açıkla.
2: Tabii. Ceres marginatus'un yaşam devinimi Dr. Sims'in şahsen aşina olmadığı bir şeyle başlar. Çiftleşmeyle. Her neyse, böcekler de yumurtalarını kuluçkadan çıkacakları süre bitinceye kadar nilüfer yaprakları altında depolarlar.
0: Evet, belgesel kanalı safsatasını geçelim lütfen. Neden olmayacağını söyle.
1: Evet, söyle.
2: Çok basit. Burası kuzey yarımküre, öyle değil mi? Siz güney yarımküreye özgü bir canlıyı kuluçkaya yatırdınız. Yani özetle olgunlaşmaları için fazla soğuk. Cinsel açıdan Sims'te olduğu gibi. Bu nedenle çiftleşmezler. Bu nedenle suyu sevmeyecekler.
0: Bu doğru mu?
1: Hayır. Benim de sevgilim vardı. Lisede. Fena değildi. Ama sonra kuzen Doris'i hatırlıyorsundur. Ve
0: hayır
1: o
0: Sims,
1: bana...
0: böcekler.
1: Böcekler? Bu basit kadına... İnanmıyorsunuz değil mi Bay Benning?
2: Öyle mi? Smokin hakkında yalan söyledim mi? Söyle.
1: Smokin. Evet, fena değil ama...
2: Fena değil mi? Bu yeryüzünde mevcut olan en yüksek teknoloji ve ben onu senin iri ve sıcak ellerine bırakıyorum.
1: Bay Benning, böcekleri bırakın.
2: Tamam. Dediğini yap. Belki lise ikinci sınıf bilim ödülü kazanabilirsin ama dünyaya hükmetme hayalini unutmak zorundasın. Gir içine Dietrich. Nasıl olduğunu gör.

0: Diğer %10 burada. Sen de fazlasıyla var.
1: Merhaba Doktor Schwartz.
2: Patronuna söyle, Clark Devlin döndü.
3: Tam oturdu.

0: İnsana zımba gibi hissettirdiği kesin.
1: Yükünü azalttığını bilmek güzel Detri.
0: Bir soru. Bunu neden yapıyorsun? Hey, bu da ne böyle?
1: Bu, 50 komandonun içeri girdiği anlamına geliyor. Ve sen, lanet aksanın, itici favorilerinle birlikte federal hapishaneye gidiyorsun. Ve ne biliyor musun? Orada tek içecek yüksek florlu musluk suyu.
2: Huzurlarınızda Clark Devlin.
1: Bu smokinin sana ne kadar yakıştığını hiç söylemiş miydim?
0: Sims, tahliyeye hazırlan.
3: Zevkle efendim.
4: Fıçka kapakları açılıyor. Hedef su kaynakları. Örümcekler 5 dakika sonra bırakılmaya başlanacak. Olgunlaşma seviyesi %85.
1: Neden buradasın?
5: Seni kurtarmaya geldim.
1: Bu iyi. Silahlı diğer adamlar nerede?
0: Yıllarca hakkında çok şey duydum. Sonunda tanıştık ve ben büyük Clark Devlin'in sıradan birinden başkası olmadığını görüyorum. Sıra dışı ölümü yaşayacak sıradan biriymiş.
5: Haklısın. Tek şey hariç. Benim adım Tong. James Tong. İyi misin?
1: Ah, Jimmy, bana söylemek istediğin bir şey var mı?
5: Sonra.
0: Ah, senin smokin de çok iyi.

0: X4 bakteri gen aşılı su örümceğe olgunlaşması %100. Bakteri bırakma noktaları belirler. Keseler açılıyor.
1: Ne yapıyorsun? Hayır! Hayır, her şeyi mahvediyor.
0: Elektrik arızası. Kuluçka kapakçıkları açılıyor.
1: Ah, senin gibilerini lisede çok gördüm.
2: Ya, bunu da yaptılar mı?
1: Yaptılar. Bay Benning, kapağı elle açmak zorundasınız.
3: Kaybol.
0: Kuluçka kapağı elle açılmalı.
3: Patlamak üzere. İyi bak. Bak ona dedim. Birkaç numara biliyor olabilirsin ama zavallı doğuştan kaybetmiş birisin.
4: Sigara sağlığa zararlıdır. Sen iyi misin?
2: Evet iyiyim. Bu arada çok iyiydin. Şimdi milyonlarca insan susuzluktan ölecek. Kuluçkayı açık bıraktın.
4: Bir yere gitmiyorlar.
2: Evet, acaba ne bekliyorlar?
4: Neyi bekliyorlar? Kraliçeyi tabii.
0: Uçucu örümcekler kraliçenin tahliyesini bekliyor.
2: Tanrım, ilk defa doğru söyledin. Kuzey Amerika'daki su kaynaklarına kraliçe örümcek liderlik edecek. Çabuk tahliye edilmeden yakala.
0: Kraliçe örümcek engellendi. Alarm. Kraliçe örümcek engellendi.
4: Girelim.

0: Beyler, lütfen izin verin. Affedersiniz ama bunu görmeyi hak ettim.
1: Sorun var.

0: Hadi acele edin kızlar, gidiyoruz. Kenara su tüfekli. Ah, merhaba dostum, güzel koştun. Oh. Merak etme güzelim, sorun kalmadı.
1: Sorun var, bir kahramana çarptın.
2: Ben bir dahiyim. Bir parça bağışıklığın karşılığı tanıklık edebilirim. Durun, ben tahsil ülkedenim.
3: Görünüşe göre tam vaktinde geldim.
1: Ah, neden, kaymağı için mi?
3: Ah, çok iyiydim Blaine. Vincent Chalmers, CSA, Dietrich Bening operasyonunun başında ben varım. Sen Jimmy Tonk olmalısın.
4: Smokey'nin burada. Mutlu oldun mu?
3: Merak etme olacağım. Merkeze güvenli ulaştırıldıktan sonra. Bu arada Blaine hiç fena değil. Bu ilk saha görevin olsa da.
1: Ah, tek başıma yapmadım.
4: Hakkımda hep güzel şeyler söylerdi.
1: Sonunda doğru bir şey yaptın. Bunu hak ettin.
4: Her neyse bayım. Birleşik Devletlere yardım etmek benim için onurdur.
3: Ben de seninle aynı şeyi hissediyorum asker.
1: Bu bürokratik pohpohlamalardan asla vazgeçmeyeceksiniz, öyle değil mi?
3: Ben ümitliyim.
0: Güzel.
1: Sakin olun millet.
4: Benim için yapabileceğin bir şey var.
3: Ne olduğunu söyle yeter.
5: Takip sistemi kilitlendi. Berbat edin, canına bel okurum. Bucaktaki trafiği kapatın.
6: Anlaşıldı.
5: Son 30 saniye. Geri sayıyoruz. Herkes yerinde mi?
6: Sosyolojen hazır.
5: Çiçekçi, seyyar sosisçi. Bırak. Sosisçi yerini al. Hadi çabuk gidiyoruz.
6: Burası koşu. Cadde güvenli. Ah, bisikletli kurye.
5: Düşman yaklaşıyor. Sıra sende Randall. Düşün işini.
6: Anlaşıldı. T-14 süzülüyor. Koşun operasyonu başladı.
5: Paketi biz gelene kadar hazır olsun.
6: Anlaşıldı.
5: Çabuk millet.
6: Paket hazırlanıyor.
7: Hanımlar, beyler. Gösteri var. Paketimiz nasıl?
4: Ne diyeceğimi unuttum.
1: Bunu yapabilirsin. Dikkatini topla. Hadi git.
4: Ha?
1: Git.
6: Paket bırakıldı. Anlaşıldı. Hedefteyiz.
1: Jimmy, ne diyeceksin?
4: Adım Tonk. James Tonk. Zeki ve seksi bir erkeğim.
8: Söylemesin, sen misin?
1: Hayır. Sayılır.
6: Hanımlar, sakin olun. Ormanları patlamak üzere.
8: Clark, sen sus.
6: Bu operasyonun başı benim sanıyorum.
8: Paket hedefe kilitlendi.
1: O çamaşırı neden giydin?
6: Duruyor.
8: Neden?
6: Nefesi sıklaşmaya başladı. Kızı gördün mü? Bence onu aşar. Bitir işini.
8: Neden? Sessiz. Güzel. Clark, lütfen. Sessiz ol.
4: Konuşmak üzere.
9: Aç ağzını.
8: Şimdi.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
6: Merhaba.
10: Merhaba dedi.
1: Kız bu mu?
6: Bunu tek başına yaptı.
1: O kadar güzel değil.
6: Konuş Jimmy.
8: Jimmy gülümse hadi.
6: Başka konu aç çabuk.
9: Durum iyi görünmüyor.
1: Durum iyi görünmüyor.
4: Durum iyi görünmüyor.
8: Jimmy.
11: Durum iyi görünmüyor.
8: Jimmy.
5: Clark, bir şey söyle.
1: Sina, kes sesini.
6: Gözlerinin
7: içine bak Jimmy.
1: Clark, hayır.
6: İyi gitmiyor. Aşırı terlemiş gibi görünüyor.
1: Onları boş ver, beni dinle.
4: Sen kulağımın dibinde bağırırken düşünemiyorum.
8: Tamam mı?
4: Siz değil.
6: Jimmy beni dinle.
4: O, hayır, bu.
7: Gözlerine bak Jimmy.
8: Benim Jimmy.
7: Ve dün gece onu düşündüğünü söyle.
1: Clark, sessiz ol.
5: Ders sussana sen.
6: Söylemek zorundayım Jimmy.
7: Kadın için kadından akıl alma.
8: Kapa çeneni.
5: Clark, görevden alındın.
4: Sesler kulaklarımı tırmalıyor.
1: Bak, beni duyuyorsan yüzündeki ifadeyi değiştir.
4: Beni hatırladın mı? Benim.
6: Hayır, sakın.
4: Keçi sakal.
5: Tamam, senden gitmeni istemek zorundayım.
4: Sen benim aşkımın...
6: Sesini asla söyleme.
4: Sen hayatımın aşkısın. Birlikte yemek yesek.
1: Dışarı. Muhtemelen altına yapmıştır millet.
4: Sadece bir
1: dışarı, şimdi.
4: Tamam, öğlen olsun.
1: Şimdi.
8: Bu görevi iptal ediyoruz. Toparlanın, dönüyoruz.
4: Ne yazık ki beceremedin Bay Devlin.
7: Jimmy, ben bu işin kitabını yazdım. Güven bana. Beceremedin değil. Gözünde büyüt.
4: Belki de.
6: Şöyle yapalım. Hafta sonu
7: kafanı dinle. Pazartesi daha rahat sonuç alacağım bir yere gideriz. Monte Carlo nasıl?
4: Harika olur. Teşekkürler Bay Devlin. Herkese teşekkür ediyorum.
8: Takma kafanı.
1: Hoş be Jimmy. Pekala. İstediğin seni fark etmesi ise bunu başardın. Gelecek sefer ne yapacaksın? Bıçakla mı kovalayacaksın?
4: Benim için çok zor.
1: Zor olan ne? Söylemen gereken şey affedersin kahve alabilir miyim demek kadar basit.
4: Güzel bir kadın görünce konuşamıyorum ben.
1: Evet, güzel kadınlar.
4: Evet, çekici kadınlar. Galerideki hanım gibi hani.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
4: Ne oldu şimdi?
1: Hiçbir şey.
4: Ne?
1: Ne hissettiğimi çözemedin mi?
4: Üzgün görünüyorsun.
1: Hayır.
4: Hasta mısın?
1: Hayır.
4: Ya kabız?
1: Hayır. Biraz.
4: Sen söyle. Neyin var?
1: Sadece kimse onun için yaptığını benim için yapmadı da. Hatta denemedi bile.
4: Neden biliyor musun? Çünkü sen başlı başına bir baş belasısın.
1: Evet, seninle çalışmak güzeldi.
4: Hey, Dilay'la bakar mısın canım? Birer kahve içelim mi?
1: Ben sadece organik yeşil çayı içerim.
4: Bip, yanlış cevap. Asla erkek arkadaşın olmayacak.
1: Tamam, kahve. Kahveye bayılırım.
4: Öğrendim bile.
1: Bu mutlu yüzün mü, azgın ifadesi mi?
4: Sonra söylerim. James. Yes.
1: Birden ne söyleyeceğimi unuttum.
4: Özür dilerim. Ha?
9: Ne oldu?
4: Kuş adama çarptı. Ha?
5: Bu yalan değil de ne?
4: Bu yalan değil de ne?
5: Değil de ne?
4: Tamam. Sen dilinizi iyi bildiğimi sanıyorsun değil mi? Buradaki neyse dilindeki de o. Buradaki neyse dilindeki de o. O dilindeki şey...
9: Tamam kes.
4: Anlaşıldı. Bu yüzden erkek arkadaşın yok. Bu... Dur. Bu yüzden.
1: Kurbağa.
4: Kurbağa. Şu çirkin suratına bakın. Ne zaman baksam hep bunu yapıyor. Böyle nasıl oynarım ki? Beni tek alamaz mısın sen?
1: Hayır.
9: Motor.
4: Hayır. Kes.
1: Laboratuvara gidecekler. İzleyin.
4: Kim?
1: Onlar... Çok mutlu bir iş ortağım var. Jimmy, bekle bir...
4: Bütün film boyunca güldü. Yani filmi berbat etti. Bakın ne yapıyor yine bu? Ha?
9: Vur be! Oy. Hızlısın. Ama ben daha hızlıyım.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Yabancı yatırımcılarla görüştürmek istiyorum sizi.
1: Periciğim, benim ömrüm onlarla görüşmekle geçti. Sen çalışacaksın, onlar kazanacak. Yatırımdan anladıkları bu.
0: Haklısınız. Ama bazı şirketleri değerlerinden fazla gösterip kaybettiklerimizi bu şekilde telafi edebiliriz.
1: Bizimkiler genelde senin önerdiğini yapmaya çalışır. Ama ben bu işten kâra çıkanı hiç görmedim. Alo, Polatçığım, nasılsın? Evet, ben aradım seni. Görüşmek için müsait misin? Neredesin? Ha, orayı biliyorum, ben gelirim. Hoşça kal. Nerede kalmıştık?
0: Gideceksiniz diye düşündüm.
1: Şimdi değil.
0: Medya sektöründeki yabancı kısıtlaması yatırımı engelliyor. Ama yeni yasanın boşlukları var. Birlikte şirket kurup o şirket üstünden %100'e kadar yabancı ortak alabiliyorsunuz.
1: Bunları biliyorum.
0: Ama sizin malınızı 3 katına satacağımı bilmiyorsunuz.
1: Nasıl? Nasıl?

0: Niye suratın beş karış Abdüley?
1: Yok bir şey abi.
0: Benim canım sıkkın. Hayır, biz niye dolan başlı iş yapıyoruz da bu kafasına sıkmıyoruz?
1: Vardır elbet abinin kafasında bir şey. Ama bu tabloda bir kadının kafasına bile sıkamıyoruz.
0: Şişirme beni. Kadın net konuşsa, ben sıktırdım dese orada bitirecektim işini.
1: Abi ne fark eder? Çok çok yanlış bir pisliği temizlemiş olurduk.
0: Şişirme beni diyorum sana ya. Git abinden izin al, istediğin yerde istediğin adamı indireyim.

0: Hadi hoca, hadi.
1: Kızım, bana İnci Hanım'ı çağırır mısın? Bana anlattıklarını İnci'ye de anlatmanı istiyorum.
2: Beğeneceğinizi biliyordum. İnci Hanım'ın da beğenmeyeceğini biliyorum.
1: Niye beğenmeyecekmiş?
2: Önyargılı.
1: Sana karşı mı?
2: Benimle ilgisi yok. Önerdiklerime karşı.
1: Mesele bu önyargıyı kırmak. Eğer onu da ikna edersen ben dediklerini yapacağım.
2: Kravatınız çok hoş.
3: Fazla ince değil mi baba?
1: Hoşuma gitti kızım.
3: Bir sardınız elbise muhabbetini ama anlayamadım.
1: Siz hanımlar işin arasında çanta, ayakkabı konuşuyorsunuz. Babanı mı çok gördün kızım? Her neyse, benim çıkmam lazım.
3: Çıkıyorsan beni niye çağırdın?
1: Peri'nin bazı düşünceleri var. Seni de dinlemeni istedim.
3: Sen nereye gidiyorsun?
1: Bolat'a.
3: O gelseydi ya buraya.
1: Burada görünmesi bizi zora sokar. Ama bizim onun yanında görünmemizi Polat bir ömür unutmaz.
3: Unutsa ne olur, unutmasa ne olur? Baba, devlet yoksa o bir hiç.
1: Sen İskender düşmüşken onun yanındaydın. Müsaade et, ben de bazı hatalar yapabileyim. Hoşça kalın.
3: Anlat bakalım babamın çok beğendiği ilginç fikirlerini.
2: Yabancı yatırımcıları bünyemize katmak için...
3: Boş iş bunlar, boş iş. Sen işine odaklan. Yabancı ortak bizim verebileceğimiz bir karar.

0: Efendim babacığım.
1: Neredesin kızım?
0: Yoldayım baba.
1: Yoldasın. Nereye gidiyorsun?
0: Ofise gidiyorum baba.
1: Nereden ofise gidiyorsun?
0: Of baba!
1: Kızım burası İstanbul. Demedi deme. Her şey başına gelir.
0: Bu İstanbul'da insanın başına hiç mi iyi bir şey gelmiyor baba?
1: Neyi kastediyorsun Peri?
0: Davut Bey'leyim. İşim bittikten sonra ben seni arayayım mı?
1: Baştan söylesene yanında kim var diye. Hadi çabuk ara. Merak ederim.
0: Tamam.
2: Pek mütevazi bir yer seçmişsin kendine.
3: İşimi görüyor.
2: Benim kadar biliyorsun ki devlet bazen böyle değişiklikler yapar. Canını sıkma.
3: Canımı sıkmak gibi bir adetim yok Davut Bey, biliyorsunuz. Başkalarının canını sıkmayı tercih ediyorum.
2: Arkadaşlara talimat verdim. Seninle ilgili medyada hiçbir olumsuz haber çıkmayacak. Malum, orada da senin zayıf anını bekleyen çok düşmanın var.
3: Siz de, onlar da eksik olmayın.
2: Ne iş yapmayı düşünüyorsun? İstediğin her işe seninle girerim.
3: Mematiler kereste işine girmişlerdi bu durumda olmadan. Onunla ilgilenmeyi düşünüyorum. Eğer ortağa ihtiyaç duyarsam ilk sizi arayacağım Davut Bey.
2: Polatcığım, kötü günler, kötü şeyler yaşamış olabiliriz. Ama biliyorsun ki güçlü dostluklar güç zamanlarda ortaya çıkar.
3: Davut Bey, ikimizin de düşmanı ortak. Siz de benim gibi Aaron Feller'den nefret ediyorsunuz. Bunun için buraya gelmenize bile gerek yoktu. Emin olabilirsiniz ki planladığım hiçbir şeyden vazgeçmedim. Planlarımın en tepesinde Feller'i buradan tabutla uğurlamak var.
2: Bunun için neye ihtiyacın olursa ben yanındayım.
4: Periciğim, bugün de gelmeseydin sana darılacaktım.
0: Babamdan kurtulamıyorum ki.
4: İstiyor musun kurtulmak?
0: Hayır, öyle demek istemedim. Beni o kadar çok merak ediyor ki nefes alamıyorum. Hatta bir iki kez takip bile etti. Neyse ki artık güvendi de takip etmiyor.
4: Dünyanın neresine gidersen git, kız babaları aynı davranışı sergilerler. Bak Clinton'a. Kızını 8 sene yanından ayırmadı. Sonra da en güvendiği adamla evlendirdi.
0: Babamın bu dünyada güvendiği hiç kimse yok.
4: Bence var.
0: Kim?
4: Polat Alemdar.
0: Polat Alemdar aklından geçmiştir de, adamın hayatına giren bütün kadınların ölmüş olması onu bu fikrinden vazgeçirmiştir. Bu arada Davut Bey Polat Alemdar'la görüşmeye gitti.
4: Niye?
0: Zor zamanında yanında olmak istiyormuş.
4: Türklerin vefa duygusu çok enteresan. Biri başarılı olduğunda herkes onun düşmanı olur. Biri başarısını yitirdiğinde herkes onun yanında olur. Bu nasıl düşünce tarzı?
0: Bir yönümüz çok doğulu, bir yönümüz de çok batılı bu yüzden.
4: Davut'la aranız nasıl?
0: Çok iyi.
4: İbrahim'e onun sana karşı bir şeyler hissettiğini söyle.
0: Beni oradan alır.
4: Alsın. Yeni kurduğu şirketin başına getirsin. Hem Polat Alemdar'a daha yakın olursun, hem de Davut sana daha çok aşık olur.
0: Nasıl isterseniz.
4: Neden her isteğimi yerine getiriyorsun?
0: Öyle anlaştık. Anlaşmadık mı?
4: Babandan bile gizli bir işin içindesin. Biliyorsun ki benimle olan temasın ortaya çıkarsa, başta baban, sonra Davut, sonra da Polat Alemdar senin düşmanın olacak. Neden bu riski göze aldın?
0: Müsaadenizle ben artık kalkayım. Babam arar. İsteğinizi yerine getireceğim.
4: Soruma cevap ver, öyle git.
0: Beni babamın ölümüyle tehdit ettiğiniz için.
4: Sorumun cevabı bu da değil. Daha doğrusu eksik cevap.
0: Çünkü ben güçlüler arasında ezilen, iyi hem de çok iyi bir babanın kızıyım. Babamın bu hayatta sahip olamayacağı iki şey bende var. Akıl ve iyi bir baba. Ben babamı en güçlü yapacağım. En azından ölmeden önce bunu tatmasını istiyorum.
4: Kızım yaşasaydı çok güçlü bir babası vardı. Ama yaşamadı. Sana tavsiyem, daha çok gençsin. Bu yaşta bu kadar büyük hırsla büyük planlar yapma. Sadece sana dediklerimi yap. İstediğin her şeye sahip olacaksın. Her şeyden önemlisi, çok uzun yaşayacaksın.

0: Niye şirkete gelmemi istemiyorsun anlamıyorum.
1: Baba rahatsız oluyorum. Sen beni niye anlamıyorsun?
0: Babandan utanıyor musun?
1: Baba ne olur yapma. Zaten keyfim yok.
0: Bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey.
0: Beri, ben senin babanım. Bir şey olmasa keyfim yok demezsin.
1: Anlatmak istemiyorum.
0: O ne demek?
1: Çünkü sana anlatacağım ve sen ortalığı karıştıracaksın.
0: Eğer ortalığın karışması gerekiyorsa karışır.
1: Baba öyle bir şey değil. Söz ver sakin olacağına ve beni utandıracak bir şey yapmayacağını anlatayım.
0: Vermem sözümüz.
1: İyi o zaman anlatmıyorum.
0: Perihan beni çıldırtma.
1: Söz veriyor musun?
0: Tamam tamam söz.
1: Ben İnce Hanım'ı da Davut Bey'i de çok seviyorum. Ama galiba Davut Bey bana karşı bir şeyler besliyor.
0: Değil mi?
1: Baba biliyorsun ne kadar kibar bir adam olduğunu. Öyle şeyler değil. Ama bakışlarını yakalıyorum ve rahatsız oluyorum. Ben kadın olarak başarılı olmak istemiyorum ki. Ben olduğum için başarılı olmak istiyorum. Keşke çirkin bir kadın olsaydım. Ve kimse bana bakmasaydı.
0: Sakın ağlama. Benim kızım ağlamaz.
1: Çok üzüldüm ondan. Seni de üzdüm, özür dilerim.
0: Ben Davut'la konuşurum.
1: Ben şimdi evde mi oturacağım? Boş boş, hiçbir şey yapmadan.
0: Oturmayacaksın kızım. Bizim şirketimizde çalışacaksın.
1: Fikret amcanın yanında ölsem çalışmam.
0: Fikret amcanı öldürürüm. Yine de tedbiren seni orada çalıştırmam.
1: Ne şirketi o zaman?
0: Bir şirket kurdum. Daha yeni ama önü açık. Bir konuşayım ortaklarımla.

0: Oo Memati abi. Hoş geldin. Bir şey mi oldu abi?
1: Kapının önündeki Hüsnü'nün ayak sesini duyan adamsın. Ne olduğunu duymadın mı?
0: Yok abi. Abi malını sattın, paranı aldın. Bir şey mi oldu ki abi?
1: Senin kulağın kirlenmiş. O yüzden duymuyorsun. Dur senin kulağını açayım.
0: Abi yemin ederim. Sonra haberim oldu. Niye baştan söylemedin ki Yaşar Ağa'nın malına çöktüğünüzü?
1: Sen duymadın malın alıcısı çıktığında. Öyle mi?
0: Abi duydum da iş işten geçmiş.
1: Sahte paraları bana yutturdun.
0: Ne sahtesi abi? Abi senin paran kimde kalmış Memati abi? İlla ki alırız.
1: Bu sefer de paranın üstünde Sariso yazmasın.
0: Yok abi. Bir kere olan bir daha olur mu?
1: Nasıl alacakmışım paramı geri?
0: Abi bu adamlar illaki yine mal geçirecekler ya dışarı.

0: Görüşemiyoruz Özcan Bey.
1: Görüşecek bir şey yok.
0: Havalanmışsın bakıyorum. Ne o? Dün düşmandın. Bugün beraber halay çekiyormuşsun. Polat Alemdar'la Memati Baş'la.
1: Lale Hanım, ne diyeceksen de. Bir kere sana geldim, başıma gelmeyen kalmadı.
0: Hem benim adamlarımı kullanıp birine sıkacaksın, hem de bana tafra mı yapacaksın?
1: Ne sıkması?
0: Memati Baş'a bu adam senin arkadaşına sıktı diye ajanı teslim edeceğim.
1: Bu iyiliğinin karşılığında ne istiyorsun?
0: Canının sağlığı. Sen beni beraber halay çektiğin o burjuva ajanlarına mı benzetiyorsun?

0: Bu hakiki mal. İstediğin numune. Bu da zehir. Tadına bakacak mısın?
1: Ben anlamam o işlerden. Çıkabilirsin. Tuncay, İstanbul'daki en güvenilir gümrük müdürünü bana bulacaksın. Bir kuruş haram lokma yemeyen, bu işlere asla girmemiş, satın alınamayacak bir adam.
2: Efendim, uzun zamandır camianın içinde değilim. Biraz vakit verir misiniz bana?
1: Biraz vakit veririm. Ama çok az.

0: Ağam, İsmail'i yoklamış Memati Baş. Malın ne zaman, nereden götürüleceğini sormuş.
1: Bizi sevmeyen birine bir rota ver. O İsmail'in kulağına gider. İlhanım, asıl malımızı götürürken bu Memati'nin kulağına gitsin ki adamlar oyuncaklarıyla oynasınlar, bize de musallat olmasınlar.
0: Gerçek mal mı yakalatacağız ağam?
1: Koy bir iki kilo, yakalayıp avunsunlar.
2: Burası bizim Mahmut'un yeri değil mi Cevher?
3: Sizin Mahmut kim dayı?
2: Ya şey yok mudur ya? Şey... Ya şey...

0: Nasıl ya? Cevher, Alzheimer, Alzheimer mı oldum ne? Onu diyeyim.
1: Dayı, balık ekmek yaptıram gelen mi? Hafızaya iyi geli değiller. İçinde B12 vitamini çok değiller.
0: Sen nereden bilirsin imdat?
1: Dayı, ben de hastanede test yaptırmışım. Balık ye dediler.
0: Başka ne dediler?
1: Hiç. Törp gibiymişim.
2: Maşallah.
0: Maşallah.
2: Yalan söylüyor dayı. Şekeri, tansiyonu, her bir şey varmış. Kilo vermesi lazımmış.
0: Kilo ver imdat.
1: Emredersin dayı.
0: Sağ ne dediler Cevher?
2: Hı? 18'lik delikanlısın dediler. Hı. Makine gibi her tarafın tıkır tıkır çalışıyor.
3: Hoş geldin dayı.
0: Mahmut. Burayı kim aldı sağ oğlum?
3: Mustafa dayı.
0: Mustafa dayı kim la?
3: Adı Mustafa dayı. İsimleri karıştırdın. Alemde senden başka dayı mı var?
0: Seni sevim yani dayı değilsin.
3: Çok sevim dayı.
0: İyi o zaman getir bir paket cigara da. Cigara içen. Bir de kahve söyle. 5 şekerli olsun. Bunlara şekersiz getir. Periz yapılar, periz.
3: Hı hı.
2: Dayı, ben yapmayayım.
0: Niye? Önce sen yap ki imdat da sağa baka baka öğrene.
1: Dayı, Cevher dayımın kolesterolü çıktı, hipertansiyonu çıktı, hormonlarında bozukluk çıktı. Hele prostatı hiç söylemeyeyim.
2: La sus!
1: Uş.
0: Makine adamı çalışmıyor Cevher. Vah, vah benim Cevherim. Vah, vah.
2: Hiçbir şeyim yok. Ya değilse ispatlıyorum.
0: Boş boş konuşup beni şişirme. Çay bahçesine geldik. Pavyona mı geldik? Kime ne ispatlıyorsun? Kader neydi bu sıra Cevher?
2: Kader bana küsmüş dayı.
0: Güzel tabi. Ben de dedim niye aramıyor bu kız? Mahmud'um. Kaça bunun paketi?
3: Estağfurullah.
2: Dayı erkekliğime laf söylesin. Vallahi gücüme gidiyor ha.
0: Oğlum ben söylesem de kader söylemezsin. Hı? Niye alemde desinler ki? Dayının yegenin makinası bozulmuş. Sen buna kaç para dedin Mahmut?
3: Dayı ne parası? Buralar hep senin.
2: Ya bir laf attın oğlum ortaya. Çıkar şimdi.
1: Dayı sen bana dedin. Ben de sana dedim.
0: Mahmut'um beni sinirlendirme. Kendim için sormayayım. Millete kaça itelisin onu sorayım.
2: Ha? Arım kader. Akşam daha hiç kusura bakma işim var.
0: Ara ara ben de konuşayım.
3: 10 lira dayı.
0: Ara ara ben de konuşayım.
2: Arayayım dayı.
0: Sen kaç lira dedin Mahmut'um?
3: 10.
2: Kader ne dedi? Oturayım, dayımla çay içeyim. Dayım hem sesini duymak istedi, hem de o alemde laf söz çıkmış. Onun aslını sana dedirtecekmiş.
0: Kaça alisin de ona satsın sen Mahmut? Hello. Kız, ne diyorsun kader?
3: Dayı 3,5'a alıyorum, ona bırakıyorum.
0: Ne? Sen demedim kızım. Ben de sen gözlerinden öperim. Cevher'le araz nasıl bu sıra? İyi değilsin ne?
2: İyi olacak ya nasıl olacak? Fosso.
0: He? Bağ mı değilsin?
2: İmdat hadi imdat.
0: Ya sana demeyeyim Cevher kadere diyeyim.

0: Yok yok yok. Ya öbür türlü sorayım yani, Araz nasıl?
1: Görüşmeyi misiniz?
0: Ne bileyim, Cemal için değiller, biraz su kaynadıymış.
2: Ne dinlesin Mahmut? Tamam Mustafa, gel de bu git lan.
0: Yok gitme Mahmut, dur. Nasıl yani? Makine stop değilsin. Kızım ben... Ben nereden bileyim ya? Bütün tabipler eledi. Valla bilmem artık, kündeye mi getirdiler?
2: Ne ya ne kündesi dayı, ver hele. Allah Allah. Ya sen de her duyduğuna ne inanıyorsun kızım? Akşam gelim sana, haberin ola. İşli köfte ya. Yok yapma, vazgeçtim. Şişeyim, yorulayım sonra.
0: Mahmut.
2: Hadi.
0: Ya sen ne dedin? Ne dedin?
3: Dayı 3.5'a alıyorum, ona satıyorum.
2: Sen kimsin, bizi kazıklıyorsun Mahmut? La bizden çok para kazanıyorsun. Niye demişsin ki dayı ben sizden 3.5'a alayım, 5'e satayım, 5'i de size getireyim?
3: Ama dayı, malı ben sizden almıyorum ki. Bu işe girdiğinizden haberim bile yok.
2: Ne?
4: Ne?
2: Ne? Ulan malı bir de bizden almışsın ha. Yürü lan.
0: Malı bizden almamış. Kimden almış? İmdat.
1: Koş. Balık yaptır. Bana ekmek arası, size porsiyon. Cevher dayına da böyle bol toma testi yaptır. Prostata iyiymiş deyler.
4: Hemen dayı.
1: Ara. İzzet'i ara.
0: Kimin malını kim çarpmış bir öğrenek. Bakak, görek.
1: Vah benim kadersiz Cevher'im, vah. Vah.
2: Ya dayı. Hadi Mahmut yabancı de. Allah'ın seversen İzzet'in yanında böyle şeyler söyleme. Vallahi kafasına sıkarım.
1: Üsük oğlum. Allah Allah. Sanki tohumuna para mı verdim?

0: Buyurun.
1: Savcı hanım, beni Polat Alemdar gönderdi. Memduh.
0: Buyurun Memduh Bey. Torununuzdan bahsetmişti. Yalnız mı geldiniz?
1: Yok, gençler dışarıda bekliyor.
0: Avukatınızı ayarladınız mı?
1: Ailemizin avukatı var. Ben sizi böyle bir konuda rahatsız etmek istemezdim savcı hanım. Ama bu belaya düştü bir kere. Evlattır, ne yaparsın?
0: Olur mu öyle şey? İşimiz. Madem pişman olmuşlar, ben elimden geldiğince yardımcı olacağım.
1: Allah razı olsun.

0: Savcı hanım sizi bekliyor.
1: Var hanım.
0: Sağ olsun savcı hanım, yardımcı olacak benim babam. Sen de öyle benimle konuştuğun gibi konuşmayasın ha?
2: Tamam dede.
0: Ezgulam, sana daha çok güveniyorum. Mümkünse sen daha çok konuş. İki kadın birbirinizin dilinden anlarsınız.
3: Siz merak etmeyin.
4: Buyurun.

0: ne var hanım? Yeni girdiler içeri. Ne var merak edecek? Tamam işte. Verme gelinini.
1: Kızım bir şey yok. İfadelerini verecekler. Sonra Allah nasip ederse alacağım geleceğim.

0: Ya sen hoş geldin İzzet'im. Gel.
1: Zaza, o kadar para kazandın, hala daha buralarda mı oturuyorsun?
0: Balık ekmek yer misin?
1: Yok, tokum.
0: Allah seversen. Mahmut, oğlum çay getir, çay getir İzzet abine. Ben buraları sevim. Ela o zengin yerler sevmim. Ama değilsen ki, Urtas... Götürem seni yaşadım.
1: Ben o işleri çoktan bıraktım Zaza. Hı.
0: Hangi işleri?
1: O işleri.
0: Niye oralara sigara satmamışsın?
1: Her yere sigara satıyoruz. Mekan mekan niye gezeyim Zaza?
0: Niye arada bir gezmek lazım? Malın kıymetli mi gidi, kıymetsiz mi? Sevdiken mi gidi, düşmanan mı gidi? Al, misal bu Mahmut, yeğenim. Bizim en has yeğenimiz malı bizden almıyor. Değil mi Mahmut?
2: Dayıya bilmediğimden.
0: Bak. Mahmut bile bilmiyor. Ne de hele? Kaç paket satsın günde?
2: Günde 100 paket satıyorum, satmıyorum.
0: 100 paket? Hı hı. 100 paket.
1: 100 paketten ne olacak Zaza?
0: Ya nasıl ne olacak ya? Biz 3'e verik.
3: 3,5.
0: 3,5. Biz 3,5'a verik. Adam ona saati.
1: Bize ne? İsterse 1000 liraya satsın.
0: İzzet kardeş, benim kitabımda öyle bir şey yazmıyor. Kimse benim malımı öyle 3'e alıp öyle 1000'e satamaz.
1: Zaza, devlet bile karışmıyor artık. Millet malını kaça satarsa satsın.
0: Türk devletidir. Zaza devleti değildir. İstediğini yapar, kime ne kardeşim? Ama benim devletimde kime mal sattığım, ne kadar para kazanırsa o kadar vergisini verecek. İmdat, ula bu pavyonda mavyonda kaça verirler bu c***ları?
4: Dayı, onu Cevher dayım daha iyi bilir.
0: Dayın o işlerden mecburen eline etekini çekmiş ha. Dayına tumansız hava sahasını sor. Kaça verirler?
3: 20 liraya verirler dayı.
0: 20 lira mı? Ne? Ne o? Ula. Ne bu ya? Eşkıya mı? Hırgız mı? Deli tumbul mu? Benim 2 liralık malımı nasıl 20 liraya verirler ya? Ya senin haberin varsa sen nasıl buna eyvallah değilsin?
3: Dayı yanından ayrılmama müsaade etmişsin ki.
0: Ha değilsin ki, ne zamandır gitmemişim, paslanmışım.
3: Ben bir şey demeyeyim dayı. Allah vere İzzet Ağa da bir şey demeyeyim.
0: Ya lafa daldık, unuttuk. Bir geçmiş olsun demişsin Cevher'e.
1: Geçmiş olsun Cevher, hayırdır?
3: Tansiyonum var da onu diler.
0: Vah benim kadersiz Cevher'im. Geçer inşallah tez zamanda.
1: Zaza, madem sen 3'ün 5'in peşine düşmüşsün, ben sana asıl işi söyleyeyim mi? Biz piyasanın yarısına hakimiz.
0: Öbür yarısı kimde? Sen yarısına hakimsen sen?
1: Öyle bir adamlar ki dokunmak mümkün değil.
0: Allah Allah, niye onların tıkımı var ki dokunamıyor ki?
2: Kimmiş onlar? Bak baştan söyleyeyim İzzet'im. Gider kafalarına çökerim. %mi %35'e çıkarırım.
0: Valla he demişsense he sensin çıkarma daha iyi.
1: Sen onları hallet. %50 pay vereceğim sana.
0: Dayı sırtıma vur. Bana geber.

0: Efendim, müdürümüzün bilgileri ve adresi. Soruşturdum. Kendisi tamamen arzu ettiğimiz gibi birisi.
1: İyi. Gidelim.
0: Ama izne ayrılmış efendim.
1: Niye söylemiyorsun Tuncay?
0: Senelik izne ayrılmış ama bugün bitiyormuş. Bu akşam kendisi nöbetçiymiş.
1: Tuncay, iyice kafayı yedin ha.
0: Hastane yüzünden efendim. Aklımı başımdan aldı.
1: Memati, gidelim.
2: Ne var Zara? Ne istiyorsun? Nerede, ne zaman istersen.
1: Ne görüşecekmişsiniz?
2: Ne önemi var usta? Mekanına gelirim.
1: Ne diye görüşmek istiyorsun? İyi, tamam. Abdüley, sen benimle gel.
3: Ne diyor kadın?
1: Buluta sıktıran adamı bulmuş.
3: Tuzaktır abi.
1: Böyle tuzak mı olur Abdüley?
2: Arabayı çıkar üstüne.
4: Ben de geleyim abi.
2: Hadi gel.
5: Örgüte ne zaman katıldın?
6: 15 yaşımda katıldım.
5: Gönüllü mü, zorla mı katıldın?
6: Gönüllü katıldım.
5: Neden?
6: Devletin halkıma yaptığı haksızlıkları gördükten sonra isyan ettim. Arkadaşlarla sınırdan geçtik. Örgütte siyasi ve temel eğitim aldım.
5: Çatışmaya katıldın mı?
7: Katılmadı.
5: Sana sormadım. Ona sordum.
6: Kendimizi korumak amaçlı katıldım. Kimseyi yaralamadım ya da öldürmedim.
5: Hangi eylemlere katıldın?

0: Hayırdır Memduha? Ne işin var senin adliyede?
1: Ailevi bir mesele.
0: Ben de iki örgüt çocuğun dosyasıyla alakalı geldim buraya. Örgütten kaçmışlar. İyi de yapmışlar. Ama gazetede yazılanlar çocukların akıllarını karıştırmış. Zannediyorlar ki her pişman olan serbest kalacak.
1: Eyleme karışmadıysa serbest kalacak diyor devlet.
0: Doğru ya, senin torunun da bu işlerin içindeydi. Oradan biliyorsun. Dosyayı ver. Ben unutmuşum Memduha. Bu senin torunun değil mi?
1: He, benim torunum.
0: Bak şu işe. Meğer ben senin torunun için gelmişim. Kız da sevgilisi mi?
1: Ne yapacaksın torunumu?
0: Arkadaşlar buraya geldiklerini söyledi. Biz de bir sorgulayalım, ifadelerini alalım.
1: Ne diyeceksen de lafı dolandırma.
2: Duydum ki Polat Alemdar'la yediğin içtiğin ayrı gitmiyormuş.
1: Doğru duymuşsun.
2: Ticaret de yapıyor musun?
1: O da doğrudur.
2: Memduha, açık konuşmayı severim. Eğer Polat Alemdar'la bırak ticaret yapmayı, selamlaşsan dahi torununu, morununu unut.
1: Sen kimsin ki beni tehdit ediyorsun?
2: Ben devletim. Biraz sonra torununla yanındakini sorguya alacak adamım.
0: Arkadaşlar biraz beklesinler.

0: Savcı hanım, rahatsız ettim.
1: Buyurun.
0: Bizden istediğiniz dosyayı arkadaşlar getirdi.
1: Sizin getirmenize gerek yoktu Ünsal Bey.
0: Dedesi arkadaşım. Bizzat ilgilenmek istedim.
1: Nedir durumları?
0: Büyük bir ihtimalle eylemlere katılmamışlar. Fakat örgütün yönetici kadrosuyla ikisi de temas halinde olmuş. Müsaade ederseniz biz gereken bilgileri kendilerinden alalım. Sonra siz gereğini yaparsınız.
1: Olur tabii ki. Bir gün siz de misafir olsunlar.
0: En güzel şekilde ağırlayacağım çocukları. Var mı benden istediğiniz başka bir şey?
1: Yok, teşekkür ederim.

0: Arkadaşlar misafirimiz. Arabaya kadar götürün. Ben de Memduha ile biraz daha konuşup geleceğim. Dedeniz arkadaşım çocuklar. Merak etmeyin.
1: Siz gidin. Ben de geleceğim.

0: Senden kolay bir şey istedim. Zor bir şey mi istedim?
1: Niye böyle bir şey istiyorsun?
0: Polat Alendar'la aramda şahsi bir husumet var. Sen hiç üstüne alınma.
2: Memduh Bey, çocukların ifadesini alıp bana getirecekler. Ünsal Bey bizzat ilgilenecek.
1: Teşekkür ederim. Gider derim ki torunuma işkence yapacak.
0: Memduh Ağa, sen bu işleri benim kadar bilirsin. Devlet senin sözüne mi, yoksa benim dosyama mı inanacak? Şimdi elimden alırsın. Ama öyle bir dosya doldururum ki bir ömür göremezsin.
1: Senin şahsi husumetin varsa benden ne istiyorsun? Çocuğumdan ne istiyorsun?
0: Sen düşün. Karar verdiğinde bana gel. Yerimi biliyorsundur. Polat Alendar'ın eski mekanı. Çabuk karar ver ki torununu bıraktığın gibi bul.

0: Bu aşağılık ajan örgütümüzün adını kullanarak sana karşı bir eylem yapmış. Yalçın Bulut'un ölümüne sebep olmuş.
1: Sen mi sıktırdın lan Bulut'a? Kim sana emir verdi?
2: Sana kim emir verdi?
3: Özcan.
1: Hangi Özcan?
3: Arkandaki Özcan.
1: Sen mi buna emir verdin Özcan?
4: Abi, tanımam etmem.
1: Adını söylüyor.
4: Zaza'dan alacağımız için buraya gelmiştik. O zaman görmüştür.
1: Özcan sana ne dedi?
3: Özcan kim bana bir şey desin? Ben ona akıl verdim örgütten adam bulalım diye.
1: Al bunu. Götürüp sorgulayalım.
0: O kadar da değil. Adam benim adam. Sana hediye edecek değilim. Benim yaptırmadığımı öğrendin değil mi? Konu benim için bitmiştir.

0: benim için de bitmiştir. Bu konu ayrı, sana husumetim ayrı.
1: O kadar çok hasmım var ki. Bir de sen ol. Çok mu gelecek?
2: Abi, niye öldürdün? Daha sorardın. İş yine döndü dolaştı, benim üstüme kaldı.
0: Nesin üstüne kalacak Özcan? Belli ki örgüt Zara'nın üstünden alıp birinin üstüne yıktı.
3: Ne yapıyorsun Tuncay Bey?
4: Hastaneden kalan bir alışkanlık efendim. Her taraf mikrop yuvası.
3: Tabii tabii Tuncay Bey.
4: Ne zaman bu ateşten gömleği üstümden alacaksınız efendim? Hastane beni deli ediyor.
3: Şu işi bir hallet bakalım, sonra konuşuruz.
4: Oldu bilin bu işi efendim. Şerafettinciğim, merhaba güzel kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Buyurun lütfen buyurun. Yabancı ev değil, Şerafettinciğim bizim kardeşimiz. Hatırladın beni değil mi Şerafettin? Tuncay Kantarcı. Şerafettinciğim, evde köpek kedi varsa bir odaya kilitle, öyle konuşalım. İçimizde alerjisi olan arkadaşlar olabilir.
5: Hayırdır Tuncay Bey?
4: Hayır hayır. Çok hayırlı bir iş için geldik.
5: Hoş geldiniz.
6: Baba, bu amcalar kim?
5: Sen annene söyle, misafirlerimize kahve yapsın.
6: Tamam.
4: Sebebi ziyaretimiz Şerafettinciğim. Gıyabında her zaman seni kardeş olarak gördük. Gümrüklerde vatanına, milletine ve devletine verdiğin hizmetleri yakinen takip ediyoruz. Polat Alemdar Beyefendi özellikle senin gibi namuslu, dürüst bir müdürümüzle bizzat tanışmak istedi.
5: Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Kusura bakmayın, sizi böyle rahatsız ettik.
5: Estağfurullah, konu nedir?
3: Senin gümrüğünden illegal bir şey geçmediğini duydum.
5: Doğru.
3: Özellikle
5: böyle bir şeye hiçbir arkadaşımız müsaade etmez. Ama maalesef görevini kötüye kullanan her yerde oluyor.
3: Bütün gümrükler teyakkuz halinde olacak. Sizin mal geçirmediğinizi bildikleri için en son size müracaat edecekler bu işi yapanlar. Dolaylı olarak.
5: Cesaret bile edemezler.
3: Ben de diyorum ki bu sefer etsinler.
5: Sizi anlamadım.
3: Benim kim olduğumu biliyorsunuz değil mi?
5: Biliyorum. Yaptığınız hizmetleri de biliyorum.
3: Özel olarak hassas olduğum bir konu. Bu işi yapanlara güzel bir ders vermek istiyorum. O yüzden sizin gümrüğünüzden bir kez mal geçirmelerine göz yummanızı rica ediyorum.
4: Şerafettinciğim, sen bir şey yapmayacaksın. Adamlar sana para teklif edecekler, sıkışık olduğunu söyleyip bir seferlik kabul edeceksin. Gerisini biz halledeceğiz.
5: Ben sizi reddedersem siz beni anlayışla karşılarsınız. Neticede siz de benim gibi devlete, millete hizmet ediyorsunuz. Ama bu alçaklar onları bir kez kabul edersem bir daha ömür boyu peşimi bırakmazlar.
3: Buna izin vermeyeceğim.
5: Çok özür dilerim ama ben böyle bir şey yapamam.
3: Mesleğinize bu kadar sadık olmanız beni çok etkiledi.

0: Sizin gibi dürüst, namuslu insanların çocukları daima devletin hizmetinde olmalı. Abdüley, Şerafettin Bey'in oğlunu KGT'de yetiştirilmek üzere yanımıza alalım.
1: Ne demek istiyorsunuz anlamıyorum.
0: Sizden bir şey rica ediyorum. Bana bile yok diyorsunuz. Düşünün ki sizin gibi bir adamın ne kahraman evladı olur. Abdüley.
2: Baba. Bırakın beni.
3: Yengeciğim, siz Şerafettinciğime bir şey söyleyin. Beyhude inat ediyor. Kötü bir şey istemiyoruz kardeşim. Anlamıyor musun? Zehir tacirlerinin ocağına incir ağacı dikmek istiyoruz.
4: Dur. Ne yapıyoruz abi?
0: Ya bilmiyorum Abdüley. Adamın dur demesini bekliyorum.
3: Ağlamasana güzel yavrum. Bu yaşında devlet için hizmet etmeye başladın. Bak biz kırkımızda bu işe başladık. Ne kadar zorlanıyoruz. Değil mi?
2: Anne. Anne.
5: Ne yapıyorsun sen Şerafettin? Ne istiyorlarsa yap. Çocuğumuzu nasıl verirsin?
1: Bir sakin ol.
5: Devlet mevlet istemiyorum. Oğlumu bana geri getir.
3: Gel, gel.
2: Bırakın beni.
3: Gel oğlum.
2: Gideceğim
3: gel çocuğum.
2: Ben. Baba.
4: Abi,
2: baba.
4: Gel. Bir telefon dur. Atsa adam bittik.
2: Bırakın.
4: Çocuk kaçırma
2: baba
4: nereden
2: gideceğim.
4: Çıktı?
2: Bırakın.
0: Şimdi mi aklına geldi? Almasaydın çocuğu.
4: Adam bırakın. Dur yapma tamam der diye bekledim.
2: Anne.
0: İşte ben de onu bekledim.
3: Anne, gerçekten istiyorum. Çocuk sevgisi karşılıksız bir sevgi. Yoksa insan böyle bir canavarı nasıl sever? Küçük mikrop. Rahat dur diyorum sana.
0: Sus Tuncay, sus. Abdüley götür çocuğu da başka bir hal çaresi bakalım.
3: Çok doğru düşündünüz efendim. Ben gerekirse bir süre daha hastanede görev yaparım.

0: Sağ olasın benim babam, içmeyin.
1: Polat abiler şimdi gelir Memduh baba.
0: Sen selamımı söyle. Ben olmadı sonra bir daha gelirim.
1: Önemli bir şey varsa arayıp söyleyeyim.
0: Yok Ezgul'um, yok.

0: Ne istiyorsan söyleyeceğim. Yeter ki kadınıma dokunma. Örgütte kimin ismini istersen söyleyeceğim. Kimin yerini, ne istiyorsan.
1: Örgüt benim emrimde çalışıyor. Ne konuşuyorsun lan sen?
2: Baran!
1: Bırakın!
0: Azat!
1: Deden gelene kadar vaktim var. Yere düştün, kız öldü.
0: Azadım. Ben ölmeden sen ölmeyeceksin. Ölene kadar sırtımda taşırım seni.

0: Ağam, bütün gümrüklerde ihbar var. Narkotik cirit atıyormuş. Arkadaşlar buraya sakın gelmeyin diye haber yolluyorlar. Bir Haydarpaşa'da bir şey yok.
1: Daha ne?
0: Ağam, oraya giremiyoruz ki.
1: O yüzden Polat Alemdar oraya polis yollamamış.
0: Ağam, müsaade et erteleyelim.
1: O nasıl laf İlhan?
0: Ağam, üstünden birkaç zaman geçsin. Tansiyon düşsün. Ondan sonra göndeririz.
1: Ben ne şartlarda mal geçirmişim. Şimdi mi geçiremeyeceğim? Bunu da göndereceğiz. O da haddini bilip bizimle uğraşmayacak. Haydarpaşa'yı paraya boğun.
0: Ağam, müdür cins adam. Kuruş yemiyor.
1: Yemesini bilmiyordur İlhan'ım. Alıştır ki bol bol yesin.
0: Emredersin ağam.

0: Efendim, Memduh Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
1: Gelsin. Buyur Memduha, buyur.
2: Dediğini yapacağım.
1: Söyledin mi Polat'a ben yokum diye?
2: Söyleyeceğim. Torunlarımı bana ver.
1: Sen sözüne güvenilir bir adamsın. Yapmam dersen yapmaz. Hı?
3: Abi tırın plakası. Güzergaha yazıyor.
4: İso diyorlar ki sağır duymazsa uydururmuş. Sen ne kadarını duyuyorsun, ne kadarını uyduruyorsun?
3: Abi sana sağır yok. İsmail var. Boynum kıldan ince.
4: Kaç kilo var içinde İso?
3: Kulağım o kadarını da duymuyor abi.
4: Daha yeni temizlemedin mi İso?
3: Abi kilosunu ben ne bileyim.
4: Tartınca seni ararım İso. Kulağın duymuyor, bari cebin açık olsun.
3: Senin de yolun açık olsun.
5: Müsait misiniz müdür bey?
6: Gel Rüstem, gel. Nasılsın? Ne var ne yok?
5: İyiyim müdür bey. Siz nasılsınız? Nasıl geçti izniniz?
6: Nasıl geçsin? Bin bir sıkıntı. Memlekete gittik. Biliyorsun valide rahatsız. Elde avuçta yok. Bizim de bir şey kalmadı. Bankadan kredi çekeyim diyorum.
5: Aman müdür bey, bankadan kredi mi olur? O kadar dostumuz, arkadaşımız var. Ben biraz borç tedarik edeyim.
6: Laf söz çıkar Rüstem.
5: Herkes seni bilmiyor mu müdürüm? Ya bir iş var, onu yapsak yedi ceddimize yeter. Ama çekiniyorum sana demekten.
6: Neymiş?
0: Merhamet edin. İnsafınız yok mu? Yalvarırım merhamet edin.
7: Bırak öleyim barınım.
0: Ölmeyeceksin. Ben ölmeden sen ölmeyeceksin.
2: Ne yapıyorsunuz siz? Allah'ınız kitabınız yok mu sizin?
1: İndirin kızı. Torununu al git. Kız cezaevine git.
2: Tamam kızım, tamam. Seninle böyle konuşmamıştık.
1: Kız özel hücrede kalacak. Eğer sözünü tutmazsan kızı örgüt koğuşuna aldırırım. O gece öldürürüm.
2: Kızımı da vereceksin.
1: Memduha, sen torununu al. Kız işi kolay. Ben sana güveneceğim, sen bana güveneceksin. Gül gibi de anlaşacağız seninle.

0: Gel.
1: Davut Bey, babam sizinle görüşmek istiyormuş.
0: Hayırdır?
1: Bilmiyorum ki. Ne dediysem ikna olmadı. Bana da bir şey demedi. İlla sizinle görüşmek istiyormuş.
0: 4 gibi görüşelim.
1: Babam burada. Şimdi görüşmek istiyor.
0: Neymiş o kadar önemli, acil olan? Gelsin bakalım.
1: Davut Bey, eğer beni sizin yanınızdan almak isterse lütfen ona izin vermeyin, olur mu?
0: Sen merak etme. Fikret'le alakalı bir şeydir. Seninle alakalı değil.

0: Kızım, bize müsaade eder misin?
1: Buyur. Ne oldu İbrahim?
0: Kızımı işten kovmanızı istiyorum Davut Bey.
1: Niye? Bir sıkıntısı, sorunun varmış?
0: Hayır, hiçbir sıkıntısı yok. İlk defa ben bir iş kuruyorum. Polat Alemdar'la beraber. Kereste işi. Kızım da dış ticareti çok iyi bildiği için onun benim işimde yer almasını istiyorum.
1: Peri'yle konuştun mu?

0: Bakalım o istiyor mu?
1: Davut Bey, İnce Hanım sizin hangi dediğinizi yapıyor ki benim kızım yapsın? Eğer siz işten çıkarırsanız mecburi yanımda çalışacak. Yok, çıkarmazsanız ben çıkartacağım. Ama bu sefer evden çıkartmayacağım.
0: Yok, o öyle olmaz. Bana müsaade et, ben bir konuşayım kendisiyle.
1: Yok, şimdi gözümün önünde kovun da işinin başına bir an evvel geçsin.
0: İbrahim, Peri limandaki matbaadaki işçi değil. Güzel bir kadın, senin kızın.
1: Sizin gözünüzün önüne tamamen limandaki işçi gelsin Davut Bey. Böyle kovun.

0: Peri Hanım'ı yolla kızım.
1: Peri değil efendim. Perihan.
2: Buyurun.
0: Güzelim, baban yeni bir iş kurmuş. Sana çok ihtiyacı olduğunu söylüyor.
2: Ben babamla çalışmam Davut Bey.
1: Perihan, kızım bunları sonra evde konuşuruz. Davut Bey seni resmen kovuyor. Kibar bir dille kovuyor, o kadar. Hadi vedalaş da gidelim.
2: Baba, beni niye utandırıyorsun?
0: Utanacak bir şey yok. Burası da senin aile şirketin. Eğer orada işler yolunda gitmezse her zaman kapımız sana açık.
1: Sağ olun efendim, sağ olun. İnci Hanım'a da çok selamlar. Anlayışınız için de çok teşekkür ederim Davut Bey. Demedi demeyin, kereste işinde bir numara olacağız.

0: Peri'yi işten mi aldı İbrahim?
1: Evet.
0: Ne deli adam. Gerçekten ismini hak ediyor. Canın mı sıkıldı senin?
1: Yo.
0: Baba, sen bu kızdan hoşlanıyor musun?
1: Saçmalama İnci.

0: Müdürüm tır bu.
1: İçinde ne var Rüstem?
0: Orasını karıştırma müdürüm. Ne ben duyayım ne sen duy.
1: İkimizin arasında kalacak bu iş Rüstem.
0: Ne demek müdür bey? Müsaadenizle ben gidip haber vereyim.

0: Baran sen serbestsin. Azat'ın biraz işi sürecek. Sen çıkabilirsin Baran.
1: Onu içeride öldürürler.
0: Belki hakim tutuklamayabilir. Ama tutuklama çıkarsa ben cezaevi müdürüyle konuşurum. Örgütle bir teması olmaz.

0: Bacağına bir şey mi oldu?
1: Dizimde problem var. Dağdan kalan.
0: Ünsal Bey size gerekli ihtimamı gösterdi mi?
1: Gösterdi, sağ olsun.

0: Ağam, liman tamam. Malı çıkaralım mı?
1: Bekle hele El Hanım. Yemiyorsunlar öyle.

0: Alo. Tamam. Tırı durdurmuşlar ağam.
1: O zaman gidelim. Malımızı

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Size yemin ederim, kara vebanın bizden aldığı her anne, kız, baba ve oğlun intikamı alınacaktır. Topraklarımıza bu laneti getiren cadı kraliçedir. Onun ölmesiyle huzura kavuşacağız. Haberiniz olsun kardeşlerim. Kalbi tamamen durana kadar yok olmayacaktır. İçinizdeki korkuyu öldürün. Bu işin geri dönüşü yok. Zaten geri dönecek bir şey de yok.

0: O ses nedir Dolun?
1: Aramızda eksenler var.
2: Burası ölüm kokuyor.
3: Aklını başına topla.
4: Yakın durun.
5: Bu o.
6: Neypetantop.
5: Kraliçe.
6: Neypetantop.
0: Geri çekilin. Demir ve ateşle.

0: demir ve ateşle.
1: Kaldır.
0: Dolan.
2: Kraliçe.

0: seni özledim.
1: Sen gerçek değilsin. Olamazsın.

Fareler gibi çoğalıyorsunuz. Taş üstüne taş koyup sonra da kendi pisliğinizle yaşıyorsunuz. Bizim dünyamıza tecavüz ediyorsunuz. Vebayı bu yüzden yarattım. Her biriniz bu yüzden ölmek zorunda. Demir ve ateşle.

0: Demir. Ve ateşle.
1: Sevdiğin herkes ölmüş. Gözlerinden okuyorum. Ölmek istiyorsun sen.
0: Bugün ikimiz de öleceğiz.

Seni yaşamla lanetliyorum. Huzur nedir bilmeyeceksin. Sonsuza dek yalnız dolaşacaksın. Asla ölmeyeceksin.

0: Hey.
1: Dikkat etsene.
2: Affedersin, benim hatam.
1: Affedersiniz.
0: Cadı avcısısın.
2: Evet.
0: Ben bir şey yapmadım.
2: Şuna bir bakalım.
0: Neye bakalım?
2: Hadi.
3: Bayanlar baylar, lütfen sakin.
2: Neyse ki ıslatmamışsın. Yönümüzü tayin etmeye çalışıyoruz. Uzun zamandır bunları arıyorum. Bunlar eski çağlardan kalma. Hava durumunu değiştirebilirler. Yağmur, rüzgar, soğuk, sıcak. Sen de çantana sokuşturmuşsun. 12 bin metrede fırtınayla sıcak, nemli havayı birleştirirsen ne olur biliyor musun? Temel bilim. İnanılmaz. Cadılar nasıl bir güce sahip olduklarını hiç anlamıyorum.

0: Tanrım.
1: Beni cadı konseyine mi teslim edeceksin?
2: Hayır.
1: Öldürecek misin?
2: Öldürmek mi? Ben senin ölmene engel olmaya çalışıyorum. New York'un keyfini çıkar.
3: Beyefendi, kemer ikazı yanıyor. Lütfen yerinize oturun.
2: Benim adım Calder.
3: Yerine oturman gerekiyor Calder.
2: Sefrao'da geçirdiğin çocukluğunu dinlemek isterim.
3: Nereden bildin? Aksanımı yıllar önce düzelttim.
2: Çok insanla tanıştım. İnsan neleri fark ediyor şaşarsın.
4: Cadılar aramızda gizlice yaşıyor. Büyüleri çok eski bir ırktan geliyor. Sulandırılmış, yarısı unutulmuş ama yine de çok tehlikeli. Yüzyıllar süren bir savaştan sonra nihayet barış sağlandı. Bir tek kurala uydukları takdirde cadıların yaşamasına ve kendi kendilerini yönetmesine izin verilecekti. Büyülerini asla insanlar üzerinde kullanmama şartı. Ama barış kırılgandır. Eski günleri, cadı kraliçe dönemini özleyenler de var. Calder bunlarla uğraşıyor. 800 yıl boyunca balta ve haça hizmet etti. Birlikte nöbet tuttuk ve barışı koruduk.
5: Ya, kusura bakmayın peder olan, kendisi toplantıdaymış.
4: Heh. Toplantı bitti. Ben balta ve haça çok farklı bir şekilde hizmet ediyorum. Ben 36 dolanım. Calder'in tarihini yazıyorum. Onun asistanıyım. Günah çıkarttığı kişiyim ve dostu olduğumu düşünüyorum. Hiçbir zaman mefunum yok.
2: Tabii ki var ama seninkinden farklı.
4: Görevi başardın mı? İklim yazmalarını sorunsuz elde ettin mi?
2: Sana verdiğim tablete ne oldu?
4: İade ettim. Herkes senin kadar kolay adapte olamıyor.
2: Kağıt geçmişte kaldı.
4: Ama üzerine kayıt aldığım çok faydalı bir nesne. Yine Ludwig konusuna mı bakıyoruz?
2: Bugün biraz duygusalım.
4: Emekliliğim. Onun için geldin.
2: Birlikte iyi çalıştık. Pek çok cadı yuvasını dağıttık. Bırakmaya gerçekten kararlı mısın? Daha sadece 50 yıl oldu. Tam da sana alışıyordum.
4: Oo, o kadar olmuş mu?
2: Seni özleyeceğim ufaklık.
4: Bu Waterman 402.
2: Baş harflerini yazdırdım.
4: Çok değerli.
2: Değeri biraz düşmüş olabilir.
4: Benim gözümde değil.
2: Bunu düşün. Kalem yine de sende kalabilir.
4: Halefimi seveceksin. Benden daha modern biri.
2: Ettiğin yemin ne olacak?
4: Yanında ölümü göze alacağıma yemin ettim. Devrilene kadar çalışacağıma değil.
2: Senden önce 35 dolun geldi. Bir tek senin tavsiyelerini dinledim.
4: Uymamak için.
2: Ama hep dinledim.
4: Sen de emekli olsan ne olurdu peki? Mesela bir sonraki görevin, son görevin olsa?
2: Ama olmayacak.
4: Nedenmiş o?
2: Şikayet etmiyorum. Uyandığım her gün dünya biraz daha rahat olur.
4: Calder, hayatı benim aklımın alamayacağı kadar uzun tat. Ama gerçekten yaşayalı çok uzun zaman oluyor. Bu dünyadaki kısa ömrümüzün en güzel kısımlarını kaçırıyorsun. Paylaşmayı, güvenecek birini bulmayı.
2: Sana güveniyorum.
4: Biraz daha alımlı biri de belki. Seninki kadar uzun ve zengin bir hayatım olmadığını biliyorum. Ama fonda ay ışığı sonatı eşliğinde geçip giden hosteslerden fazlası olduğunu biliyorum.
2: Sen hostesler hakkında ne biliyorsun ki?
4: Ben doğuştan rahip değilim. Hadi biraz çalışalım. Sıkıcı olduğunu da biliyorum ama baştan başlayalım.

0: Söylemeye bile gerek yok. Ama çok faydalı hizmetlerin oldu. Yarın Calder'la karşılaştığımda soğukkanlı davranacağım, değil mi? Ayin bitene kadar kahve yok.
1: Tarzın çok önemli değil. Nasıl olsa her şekilde dalga geçecek. Ama sana bir şey olmaz. Beni asıl Calder endişelendiriyor.
0: Calder için mi endişeleniyorsun?
1: Balta ve haçın büyükleri ona ne diyor biliyor musun?
0: Ona silah diyorlar.
1: Raporlarımda tek görmek istedikleri sayılar. Kaç cadıyı mahkum ettiğimi, kaç tanesinin kanunları çiğnediği için öldürüldüğünü...
0: Peki suçlayabilir misin? Yaptığı iş çok önemli.
1: Doğru, tabii. Ama o sadece bir silah değil. Gerçekleri bilenler sorumluluğunu da üstleniyor. Şimdi ne olursa olsun onu kollayacağına bana söz ver.
0: Tabii ki. Benim işim bu.
2: Taksi!

0: Alo.
1: Caller. 36. Doğulun dün gece huzur içinde vefat etti. Tören yarın yapılacak. Başın sağ olsun.
2: Senden önce 36 kişi Dolan adını aldı. 37. olmaya layık mısın?
3: Olduğuma tanıklık ederim.
2: Kardeşimiz Calder'a her durumda hizmet etmeye söz veriyor musun? Onu en az kendisi kadar iyi tanımaya.
3: Söz veriyorum.

0: Daha önce tanışmıştık aslında. Uzun zaman önce.
1: Şu köşe taşını görüyor musun? Burası daha mısır tarlasıyken o taşı yerleştirmelerini seyrettim. Uzun zaman önce öyle olur.
0: 37. dolun olarak kendimi ve sadakatimi sana sunuyorum. Görevlerimi yerine getirirken sana yardım edeceğimi yemin ederim.
1: Bu şehri yaparlarken inşaat işçileri yerin 20 metre altında bir toplu mezar keşfetti. İçinde binlerce unutulmuş köle vardı. Ne yaptılar biliyor musun?
0: Hayır.
1: Deliği kapatıp inşaata devam ettiler. Kötülüğün gölgesi her yerde.
0: Sana yeni kredi kartları, yeni pasaport ve yeni bir kimlik veriyorum.
1: Eskisine alışmıştım.
0: Şey, onun günü geçmiş. Artık küresel veri tabanları, kameralar, akıllı telefonlar ve konum takipleri var. Dünya değişiyor.
1: Sadece yüzeyde.
0: Evet, ama dikkat çekmemek çok önemli değil mi?
1: Hı hı.
0: Ah. Ha, neyse, en azından kırmızı değilmiş. Nereye gittiğimizi sorabilir miyim?
1: İnsanların yaşlandığını, emekli olduğunu ve öldüğünü gördüm. Ama nadiren aynı günde.
0: Masasında bulundu.

0: Ne arıyoruz?
1: Bir bölgede büyü olduğunu nasıl anlarız?
0: Cadıların büyüsü dört elementten gelir. Ateş, su, toprak ve hava. Doğru simyayı uygulayınca varlığı ortaya çıkar.

0: Burada büyü yok.
1: Emin olmak istedim. Pencere açık değildi. Şu içeri nasıl girmiş? Bir tane bir şey ifade etmez. İki tesadüftür. Üç, bela var demektir.

0: Ne?
1: Onu cadılar öldürmüş.
0: Balta ve haç tarihinde hiçbir dolun öldürülmemişti.
1: Bırakmak ister misin?
0: Hayır. Ama zam istiyorum. Bu savaş ilanı demek. Bunu kim yapmış olabilir?
1: Her şeyi normal göstermek için gizleme büyüsü yapılmış. Bir şey arıyorlarmış. Anlamamızı istememişler. Element büyüsü tarafsızdır. Kökleri gibi o da ne iyi ne de kötüdür. Ama bu farklı. Bu kara büyü. Kötülüğün ötesinde. Onu sandalyeye bağlamışlar. Ölüm.
0: Bu da büyünün parçası mı?
1: Dün gece o ölmeden önce buradaydın, değil mi?
0: Evet.
1: Ellerini göster. Şimdi.
0: Cadılar evimizi yaktığında ben daha 5 yaşındaydım. Ailem orada öldü. Ama sen alevlerin içinden geçip beni bir battaniyeye sardın ve ikinci kattan atladın. Kemiklerin kırıldı. Daha önce tanıştığımızı söylemiştim. Eğer hatırlamıyorsan referans olarak...
1: Hayır. Hatırlıyorum.
0: Cadıları yakalayıp onları...

0: Adalete teslim ettin. Hayatım boyunca sana yardım edecek fırsatı bekledim.
1: İşte sana fırsat. Bunu yapan cadıları yakalamama yardım edebilir misin?
0: Bir silahımın ya da çekicimin falan olması gerekmez mi?
1: Derin nefes al, kendini merkeze al.
0: Evet, tabii. Büyüye karşı gelmek için zihin açıklığı gerekir.
1: Max 14. seviye cadıdır. Yapabileceğim bir şey yok. Sakin olmaya bak.
2: Ücretsiz numune ister misin Peter?
0: Teşekkürler.
1: Ben olsam iki kere düşünürdüm.
3: $10,000 veremem.
4: Bu parayla sağladıkları Efsun'un gücünü biliyorsun. Evet. İşleri iyi gitmiyor mu yoksa?
3: Evet. Dükkan kapalı Max.

0: Kral ver. Uzun zaman oldu. Zihni değiştiren böcek satmak yasa dışı değil.
1: İnsanlar da kullanırsan yasa dışı. Keklere koyuyorlar.
0: Farkında değilim.
2: Bunu fark ettin mi?
0: Siyah banotu. Hem çok nadir hem de yasak. Bunu nekromansi de kullanırlar. Kara büyü. Böyle kötü şeylere bulaşmadım biliyorsun.
2: Max, bu yollara başvurmayacak kadar akıllısın. Bana ne kadar çok yalan söylediğini aklın almaz.
1: Tarihteki herkesten daha çok
0: diyebiliriz. Yapma Kalda. Bu otu kullanan kişi senden korkmuyor. Bu da beni korkutuyor.
2: Seni korkuttuğumdan çok mu?
3: Max.
0: Beni görmeye gelen adamın cildinde bir koku vardı. Sarımsağı andıran ama başka bir şey.
2: Arsenik. Başka bir şey?
0: Ve çürümüş yaban elması.
2: Teşekkür ederim Max.
0: Dikkatli ol.
2: Uyum değil.
0: Sen değil, o.
1: Şey, bunlardan bir sonuca vardın mı?
2: Sen varmadın mı?
1: Hayır.
2: Arsenik iç savaşta mumyalamak için kullanılırdı. Dolunu öldüren kişi eskiden cenaze evi olarak kullanılan bir yerde kalıyor olabilir. Yaban elması ağacı olanını bulmalıyız.
1: Bu ne için?
2: Taksi için. Bundan sonra olacaklara hazır değilsin.
1: Ha, tabii. Fatura da isterim.

0: Git buradan.
1: Korkma.
0: Benden uzak dur.
1: Korkma.
0: Hemen uzaklaş benden.
1: Sana bir şey yapmayacağım.
0: Git.
1: Korkma.
2: Olamaz.
1: Dolun öldürdün. Neden?
3: Dolun da kim ya? Öyle birini hayatımda görmedim.
4: Yeni kalemimi beğendin galiba. He?

0: konsey önündeki ilk infazımın bizden birine karşı işlenmiş bir suç olacağı hiç aklıma gelmezdi. Elik Lamasniel.
1: Merhaba peder. Oo, iyi birine benziyorsun. Zevk sahibi biri. Ben hiç...
0: Lütfen beni küçümseme. Sonra günah çıkartırım.

0: Konsey sizi kabul edecek. Balta ve Haç'ın 37. dolanı.
1: Barış devam ediyor.
2: Barış devam ediyor. Elik Lamansnail'ı yargılamanız için size getirdim. Suçu 36. dolunu öldürmek. Suçlanan kişinin meskeninde bu delil bulundu.
3: Bulunmak mı? Hadi ama. Bu ne böyle? 80'lerin berbat gruplarına benziyorsunuz. Şu saçlara bakın.
0: Yargılanacaksın.
3: Vıdı vıdı vıdı. Evet. Büyük dedemin dedesinin kraliçenin hizmetinde olduğunu biliyor musun? Kraliçe. Sizler korkak bürokratlarsınız. Bu konseyin otoritesini kabul etmiyorum. Kanunlarınıza da saygı duymuyorum.
0: Kanunların amacı büyüyü kontrol altında tutmaktır. Bir savaş daha çıkmıyorsa bu konseyin çabaları sayesindedir.
3: Onlar ölmez. Yaptığımla gurur duyuyorum. Rahibinizi öldürdüm ve yaralı bir hayvan gibi bütün kanını akıttım.
4: Ya da rahip ve dostum gibi.
0: Calder.
3: Hadi be, yine mi bu adam?
4: Onu sorgulamadan mı yargılayacağız? Kimle birlikte çalıştığını soran oldu mu?
0: Tılsımların üçlüsü kartı yok. Bu yalnız çalışıyor demektir.
4: Kartlar yanılıyor. Bu adam şekil değiştirme büyüsü yaptı. Bu büyünün yapıldığını 800 yıldır görmüyorum. Cadı kraliçe zamanından beri.
0: Cadı kraliçe öleli çok oluyor. Büyüsünün ortaya çıkması imkansız.
4: İmkansız mı?
0: İmkansız.
2: Şehrin altını
0: Yeter.
2: Üstüne getirebilirsiniz.
0: Yasa dışı büyü yapmak ve insan
2: elinizde
0: kurban etmek suçlarından ceza...
3: Yaptığımdan gurur duyuyorum.
0: Elik Lamansnail.
3: Yaptığımdan gurur duyuyorum.
0: Bu odanın altındaki
3: ben
0: taş yatağına hapsolmaktır.
3: Ben buyum. Beni değiştiremezsiniz.
0: Kahnebeci.
3: Size çok da saygı duymuyorum.
0: Götür.
3: Kanunlarınıza hiç.
4: Bir daha gönlünüzü görmeyeceksin.
3: Calder, beni şimdilik hapsedebilirsin. Ama hepimizi birden hapsedemezsiniz.

0: O ne?
1: Merhaba ufaklık.
2: Ne yapıyorsun?
3: Merhaba peder.
1: Hala bizim neslin eski dostu.
2: Yaşıyor mu?
1: Ucu ucuna. Lanetlenmiş.
2: Peki nasıl?

0: Muska Mali.
1: Vebasney, 13. yüzyıl kara büyüsü. Kraliçenin ağacından yaratıldılar değil mi?
0: Doğru.
1: Neden basitçe öldürmemişler?
0: Onu sorgulamak istemişler. Veba sineği içine girerse iradeni kırar. Katiller neyi öğrenmek istiyorsa söylemiştir. Ama neyi öğrenmek istediklerini bilmiyoruz.
1: İyileşmiyor.
0: Laneti kaldırmazsak iyileşemez. Bunun tek çaresi de bunu yapan cadıyı öldürmek. Elik emir veren kişi. Dolunun en fazla 2 günü var. Dayan, benim için.

0: ölüm. Bu Dolan'dan bir mesaj, katilden değil. Ölümünü hatırla. Ölümünü hatırla.
1: Anlamı ne?
0: Ölümümü hatırlamamın bir tek yolu var. Büyü.
2: Merhaba Chloe.
3: Sadece bir içkim kaldı. Siz iyi misiniz? Eğleniyor musunuz beyler?
4: Benimle aşk içkisi iç.
3: Hayır, bu gece aşk aramıyorum. İyi misiniz?

0: Ah hadi ama Miranda, sen de mi?
1: Olmadan önce bilemezmişsin. Orada öyle sakin sakin durmuş. Sonra birden bam, kafanı keser bir çuvala koyarmış.
0: Bu dadıların çocuklara uslu durmaları için anlattığı bir masal.
1: Chloe, gitmelisin.
0: Miranda. Miranda. Kurallara uyuyoruz. Burada insan yok.
2: Güzel yermiş.
0: Teşekkürler.
2: Ne kadar ücret alıyorsunuz?
0: Bu ne aldığına bağlı.
2: Bir hatıra.
0: $500.
2: Anlaştık.
0: 100 mü dedim ben? Şey, aslında ben 5000 demek istemiştim. Öyle çıkıverdi.
2: 5000 öyle mi
0: evet,
2: demek istedin?
0: Evet, 5000 demek istedim.
2: Kabul.
0: $50,000.
2: Başlayalım mı?
0: Bak ne diyeceğim, hayır. Fikrimi değiştirdim. Kapalıyız.
2: Korku iksiri. Seni korkutan ne olabilir acaba?
0: Kalabalığa konuşmak.
2: Beni ne korkutur biliyor musun?
0: Aydınlat beni.
2: Hiçbir şey. Çok sıkıcı bir durum.
0: Şey, ben aslında kurallarınız olduğunu biliyorum. Ve yanlış bir şey yapmadığımı da biliyorum yani. Kafama silah dayamayacaksan, lütfen git buradan.
2: Haklısın. Kurallarımız var. Ama buradan da gitmiyorum.
0: Hafıza iksirini ne yapacaksın ki? Bir cadının mı peşindesin?
2: Eski bir dostuma yardım ediyorum.

0: Sana küçük bir uyarı. Hatıranda yaralanırsan, burada da yaralanırsın. Yani diyelim ki orada ölürsen, burada da ölürsün.
1: Hiçbir yerde ölemem.
0: Kendimi garantiye almak için açıklamam gerek.
1: Şerefe.

0: Ölümünü hatırla. Neyi görmemi istedin?
1: Calder! Calder! Calder! Uyan!

Merhaba çete avcısı. Bir keresinde ben de hafıza büyüsünden sonra çıkarılmıştım. Saatlerce kendime gelemedim. İnsanlar geçmişlerini fazla değişmemeli. Bazı şeylerin unutulması daha iyidir. Ah!

0: Arkadaşımı lanetledin.
1: Arkadaşım. Herkesten 5 dakika daha fazla dayandı. Canın yanmıyorsa bar kavgasına girmek cesaret işi değildi. Zihninin de bedenin kadar sağlam olmaması yazık. Sana bir daha bar yok, sana bir daha hafıza eksiri yok.

0: Dayan ufaklık. Bunu yapanı bulacağıma ve lanete kaldıracağıma söz veriyorum.
1: Kaldır. Şuna bak. FBI veri tabanına girdim.
0: Dur, bir geri gel.
1: Devam ediyor.
0: Hayır hayır. Dur. Bu. Ama neden ölümümü hatırlamamı istemiyor?
1: Doğmadı Baltazar Ketola. Kullandığı isim Belial. Fin vatandaşı.
0: Elik onun adına çalışıyordu.
1: Yani Dolan'ı lanetleyen mi? Her nesile dünyayı yok etme şansı verilmeli.
2: Ama çoğumuz onun gibi değiliz. Sizinle aynıyız.
0: Bize benziyor olabilirsiniz. Ama aynı değilsiniz. Kanınızda büyü var. Çok kötü şeyler yapabilecek büyüler. Barda bize müdahale edildi.
2: Aa, evet.
0: Tekrar denemeliyim.
2: Orası benim barımdı. Ve değer verdiğim her şey öylece yanıp gitti. Ama dinle, hayatımı mahvettiğin için seni suçlamıyorum. Sadece

0: tespit yapıyorum diyelim. Hayatımı kimin mahvettiğini tespit ediyorum. Ben gidiyorum.
1: Bu durumdan ben de senin kadar hoşlanmıyorum. Ama bana yardım edersen seni güvende tutacağıma söz veriyorum.
0: Hafıza iksirini bir daha yapmam için Snowdonya fare kulağı lazım. Yanımda çalışan Miranda'nın zulası bayağı iyidir. Mesaj atarım.
1: Teşekkür ederim. Belial'ın üstünde kırmızı toprak vardı.
2: Kırmızı toprak.
1: Şunu analiz edip sonucunu öğren.
2: Tabii ki.
0: Miranda arıyor. Kedi severdi. Merhaba. Merhaba. Daha ölmedim, evet. Buraya geldiği zaman sakın ani hareketler yapma, tamam mı? Göz teması kurma. Hatta konuşma. Lanet olsun. Affedersin.

0: Bu işte evet. Hayır, daha çiçek açmamış.
1: Kaç tane cadı avcısı forumuna üyesin? Soykırımcı, ölümsüz, faşist. Demek hakkımda böyle düşünüyorsunuz.
0: Söylesene, insanlar bizim hakkımızda ne biliyor ki? Cildimiz yeşildir, sivri uçlu şapka takarız, kötü şeyler yaparız ve Salem'de bizi yaktılar.
1: Orada olanlar yanlıştı. O kadınlar masumdu.
0: Gerçekten cadı olsalardı ne olurdu? O zaman tamam mıydı? Orada ben suçlu bulunsaydım hiç kimse umursamayacaktı. Hem de hiç kimse.
1: Ben umursardım.
0: Fare kulağı yok. Biri almış. Yerinde de yok. Calder. Ne oldu? Ne var? Miranda. Hayır, Miranda.
2: Çok geç kaldın cadı avcısı. Çok kötü şekilde öldü. Tek başına çığlık atarak. Senin yapacağın gibi.
0: Bunu yapanı bulacaksın, değil mi?
1: Belialı ben hallederim.
0: Güzel. O malzemeyi başka nereden bulacağımızı bilmiyorum.
1: Bir yer var. Ama çok zengin, çok güçlü ve tehlikeli.

0: Colder.
1: Sonya.
0: Denik çok meşgul. Bay Calder, geceme keyif kattınız. Oturun lütfen. Küçük dostunu nereden buldun? Yeni eskiciden mi?
2: Küçük dost mu?
0: Bu kadar acil olan nedir? Hatırlaman gereken nedir?
2: Arabasının anahtarı kayıp.
1: Borcum ne kadar?
0: Ya hiçbir şey. Birlikte içelim, fiyatı bu.
1: Buraya neden geldiğimi biliyorsun.
0: Çoğumuz olmadığımız biriymiş gibi davranırız. Ama sen

0: sen yaşadın. Tarihin içinden geçen adam. Napolyon'u tanıdın, Stalin'i tanıdın, Hitler'i.
1: Nostaljiye gerek yok. Günümüzde yeterince kötülük var.
0: Senden çok da farklı değillerdi. Ellerindeki güçle dünyayı değiştirdiler.
1: İnsan yaptıklarını değiştiremez.
2: Calder, bu bitkide bir tuhaflık var.
1: Sen de buradasın.
2: Calder! Calder! Calder!
0: Cennetin keyfini çıkar.
2: Yapma! Hayır!
3: Baba bak! Kış için güneye uçuyoruz.
2: Calder, beni dinle. Tuzağa düştün. Uyanmalısın. Cevapları burada bulamayacaksın. Ne kadar çok beklersen çıkman o kadar zor olur. Calder, Calder. Uyanmalısın. Bunların hiçbiri gerçek değil. Calder, tuzağa düştün.
4: Calder, geri dön.
2: Calder, hemen uyanmazsan ikimiz de öleceğiz. Uyan artık.
1: Chloe.
4: Dinle, burası gerçek değil.
2: Calder, uyan.
0: Arabayı sokağa çek ve onu bagaja at. Cadı avcısını yenenler olarak tarihe geçeceğiz. Ah! Hadi ama.
1: Dışarı. Cenaze toprağı. Kara büyü için bundan daha güçlü bir şey yok. Meliyer bununla ne yapmak istiyor?
0: Kim?
1: Ölümümü hatırla. Neyi görmemi istemiyor?
0: Yapma. Lütfen. Meliyer bana hiçbir şey söylemedi. Toprağı bulmasına yardım ettim. Biraz da kendimi aldım. Onda çok var. Lütfen.
1: İçki için teşekkürler.
0: Kendi türüne ihanet ettin.
2: Yeni eskicilerin neyini severim biliyor musun? İçindeki her şey eskidir.

0: Artık biliyorsun.
1: Sen rüyada gezensin.
0: Herkes bunun kara bir özelliği olduğunu bilir. Hayatım boyunca bundan saklanmaya çalıştım.
1: Sırrını anlayacağımı biliyordun ama umursamadın. Beni yine de o tuzaktan çıkardın. Çok cesurca bir hareketti. Sana bir şey göstereyim. Gel.
2: İyi geceler Max.

0: Sen türümüzün yüz karasısın.
1: Belial, başka çarem yoktu. Kauldar beni ölene kadar dövmekle tehdit etti.
0: Senin için planlarımız var.
1: Beni öldürecekti. Anla beni Belial.
0: Gölgelerin tadını çıkar.

0: Bu cadıların tarihi. Senin tarihin.
1: Bu sensin.
0: Evet.
1: En azından gözlerin doğru.
0: Bunlar rüyada gezenler. Cadı kraliçenin en ölümcül suikastçileri. İnsanın aklına girip en değerli hatıralarına bakarlar. Sonra da onları kabusun yaparlar.
1: Tarih dersi mi veriyorsun yoksa beni korkutmaya mı çalışıyorsun?
0: Rüya gezenlerin kimsenin bilmediği bir özelliği var. Hafıza iksirine ihtiyaçları yoktur. O güç içlerinde var zaten. Zihnimin içinde gömülü bir şey var. Hatırlamak zorundayım. Ve bana bir tek sen yardım edebilirsin.
1: Edemem.
0: Chloe.
1: Hayır, yapamam. Bir erkek kardeşim var. O beni... gerçekten kızdırmayı çok severdi. Hobisiydi sanki. Bir gün beni çok kızdırınca ben de... her nasılsa aklına girdim. Ona zarar verdim. İstemeden oldu. Ama ona çok fena zarar verdim. Ben de uzaklara kaçtım.

0: Karının ve kızının isimleri neydi?
1: Helena. Elizabeth. İsimlerini uzun zamandır yüksek sesle telaffuz etmiyordum.
0: Calder, sana yardım etmek istesem de nereden başlayacağımı bilemem.
1: Bana uyan bir kelime düşün. Herhangi bir şey olabilir. Kafandaki diğer her şeyi boşalt. Sadece o kelimeye odaklan.
0: Bir kelime.
1: Kelimeyi bana da söylersen ben de odaklanabilirim. Bazen faydası oluyor. Nedir o kelime?
0: Yalnız.

0: Bu taraftan. Peder Dolan. Baksana.
1: Kaldır.
0: Kim o? Dolan. Dikkatli ol.
1: Başardı.
2: Cadı kraliçenin sonu.
1: Tanrı'nın adı.
0: Ele geçirildi.
1: Kaldır, yaşa. Kabusumuz bir mucizeyle sona eriyor.
0: Yardım edin. Yardım edin.

0: Onun kalbi. Bunu yok edince onu da yok etmiş olacağız.
1: Son ver dolun kardeş.

0: saklamışsın.
1: Baylar, cadı kraliçe öldü.
2: En başından beri ihanet etmişler. Arkadaşına o yüzden işkence etmişler. Kalbin yerini bildiği için kraliçeyi hayata döndürecekler.
3: ...800 yıl boyunca onun dönmesini bekledik. Gurur duymalısın. Hain davamız için kendini kurban edeceksin.
4: Kaldır, Belial'ın o toprağı nereden aldığını biliyorum. Kamyonunda GPS takip cihazı var.
5: Düşündüğün gibi değil.
0: Bunun ne anlama geldiğini biliyordun ama bir şey söylemedin.
4: Balta ve haçın daha ilk görevimde dağılmasından sorumlu olmak benim suçum değil.
0: Kraliçeyi hayata döndürecekler. Ne yaptığını bilmiyorsun.
4: Bu sırrı saklayacaktım. Bunun için yemin ettim. Bu sayede kıyameti yüzlerce yıl hep sınırda bekledi. Eğer kraliçenin kalbi yok olursa senin de ölümsüzlüğünü kaybedip öleceğinden korktum.
0: Bu seçim size kalmamış.
4: İhtiyar da böyle düşünüyordu. Saldırıya uğradığı gece galiba onu yok etmeye karar vermişti. Senin için. Seni serbest bırakmak için.
0: En azından balta ve haçın silahı duruyor.
3: Kraliçeye hizmet edeceksin. Beğensen de beğenmesen de.

0: Evime git, orada daha güvende olursun.
1: Hayır, birlikte kalacağız diye anlaşmıştık Calder.
0: Yalnız gidiyorum. Kendi insanlarıma bile güvenemezken sana nasıl güveneceğim?
1: Sen böyle biri değilsin.
2: Aynen de öyleyim.

0: Seni özledim Calder.
1: Anlamadığın şu. Türünüzün anlamadığı şu. Merhamet gösterdim. Her birinizi öldürebilirdim. Hesapladım. Yeterli zamanım vardı.
0: Şimdi farklısın. Kendine güveniyorsun.
1: Beni ölümsüz yapmamalıydım.
2: Calder, yardım etmeye geldim.
1: Chloe, sana gelme dedim.

Ölümsüzlük senin değildi. Benimdi. Sen sadece benim için taşıdın. Şu ana kadar. Ben yeniden doğdum.

0: Senin ırkın hep korktu. Mağaralarda saklandı. Ateşin etrafında toplandı.
1: Nefes, nefes,

0: Merhaba ufaklık. Çok geç kaldığımdan korkmuştum.
1: Umarım senin kadar kötü görünmüyorumdur.
0: Tamam. Seni lanetleyeni öldürdüm. Bunu al.
1: Teşekkür ederim.
0: Cadı kraliçeye döndü. Ölümsüzlüğü bana ceza olarak verdiğini sanmıştım. Ama kendini korumak için beni kullanmış.
1: Maalesef ben de biraz sorumluyum. Düşmanın sırrımızı çözemeyeceğini sanmak...
0: İleride olacakları gördüm. Ölüm. Cadı kraliçe bir veba daha gönderecek.
1: Böyle güçleri olan yuvalar yok edilmemiş miydi?
0: Artık cadıları öldürmüyoruz. Hapsediyoruz. Dünya üzerindeki en güçlü cadıları aynı yere koyduk.
1: Cadı hapishanesine.
0: Onlar da serbest kalacakları günü bekliyor. İntikam almayı bekliyorlar. Mükemmel yuvayı yarattık. Başladığım yere geri döndüm.
1: Onu bir kere yenmiştin. Bir daha yenersin. Kaldır. Gitmelisin. Savaşmalısın.

0: Calder.
1: Ben buna isim vermedim. Ama düşmanlarım Hexen ben dedi. Cadı katili.
0: Ben de geliyorum.
1: Anlaşmamız seni korumamdı.
0: Hayır, anlaşmamız sana yardım edersen beni korumandı.
1: Artık yara aldığımda yaralanmış oluyorum. Sana o zaman ne olacak?
0: Bak, bu umrumda değil. Bir cadının cadı avlamayacağını kim demiş?

0: Bu da ne böyle?
1: Veba ağacı. Kraliçe burada. Büyü bitince sinekleri salacaklar. Fazla zamanımız yok. Yakınımda dur.
0: Calder, mahkumlar nerede? Tanrım.
1: Yakalanan bütün cadılar. Kraliçe vebayı yaymak için onların gücünü kullanıyor.
0: Nasıl?
1: Mırıltı. Hiçbir cadı bu büyüyü tek başına yapacak kadar güçlü değildir ama cadı kraliçe zihinlerini zincir gibi birbirine bağlıyor.
0: Onları nasıl durduracağız?
1: Her zincirde zayıf bir halka vardır.

0: Bu şeref bana ait.
1: Hayır. Yok etmemiz gereken vücudu değil.
2: Evet, haklı. Eğer rüyasında ölürse o zaman veba durur.
1: Keşke başka yolu olsaydı.
2: Döndüğümde yine burada olacaksın, değil mi? Kraliçeyle tek başına dövüşeceksin. Değil mi?
1: Artık bitmeli. Hey. Orada dikkatli ol.
2: Benim için endişeleniyorsun.
1: Aslında sana alıştım.
2: İyi avlar.
1: Sana da.

0: Nöbetçi.
1: Mahkum hücresine girene kadar durmayacak.
0: Onun için geliyorum.

0: Yaralandığına dair en küçük bir işaret bile görürsen onu uyandır. Ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uzağa götüreceğine söz ver.
1: Tabii ki.
2: Mırıldanma bitti.
0: Başardı.

0: Rüyada gezenler sana geçmişini gösterir. Geleceği sadece ben gösterebilirim. Başaramayacaksın ve insanlık bitecek. Bu dünyayı geri alıyorum.
1: Henüz değil.
0: Hissediyor musun ölümlülüğünü? Hayatının uçup gittiğini.

0: Baba!
1: Ölümlüsün.
0: Kaldır.
1: Az kaldı.
0: Kaldır.
2: Bizim dünyamıza tecavüz ediyorsunuz. Gözlerinden okuyorum. Ölmek istiyorsun.

0: sonsuz hayatın bir güzelliği daha. Seni iki kere öldüreceğim.
1: Dur!
2: Calder!
3: Şimdi.
0: Chloe.
2: Özür dilerim.
3: Kraliçemi bırak. Küçükken beni ellerinden kurtardığın o cadılar ailemi öldürmedi. Onlar ailemdi. Ama maalesef güçlerim olmadan doğdum.
0: Cadı.
3: Evet.

0: Hayır.
1: Gel buraya.
0: Uzak dur ondan, bırak.
2: Rüyada gezen.

0: Şu haline bak. Huysuz karı seni.
1: Korumakla yükümlü olduğun insanlara karşı geldin.
2: Evet kraliçem. Beni tamamla. Kaderime erişmeme yardım et. Bana büyü gücünü ver.
1: Kil altına dönüştürülemez. Gücün yoksa insansın demektir.

0: 爸爸。
1: aşk kalkmalısın.
0: Baba, kalkmalısın. Onları kurtar.
1: Git aşkım. Savaş.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan.

0: hacimle, hacim bir kepek sıfır.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: Aska. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bazı hayaller vardır. Bir adımla başlar, bir dokunuşla, bir denemeyle. Ve o küçük anlar aslında en özel başlangıçlara dönüşür. Aferin. Bir adım atabilmek hem de tek başına imkansız değil. Benden sonra evladım ne olacak diyen anne ve babaların hüznüne çare olmak imkansız değil. Tabii sizin desteğinizle. Hadi sen de bu bayram bağışınız iç eve yap. Yapacağın her bağış özel çocuklarımız için bir imkan olsun. Ziçe, tam yarım asırdır umudun adı.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
4: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
5: bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: üçlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Damla önce çok eğlendim.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Beyaz giymeye bayılırım.
11: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: Sonra mutfak grisi oluveriyor.
11: Ya da ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Damla önce çok eğlendim.
8: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Korumakla yükümlü olduğun insanlara karşı geldin.
8: Evet kraliçem. Beni tamamla. Kaderime erişmeme yardım et. Bana büyü gücünü ver.
7: Kil altına dönüştürülemez. Gücün yoksa insansın demektir.

0: 爸爸。
1: Aşkım. Kalkmalısın.
0: Baba, kalkmalısın. Onları kurtar.
1: Git aşkım. Savaş.

0: O zavallı hayatına sıkı sıkı tutunuyorsun. Niçin yapıyorsun? En yakınındakiler sana ihanet etti. Seni koruyacağını söyleyenler adını bile bilmiyor.
1: Demir ve ateşle.

Kaldır. Kaldır. Kaldır. Hayır. Kaldır. Kaldır.

0: Hexen kalbi attıkça asla gerçekten ölmez.
1: Hayır yapma, ölürsün.
0: Bununla yüzleşmeye hazırım.
1: Hayır, başka bir yolu olmalı. Dinle beni. Gölgelere çekildiğimde ondan çok daha kötü şeyler olduğunu gördüm. Karanlıkta bekliyorlar.
0: Neyi bekliyorlar?
1: Sensiz bir dünyayı. Sana hala ihtiyacımız var. Benim sana ihtiyacım var.
0: Balta ve ağaç bana ihanet etti. Kimseye güvenemem.
1: Bana güvenebilirsin.
0: 800 yıldır bu yoldayım. Hep avladım. Hep avladım.
1: Tek başına. Olman gerekmez. Ayrıca bana hala 50 bin dolar borcun var.
0: 5 bin.
1: Pazarlığa mı başladık yani?
2: Kraliçenin kalbine artık sahip olmamalarına Balta ve Haç çok kızacak.
0: Artık Balta ve Haç'a hizmet etmiyorum. Bu sefer kendim için yapıyorum.
2: Zamanı gelmişti ama.
0: Evrenin hep belirli bir döngü içinde olduğunu düşündüm. Hep kendini tekrar eden, tahmin edilebilir olarak.
2: Ya şimdi?
0: Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum.
2: Biz ölümlüler buna ne deriz biliyor musun? Yaşamak.
0: Aslında sana hala ihtiyacım var.
2: O zaman hizmetindeyim. Hadi ama sen de yaşlanıyorsun.
1: Yola çıkmaya hazır mısın bakalım? Ben kullanıyorum.
0: Olur.

0: Günaydın efendim, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Sabah kahveniz başladı. Harika bir yayın sizleri ve bizi bekliyor. Bir sabah kahvesi alırım Selenge. Kahveci başı. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Bu kahveler sizler için. Siz de kahvelerinizi hazırlayıp Instagram'dan sabahkahvesi.tv'yi tıklayarak bizi oradan izleyin. Reels'larımızı görün. Neler neler paylaşıyoruz. Hepsi sizin için. İşte o yayınlardan bir tanesi başlıyor. Buyurun gelin efendim. Efendim sabah kahveniz başladı. Güler yüzlü konuğum. Bütün teknik aksaklıklara rağmen güldüğünüz için çok teşekkür ederim. Burada bir hengame yaşandı ki izleyicilerimize yansıtmıyoruz. Ama çok zor şartlar yaşadım. Şimdi kendisi medikal estetik hekimi Doktor Oğuzhan Yılmaz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ederim. Nasıl gidiyor?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. İyi gidiyor. Çalışıyoruz.
0: Çalışıyorsunuz. Özellikle son dönem sizler çok çalışıyorsunuz.
1: Evet. Medikal estetik son 5 yılda özellikle çok trend bir hal aldı.
0: Değil mi?
1: Evet, yani o yüzden şu an yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam
0: Nedir
1: ediyoruz.
0: Nedir ki medikal estetik? Ne oldu şimdi?
1: Medikal estetik cerrahi estetikten daha farklı olarak ameliyatsız yüz gençleştirme.
0: Kesmeden biçmeden mi?
1: Kesmeden. Yani aslında bizim de tabii ki orada minimal invaziv işlemlerimiz var ama cerrahi işlemler olmadan daha günlük, daha aslında kişinin günlük hayatına daha az müdahale ederek yaptığımız

0: girişimsel olmayan medikal işlemler bütünü aslında.
1: Bunu bir tartışma konusu haline getirdiler sosyal medyada. Medikal estetik gerçekten bir estetik midir? Ki bana göre narkoz alınmamış hiçbir şey estetik değildir de. Vallahi ben öyle düşünüyorum.
0: Aslında öyle değil. Şöyle işlemleri ikiye ayırdığımız zaman ameliyatlı ve ameliyatsız işlemleri olarak ayırabiliriz. Tabii ki de ameliyatla yapılabilen işlemler çok daha farklı ama ameliyatsız işlemler de aslında bazı durumlarda ameliyatlı işlemlerin daha önüne geçebiliyor. O yüzden hani burada sadece narkoz ya da ameliyat estetik için bir temel değil. Hatta son yıllarda ameliyatsız işlemler daha da popüler hale geldi. Çünkü dediğim gibi ameliyatın daha sonrasında yaşadığımız hem ameliyat olma bir süreç, insanlar bundan kaçıyor. Hem
1: Tabii.
0: de yani o yüzden medikal estetik son yıllarda daha revaçta olmasının sebebi aslında biraz da bu.
1: Kimlere uygulanır, uygulanmalıdır?
0: Aslında burada kişi bir seçim yapmak durumunda değil. Bunu hekimiyle beraber değerlendirmeli. Yani kişi şunu dememeli. Ya ben ameliyatsız estetik olacağım ya da ameliyatlı estetik olacağım. Yani bu aslında kişinin verebileceği bir karar çok değil. Eğer o cilt ameliyatla düzeltilmesi gerekiyorsa estetik işlem, o zaman bir plastik cerrahın buna müdahale etmesi lazım. Ama eğer ameliyat olmadan düzeltilebilecek işlemler varsa, yani buna kişinin çok karar vermesi çok mümkün değil. Daha minimal işlemleri biz o yüzden ameliyatsız bir şekilde yapabiliriz. O yüzden kişi bazlı değerlendirmek daha mantıklı olur.
1: Şimdi botoks,
0: evet,
1: dolgu, PRP, mezoterapi, sıvı yüz germe. Bunları bir anlatalım. Bir kere birbirinden farklı uygulamalar.
0: Evet, her biri medikal estetiğin farklı uygulamaları. Hı-hı. Aslında medikal estetik dediğimiz işte ameliyatlı estetikten ayıran kısımlardaki en önemli nokta bu. Her biri farklı bir işe yarıyor. Hı-hı. Her birinin uygulandığı yer farklı, uygulanma amacı farklı. Botoksla mesela minimal kırışıklıkları gidermeye çalışıyoruz.
1: Ya da oluşmamasını.
0: Oluşmamasını sağlıyoruz. Kas dinamiklerini, kas kırışıklıklarını önceden engelliyoruz. Hı-hı. Dolguyla belli alt tabak yağ petlerinin, yaşla beraber yağ petlerinin azalması sonucu oluşan doku kaybını dolgularla telafi ediyoruz.
1: Orantısızlıkları.
0: Orantısızlıkları, minimal orantısızlıkları tedavi ediyoruz. Mezoterapi uygulamalarıyla cilt gençleştirme işlemlerini yapabiliyoruz. Aynı şekilde PRP ile de böyle. Sıvı yüz germe son birkaç yıldır daha popüler hale geldi.
1: Çok bayılıyorum.
0: Evet, sıvı yüz germe biraz öyle.
1: Bayılıyorum. Bir de neye bayılıyorum biliyor musunuz? Şakak dolgusu.
0: Evet.
1: Şakak dolgusu. Onu kim buldu ya?
0: Kaş kaldırmak için. Kaş kenarlarından.
1: Ben size şöyle söyleyeyim. Ben şakak dolgusunun sadece kaş kaldırdığını düşünmüyorum. Tüm
0: tabii
1: yüzü.
0: Ki. Zaten sıvı yüz germede aslında insanlar sadece sıvı yüz germeyi bir işlem sanıyor aslında ama sıvı yüz germe aslında bu işlemlerin bir bütünü. Dolguyla da yapılır. Botoksla da yapılır. Yeni nesil biyostimülan dolgular dediğimiz dolgular var. Hı-hı. Kolajen uyarıcı. Bunlarla da yapılır. Aslında bir bütünü. Şakak dolgusu da yüz germede aslında çok etkilidir. Yani bunlar şakak, yani hepsi bir bütünün parçası aslında.
1: Evet.
0: Medikal estetikte o yüzden kişinin ben şu işlemi istiyorum değil de.
1: Neye ihtiyacım?
0: Ben bunu, evet, ben şöyle bir yüz istiyorum dediği zaman hekimle bunun iletişimini kurması daha önemli.
1: Genelde nasıl bir yüz istiyorlar?
0: Genelde aslında trendler de değişiyor yıldan yıla.
1: Öyle mi?
0: Tabii ki. Yani,
1: yıl neydi trend?
0: Şimdi bir son iki seneye kadar, ondan öncesinde aslında daha böyle abartılı bir estetik
1: tabii,
0: anlayışı vardı.
1: Evet,
0: dudaklarda
1: evet,
0: böyle daha yüksek
1: tabii,
0: dolgular.
1: Ben hiç ondan vazgeçemedim.
0: Yüzde daha yüksek dolgular. Bu aslında son iki yıla kadar çok daha popülerdi ama son iki yıldır birazcık yeni trend, biraz daha doğal görünüm.
1: Doğal görünüm.
0: Evet, yani hacim değil de daha parlak bir cilt. Hmm. Daha, yani kişiler artık şunu duymak istiyor çevresinden. Hı-hı. Ya sen bir şey yaptırmışsın cildine ama ne yaptırdın belli değil fakat çok güzel olmuş. İşte bunu da aslında son iki yıldır doğal bir görünüm medikal estetikle bunu yakalamaya çalışıyoruz.
1: Bu şimdi trend oldu.
0: Trend oldu.
1: Bazen evet, botoksu medikal estetik dışında şeylerde de kullanıyoruz.
0: Evet, aslında botoksun uygulanma amaçlarından en önemlileri de medikal estetik dışında da kullandığımız noktalar var. Mesela migren hastalarında migren ağrılarını azaltmakta çok etkili bir yöntem.
1: Temporal kasları.
0: Tabii ki temporal kasa yapılıyor. Bayağı evet, bilgilisiniz.
1: Hocam ben bir sezondur sabah kahvesi sizin gibi çok kıymetli uzmanları ağırlıyorum. Her şeye vakıfım.
0: Evet.
1: Masseter.
0: Masseter, bruxizm dediğimiz bir hastalık var. Fazla diş sıkma hastalığı.
1: Evet.
0: Onun mesela en etkin tedavisi masseter botoksu, hı-hı, uyguluyoruz. Dediğim gibi migren botoksunu da uyguluyoruz. Bir de mesela terleme botoksu yapıyoruz.
1: Koltuk altı.
0: Koltuk altı, ayak altı, avuç, hı-hı, içi, yani fazla terleyen bölgeleri.
1: Avuç içi mi yapılıyor?
0: Tabii ki. Yani fazla terleyen. Benim ameliyatsız mesela, ameliyatla bu birazcık daha zorlu,
1: evet,
0: oluyor. Ter bezlerinin alınmasına gerek kalmadan hızlıca halledilebiliyor.
1: Şimdi bu yeni nesil dolgu dediniz, ben biraz

0: Heyecanlandım. Bu ne demek? Ne işe yarıyor?
1: Yeni nesil dolgular aslında bu son bahsettiğim trendin en güçlü kozu. Fazla hacim vermeden dolguda biliyorsunuz eskiden yaptığımız yerin çok böyle bir hacim kazanmasını istiyorduk.
0: Yok diye yapıyorduk çünkü.
1: Yok diye yapıyorduk ama şu an artık insanlar o kadar fazla olmasını değil de zaman içerisinde orada daha parlak gözükmesini, daha canlı gözükmesini, hatta orada cilt altındaki dokuları canlandırmasını istiyor. Yeni nesil dolgular da diğer adıyla biyostimülan dolgular, akıllı dolgular diye geçiyor. Buraya uyguladığımız zaman hemen böyle bir volüm kazanmıyoruz ama aylar içerisinde hatta birkaç yıl etkisini gösteriyor. Orada cilt altındaki kolajen uyarımını aktive ederek zaman içerisinde orada yeni cilt altı dokuların oluşmasını sağlıyor. O yüzden anlık bir etki değil, daha doğal, daha uzun vadeli güzel bir cilt elde edilmesini sağlıyor. O yüzden şu an çok popüler.
0: Bu işlemleri herkese yaptıramayız. Kimlere yaptıralım?
1: Şimdi öncelikle bu işlemleri uygulayanların kesinlikle hekim olması lazım. Yani birçok iğneli işlem olduğu için ve hani böyle basit gibi gözükse de dolgu, botoks, hani böyle iğneyi soktum, yaptım gibi gözükse de aslında bunlar uzun vadede, kısa vadede çok büyük sorunlara yol
0: Kasa
1: açabilecek
0: yapılıyor
1: işlemlerdir.
0: bazıları.
1: Evet, yani o yüzden yapan kişinin hekim olması gerekiyor. Bu konuda eğitim almış olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı şu an bu konuyla ilgili birçok hekime sertifikasyon sağlıyor. O yüzden hani yapılacak kişinin de özellikle iyi değerlendirmesi lazım. Yaptığı işlemler, ne kadar süredir bunu yapıyor, kaç tane işlem yapmış, bunların her birini değerlendirmekte fayda var.
0: Peki yanlış estetik uygulamalarında nasıl sorunlar çıkıyor karşımıza?
1: Çok büyük sorunlar ortaya çıkabilir.
0: Öyle mi?
1: Kalıcı sorunlar bile ortaya çıkabilir. Geçici sorunlar da ortaya çıkabilir. O yüzden hani bazı konularda hani insanlar ucuz olsun ya işte hepsi aynı işlem oluyor. 100 tane iyi olur ama bir tanesi kötü olabilir. O yüzden merdiven altı işlemlerden uzak durmak lazım. Eğer kalıcı hale gelirse bu yapılan botokslar çok yoğun bakıma kaldırılan hastalar var. O yüzden kalıcı bir şekilde asimetri oluşan, erimeyen dolgular. Yani o yüzden tabii ki hekimler de uyguladığı zaman bunu komplikasyonlar meydana gelebilir ama yapacak kişi konusunda çok dikkatli olmakta fayda var.
0: Kalıcı mıdır yaptığımız bu işlemler?
1: Yani bu işlemlerin
0: Ömürlük
1: çoğu
0: mü?
1: ömürlük değil.
0: Değil.
1: Özellikle botoks mesela.
0: Ay.
1: 3-4 aylık bir süreci oluşuyor. Dolgular. Aslında burada hastanın da bence kalıcı bir etki beklememesi lazım. Çünkü kalıcı olan şeyler zaten çok güzel değildir. Çünkü cildimiz zamanla beraber yaşlanıyoruz. Ve bu güneş etkisi, dış faktörler, her şey bunu çok fazla etkilediği için kalıcı bir medikal estetik de zaten çok istediğimiz bir şey de olmaz.
0: Doğru.
1: Doğru olan aslında onun erimesi, sağlıklı erimesi, sağlıkla geçmesi ve tekrardan oluşması için yeni bir zemin oluşması gerekiyor.
0: İnsan doğasına
1: Doğası
0: göre.
1: gereği, evet.
0: Peki medikal estetikte sık yapılan hataları da konuşalım.
1: Şimdi bunun hasta bazlı ben hataların çok olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela geldikleri zaman hocam ben şu işlemi arkadaşım yaptırmış iyi oldu ben de bu işlemi istiyorum. Şimdi burada işlem bazlı düşünmemek lazım. Hayaldeki şey hekime aktarılmalı. Hekim bunun asıl işleminin ne uygulanacağına karar vermeli. O yüzden benim arkadaşım bunu yaptırmış ben işte şu kadar cc şunu istiyorum. Ben sıvı yüz germe mesela sıvı yüz germe her hasta için belki uygun olmayabilir. Cilt altında yeteri kadar kolajen var mı? Yok mu? Hani bunların hepsi bir aslında medikal estetik bir dinamikler bütünü. Hastalar bunu şu an yavaş yavaş artık bilinç oluşmaya başlıyor. O yüzden hekimle güzel bir diyalog kurmalı ve beraber hareket edilmeli diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: Asıl Hocam.
1: teşekkür ederim.
0: Kıymetli bilgileriniz için sizleri ağırlamak çok güzeldi.
1: Çok sağ ol.
0: Şimdi sizi uğurlayacağım ama lütfen rahatsız olmayın. Efendim biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Çok özlediğim bir konuğu tekrar ağırlamak isterim. Ay sanki böyle aylar olmuş gibi. Gülkibar Alkan Kırılmaz, eğitmen de yazar kendisi. Günaydın Gülkibar.
2: Günaydın Bircancığım,
0: Ay beyaz
2: nasılsın?
0: sana çok yakışıyor biliyorsun değil mi? Hem beyaz hem düz
2: Teşekkür
0: saç.
2: ederim.
0: Bir de Gülkibar nasıl biliyor musunuz? Böyle kutu bebeği kadar, şu kadar minicik. O kadar tatlı ki. Onu çok seviyorum. İstanbul'a geldiğinde ziyaret etmişti bizi. Çok güzel programlar yapmıştık. Şimdi yine yapalım. Gülkibar önemli bir soru. Şimdi çocuklarda kız çocuk, erkek çocuk duygular da farklı. Şimdi bu duyguları neden her cinsiyeti farklı çocuk farklı ifade ediyor? Duygu aynı duygu.
2: Ya şöyle bir şey var aslında Bircancığım. Bu aslında toplumsal bir beklenti diyebilirim. Küçük yaştan itibaren de tabii ki aileden taraf da öğretilen

0: bir şey bu. Hani kızlara mesela işte nazik ol, uslu ol, işte ağlamak normal gibi mesajlar veriliyor. Erkeklere ise gelince işte güçlü ol, işte ağlama, işte ne bileyim kız gibi davranma gibi mesajlar veriliyor. Ne oluyor? Belirli bir süre sonra bu duygular bastırılıyor mesela erkeklere gelince özellikle. Bu şu demek olmuyor ama hani kızlar da tabii ki duygularını bastırıyor ama onlar farklı bir şekilde yansıtıyorlar. Erkeklere gelince onlar da şimdi şu an neler oluyor, ne hissediyorum, ne gibi duygu var, onu tabii ki kendisi de anlamadığı için dışarı veremiyor, anlatamıyor. Burada anne babanın da tabii ki çok büyük bir önem taşıdığını söylemek istiyorum. Çünkü burada anne baba rol model taşıyor mesela. Anne baba nasıl iletişim kuruyor, aile içinde duygular nasıl ifade ediliyor, duygular üzerinde konuşuluyor mu? Yani şu an ben kendimi nasıl hissediyorum, kötü bir şey yaşadım, işte kötü not aldım ya da kardeş arasında bir kavga filan gelişti. Kıskançlık da mesela olabilir. Bunun üzerinde gerçekten konuşuluyor mu çocukla? Burada bu da çok önemli. Çünkü bir çocuk ne kadar bunu erken yaşta öğrenirse o kadar bunu normal görebilir. Burada iletişim demiştik çok önemli bir cancım. Ama doğru bir şekilde iletişim önemli. Hani azarlamadan, küçümsemeden çocuğu, şu an sen kendini nasıl hissediyorsun ya da hani empati kurarak, burada biz empati diyoruz ama biz anne veya baba olarak da empati kurarsak, hani şu an çocuğun kendini nasıl hissediyor, bunu da öğrenmek zorundayız aslında. Hani biz her zaman diyoruz empati ama ben bir anne olarak empati kurabiliyor
1: Kurabiliyor
0: muyum?
1: muyum?
0: Ben çocuk olsam kendimi şu an nasıl hissederim? Atıyorum kardeşler arasında belki bir sorun oldu ya da arkadaş arasında da olabilir. Hani okul döneminde mesela. Sen olsan kendini nasıl hissedersin? Ya da sen arkadaşının yerinde olsan kendini nasıl hissedersin? Ona göre çocuk tabii ki düşünmek zorunda kalıyor. Şimdi biz burada hazır çözümler üretmeyelim tabii ki. Hani bu böylesi sorular sorarak aslında çocuğun kendisi de düşünmek zorunda kaldığını bir yol göstermiş oluyoruz ve çocuk kendince bir çözüm üretmiş oluyor. Önemli olan şey aslında anlaşılmak. Hani şimdi biz sürekli hazır çözümlerle gelirsek ya da işte azarlarsak ya da dikkate almasak çocuk ben burada anlaşılmıyorum duygusunu hisseder. Hani ben burada anlaşılmıyorum ve bunu da ileriki dönemde arkadaşlarında da böyle gösterebilir. İleriki dönemde işte bir partneri olursa ona karşı da böyle gösterebilir. Onun için burada gerçekten aile çok önemli. Çünkü ilk ve en etkili ortam, öğrenen ortam şey ailedir.
1: Tam da o esnada ailenin burada çocukların duygusal gelişiminde diyalog değil de aile ortam da önemli mi?
0: Tabii ki aile ortamı çok önemli. Çünkü aile içinde ne gibi iletişim kuruluyor, nasıl konuşuluyor, duygular, duygularımı ifade edebiliyor muyum? Hani utanmadan, korkmadan kendimi ifade edebiliyor muyum acaba? Bunu çocuk mesela anneden babadan da görebilir. Biz şey demiştik hatta hatırlarsan bu anne karnında da aslında başlıyor. Hani burada gergin bir ortam var mı? Annem bağırıyor mu? Yüksek sesle konuşuyor mu? Acaba sakin mi annem? Bunu çocuk zaten anne karnından da öğrenmiş oluyor. Ve dünyaya geldikten sonra da bunu hissediyor, görüyor. Ve anne baba işte kendi aralarında nasıl iletişim kuruyor? Buna da tabii ki çocuk çok dikkat eder.
1: Daha doğmadan bile bunun hissi ona geçiyor yani.
0: Tabii ki mutlaka. Bunu çocukların çoğu hissediyor zaten. Hani şimdi dünyaya geldiğinde Gerçi bu şimdi başka alanlara geçiyor Bircan'cığım, ama hani bir çocuk dünyaya geliyor.

0: üşüyor. İlk an
1: Sıcak.
0: annesiyle temasa kucağa alındığında o kadar sakin oluyor ki, o kadar güvende hissediyor ki kendini. Bunu da tabii ki devam ettirmek için anne baba kendi aralarında konuştuklarında bile dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Çok doğru. Peki, erkek çocukların duygularını bastırdığı düşüncesi ne kadar doğru?
0: Şöyle bir cancım, aslında bastırıyorlar.

0: Arkadaşlar arasında mesela duygularını bastırıyor olabilirler. Mesela çok başarılı olmak istiyorlar. Eğer evde dikkate alınmazlarsa konuştukları zaman şu an annem tamam beni dinliyor gibi yapıyor ama mutfakta başka şeylerle meşgul. Demek ki beni dikkate almıyor. Ben burada anlaşılmıyorum diyebilir çocuk. Bunu başka bir ortamda yani okulda da gösterebilir. Aşırı başarı olmak hani başarının peşindeyse mesela sürekli soru sormak ister. Çok konuşan çocuklar olur mesela
1: Evet.
0: deriz. Ama bunun arkasında gerçekten hangi duygu yatıyor? Genelde başarılı çocuklar da hani normalde dikkate alınmak istiyorlar ya da ben burada görülmek istiyorum, ben anlaşılmak istiyorum demek istiyor.
1: Aslında.
0: Onun
1: Bir de
0: evet, onun
1: bu
0: için hani kız veya erkek tipik bir sorundur dememeliyiz. Bu kızlarda da görünen bir şey ama erkeklerde bir tık belki daha fazla olabilir.
1: Gülkü var hocam, şey anlıyor mu çocuk? Mış gibi yaptı, yani dinliyormuş gibi yaptığımızı anlıyor mu?
0: Tabii ki çok anlıyor. Burada göz teması çok önemli. Bircancığım ben okulda gerçekten bazen sorunlu çocukları işte bir arkadaşla birlikte ders veriyorsam tabii ki bunu yapabilirim. Ya da boş bir dersim olursa alırım çocuğu mesela karşıma. Ama çocuk diyelim oturuyor ya, diyelim kötü bir şey yapmış. Ben o çocuğun önünde diz çökerim. Neden? Göz teması kurmak için. Bu ne kadar önemli biliyor musun? Çocuk o an çocuğun kızgınlığı kaybolmuş oluyor. Çocuk çünkü şunu görüyor. Kocaman öğretmenim yani ne kadar boyum kısa olsa
1: Ay
0: da
1: ciğerim,
0: onun
1: çok
0: için
1: tatlısınız.
0: büyük bir
1: Tabii
0: insanım
1: tabii.
0: tabii ki. Öğretmenim önümde diz çöküyor ve onunla göz teması kuruyorum. O an çocuk zaten sakinleşmiş oluyor. Azarlamadan çocuğu dinlerim mesela. Bunu ebeveynlere de ben öneririm. Çocuk diyelim bir hata yaptı. Bunu lütfen böyle çok büyük bir problemmiş gibi ve
1: Göster.
0: abartmadan
1: Abartma.
0: çocuğa da mesela çok abartıyorsun da demeden ya da işte sen yine mi hata yaptın demeden önce bir çocuklarımızı dinleyelim lütfen. Göz teması kurarak.
1: Çok önemli. Peki abi, başka bir soruyu kızlar için soracağım. Kızlarda da bir hassasiyet, bir kırılganlık algısı var ya. Bu nasıl oluşuyor?
0: Şimdi küçük yaşlardan itibaren şimdi prensesler gibi büyütürüz
1: Evet.
0: kızlarımızı. Şimdi benim de bir kızım olduğu için bunu bir iyi bilirim. Yıllar sonra aslında burada bir hata yaptığımı gördüm. Ve tabii ki yani üniversitede okuduğum için bu tür şeylerle ilgilendiğim için anlamış oldum aslında. Burada prensesler lütfen yetiştirmeyelim. Hani kızlarımızı tamam nazik yetiştirelim. Bu şekilde empati nedir öğrenmiş olurlar kızlarımız. Hassas da olurlar. Şimdi hassas olmak aslında problem değil. Hassas olmak aslında duygularım var. Ben burada bazı şeylere çok hassas davranabilirim. Bu gayet normal. Bir insanın diyelim yaralandı ya da bir insana haksızlık yapıldı. Ben olsam nasıl hissederim kendimi? Bununla mesela büyütüldü kızlarımız. Ama bunu aynı şekilde erkeklerimize de gösterirsek daha da sağlıklı olur. Kırılgan olmak aslında biraz problem yaratabilir. Çünkü kırılgan olduğumuz zaman duygularımıza tamamen kendimizi teslim etmiş oluruz. Burada bir sınır çekmek sorun olabilir.
1: Bir de ilerleyen yaşlarda da çok kırılganlık, onların hayatını çok çok etkileyen ve maalesef negatife çeviren bir alışkanlık oluyor.
0: Tabii ki.
1: Hayat o kadar toz pembe değil çünkü.
0: Doğru.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli
0: Ben teşekkür
1: sohbetiniz için.
0: ederim.
1: Vallahi
0: Sağ
1: sizi
0: ol.
1: özlemişim. O zaman şimdi sizleri uğurluyoruz. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim, sabah kahvemiz devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi Tuzlalardan gelmiş ya. Trafik var mıydı?
2: Evet.
1: Olsun, ne yapalım? Sabah kahvesi için değmez mi?
2: Evet değer. Onun için geldim.
1: Ay, çok teşekkür ediyorum. Uzman eczacı Doğa Çukurova, hoş geldiniz
2: Hoş bulduk.
1: tekrar. Çok da güzelmiş isim soy isim şeyi. Tam böyle ecza, doğa falan. Güzel
2: Evet,
1: geldi. Siz
2: teşekkürler.
1: eczacı olmak için doğmuşsunuz gibi.
2: Aynen. Şifa dağıtmak
1: Şifa,
2: için.
1: aynı güzel. Peki, günlük yaşamda en sık yapılan ilaç kullanım hataları, en kızdığı

0: Hadi.
1: En kızdığımız ilaç hatalarından biri bence antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımı. Türkiye bu konuda Avrupa birincisi.
0: Şaka yapıyorsunuz.
1: Evet, dünyada da ilk üçe girmişizdir. O yüzden bu antibiyotikleri bilinçsiz şekilde gereksiz yere kullandığımızda ve kullanıp kutuyu bitirmeden yarıda bıraktığımızda aslında bakterileri direnç gelişir hale getirip tedaviyi daha da zorlaştırıyoruz.
0: Yarıda bırakmak da mı?
1: Evet, yarıda bırakmak da buna sebep olabiliyor. O yüzden düzenli bir şekilde uygun dozda ve sürede kullanılmalı ve gerektiği durumda kullanılmalı.
0: Peki, takviye ürünler gerçekten herkes için gerekli mi? Herkes takviye almalı mı?
1: Eğer sizin vücudunuzda her şey dengedeyse, her şey yolunda gidiyorsa takviye ürüne ihtiyacınız yok. Ama denge bozulduğu zaman negatif ya da pozitif yöne kaydığında takviyeler ciddi fayda sağlıyor. Günümüz koşullarında tabii uygun beslenemediğimiz için, işte düzenli spor yapamadığımız için tabii ki takviyelere
0: Uyku.
1: ihtiyaç, uyku da çok önemli,
0: Evet.
1: mental sağlığımız da çok
0: Çok önemli.
1: önemli. Bunları düzenli yapamadığımızda takviyelere ihtiyaç dolayısıyla artıyor ve ihtiyaç haline geliyor.
0: Son yıllarda da gerçekten takviyesiz yaşayamaz hale geldik. Çünkü
1: Evet.
0: bir kere o kadar D vitamininden uzak, o kadar güneşe temasımız uzak hale geldi ki en kötü D vitamini almamız lazım ya.
1: Evet,
0: Değil mi?
1: kesinlikle.
0: Magnezyum azaldı. Kadınlarda B12 gittikçe şey yok.
1: Evet, demir
0: Altın gibi. Yok,
1: eksikliği.
0: bulamıyoruz vallahi.
1: Aynen.
0: O yüzden takviyeler şart oldu. Günümüz şartları, konjonktür buna çok maalesef müsait değil. Vitamin ve mineral eksikliği. Bunlar nasıl anlaşılacak?
1: Bunlar aslında az da olduğunda, fazla da olduğunda vücut size uyarı veriyor. Eczanede en çok gözlemlediğimiz vitamin eksikliklerinden biri demir. Özellikle yorgunluğunuz varsa, saçlarınız dökülüyorsa, özellikle kadınlar için bu en önemli göstergelerden biri. Kabızlığınız varsa magnezyumunuz eksik olabilir. Uyku düzeniniz bozuksa yine bu vitamin mineral eksikliklerinden kaynaklanabilir. Kas krampları yaşayabilirsiniz. Bunlar en sık gördüğümüz eksikliklerden biri. Bizim direkt anlayabileceğimiz ve takviye önerebileceğimiz konular diyebiliriz.
0: Ya bu saçla D vitamini gerçekten garip geliyor bana. Özellikle hanımlarda saçlar dökülüyorsa bir D vitaminine bakalım. Valla bunu son yıllarda duymaya başladım.
1: Yani kadınlarda değil de aslında toplumda genel olarak D vitamini eksikliği %50'nin üzerinde. O yüzden D vitamininin düzenli kullanımı aslında ihtiyaç haline geldi. İlk doğar doğmaz çocuklara yazılan ilk vitamindir D
0: Tabii
1: vitamini.
0: tabii D
1: Evet.
0: vitamini ile çok uzun süre büyürler.
1: Evet. Ama depolanan bir vitamin olduğu için aynı zamanda uygun doz ve sürede kullanmak da çok önemli. Çünkü yani istemediğimiz dozlara çıktığımızda zararlı etkileri de
0: Öyle mi?
1: olabilir. Evet.
0: D vitamini fazlası zarar mı?
1: Evet,
0: Ne olur?
1: fazlasında yani kalsiyumun emilimini bozacağı için kemikle ilgili bazı riskler oluşturabilir.
0: Yeteri
1: Böbrek
0: kadar
1: taşı
0: ama.
1: olabilir. O
0: Oo.
1: yüzden depolanan bir vitamin olduğu için uygun doz ve sürede ve kişiye göre ayarlanması gerekir.
0: Peki spor yapan kişiler takviye kullanırken nelere dikkat etsin?
1: Yani spor yapınca aslında protein ihtiyacı biraz daha artar. Yani herkes gibi onlar da takviye kullanmalı. Buradaki artan ihtiyaç aslında kaslarımızı şişiren şekilde değil de onları koruyan ve iyileştiren şekilde seçilmeli bence. Onlara daha çok kasları korumaya yönelik vitaminler veririz. Glutamin gibi, kreatin gibi. Ama bu sadece spor yapanlar için değil, spor yapmayanlar için de çok önemli. Çünkü bizi ayakta yaşlanınca ayakta tutacak şey kaslarımız. O yüzden spor yapsak da yapmasak da onlara çok iyi bakmalıyız.
0: Yani aktif sporcu olmasak da bu söylediğiniz o iki
1: Evet.
0: takviyeyi
1: Kullanabilirsiniz.
0: kullanabiliriz. Peki.
1: Protein tozları da tabii. Yani
0: Tam onu
1: sporla
0: soracağım.
1: beraber protein ihtiyaç artınca yeterli alamadığımız durumda protein tozları da takviye olarak kullanılabiliyor.
0: Spor yapmıyorsam bile protein tozu kullanabilir miyim?
1: Yani yeteri beslenmeyle yeteri kadar protein alıyorsanız eğer protein tozu kullanmanıza gerek yok. Yani ya da ama şu doğru değil. Protein tozunu içelim,
0: Tamam.
1: öğünümüzü atlayalım.
0: Ha, bu da değil.
1: Evet. O yüzden aslında

0: Her şey bizi daha dengeye getirmek için.
1: Protein tozları yani bilinçsiz kullandığında bir riskleri var mı?
0: Evet, o zaman böbreğe ve karaciğere yüklenebiliriz. O yüzden hiçbir şeyin fazlasını istemeyiz.
1: Yani bilinçsizden kastımız fazlası mı?
0: Evet, fazla
1: Çok
0: kullanılmasını istemeyiz. Tabii az, yani proteini az almak da iyi değil. O yüzden uygun dozda almak önemli.
1: en önemlisi
0: Evet.
1: uygun, dengeli doz.
0: Denge aynı.
1: Peki, sağlıklı beslenme ile ilaç ihtiyacı arasında bir ilişki var mı?
0: Kesinlikle var.
1: Nedir?
0: Ama sağlıklı besleniyoruz diye hiç ilaç kullanmayacağız anlamına gelmiyor. Örneğin trigliseritiniz binlere çıktı diyelim. Bunu ilaçsız sadece beslenerek çözmeniz çok zor. Yani tam tersini düşünürsek de şeker hastasısınız. Nasılsa ilaç kullanıyorum diye ben her şeyi yiyebilirim anlamına gelmez bu. Burada da yine dengeyi korumak çok önemli.
1: Yani ilaç var diye de
0: Evet. İlaç var diye de beslenmeyi istediğimiz şekilde yapabiliriz. Çok
1: anlamına
0: doğru bir
1: gelmiyor.
0: yaklaşım değil.
1: Peki, menopoz döneminde en sık kullanılan destek ürünleri?
0: Menopoz dönemiyle birlikte östrojen azalır. Östrojen azalmasıyla birlikte kadınlarda kemik erimesi, kalp damar hastalıkları, cilt kurulukları gibi durumlar artar. O yüzden biz bunlara yönelik gece terlemesi artar. Buna yönelik takviyeler veririz. Kemik erimesinde kalsiyum, magnezyum, D vitamini gibi. Kalp damar risklerini engellemek için balık yağı ve resveratrol gibi. Yine vajinal kurulukta önerdiğimiz kremler var. Cilt kuruluğu için ağızdan seramit gibi takviyeler veririz. Bir de bu östrojeni dengeleyen bazı bitkisel takviyeler de öneriyoruz.
1: Bitkisel. Hangi bir
0: Evet.
1: bitki acaba bu? Ama tabii o takviye kısmında giriyor. Tam bitkiyi tek başına git tüket değil de
0: Evet, aynen.
1: ekstratlı.
0: Aynen, C vitaminini portakaldan da alabilirsiniz ama kaç kilo yemeniz lazım
1: Çok
0: ilaçla
1: doğru.
0: kıyaslayınca arada ciddi bir
1: Çok
0: fark
1: doğru. Bir
0: var.
1: laboratuvara uğraması lazım o işin, değil mi?
0: Evet.
1: Peki, menopozda yine hormon dışı yöntemlerle şikayet azaltılabilir mi?
0: Kesinlikle.
1: Nasıl?
0: Mesela gece terlemelerinde kara yılan otu diye bir takviye öneririz ve geri dönüşleri çok iyidir.
1: Aa.
0: Hatta bir danışanımız yani o kadar çok sevmişti ki ben verdiğimde bunu erkeklere de verelim mi diye sormaya gelmişti sonrasında.
1: Neyini sevmiş, ne yapmış?
0: Yani şu
1: İyileşti.
0: şikayetlerine çok iyi gelmişti.
1: Yani terlemeyi durdurmuş.
0: Durdurmuştu evet.
1: Bu menopozda gece terlemesi mi oluyor böyle?
0: Evet, gece terleme oluyor bu hormonal değişimlerden dolayı. Ruhsal değişimler olabiliyor.
1: Ama bazen gece değil. Mesela benim bir arkadaşım
0: Evet,
1: teyzesi.
0: gündüz de olabiliyor.
1: Evet, ay bana geldiler, ay bana
0: Evet,
1: bastı
0: evet.
1: falan diyordu, bir şeyler
0: Bunu
1: dedi.
0: ciddi dengeye götürüyor. Aslında yaptıkları şey bazılarında bitkisel östrojen diyebiliriz. Aynı östrojeni taklit ediyor. Diğerleri de östrojeni dengeye getirecek şekilde etki gösteriyor. Ama kara yılan otu, primroz yağı, hayıt.
1: Bu ot dediğimiz şey hap şeklinde mi
0: Evet,
1: yok?
0: hap şeklinde. Yani yağ dediğimiz için yağ içiyoruz gibi düşünmeyelim. Onlar tablet şeklinde dozları
1: Ha
0: ayarlanmış.
1: şey
0: Sağlık
1: manikür gibi.
0: Bakanlığı veya Tarım Bakanlığı onaylı takviyeler.
1: Tamam, güzel.
0: Evet.
1: Hani bir aktarla değil de bir eczacıyla sohbet ettiğimizi unutmayalım.
0: Evet.
1: Sanki öyle yağlar öyle sür geçsin
0: Evet,
1: falan gibi
0: yok o
1: şeyler
0: şekilde değil.
1: değil. Tamam, bunu söylemiş olduk. Peki, kozmetik ürünlerin içeriğine çok dikkat edilmesi gereken durumlar var. En dikkat etmemiz gereken maddeler ne mesela içerik olarak?
0: Mesela koltuk altı rolonlardan örnek verebilirim. Belki sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Bazı doktor arkadaşlarımız, cerrahlar memeyi kestiklerinde bir deodorant kokusundan bahsederler. Yani cildinize sürdüğünüz her şey ciltten kana da geçebilir belirli oranlarda. Ve bunu uzun süre kullandığınızda bunun yan etkilerini yine
1: Bir
0: gözlemleyebilirsiniz.
1: dakika. Çocuk emzirmeyi den bahsediyorsunuz değil mi?
0: Ya meme kanseri
1: Ha,
0: oluyor
1: meme
0: mesela
1: kanseri. Tamam,
0: hasta.
1: ben de memeyi kestiğince. Ha,
0: Yok
1: meme
0: memeyi evet meme
1: alındığında.
0: alındığında meme kesildiğinde
1: Tamam.
0: bir deodorant kokusu geldiğini anlatır bazı doktorlar.
1: O kadar.
0: Evet aslında bunun sebeplerinden biri bu kullanılan ürünlerin yani ciltle temas eden bazı ürünlerden aldığımız kimyasallar ve bunu uzun süre kullanmaktan da kaynaklanıyor olabilir. O yüzden cildimize sürüyoruz diye hani bu bize hiçbir zarar vermeyecek diye bir
1: Ya da
0: durum yok
1: koltuk altı
0: aslında.
1: ama ne olacak falan diye değil.
0: Evet ama burada yani ben size işte bu madde

0: yapan bir şeyi kullanmayın desem bunu herkes unutur. Ama bizim eczanede de kullandığımız bazı uygulamalar var. Bu uygulamalara ürünü sorduğunuzda bu ürünün içeriğine kaç puan verirsiniz diye bu şekilde uygulamalar kullanabilirler. Bunu şiddetle tavsiye ederim. Hatta eczanede sattığımız bazı markalarında 100 üzerinden 100 alan markalar var.
1: Güzelmiş. Bu insan sağlığıyla tabii doğru orantılı.
0: Evet,
1: Yüz veriyor ama neye göre veriyor, değil mi?
0: evet.
1: Acaba hangi rol ona yüz veriyor ya? Ay ben şimdi biraz panik yaptım biliyor musunuz? Çünkü böyle bir şey ilk kez duydum. Hani yani memesini kaybetmiş biri o kesildiği an deodorant ya da işte rolon kokusunun çıkması.
0: Evet.
1: Aa, enteresan tabii. Her şey vücudumuzdaki her şey bir yerde depolanıyor işte.
0: Evet. O yüzden aslında bence bu işaretleri dinlemek çok önemli. Az da olduğunda, fazla da olduğunda vücut bazı uyarılar veriyor. Ne kadar erken fark ederseniz çözümü o kadar kolay.
1: Peki cilt bakım ürünlerinin yanlış kullanımı herhangi bir soruna sebep olur mu?
0: Tabii ki. Doğal da olsa, kimyasal olarak da hazırlanmış olsa
1: Hı.
0: hem hormonlarınızı bozacak etkiler yaratabilirler hem de zamana bağlı olarak birikip alerjik reaksiyona sebep olabilirler.
1: Bir de tabii
0: Tahriş yapabilirler.
1: sürekli yanlış kullanırsak daha da işin içinden çıkamaz hale geleceğiz anladığım kadarıyla.
0: Evet, yani ihtiyacınız olmayan, yani size iyi gelmeyen
1: Hı.
0: şeyleri uzun süre kullandığınızda onlarla ilgili de alerjik reaksiyonlar, bazı yan etkiler görebilirsiniz. O yüzden bu konuda alanında uzman kişilere danışmayı ben önemli tavsiye ediyorum.
1: Biz de tam o esnada alanında uzman Doğa Hanım'ı, Doğa Çukurova'yı aradık. Çok teşekkür ediyorum kıymetli sohbetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Uzaktan geldiniz. Ama hemen dönmeyin. Bir kahve içelim, bir sabah
0: Alış.
1: kahvesi içelim. Sizleri uğurlarken bir sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Kendisi uzman estetisyen Neslihan Yürür. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Neslihan Hanım yayının bir dakika önce geldiği için
2: Evet.
1: niye uğradığını şaşırdı. Şimdi birazdan bildiğiniz konularla sizi açacağız.
2: Aynen, inşallah.
1: Çok güzel görünüyorsunuz.
2: Teşekkürler, sağ
1: Bir
2: olun.
1: bebek gibisiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bu solaryumdan olmuyor tabii ki.
2: Yani
1: Altyapıda da bir şeyler var.
2: aslında genel olarak böyle hani solaryum yaşlandırır falan diyorlar ama daha henüz o etkilerini
1: Hiç.
2: göremedim.
1: Çok seviyorum solaryumu.
2: Evet.
1: Ay dur hemen kendime
2: Tamam.
1: daldım bak ama şimdi sorularım var. Şimdi solaryum uygulamalarında cilt tipine göre bir analiz yapıyor musunuz ya da yapılıyor mu?
2: Yani şöyle mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü herkes her seans her dakikayı kaldıramaz. Danışan geldiği zaman mesela karşılayan kişi bir bakmalı. İşte atıyorum cildinde herhangi bir problem var mı? Ten rengi bunun için önemli. Kaç dakika sokacağız? Makinelerimiz önemli.
1: Hmm.
2: Makinelerin sıcaklığı dahi önemli. O
1: Nasıl?
2: yüzden
1: Çok sıcak olmaması mı lazım?
2: yani şöyle atıyorum çok sıcak bir cihaza çok beyaz birini alamazsınız ya da ona göre dakikayı ayarlamanız gerekiyor. O yüzden de bunda hani önemli olan salondaki cihazı ekibin tanıması. Kendi cihazına göre, kendi cihazının durumuna göre, müşterinin de ten rengine göre yönlendirmesi.
1: Siz içeri müşteri, işte danışan
2: Danışan.
1: girdiği zaman anlıyor musunuz teninde sıkıntı olup olmayacağını?
2: Yani şöyle artık anlıyoruz.
1: Ben de olur mu? Baksana Allah aşkına.
2: Yok sizde
1: Bir dönem
2: olmaz ten renginizden dolayı.
1: oldu yüzümde.
2: Hı.
1: Ama benim hatamdı. Şimdi onları da konuşacağız zaten.
2: Hı.
1: Bazen evet oradaki uzmanları dinlemeyip
2: Hı.
1: kafamıza göre davrandığımız ve hata yaptığımız durumlar oluyor. Mesela en sık yaptığımız yanlışlar ne danışanların?
2: Yani şöyle söyleyeyim, birden böyle çok hızlı bronzlaşacağını düşünerek yüksek dakikalar girmek.
1: 20 dakika falan.
2: Ya bir de özellikle anlamayan biri varsa karşısına yani o yüzden ekibin uzman olması çok önemli.
1: Ne olur?
2: Doğru yönlendirmek çok önemli. Yanabilir, soyulabilir. Yani tabii ki çok ciddi yanıklar olmasa dahi dengesiz yanabilir.
1: Aa, solaryum sonrası soyulmak sıkıntı mı?
2: Yani soyulmazsa daha iyi olur. Çünkü tekrardan o soyukları kesele, tekrar renk eşitle. Yani bu çok
1: Fısıldadım.
2: uzun bir dönem tekrardan düzelmesi. O sebepten dolayı hani en çok buna dikkat etmiyorlar. Temiz bir ciltle gelmiyorlar. Bazısı diyor ki yüzünde zaten ufak tefek bir şeyler var makyajla gireyim. Zaten sadece pudra ya da sadece güneş koruyucu. Bunlar tabii yanlış.
1: Bir kere oraya tertemiz
2: Evet.
1: girmek lazım.
2: Hı.
1: Çünkü
2: Temiz bir ciltle ve duş alıp gelmek lazım aslında. Deodorant, parfüm, hiçbir kozmetik olmaması
1: hepsi lekeye
2: gerekiyor.
1: dönüşebilir.
2: Evet
1: Değil
2: öyle.
1: mi?
2: Evet.
1: En sık yaptığımız hatalar bunlar mı? Bir an önce bronzlaşmak için dakikaları
2: Yani
1: falan.
2: yüksek dakika girmek, temiz bir ciltle girmemek, işte salondaki arkadaşları dinlememek. Mesela
1: Dinlememek.
2: özellikle uyarıyorum. Genelde bazıları geliyor diyor ki ben diyor 20 dakika giriyorum başka yerde ben gireceğim.

0: bilmeyen biri olsa orada yıkabilir müşteriyi. Sonra siz biliyordunuz, beni neden soktunuz oluyor.
1: Tabii. Bir de bazı yerlerde size 20 dakika alıyor olabilirler. Ama cildiniz buna uygun değildir. Çünkü 20 dakika daha pahalı bir işlem. O da onun parasına bakıyor değil mi adam?
0: Tabii, tabii
1: Ya da
0: ki.
1: işte kadın kimse. Peki. Solaryum öncesi cilt hazırlığı. Neden o kadar önemli?
0: Yani gene hepsi aynı yere çıkıyor aslında,
1: Tamam.
0: cilt hazırlığı öncesinde. Temiz bir ciltle girerseniz daha böyle temiz, doğru düzgün yanarsınız.
1: Kalıcı bir yanmaya mı daha gider? Mesela keselenip mi gelmeliyiz? Cildimiz tertemiz mi olmalı?
0: Yani şöyle duş alıp keselenip gelmek eşit bronzluk için çok önemli tabii ki.
1: Ha, eşit bronzluk,
0: Evet, ve
1: doğru.
0: daha uzun bronzluk için önemli. Kalıcı ve eşit bronzluk
1: Peki, dur belki vardır sonra sorarım.
0: için.
1: Başka öneriniz var mı kalıcı? Mesela içeri girerken bir şey sürmeli miyiz? Siz bakın.
0: Yani şöyle, solaryum öncesinde solaryum için özel kremler
1: Ha.
0: var. Ya bunlardan kullanılmalı, ki aslında bunlardan kullanmalıyız, ya da hiçbir şey kullanılmamalı. Güneş kremleriyle de girmeye çalışanlar oluyor.
1: Güneş
0: Bunlar
1: yağı
0: da
1: da var kullanan
0: evet,
1: arkadaşlarım var. Sanki tatildeyiz. Güneş yağı ile gir.
0: kullanılmaması
1: Olmaz
0: gerekiyor.
1: değil mi?
0: Yok, o da lekelenme yapar.
1: İşte bak, solaryum diye geçmeyin. Çünkü zaten bir kere vücudunu tam anlamıyla teslim ettiğim bir ışık. O yüzden çok dikkatli olmak lazım.
0: Evet.
1: Siz mesela ayakta solaryumu mu, yatarak solaryumu mu daha
0: Yani
1: uygun
0: şöyle,
1: bakıyorsunuz?
0: genel talep zaten dikeyden yana,
1: Ha, ayakta.
0: daha hijyenik buldukları için belki, ama ben de dikeye giriyorum.
1: Ya.
0: Evet.
1: Ay yok, yatarım ben. 10-15 dakika Allah ne verdiyse yatarım. Çok güzel. O mis. Bir de telefon girse içeri tam daha güzel olacak da
0: Evet,
1: telefonda olmuyor.
0: telefona girmemiz
1: Olmuyor.
0: gerek.
1: Peki, solaryum sonrası. Hep herkesin çok altını çizdiği bir konu var, nemlendirme.
0: Evet.
1: Neden bu kadar kıymetli bu nemlendirme?
0: Yani çünkü aynı güneşte bronzlaşmak gibi, o da yapay güneş ışınları,
1: Aslında
0: solaryumdaki
1: evet.
0: aslında floresanlar, soyulmalara sebep olmaması için, cildin gerginliğini almak için
1: Bir de
0: nemlendirmek.
1: kurutuyor.
0: Evet, bol su içmek, nemlendirmek, bunların hepsi çok önemli.
1: Peki, hangi cilt tipine kesinlikle solaryum önermezsiniz?
0: Yani şöyle, örnek veriyorum, çillenmeye çok, yani kesinlikle önermeyeceklerimizi söylersek eğer, açıkta yarası olanlar, işte egzaması olanlar, özellikle bunların girmemesi gerekiyor. Onun haricinde cilt tipinden ziyade girmemesi gereken başka bir grup daha var. İşte kalp ve tansiyon hastaları,
1: Öyle.
0: gebeler, ya da işte Roaccutan kullananlar, bu tarz ilaçlar kullananlar giremiyor. Bir takım bir grup şeyler var, antibiyotikler var. Onları kullananlar da giremiyor.
1: Dönemsel olarak tabii o ilacı
0: Tabii yani
1: kullanan
0: ilaç kullanan
1: bitti.
0: dönemsel olarak
1: Ha,
0: giremez.
1: bitti.
0: Ama atıyorum işte gebeliği olan gene dönemsel olarak girememiş oluyor. Ama onun haricinde açık yarası ve egzaması olanlar kesinlikle
1: Kesinlikle
0: giremez.
1: giremez. Peki. Hassas cilde sahip kişiler için özel bir uygulama protokolünüz var mı?
0: Hassas cilde olanlar için yine onları da ufak ufak bronzlaştırmak gerekiyor. Yani
1: Dakikaları küçük.
0: yüksek dakikalar en güzeli, ufak ufak işte atıyorum 5 dakika, bir gün
1: 5.
0: ara, 2 gün ara, 5 dakika. Cildin verdiği reaksiyona göre takip ederek gitmek gerekiyor.
1: Şimdi bazen de insanlar çok sabırsız oluyor bronzlaşma açısından. Ben onlardan biriyim tabii. Bir an önce bronzlaşalım diye işte o ilk başta konuştuğumuz hatayı çok yapan oluyor. Sonra inanır mısınız, su topladığımız zamanlar bile oldu işte yanlış
0: Solaryumdan.
1: yapmaktan. Solaryumdan su toplanır mı? Toplandı.
0: Toplanır.
1: Şuralardaki lekeler falan işte yanlış girdiğim dönemler oldu. İşte uzmanı dinlemek lazım.
0: Yani şöyle mesela seans aralıklarını bile 48 saat koymak gerekiyor. Üst üste geldiğinde de mesela danışan pardon, üst üste geldiğinde de danışan daha hızlı bronzlaşacağını zannediyor. Ama renk hücreleri 24 saat ile 48 saat arasında tekrardan kendini yeniliyor. O
1: Ha.
0: yüzden belli bir seans aralığı vermek gerekiyor zaten.
1: Peki çıktık ya, duş almayalım mı o gün?
0: Yani duş yağı açıdan alınmaması gerekiyor. Şimdi solaryum deri üzerinde, cilt üzerinde D vitamini üretimi sağlar.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bu sebepten dolayı da ne kadar geç duş alırsanız eğer ki, o kadar çok D vitamininden faydalanırsınız. Yani aslında renginizle bir alakası yok. Genelde öyle zannederler. Yıkanırsan rengim akacak gibi.
1: Ha,
0: Öyle
1: öyle.
0: bir yanılgı var.
1: Ya da ne kadar geç çıkarsa o kadar kalıcı olur gibi.
0: Gibi, sadece D vitamini açısından faydalı. Yani cilt yüzeyinde D vitamini üretimi duş
1: Güzelmiş.
0: almadığınız sürece devam eder.
1: Aa, çok güzelmiş. Peki, hijyen. Bir de cihazlardaki hijyeni konuşalım. Nasıl sağlıyoruz?
0: Yani profesyonel alkol içerikli dezenfektanlar var. Özellikle makineler için kullandığımız. Bir solaryum merkezinde hijyen çok önemli. Çünkü giysilerimiz olmadan girdiğimiz bir yer. O sebepten dolayı da bizde her müşteri sonrasında özel dezenfektanlar.

0: cihazları dezenfekte ediyoruz. Zaten kullanacakları tüm ürünler tek kullanımlık hemen hemen. Kendi ürünlerini kullanıyor. Sonrasında yeni müşteri için dezenfekte edip odayı hazırlıyoruz.
1: İstanbul'da mısınız siz?
0: Evet.
1: Peki solaryum lekelenmeye de neden olabiliyor. Bunu önlemek için ne önerirsiniz?
0: Yani şöyle söyleyeyim, bazı cilt tipleri kendiliğinden güneşte de olsa, solaryumda da olsa lekelenmeye sebep olabiliyor. Eğer gerçekten ciddi bir güneşte ya da işte solaryumda da sürekli ben lekeleniyorum, bundan da rahatsızım diyorsa, genelde bu yüz bölgesinde olabiliyor rahatsızlık. Yüzünü kapatarak girmeyi tercih ediyor bazı danışanlarımız. Bazıları dediğim gibi ön hazırlık da yine önemli. İşte kesenerek gelirlerse bir tık daha renk eşitliği sağlamış olabilirler.
1: Şimdi şu konuda da bir yanlış bilgi var, onu düzeltmek isterim. Işık ya da güneş lekelendirmiyor bizi. Bizi lekelendiren şey ısı. Isının vücudumuzda bazen yarattığı semumlar bazı ciltler için lekeye çok müsait hale geliyor. Yani ışığın bizi lekelendirdiğini düşünmeleri bir hata. Onu söylemek isterim. Peki profesyonel bir solaryum merkezi seçerken nelere baksınlar? Bilmiyoruz hiç.
0: Yani gittik. Şöyle söyleyeyim. Gidip bir genel olarak bir salon düzenine bakabilirler aslında. Bunu yapan çok müşterimiz de oluyor. Çok danışanımız oluyor. Geliyor diyor ki biz önce gittiğimiz yerde biraz hijyenden hep problem yaşıyorduk. Şikayet. Bir bakabilir miyiz? Odanızda neleriniz var? Tabii.
1: Aa, çok güzel.
0: Bunu yapan çok var.
1: Bu bilinç güzel.
0: Evet. Geliyor bakıyor, biz gireceğiz, eşimle geleceğim diyor mesela, ama hani benim bir önden bakmam gerek. Hani odalarınıza bakmak istiyorum. Ürünlerinize bakayım, temiz mi değil mi? Bu hani hem kendisi de kontrol edebilir hem de referansla gidebilirler diye düşünüyorum. Çünkü tamamen salonun inisiyatifine kalmış bir şey. Neyle daha dezenfekte çok ediyor mu, etmiyor mu?
1: Ha, daha çok hijyene bakıyorlar.
0: Solaryumda özellikle hijyene.
1: Ama cihazlar da çok önemli.
0: Öncelikle ilk girerken hijyene, sonrasında seans çıkışında da cihazların performansına.
1: Ya bir şey sormak istiyorum Neslihan Hanımcığım. Bu bazıları da işte kar yanığı, güneş yanığı, böyle renk fark ediyor mu?
0: Tabii.
1: Sizde ne var?
0: Ben güneş.
1: Güneş. Siz bayağı Bodrum'dan daha gelmiş gibisiniz ya.
0: Daha böyle altın bronz yanıyorum. Ben böyle seviyorum.
1: Evet, çok güzel. Tam evet. Altın bronz olmuş evet. Gerçekten. Burcunuz aslan mı?
0: Akrep.
1: Akrep. Çok aslan gibisiniz. Peki doğal bronzluk arasında bir fark var mı görünüm olarak?
0: Bence yok.
1: Bence de yok.
0: Sizce var mı?
1: Görüyorum, yok yani.
0: Bence yok.
1: Çok doğru.
0: Ben 17 yaşımdan beri solaryuma giriyorum. Hani böyle siz diyorsunuz ya, çok seviyorum. Benim için de aşk. Bir makine almaya da bir solaryum yerine gittiğim zaman bile, hani orada bile makinelere bakarken ayrı bir heyecanlanıyorum. Bilmiyorum, bronzluğu bir ayrı seviyorum ben.
1: Buna rağmen sarı saçlısınız.
0: Ama gidiyor en azından.
1: Güzel.
0: Hani sırıtmıyor
1: yani,
0: öyle.
1: Ya ben çok tabii esmert ten yıllarca çok kullandım. İşte 2 yıldır solaryuma girmiyor gibi bir şeyim yani. Hep yazları güneşleniyorum falan. O kadar özlüyorum ki bronz tenimi. Şöyle bronzlaşmak, işte solaryuma girmek yaşlandırıyor diyorlar ya. Hı hı. Benim kaygım o değil. Ekranda esmert tenden hoşlanmıyor izleyici.
0: Evet.
1: Niye böyle? Üzüldünüz siz de.
0: Bu aralar Instagram'da videolarımın altında bıyığın var, bıyığın var, bıyığın. Şimdi çok esmer olunca.
1: çok
0: çok esmer olunca. Şimdi biz de reklam çıkıyoruz düzenli.
1: Tamam.
0: Üşenmiyorlar, geliyorlar. Bıyığın çıkmış. Diyorum ki siz aldırmayın, ben aldırırım. Hanımefendi yazmış. Siz diyorum
1: çok
0: aldırmayın altına. Ondan sonra bir beyefendi geliyor. Bıyıkları var. Tamam, ondan sonra başkası bıyığı var. Evet,
1: farkları olsun.
0: Var mı?
1: Bıyığı yok ya, bıyıksız.
0: Benimki bıyık seviyorum.
1: Bu arada dudak üstünde biraz lekelenme yapabiliyor bazı durumlarda. Ama sizde hiç ben leke görmedim. Esmersiniz diye mi öyle durdu?
0: Ya videolarda biraz karanlık çıkıyor. İşte dudağın gölgesi falan
1: tamam,
0: derken.
1: Öyle.
0: Bronzluk evet biraz sıkıntı olabiliyor. Bıyığınız var falan diye yorumlar gelebilir.
1: Yok, çok güzel, her şey çok güzel. Mükemmel duruyor. Hiç öyle bıyık mıyık yok. Ay ay Allah'ım ya. İyi ki geldiniz Neslihan Hanımcığım.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizleri ağırlamak çok güzeldi. Şimdi sizi uğurluyorum. Lütfen rahatsız olmayın. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Tülay Tezel geldi ya.
2: Ya
1: benim canım Tülay'ım.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Nasılsın? Seni kıskanıyorlar mı piyasada?
2: Çok kıskanıyorlar.
1: Ay bayılıyorum. Kıskanıyorlarsa ses geliyorsa doğru iş yapıyorsun demektir.
2: Evet.
1: Zayıflamışsın.
2: Evet.
1: Yazı
2: 7
1: hazırsın.
2: Kilo kadar verdim.
1: 7 kilo verdin.
2: Tam 7 kilo verdim.
1: Yani ben 15 günde diyeceğim de inşallah sağlıksız bir şey söylememiş olurum.
2: Yok.
1: Seni 15 gündür görmüyorum.
2: Evet, bir o kadar oldu.
1: Vallahi
2: ama
1: öyle.
2: Ama öncesinde 1-2 kilo
1: vermiştin.
2: Çok fark edilmiyordu. Toplanınca bir fark edilmeye başlandı.
1: Çok güzel görünüyorsun. Siyahlar da çok yakışmış.
2: Çok sağ.
1: Şimdi Tülay, sen 7 kilo verdin. Yazı hazırsın.
2: Evet.
1: hazırlanıyorsun.
2: Evet.
1: Ama cildimizin de hazırlanması lazım. Bu çok
2: aynen.
1: önemli.

0: önemli. Fakat öncelikle cilt protokol, bir protokol hazırlıyorsun değil mi? Bunu hazırlarken kişinin cildini baştan nasıl bir analiz, neye bakıyorsun da bu protokolü hazırlıyorsun?
1: Evet, önce cildi bir analiz ediyoruz. Yeni nesil cihazlarımız var biliyorsun. MR gibi dokunun 3 katman altını 11 kategoride bize görüntülüyor.
0: 11?
1: Evet.
0: Ne 11 diyor orada?
1: Gözeneklerini net bir şekilde gösteriyor. Kılcal damarlarını, hassasiyetini gösteriyor. Pigment salınımını gösteriyor. Hı-hı. Kendini yenileme hızını gösteriyor. Ultraviyole 3 katmanda ultraviyolede hangi derecede hasarlanmış bunları net bir şekilde gösteriyor. Bakım yaparsan ne olur, yapmazsan ne olur?
0: Bunu da gösteriyor.
1: Hepsini bize
0: yapay
1: görüntüyor.
0: Yapay zeka destekli bir
1: evet,
0: şey mi?
1: Evet, yapay zeka
0: yağlı
1: destekli.
0: Yağlı mı cilt, kuru mu, temiz mi cilt falan hepsini?
1: Bu evet siyah nokta görünümünü de gösteriyor. Fakat cildin durumunu bize gösteriyor. Cildin tipini biz uygulamalarda çıkarıyoruz. Yani yağ dengesini, geniş gözenekler, hassasiyet bu tip durumu uygulamada çıkıyor. Daha sonra bir soru cevap konsültasyona geçiyoruz. Neler yapıyorsun, neler kullanıyorsun, nelerin fazla, nelerin eksik, nerelerden ürünlerini alıyorsun, kime göre alıyorsun, raftan mı beğeniyorsun yoksa senin dokuna uygun olanı mı seçiyorsun?
0: Kimi ambalajı için bile alıyor be?
1: Tabii ki evet.
0: Ne yani?
1: Bu çok var.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Buna çok üzülmüyor musun?
1: Üzülüyorum ve şaşırıyorum. Yani ay bunun ambalajı çok güzel, ben bana uygun olmasa bile alırım diyen benim merkezdeki danışanlarımız bile var. Yani sadece kutunun görüntüsüne hayranlık duyup alan da var. Evet.
0: Ay valla ben seni üzeceğim diye şey güneşe bile çok az çıkıyor.
1: Yok. Çok iyi oldu ama yüzün mükemmel
0: yok, ben
1: görünüyor.
0: Artık bu cildime yatırım yaptığım için hiç kötü bir şey yapamam.
1: Çok güzel görünüyor maşallah.
0: Evet evet sayende.
1: Bu iki konsültasyonla analizi birleştiriyoruz. Hı hı. Bize protokol çıkıyor. Hangi protokolde ben bu cildin sağlığını yükseltebilirim?
0: Nasıl protokoller?
1: Hassasiyet giderme olabilir.
0: Ha,
1: bu zamanlarda sana da yapmıştık. Bal kabağı peelingi olabilir.
0: Evet.
1: Gözenek sıkılaştırma olabilir. Brightening uygulamalar olabilir. Bu tarz uygulamalar hani renk eşitleme, gözenek sıkılaştırma, hassasiyet giderme gibi. Bu uygulamalar, protokoller çıktıktan sonra ev devamlar çıkıyor. Hmm. Yani önce ev devamları alıp sonra siz protokolleri belirlemiyorsunuz.
0: Önce biz, protokoller.
1: Tabii ki. Protokolü uyguladık. Ürünlerin kullanımı aşamasında ciltte bir hassasiyet, ciltte bir tolerans durumu bakılıyor. Hı hı. Ve ev devam zinciri seçiliyor.
0: Bir alerjik reaksiyon var mı?
1: Tabii ki.
0: İntoleranslı
1: sizin
0: mı?
1: Bilmediğiniz, bizim de içeriğinde bilmediğimiz bir şey hassasiyetiniz
0: tabii.
1: Olabilir.
0: Tabii.
1: Bunlar net bir şekilde ortaya çıkıyor. İlk dönem sadece yıkama, tonik, böyle işte hafif bir güneş koruyucu. Çok ağırlaştırmadan bir zincir kuruyoruz.
0: Ve iki bir serum.
1: Tabii ki. Hı. Daha sonra diğer seansa geldiğinizde vitamin, mineral, işte cilt sıkılaştırıcılar, işte maske gerekiyorsa cildin durumuna göre bunlar belirleniyor.
0: Bu da kademe kademe gidiyor.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: tabii ki.
0: Ev devam ürünleri de bir aşama aşama gidecek.
1: Tabii ki. Ha. Belki dediğim gibi bizim de bilmediğimiz, sizin de bilmediğiniz ürünün içerisindeki bir şeye, bir aktife bir
0: doğru.
1: Hassasiyetiniz sıkıntı var. Ve zaten markalar genelde işte atıyorum C vitamini ağırlıklı bir markaysa bütün ürünlerin içinde o vardır. Sizin de bilmediğiniz bir alerjiniz varsa siz bunu yıkayıcıdan hemen fark ediyorsunuz.
0: Hmm.
1: Diğer etkenlere girmeden hemen fark edip yolu değiştirebiliyorsunuz.
0: Sen o zaman da soruyor musun evde olan ürünlerini kullandıklarında da?
1: Tabii.
0: Bir şey oldu mu?
1: Tabii
0: falan.
1: Ki. Hemen yazıyorum. Hmm. Sana yaptığım gibi.
0: Hiç bırakmıyorum.
1: Mesaj atıyorum.
0: Hiç bırakmıyorum.
1: Yüzünüzü yıkadınız mı? Toniklediniz mi? Kremlediniz mi? Kremleyince ne hissettiniz?
0: Ne oldu? Yanma var
1: yanma
0: mı?
1: Yanma var
0: falan.
1: Mı? Bir hassasiyet var mı? Benim ve ekibimin takip ediyoruz. Herkesi bu konuda takip ediyoruz.
0: Ay melekleri var. Çok güzel kızlar.
1: Evet.
0: onları da öpüyorum. Arada gidiyorum ya ben onları da artık şey olduk biz de onlarla da. Abla kardeş.
1: Aynen.
0: Peki. Herkese aynı bakım bu yüzden mi yapılmaz?
1: Tabii ki. Şimdi örnek veriyorum. Ben çok hassas bir cildim. Siz bana bal kabağı uyguladığınızda ben bundan aşırı bir hassasiyet normalin üstüne çıkar. Ve bu da melanositleri tetikler.
0: Hmm.
1: Lekelenme daha fazla olur. Egzamaya meyillenme gerçekleşir. Ciltte dermatit dediğimiz aşırı kuruma gerçekleşir. O yüzden önce kişinin neye uygun olduğunu belirlememiz lazım.
0: O yüzden herkesin de aynı eksiklikleri ya da aynı fazlalıkları yok.
1: Yok, evet.
0: Tamam, parmak izi gibi.
1: Aynen.
0: Bu

0: Cilt bakımı zinciri dediğimiz sistem bizi bir anlatır mısın?
1: Tabii ki cilt bakımı şimdi aslında teknikler çok değişti. Eskiden klasik dediğimiz bir yöntem vardı. Neydi? Yıkıyorduk, peelingliyorduk. 15-20 dakika kadar cildin durumuna göre buhar, sonra manuel sıkmalar, maskeyle bitiriyorduk. Fakat şimdi
0: Doğru.
1: değişti.
0: Çok değişti.
1: Şimdi bizim cilt bakımı uygulamamız 2 saat.
0: Evet.
1: Vakumlu sistemler geldi. Bu vakumların üzerine vakumlama bittikten sonra işte radyo frekansla sıkılaştırma
0: Bir şey var,
1: geldi.
0: bir spatula gibi bir şey var.
1: Ultrasonik scrub var. Eskiden biz peelingle uğraşıyorduk ki gözenek iyice yumuşasın da siyah nokta çıksın.
0: O sıvı hale getiriyor siyah noktayı.
1: Yumuşatıyor.
0: Değil mi?
1: Evet. Ha? Yumuşamış olan gözeneğin içindeki kirin daha hızlı çıkmasını sağlıyor diyelim. Şimdi cildin hassaslaştı, kızardı. Makinalarda cihazlar var. Bastırarak cildi soğutuyorsun, kızarıklığı alıyorsun. Bakterilerin ölmesi için başlıklar var, o başlıkları kullanıyorsun. Ama ilk aşama şu, standart değişmez. Yıkıyoruz, peelingimizi yapıyoruz ve buhara koyuyoruz.
0: Buhara koy.
1: Evet.
0: Peki.
1: Önceden buhara direkt koyuyorduk. Şimdi ürünler var. Daha rahat siyah noktayı yumuşatması, gevşetmesi için.
0: Buhardayken.
1: Tabii ki buhar esnasında sürüyoruz. Yani bizim oradaki amacımız buharda ne? Gözeneği genişletip
0: Çıkartmak.
1: çıkartmak.
0: Daha hızlı
1: Ama
0: çıkarıyor.
1: evet, içerisinde o ürünleri kullandığımız zaman o siyah noktalar, o keratin dökülmüş, gözeneğe dökülmüş keratinler daha hızlı çıkıyor. Ve sıkma işi daha çabuk gerçekleşiyor.
0: Çok güzel.
1: Bundan sonra scrub olaya giriyor. High frekans giriyor. Burası temizlik. Temizlik bitti. Bir saatimiz bitti.
0: Bitti bu temizlikte.
1: Evet, sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu cildin neye ihtiyacı var? Gözenek mi sıkılaştırmalıyım? Renk mi eşitlemeliyim? Akne problemi mi var? Elastikiyet problemim var. Ona göre bakımın seyrini devam ettiriyorum. Ve finalde onu rahatlatacak, onu sevgiye doyuracak bir maskeyle bitiriyorum.
0: Çok net anladım çünkü bunların hepsini yaşadım. Bir reklama gidelim, dönüşte buradayız.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Parasının kıymetini bilenler.
11: Biziz biz.
12: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
11: Para mı kaybettirir?
13: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
12: Biz en iyisi kalgona geçelim.
13: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
14: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
17: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
18: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
19: Adımlar

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Damla? Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: Dütçü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: kazandığınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımlarım.

0: dakika.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırıyor.

0: araştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Efendim kısa bir ara verdik. Ardından da Tülay'cığımla, Tülay Tezel'le sohbetimiz devam ediyor. Kendisi güzellik uzmanı, artık bence cilt bakımda uzmanı bir yerde. Şimdi hatalar da yapılıyor bu bakımda.
5: Evet.
4: Çok neler en sık yapılanlar?
5: Mesela en çok yapılan hata sert temizleme. Yani yüzünüzü sert temizlediğiniz zaman keseler, işte kabak lifleri, çok sert granürlü peelingler, yıkarken bile sert ovalamak, bunların hepsi dahil. Bunlar cildin kendini koruma mekanizmasını harekete geçiriyor. Hmm. Benim derim bir koruyucu organ değil mi?
4: Evet.
5: Bunun da kendine ait bir koruyucu mekanizması var.
4: Bir şey oldu sanıyor.
5: Evet, bir şey oldu sanıyor ve bütün hücrelerini ayaklandırıyor. Ve cildin streste olduğunu hissettirerek renk eşitsizliği, elastikiyet kaybı gibi birçok problemle karşılaşıyoruz.
4: Ciddi strese giriyor.
5: Evet, yumuşak temizleyeceksin. Yavaş yavaş. O ürünün doku altına işlemesini sağlayıp içerisindeki kirin dışarı çıkmasını sağlaman gerekiyor. Ama bu bir saniyede olacak bir şey değil. Bir dakika, bir buçuk dakika ürünün doku altına inmesini beklemek lazım. Sert peelinglerden uzak durmak lazım. Şimdi teknoloji bize hem enzim peeling hem mikrogranürlü peelingler sundu. Enzim peelingler biraz asit gruplarıdır. Sürersin, biraz beklersin, sonra yıkarsın. Cildin pırıl pırıl olur.
4: Senin göz çevrende bir botoks var mı?
5: Botoks yok.
4: Bir şey kullanıyorsun sen gözüne değil mi?
5: Bir şey yaptırıyorum. Çok güzel göz bakımlarımız var. Onları yapıyoruz.
4: Bana da verdin.
5: Evet. Sana da verdim.
4: Benimki kadar güzel olmadı. Olacak ama.
5: Olur olur. Düzen çok önemli.
4: Hiç botoks yok. Bak şuralara bakın ya. Çok kırışığı yok ya.
5: Ay çok sağ ol.
4: Bu hanımefendinin boyunca kızı var. Dünya güzeli, öyle söyleyeyim. Yaşını söyleyemem arkadaşım. O kadar da değil.
5: Peki. Zaten söyleyince şok oluyorlar.
4: Söyleme söyleme. Nazar değmesin sana. Peki cilt protokolü ne kadar sürede bir güncellenmeli?
5: Şimdi şöyle, bazı uygulamalarda minimum 3, maksimum 6 seans. Bu 3 ay ile 6 ay arasında değişir. Çünkü 20 günde bir yapıyoruz. 25 günde bir yapıyoruz.
4: Evet.
5: 20-25 günde işte 3 ile 6 seans sonra tekrar bir analiz, tekrar bir konsültasyon ve protokolleri yenileyebiliriz.
4: Yaz geliyor.
5: Evet.
4: Protokol bitecek mi?
5: Yok.
4: Devam.
5: Devam. Tabii ki. Şimdi leke programı yapıyorsun diyelim cildine.
4: Tamam.
5: Melanositler tatile gitmiyor. Onlar seninle.
4: Kaşa gitmiş benimki. Ay melanositlere bak ya sen. Keşke onlar gitseler.
5: Gitseler ama gitmiyorlar. O çok yüzden tatlı. Onu o mevsime göre şekillendiriyoruz. Yani o dönemdeki ürünleri tercih ediyoruz. Yazın kullanabileceğimiz.
4: Yazınki ürünlerle kışınki ürünler de fark ediyor.
5: Tabii ki. Mesela ahaları kullanmıyoruz.
4: Hmm.
5: İşte enzim soymaları kullanmıyoruz. Tabii. Peelingleri, pardon, yanlış söyledim. Peelingleri kullanmıyoruz.
4: O çok soyulma yapan, işte yenileyen şeyler belki yazın zor olabilir.
5: Tabii. Daha sakin, daha neme dayalı, daha vitamin mineral açısından güçlü ürünleri tercih ediyoruz.
4: Peki ürünler de mi zincir şeklinde seçiliyor, tabii, yoksa tek tek mi?
5: Şimdi şöyle, aşama aşama, adım adım gitmemiz lazım. Şimdi yıkayıcı, tonik, peelingi belirledik. Sonra serumunu belirleriz. Sonra nemlendiriciyi belirleriz. Mesela serum çok güçlüyse nemlendiriciyi hafif tutarız. Daha sonra da güneş koruyucuya geçeriz. Tabii ki. Serumlarda vitamin ağırlıklıysa nemlendiriciyi hafif soft tutarız.
4: Peki doğru protokol gerçekten sonuçları ne kadar değiştirir?
5: Yani mükemmel diyebilirim.
4: Gerçekten mi?
5: Kesinlikle.
4: Doğru protokolle
5: çok önemli.
4: Hem maddi açıdan da hem zaman açısından, evet, da doğru bir yol izlemiş oluruz.
5: Aynen.
4: Değil mi?
5: Ben hep bunu şöyle örnek veriyorum. Nasıl? Çok kısa söyleyeceğim. Bazı hanımlar evde saçını açmaya çalışıyor ya. Bir sürü boyalar alıyorlar. O açıcı, bu açıcı. Aslında kuaföre gitse hem maddi olarak daha çabuk açacak hem saçları yıpranmayacak. Ürünler de böyle. Onu aldım denedim, bunu aldım denedim. Dolap doluyor. Hepsi sonra çöpe gidiyor.
4: Çöp. Evet. En azından bilen bir kişiye, bir uzmana soralım.

0: Tülay, yayını kapatacağım. Bir Instagram
1: Tamam.
0: adresini söyler misin?
1: Tülay Tezel.
0: Tülay Tezel yazarak sana istediğim soruyu sorabilir miyiz?
1: Her şeyi sorabilirler.
0: Sorarlar dedin artık.
1: Evet.
0: Soracaklar.
1: Her şeyi
0: Tamam.
1: zaten kendim cevap veriyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: yayına bağlandığın için diyorum. Kafamın gitmesi yayına geldiğin için. Birlikte kapatalım mı?
1: Olur. Nasıl
0: Bugünlük
1: yapıyoruz?
0: bizden bu kadar
1: Evet.
0: efendim. Biz yarın yine aynı saatte burada olacağız.
1: Burada
0: Tülay
1: olacağım.
0: belki olmayacak yarın ama
1: Ruhum burada.
0: o da sizi kendi
1: Instagram'da
0: yerinde
1: bekliyor.
0: Instagram'ına bekliyor olacak işte. Bizden bu kadar. Hoşça kalın.
1: Çıkalım.

0: Değerli izleyenler, bugün Isparta'dayız. Efendim, Isparta deyince herkesin aklına gül, gül deyince herkesin aklına Isparta gelir. Ve güzel ilimiz Isparta'yı, güller diyarı Isparta'yı elimizden geldiğince programımız içerisinde sizlere tanıtmaya çalışacağız. Ve şu anda gül bahçesindeyiz. Değerli izleyenler, çok şanslıyız. Gülde hasat zamanı. Evet, şu anda her yerde birbirinden güzel güller var ve Isparta'nın gülleri tek renk açıyor. Efendim, gördüğünüz gibi her yerde pembe pembe güller var. Şu anda akşam saatleri. Aslında Mayıs ayının 15'i gibi Isparta'da gülde hasat zamanı başlıyor. Değerli izleyenler, Isparta çok güzel. Isparta'da olmak çok güzel. Ancak gül zamanı Isparta inanılmaz güzel. Gülün hasat zamanında Mayıs ve Haziran aylarında Isparta'ya mutlaka gelmelisiniz. Aslında uzun süredir Isparta'da program yapmak istiyorduk ancak gülün hasat zamanını bekledik. Çok da doğru yaptık. Şu anda akşam saatleri, efendim sabah saatlerinde olsaydı bulunduğumuz bahçede daha çok gül olacaktı. Yani açmış gül olacaktı. Şu anda akşam saatlerinde olduğumuz için daha çok böyle goncalar var. Peki kiminle birlikteyiz? Efendim yanımızda üreticimiz Hasan Bey var. Hasan Bey, merhabalar.
1: Merhabalar Belma Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İlimize geldiniz, köyümüze geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, şu anda Yakaören köyünde.
1: Yakaören köyündeyiz, merkeze bağlı.
0: Evet.
1: Bu vesileyle bizi tanıttığınız için de teşekkür ederiz. Gül zamanı Isparta.
0: Gülün hasat zamanında Isparta başka güzel.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten çok güzel. Her yerde pembe pembe güller.
1: Güzel yurdumuzun birçok ilinde, çoğu ilinde bu yoktur yani.
0: Evet.
1: Kirazı, elmayı bulabilirsiniz ama gül Isparta'ya has.
0: Değerli izleyenler.
1: Gül Isparta.
0: O kadar güzel bir ortamdayız ki şimdi gül bahçesindeyiz. Her yerde pembe güller var ve diğer tarafımızda kiraz ağaçları var. Yemyeşil. Her taraf alabildiğine yemyeşil. Tarımsal anlamda Isparta müthiş bir zenginliğe sahip. Şimdi üreticimiz sabahın erken saatlerinde gülü topluyor. Ondan sonra ne yapıyor?
1: Sabahleyin gün ağarmayla beraber gül bahçesine girilir. Karanlıkla gelinir. İlk gelindiği zaman gün ağarmaya başladı mı gül toplanmaya başlanır.
0: Yani karanlıkta geliyorsunuz buraya.
1: Tabii.
0: Aydınlanmaya başlarken,
1: aydınlanmaya başlarken gülü toplamaya başlamış
0: tamam,
1: oluruz.
0: Topladık gülümüzü.
1: Gülü topladık.
0: Ne yapıyoruz?
1: Buradan alım merkezlerimiz var.
0: Tamam.
1: Oralara teslim ederiz. Oradan da direkt fabrikaya gönderilir.
0: Tamam. Hasan Bey, hasat zamanı gül bahçeden toplanıyor.
1: Toplandı.
0: Üreticimiz tarafından sonra toplama merkezlerine, fabrikalara yollanıyor. Bir takım işlemlere tabi tutuluyor. İhracat yapılıyor. Peki, şimdi gül mü yollanıyor yurt dışına yoksa gülden yapılan ürünler mi?
1: Şu anda ham gül yağı gönderiliyor.
0: Hı hı.
1: Gülden yapılan ürünler de var. Fakat esas yurt dışına giden, kozmetikle kullanılan bölümü gül yağı. Hı hı. Ham gül yağı.
0: Evet.

0: Daha sonra kesime gidiyor.
1: Evet.
0: Kesimden çıktıktan sonra 3 gün 0 derecede eti dondurulup, yani dinlendirilip bize geliyor.
1: Evet değerli izleyenler, sabahın erken saatlerinde Hüseyin ustamız fırın kebaplarımızı hazırlamış, fırınımıza bir güzel atmış. Bakar mısınız, gerçekten Isparta'dan mükemmel görüntüler. Etlerimizin yağları akıyor. Ve evet, biz sizlere fırın kebabının sabahın erken saatlerinde nasıl hazırlandığını göstermek istiyoruz. Biraz geç kaldık, öğle saatlerinde geldik ama olsun, Hüseyin ustamız bizim için hazırlayacak. Ustam kolay evet gelsin. Evet, tamamen şimdi, kuzunun kaburga kısmı.
0: Aynen, tamamen kuzunun
1: etlerimiz
0: kaburga kısmı.
1: Etlerimiz taze.
0: Aynen.
1: Mis gibi dinlenmiş.
0: Aynen. Şuralarda olan parça etlerimizi temizliyoruz ki içeride sıkıntı çıkarmasın, kavrulmasın. Şimdi bu...
1: Bu nedir ustam?
0: Bu şişimiz, kebap
1: tamam,
0: şişimiz.
1: Tamam.
0: Bunu ilmek ilmek buna resmen örüyoruz.
1: O halde ustam verelim fırına. Evet değerli izleyenler, mis gibi fırın kebabımız hazır. Artık efendim fırına giriyor. Böyle gördüğünüz gibi şişlerle ateşimiz gürül gürül yanıyor. Odun ateşimiz, özel bir fırın. Isparta'nın fırın kebabını yapmak için. Evet değerli izleyenler, fırın kebabımız artık hazır. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Sabahın erken saatlerinde efendim fırına atılıyor. Tuğlalarla örülmüş özel bir fırın ve meşe odununda Isparta'nın ünlü nefis fırın kebabı ağır ağır saatlerce pişiyor. Ve artık beklediğimiz an geldi. Sabah atılan fırın kebaplarımızı efendim alıyor Hüseyin ustamız, şimdi servise hazırlayacak. Gerçekten evet, enfes kokular, mükemmel lezzetler. Fırın kebabı çok önemli bir sembol gastronomi anlamında, öyle değil
0: evet
1: mi ustam?
0: Evet, çünkü bu hiçbir şeye girmeden piştiği için, bir marine yok, tuzlama yok,
1: tuz atmayacağız mı ustam?
0: Hayır hayır, hiçbir şey. Kendi tuzu buna kendisinin yeter
1: bu
0: yani.
1: Bu kadar lezzetli değerli izleyenler. Tabii kuzunun
0: bakın, yani tadına
1: baksın. Bakayım şunu, bakayım. Vallahi şöyle hemen sıcak sıcak şöyle taş fırından çıkar çıkmaz. Bakın çok
0: bir
1: sıcak.
0: Tuzuna Hüseyin dikkat edin. Tuzu var mı yok mu? Bir bakın
1: ben
0: bakalım.
1: Şimdi çok merak ettim. Tuzlu mu tuzsuz mu? Tuz bir yok. Baharat bakalım yok. Sos yok. Yağ yok. Direkt attık efendim kuzunun kaburgasını. Tabii kaburga yağlı. O yağla pişiyor.
0: Evet. Şimdi
1: ama
0: tuzu var mı yok mu?
1: Tuzu
0: bakalım,
1: merak ettim evet.
0: Kendiliğinden tuzlu bu et.
1: İnanmıyorum.
0: Evet. Bunda zerre kadar tuz yok. Herkes iddiasına girelim.
1: Hüseyin ustam, inanılır gibi değil. Hiçbir şey atmadık. Hiçbir ilave yok. Katkı maddesi yok. Ancak hem yağlı, hem tuzlu, hem baharatlı, inanılmaz lezzetli, mükemmel bir et, mükemmel bir kebap. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi parçalayacağız.
1: Parçalayalım. Evet.

0: Efendim bakar mısınız? Tabak tabak fırın kebapları ustam, bu nasıl bir güzellik, bu nasıl bir lezzet.
1: Bizim Isparta'mızın kebabı hiçbir yöreye benzemez.
0: Benzemez ki, ünlenmiş.
1: Hiçbir şekilde benzemez.
0: Ünlenmiş.
1: Kebabımız fırından çıktı, kesildi. Şimdi şerbetlemeye gidiyoruz.
0: Şerbetlemek ne demek?
1: Fırınımızın yağından
0: gel
1: şöyle.
0: Gel Bekir, gel. Ooo! Ustam bir daha yapar mısın? Bakar mısınız? Efendim, şimdi kebaplarımız pişti. Kebabımızın suyu yağ alttaki liyenlere aktı.
1: Evet. Şöyle yapıyoruz şimdi.
0: Ustam yavaş, her tarafı yağ yaptı. Ustam o kadar hızlı ki. O kadar hızlı ki. Tamam mı artık, yenmeye hazır mı?
1: Aynen, şu an yanında hoşafla birlikte yenmeye hazır.

Değerli izleyenler, Isparta bölümümüz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Isparta güller diyarı olunca, gülün ana vatanı olunca, gülün cenneti olunca tabii ki hasat zamanı Isparta'nın verimli bahçelerinden, gül bahçelerinden toplanan güllerle çok sayıda yan ürün yapılıyor. İşte onlardan bir de lokum. Efendim, gül lokumunu sevmeyen var mı? Ben çok severim. Şu anda gerçekten çok şanslıyım. Efendim, Isparta'da güller diyarında lokum imalathanesindeyim. Metin ustamızla birlikteyiz. Evet, ve

0: Gül lokumu yapıyoruz. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Valla biz de iyiyiz ustam. Sen sormadın ama yani Isparta'da olunca, güller diyarında olunca insan kendini mutlu hissediyor. Burası evet. Çok güzel kokuyor. Evet, şimdi kokuyor. Bu nedir?
1: Gül lokumu bu.
0: Gül lokumu.
1: Evet,
0: gül kazanımız lokumu. Bakır.
1: Evet, bakır. En güzel lokum bakır kazanda oluyor zaten.
0: Evet.
1: Bu da muska lokumu şu anda dökeceğimiz şey. Bunun içine gül yaprağı açacağız şimdi.
0: Evet. Ne var şimdi kazanımızda?
1: Kazanın içinde gül yaprağı var.
0: Evet.
1: Gül lokumu var.
0: Kaç kilo lokum var?
1: Şu anda 80 kilo falan var.
0: 80 kilo lokum var
1: evet.
0: Burada. Sade lokum.
1: Aynen.
0: Gül lokumu gül efendim. Lokum. Sadesinden, en lezzetlisinden. Hı-hı. Yalnız burası inanılmaz güzel kokuyor. Şimdi gül yaprağının kokusu ayrı güzel. İçerisinde esans var tabii.
1: Tabii. Şimdi gül yaprağı da açacağız içine. Onu
0: evet.
1: Da gösterelim.
0: Atalım, alalım yapraklarımızı. Efendim şöyle bir gösterelim. Aynen. Metin Usta'm bakar mısınız? Burası Isparta, burası güller diyarı. Zaten Metin Usta'm Isparta deyince herkesin aklına gül geliyor. Evet. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Ben de içine atıyoruz, beraber atalım.
0: Ay ne şanslıyım. Gül lokumu yapıyorum Isparta'da ve gül yaprağı atıyorum. Lokumun içine. Böyle atıyorum ben.
1: Evet.
0: Mükemmel. Efendim Güller Diyarı Isparta'da gül lokumu yapımının aşamalarını sizlere teker teker göstermek istiyoruz. Evet, sistem çok güzel. Sistem ben zannettim ki Metin Usta'm alacaksınız kazana.
1: Yok, yok.
0: İki kişi tutacaksınız, dökeceksiniz. Evet, otomatik böyle gayet. Modernize edilmiş bir sistemle tertemiz ortamda, hijyenik koşullarda Isparta'nın gül lokumu yapılıyor. Efendim güzelliğe bakar mısınız? Nişastanın üzerine tabloya bir güzel döktük gül lokumumuzu ve içinde gül yaprakları var. Değerli izleyenler, Isparta'da olduğumuz o kadar belli ki her yerde gül lokumu var, her yerde gül yaprakları var. Efendim imalathanede gül lokumumuzu yaptık, içinde gül yaprakları var, sonra tabloya döktük, bir gün dinlendirdik ve geldik imalathanenin bu kısmına. Efendim kadınlarımız burada üretiyor, Türkiye'nin her yerinde, her alanında olduğu gibi harıl harıl çalışıyor ve kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Merhabalar, isim nedir?
2: Gülnur Dağdelen.
0: Gülnur Hanım, buralı mısın?
2: Evet, Ispartalıyım.
0: Evet, kaç yıldır yapıyorsun bu işi?
2: 13 senedir buradayım.
0: Evet. Mutlu musun?
2: Çok şükür.
0: Seviyorsun işini.
2: Evet, işimi severek yapıyorum.
0: Vallahi şanslısın, böyle güllerin içindesin, lokumların içindesin.
2: Yani Isparta'mız gül memleketi olduğu için
0: evet.
2: Seviyorum. Evet.
0: Anlatır mısın biraz, neler yapıyorsun?
2: Ya şimdi lokumları çeşitlerine göre ayarlıyoruz. Mesela bu gül yapraklı kaplama ise bunu ıslatarak... makineye veriyoruz. Makinede kesim oluyor. Ondan sonra bir kesimden sonra eleme, elemeden sonra tartma, o şekilde paketleme olarak gidiyor.
0: Yani efendim çok zor. Emek istiyor, sabır istiyor ve gül lokumu birçok aşamalardan geçiyor ve ondan sonra afiyetle yenmeye hazır hale geliyor. Şimdi
2: evet.
0: Bu güller geçen yılın mahsulü mü,
2: evet.
0: Bu yılın mahsulü mü? Geçen yılındır.
2: Geçen
0: çünkü hasat yeni başladı. Efendim işte gül lokumumuz misler gibi önümüzde. Ne yapıyoruz şimdi?
2: Şimdi gül kaplama yapıyoruz.
0: Kaplayalım.
2: Evet.
0: Gülümüz bol. Burası Isparta. Ortada lokum falan kalmadı. Ne yapıyoruz şimdi?
2: Şimdi makinede keseceğiz.
0: Makinede keseceğiz. Bakın ondan sonra neler oluyor. Burası Isparta. Evet değerli izleyenler, Isparta'nın ünlü nefis gül lokumunu makinamızda kestik. Efendim hem boylamasına hem enlemesine ve geldik buraya. İsim nedir?
3: Kevser Bilgin.
0: Kevser'cim nasılsın, buralı mısın?
3: Mersin Tarsuslu'yum.
0: Mersin'sin, burada mı yaşıyorsun?
3: Evet.
0: Kaç yıldır?
3: 5 yıldır buradayım.
0: Neden?
3: İş dolayısıyla geldik. Buraya memleket bildik, geldik.
0: Evli misin?
3: Evliyim, bir çocuğum var.
0: Allah bağışlasın, Allah mutlu etsin. Doğduğun yer değil, doyduğun yer
3: tabii
0: zaten.
3: Ki.
0: Evet.
3: Memnunuz çok şükür.
0: Böyle güllerin içinde, lokumların içinde çalışıyorsun.
3: Evet.
0: Şimdi gül yaprağıyla kaplanmış gül lokumlarımızı makinede bir güzel kestik ve aldık. Buraya geldik. Efendim işte gördüğünüz gibi artık minik minik lokumlarımız.
3: Duble haline getirdik.
0: Duble mi bu?
3: Eleme aşamasından pakete geçecek.
0: Evet. Ne yapıyoruz şimdi?
3: Eliyoruz.

0: Değerli izleyenler, Isparta turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Isparta'da şimdi lezzet zamanı. Efendim, mükemmel bir lezzet durağındayız. Şu anda Isparta merkeze bağlı Yakaören köyündeyiz. Ortalama Isparta'ya 2 kilometre mesafemiz var. Efendim, ortamımız çok güzel. Her yer yemyeşil, her yerde kiraz ağaçları var. Yer yer güller var. Peki yanımızda kim var? Efendim, yanımızda Isparta'nın en ünlü şefi Mehmet şefimiz var. Evet, Mehmet şefim, merhabalar. Nasılsın, merhabalar, iyi misin?
1: Teşekkür ederiz. Isparta'mıza yeniden hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Burası çok güzel. Aslında geçtiğimiz yıl gelmiştik efendim Mehmet şefimizin mekanına. Tamamen doğayla baş başa. Mükemmel bir yer. Hava tertemiz ve bugün de şansımıza Isparta'da hava çok güzel. Şimdi kabine pilavı yapmak için ne lazım şefim? Pirinç
1: efendim,
0: lazım tabii.
1: Kabine pilavı yapmak için önceliğimiz et.
0: Tamam.
1: Eti en az 6 saat haşlıyoruz.
0: Ne eti o?
1: Dana eti.
0: Tamam.
1: Haşladıktan sonra parmak uzunluğunda ince ince didikliyoruz.
0: Tamam.
1: Ve görüldüğü
0: etimiz
1: gibi
0: tamamen pişmiş durumda.
1: Pişmiş durumda.
0: Nohutumuz
1: onun
0: haşlanmış.
1: Onun yanında haşlanmış nohut.
0: Tamam.
1: Ve özellikle soğanımız.
0: Onda ne var?
1: Pilavımıza ayrı bir lezzet veren karabiberle marine edilmiş pilav, soğanımız.
0: Kabune pilavına kuru soğan koyuluyor ve burada da pirincimiz var.
1: Evet.
0: Pirincimiz nereden? Bir özelliği var mı?
1: Gönen pirinci kullanıyorum ben.
0: Gönen pirinci, evet, güzel oluyor, evet.
1: Yani ithal pirinçten ziyade Türk pirinci.
0: Tabii ki.
1: Ve et suyumuz.
0: Et suyumuz. Etimizi haşladığımız suyumuz.
1: Haşladığımız suyumuz.
0: Bir dakika şimdi, bunlar nedir? Leğenimiz bakır mı?
1: Bakır leğen.
0: Bakır. Onda mı pişmesi lazım?
1: Evet, onda pişmesi gerekir. Bu pilavımızın özelliği yapılış tekniğine göre salma usulü dediğimiz pilav yapımıdır.
0: Bir yandan yapalım, bir bunun yandan anlatalım şefim.
1: Salma pilavda kavurma işlemi olmadığı için
0: evet,
1: hızlı bir şekilde kaynaması gerekir pilavımızın.
0: Evet değerli izleyenler, ekranlarınızın başından sakın ha sakın ayrılmayın. Bakın, çok özel, geleneksel bir pilav yapıyoruz. Tamam, karabiberle marine edilmiş kuru soğanımızı, leğenimizin
1: üzerine de haşlanmış nohutumuzu
0: dibine döşedik. Mis gibi haşlanmış. Of of of, görüntüyü siz düşünün. Isparta'da gerçekten mükemmel lezzetler, mükemmel görüntüler. Birazdan
1: efendim,
0: ateşimizi yanacak.
1: De, evet. Onun üzerine de haşlanmış etimizi, didiklediğimiz
0: of,
1: etimizi
0: of,
1: dağıtıyoruz.
0: Of. Pilavımız nasıl güzel olacak? Hadi gari Mehmet şefim, pişsin de tadına bakalım.
1: Efendim, bu yapılış tekniğine göre salma sulde dediğimiz yöntemle yapılan bir pilavdır.
0: Ha, direkt böyle döşeniyor.
1: Direkt, evet.
0: Bakır, leğen mi diyorsun buna?
1: Bakır tavada.
0: Tava.
1: Bakır tavada.
0: Leğen gibi
1: içerisinde.
0: Ama. Leğen dedim ben hep. Tuzumuzu da bir güzel serptik. Evet.
1: Şimdi de üzerine et suyunu
0: süzerek döküyoruz. Vallahi Mehmet şefim çok besleyici. Et
1: protein,
0: var.
1: Protein bakımından çok zengin.
0: Tabii tabii tabii. Soğan var, et var, nohut var, pirinç, et suyu, tereyağı, daha ne olsun?
1: Bizim Isparta yemeklerinde genellikle et suyu çok kullanılır Belma Hanım.
0: Evet.
1: O yüzden lezzet bakımından zenginiz.
0: Isparta ne sever peki Mehmet şefim? Et mi sever, balık mı, tavuk mu, sebze mi, hamur işi mi? Et seviyor bence.
1: Et sever efendim.
0: Evet, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ağırlıklı olarak efendim Isparta'da et seviyor. Yani Türk halkının et olmazsa
1: şimdi
0: olmazı.
1: Normalde biz pilavın üzerine geçecek kadar suyumuzu koyduk.
0: Tamam.
1: Tereyağımızı piştikten sonra vermemiz gerekir ama biz baştan birazını veriyoruz özleşmesi için.
0: Tamam. Kalanını da piştikten sonra üzerine serpeceğiz.
1: Evet.
0: İspirto mu?
1: İspirto efendim.
0: Tamam.
1: Hızlı bir şekilde
0: yapmak
1: için.
0: Gabune miydi? Gabune miydi?
1: Gabune efendim.
0: Gabune. Gabune. Hadi gari.
1: Hadi gari. Bismillah.
0: Kaçıyorum gari. Çok
1: her
0: yakma bak.
1: Aynı anda yanması için.
0: Yanmayalım ispirto bak. Mehmet şefim.
1: Şimdiye kadar kimseye yakmadık Allah
0: efendim
1: şükür.
0: İspirtoyu çalı çırpımızın üzerine döktük. Şimdi kaçıyorum. Vallahi kaçıyorum. Vallahi kaçıyorum.
1: Siz kaçmaya niyetlisiniz.
0: Kaçıyorum. Evet, şimdi şov zamanı. Isparta'da Yakaören köyünde. Aman Allah'ım. İspirto. Hemen tutuşturdu çalımızı çırpımızı.
1: Ateşimizin hızlı bir şekilde yanması için ispirto kullanıyoruz.
0: Evet.

0: gazellere.
1: Tanrılatın
0: kurusun.
1: Dada.
2: Seni vermem ellere diye bir türkümüz var Isparta'mıza ait. Ha. Tabii birçok var da şu an heyecanlanınca hiçbirisi gitti.
3: Heyecandan hatırlayamadılar.
2: Evet, hepsi gitti.
3: Şey nasıldı efendim, Burdur'a yakınız aslında. Isparta Burdur çok
2: Cemil
3: yakında.
2: Cemil'in gezdiği dağlar meşhur.
3: O da güzel,
2: var.
3: O da güzel. Cem

0: Kaydır kupa Cemilem, nasıl edelim biz bu işi? Kaydır kupa Cemilem, nasıl edelim biz bu işi? Nikamızı kıysın, ünden gelin hocam emin.
1: Mehmet şefim gel.
0: Nikamızı kıysın, ünden gelin hocam emin.
1: Çok teşekkürler, yolluyoruz size. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ne patladı öyle?
2: Bu da bizim şovumuz olsun.
1: Vallahi korktum. Efendim, hava zaten bugün güzel. Isparta'da ama şu anda ateşimiz yanıyor. Burası bayağı bir sıcak oldu. Evet, artık gabune pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Pilavımız pişmeye başladı. Gabune pilavı yapıyoruz. Isparta Yakaören köyündeyiz. Evet, bu keyifli ortamda. Efendim, gabune pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. 20 dakikada pişiyor. Ondan sonra şefimizin söylediği gibi 20 dakikada dinlenecek. Ve ondan sonra Mehmet şefimizin ellerinden Isparta'ya özgü coğrafi işaretli nefis mi nefis gabune pilavının tadına bakacak. Şefim, durum ne?
2: Benim hanım, gördüğünüz gibi pilavımız suyunu çekti.
1: Evet.
2: Bakın şurada gözlerin içindeki sular da boşaldı artık.
1: Evet.
2: Şimdi pilavımızı ateşten alıp üzerine tereyağını verip közün üstüne demlemeye bırakma zamanımız geldi.
1: Of of of. Vallahi çok sıcak
2: Kübra
1: burası. Çok sıcak. Elin yanmasın. Bir dakika. Ne yapıyoruz? Neler oluyor? Ben şimdi merakla Mehmet şefimizi takip ediyorum.
2: Pilavımızın demleme zamanı.
1: Yani değerli izleyenler, ben sizin için daha ne yapayım? Yöreseli nefis bir pilav.
2: Artık tereyağıyla buluşma zamanı geldi.
1: Tamam, kalan tereyağımız da pişen gabune pilavımızın üzerine bir güzel döküyoruz. Ve lezzetimiz artık tamamlanıyor. Bu pilav bence tadından yenmeyecek.
2: Ve üzerine pamuklu bir bezle bir sinirin etrafıyla kapatıp demlemeye bırakıyoruz.
1: Tamam. 20 dakika gabune pilavımız dinlenecek, demlenecek ve ondan sonra artık yiyeceğiz. Servise hazır olacak.
2: Sevgili dostlar, gabune pilavımız pişti. Sabırla bekleyen dostlarımız için lezzetli bir yemek haline dönüştü.
1: Açalım.
2: Şimdi pilavımızı açıp harmanlayıp demlenme süresi oldu.
1: Hemen açalım.
2: Hemen açıyoruz efendim.
1: Dinlendi, demlendi. Vallahi sabrım kalmadı yani.
2: Belma Hanım, bu pilavın bir özelliği vardır.
1: Nedir?
2: Pilavı açarken düğün sahibinden bahşiş alınmadan açılmaz.
1: Düğün sahibi kim?
2: Belma Hanım.
1: Vallahi değilim ben düğün sahibi falan. Garip bir televizyoncuyum ben. Bahşiş ne arar bende? Of of.
2: Aman Allah'ım.
1: Var mı böyle bir pilav? Of. Of of diyorum. Başka da hiçbir
2: sevgili
1: şey demiyorum.
2: Sevgili dostlar, biz dostlarımızın pilavını pirinçleri taneyle koyuyoruz. Pilavımızın kalitesinden dolayı.
1: Mehmet.
2: Gördüğünüz gibi.
1: Mehmet şefim, sen ne yaptın Mehmet şefim?
2: Bakın
1: mükemmel.
2: Şöyle.
1: Mükemmel. Vallahi hem göze hem de damağa hitap eden mükemmel bir gabune pilavı. Coğrafi işaretlisinden, bol malzemelisinden, bol sevgilisinden. Ustam, ellerine sağlık.
2: Afiyetle. Evet.

0: hangi burçların hayatında köklü değişimler olacak? Hangi burçlar için finansal fırsatlar kapıda? İlişkilerde kader anı yaşayacak burçlar hangileri? Hangi burçlar için yeni bir hayat, yeni bir birliktelik zamanı? Kimler hayal kırıklığı yaşayacak? Kimler iş hayatında başarıyı yakalayacak? Astrolog Mine Ölmez'den tüm burçların haftalık yorumu az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar. Mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayatta gerçekten de her şey var. Ve en önemlisi de astroloji de var. Biliyorsunuz bu hafta yine astrolojiye bakacağız. Özen göstereceğiz. Bakalım gökyüzü bize neler söylüyor. Gökyüzünün rehberi, bize böyle rehberlik yapan, aslında gökyüzüyle gezegenlerle aramızdaki bağlantıyı kuran isim de sevgili astrolog Mine Ölmez. Bu hafta da bizlerle birlikte. Hoş geldin Mineciğim.
2: Hoş bulduk.
1: Maviler ne güzel yakışmış.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Mavi böyle umudun bir rengi. Aynı zamanda iletişimde de kullanabiliyoruz değil mi?
2: Evet, böyle bu özellikle açık maviler, açık sarılar, iletişim için böyle aklı açmak, özellikle sınav zamanları tercih edilen renkler hakikaten. Öğrencileri de boşuna hani o açık mavi gömlekleri, beyaz gömlekleri seçmiyorlar hakikaten, evet. İyi oluyor.
1: Harika, güzel de tüyolarımızı aldık renklerle ilgili. Peki 16 Mayıs yeni ayını geride bıraktık. Nasıl etkiler aldınız? 12 burcu tek tek anlatacak sevgili Mine Ölmez ama şöyle genel etkileri de bir sormak istiyorum. Özellikle ben de biraz böyle hani önüme düşüyor ya, evet. Astrolojiyle ilgili çok, evet. İlgilendiğim için ben de daha çok kadersel bir haftaya giriş yaptık gibi bir algı oluştu bende. Nasıl bir hafta Mine bu?
2: Şimdi her hafta aslında kadersel. Bence her şey kader, kısmet, nasip diye, evet. Düşünüyorum. Zaten insan buna inandıktan sonra çok da böyle moralini bozmuyor hiçbir şeye. Şimdi bu haftada evet kadersel etkiler yine yoğun. Şöyle bazen mesela daha durağan geçer zamanlar, bazen çok hızlı geçer. Bu hafta gerçekten hızlı bir hafta olabilir. Haberlerin, olayların hızlı yaşandığı bir hafta olabilir. Ben geçen hafta çok zor şeyler yaşadım. Yani çok zor derken hani derdi olana şey gelmesin haşa hani. Ama böyle hani ard arda gelir ya böyle aksilikler, evet. Tuhaflıklar filan. 5 günün 5'i de dolu geçti ve bol bol olaylı geçti mesela. Olaylı derken işte bir o işte bir oradan bir aksaklık, buradan bir arıza, işle ilgili
1: hep
2: bir şeyler falan.
1: Hep farklı konular mı?
2: Hep farklı konular ve çok şaşırtıcı da en son cuma gününe kadar sürünce ben cuma günü arabada ağlamaya başladım.
1: Ah canım.
2: Dedim ki Allah'ım dedim. Ben dedim Yunus Emre değilim dedim. Beni dedim bu kadar sınama. Ben dedim seni ağladım bir bildiğini, evet, aldım. Sonra, evet. Çok güzel şeyler çıktı karşıma. Yani sabretmek gerektiğini. İnsan böyle zorluklara sabretmeli. Bir de herkesin zorluğu başkadır. Mesela ben hani çok kaba, kötü niyetli insanlarla çok zorlanırım. Yani mesela hayatın zorlukları beni yormaz ama insanların kötülükleri, kalpsizlikleri beni çok yorar. Ben öyle yorgunluklara şey kalıyorum. Bazıları da başka türlü yorgunluklara. Geçen hafta benim için biraz böyle inişli çıkışlı geçti şimdi. Ne yalan söyleyeyim.
1: Evet,
2: ama bu haftadan
1: olsun.
2: Biraz daha umutluyum. Çünkü neden? Bu hafta çok fazla açı var ve genel olarak... Evet, olumsuz açılar var ama iyi açılar olumsuz açılardan daha fazla.
1: İnşallah.
2: Şimdi bu hafta öncelikle inanılmaz bir ikizler enerjisine giriyoruz. İkizler demek eşittir Merkür'ün yönettiği bir burç. İletişim, konuşmalar, haberleşmeler, bunların hepsinin aşırı yoğunlaşacağı bir hafta. Özellikle bugün Ay ikizler, Merkür-Uranüs kavuşumu ikizlerde filan. Merkür de ikizler burcuna geçti. Bu şu demek, kral kendi tahtında. Yani bir gezegenin kendi yönettiği burca girdiği zamanlar o konuları önümüze daha güçlü bir şekilde koyar. Merkür de ikizler ve başak burçlarını yönetir. Ve şu an itibariyle ikizler burcunda, bugün de Merkür Uranüs'te bir kavuşumu var. Şimdi Uranüs biraz arıza, problem çıkaran, tuhaflıklar getiren bir gezegen.
1: Ani gelişmeler getiriyor değil,
2: evet,
1: mi?
2: Evet, doğru, çok doğru, bravo. Ani gelişmeler getirir, sürpriz şeyler getirir. Bir de şimdi Merkür haberleşme, iletişim. Aslında Merkür bütün hayatın akışında her zaman aktif olan bir gezegen. Konuşmalar, görüşmeler, trafik. Bütün yaşadığımız yoğunluklar, zihinsel aktiviteler, bilişsel aktiviteler, konuşmalar, yazışma, her şey Merkür'le ilgili. Sosyal medya, şu an bizim yaptığımız şey, yayın yapmak, bunların hepsi Merkür'le ilgili. Uranüs'le birleştiği zaman şok edici haberleri, şaşırtıcı haberleri, insanların aa diyeceği, ağza açık kalacak haberleri hayatımıza bu hafta bir kere çekebilir.
1: Hem
2: bu,
1: kişisel hayatımızda hem dünya genelinde.
2: Dünya gündeminde de mesela çok şaşırtıcı haberler birdenbire gündemimize düşebilir. Tabii bu ne yapar bir yandan? Uranüs baktığımız zaman şimdi eski alimlerden Uranüs'ü dinleyemiyoruz. Çünkü o zamanlar keşfedilmemişti ve Uranüs, Neptün, Plüton hakkında alimlerin görüşlerini dinleyemiyoruz. Ama yıllardır yaptığım araştırmalar neticesinde şunu gördüm. Uranüs, Neptün ve Plüton çok nadir zamanlarda iyicil çalışıyor.

0: yaşıyorlar. Çünkü bunlar kolektifi ilgilendiren, büyük resmi ilgilendiren olayları etkiliyorlar. Dolayısıyla bir yerde büyük bir olay olduğu zaman orada bireysel haritanızın gücü çok fazla işe yaramıyor. Hani diyor ya, coğrafya kader diye, doğru söylüyor. Kitleler ve coğrafyanın da bir kaderi var. Dolayısıyla Uranüs böyle bir kavuşumda, karşıtlıkta ya da kare açı yaptığında çok daha güçlü bir enerji yayıyor.
1: Şu an peki olumlu mu çalışıyor yoksa olumsuz mu daha çok?
0: Bunu kestiremeyiz. Şaşırtıcı. Mesela şu olabilir. Aylardır beklediğiniz, özellikle Merkür Boğa döneminde çok yavaş düşündük, yavaş ilerledik. Adım atmaktan, risk almaktan çekindik. Ekonomik konular her şeyin önüne geçti filan. Şimdi biraz daha hızlı ilerleyeceğiz ve her şey çok hızlı gelişmeye başlayacak. Çok hızlı. Birbirinden bağımsız konular olabilir. Birbirinden bağımsız, çok alakasız haberler olabilir. Aslında bunun hem iyi tarafı var hem kötü tarafı var. İyi tarafı, teknolojiyi çok olumlu şekilde destekler. Parlak fikirler böyle lamba gibi kafamızda yanar. Uzun zamandır çözüm bulamadığımız şeyleri, hani 5 dakikada oldu, oluverdi diyeceğimiz çözümler bulabiliriz.
1: İnşallah.
0: Ama bir yandan da çok bölünmek, fikir bölünmesi, duygusal, zihinsel bölünmeler hepsi bir anlamda olabilir. Biz Merkür hep iletişim gezegeni, zihin gezegeni diyoruz ya. Merkür aslında zihnin analitik bir okulu gibi. Dolayısıyla testte ne varsa dışına o sızıyor. Ruhta ne varsa, duyguda ne varsa Merkür de onu dile getiriyor. Dolayısıyla duygusal ve zihinsel bölünmeler, ikilemler, işte karar verememe, kararsızlık, bunlar da bu işin gölgesi olabilir. Dünyada genellikle şimşekleri, yıldırımları çok arttırır. İşte tuhaf hava olaylarını arttırır. Özellikle İkizler Burcu hava elementi bir burç ve değişken bir burç. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde, özellikle 1 Haziran'a kadar Merkür'ün buradaki seyahati süreceği için böyle rüzgarlı havalar, aşırı rüzgarlar, lodoslar, fırtınalar, bunlar bir yerlerde artış gösterebilir. İşte alakasız bir şekilde fazla şimşekli, yıldırımlı yağmurlar görülebilir. Ve yıldırımın, hani Uranüs'le ilişkilendirilmesi çok enteresan. Ne zaman Uranüs aktif olsa gerçekten yıldırımlarla ilgili bir haber oluyor. Ve ne yapar? Elektronikleri de olumsuz etkileyebilir. Yani bir yandan mesela uzun zamandır çok istediğiniz bir teknolojik cihazı alırken, bir yandan da elektroniklerinizle ilgili ani sorunlar, elektriklerle ilgili ani sorunlar veya elektrik tesisatları ile ilgili ani problemler olabilir. Bu açıdan da dikkat etmek gerekir.
1: Sen dedin ya, şimdi Merkür ikizlerde çok iyi çalışıyor. Merkür başka hangi mesela burçlarda
0: Başak'ta
1: iyi çalışıyor?
0: Başak'ta çok iyi çalışıyor. Aslında Başak'ta hem yüceliyor hem asaletli denir. Yani akıllı bir kral gibi çalışır. Daha planlı, daha sistemli çalışır. İkizlerde biraz daha kafa karıştırıcı olabilir. Zeka çok fazla ama zekanın bölünmesi söz konusu
1: hani
0: olabiliyor.
1: Hani kişisel haritalarda bakın diye aslında sordum bunu.
0: Aynen
1: Başak'ta
0: öyle.
1: Da
0: iyi çalışır. Genel olarak hava elementi burçlarda, terazide, kovada da fena çalışmaz. Çünkü birini Satürn yönetir, birinde Satürn yücelir. Ama yine de ikizler ve terazide çok kararsızlık verir. Bu da bir gerçek.
1: Evet.
0: Kovada da gayet güzel çalışır. O da Uranüs'ün ve Satürn'ün yönettiği bir alan olduğu için. Dolayısıyla bu böyle. Ama sadece bununla bitmiyor. Neler var başka mesela? 21 Mayıs gecesi Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Ve 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler Burcu'nda kalacak. Bu da ikizler iki doğdu demek oluyor. İkizler Burçları'nın doğum günleri şimdiden kutlu olsun.
1: Kutlu olsun.
0: Ve bu dönem hem Güneş burada, hem Merkür burada, hem Uranüs burada. Güneş'in ve Merkür'ün Uranüs'le kavuşumlarını da düşündüğümüzde 19-26 Mayıs'a kadar aslında aşağı yukarı sürüyor. Bu süreçte gerçekten hayatlarımızı yapılandırma, parlak fikirlerle değişimler oluşturma, bu gibi şanslarımız olacak. Özellikle ikizler, teraziler, kovalar, koçlar, aslanlar, yaylar, yükseleni bunlar olanlar çok daha fazla ilişkilerini, hayatlarını değiştirebilmek, sıçrayabilmek, özgürleşebilmek, daha güçlü, daha cesur adımlar atabilmek adına desteklenecekler.
1: Güzel.
0: Bu bir yapılandırma süreci olacak onlar için. Hem ilişkileri hem hayatlarını yapılandırabilecekler. Kalan burçlarında iş, sağlık ve işte çözemedikleri problemlerle ilgili, gizli kapaklı sorunlarla ilgili biraz daha böyle akılcı düşünürlerse, sabırlı olurlarsa, kararlı olurlarsa çok güzel şifaya, iyileşmeye ve özgürleşmeye, özellikle zihinsel özgürleşmeye, kafada özgürleşmeye kavuşabilecekleri bir süreç olacak. 19 Mayıs'ta yine Merkür'ün Neptün'e çok güzel bir açısı var. 19 Mayıs enteresan bir gün. 19 Mayıs'ta çok fazla gezegen geçişi. Bir kere Mars Boğa'ya geçiyor.
1: Evet.
0: Venüs Yengece geçiyor. 19 Mayıs'ta Merkür'ün Neptün'le çok uyumlu bir açısı var. Bugün böyle gezegen geçişlerinde düşündüğümüz zaman şöyle bir tablo oluşuyor. Zihinsel kapasitemiz çok yüksek. Hayallerimizi gerçekleştirme arzumuz çok yüksek. Hani aylardır bir şey bekliyormuşuz da bir an önce böyle bir hadi start görelim de başlayalım istiyormuşuz gibi. Böyle bir şey içerisine girebiliriz. Heveslenebiliriz ya da bazı şeyleri çok iyi düşünüp çok iyi tartıp bazı konuları hızlandırıp

0: bazı konuları da geri planda bırakıp hayatımızı daha düzenli, daha akılcı planlama şansımız olabilir.
1: Dilek ve dua kapıları da o günlerde açık diyorsun.
0: Evet, özellikle tarih verdi. Mesela 20 Mayıs'ta 16-25'te Ay Jüpiter'le kavuşuyor. Ama bu şöyle, 16-25 olmadan önceki özellikle 2 saatlik zaman dilimi çok güzel. Burada Ay'ın Jüpiter'le kavuşmasını biz önemseriz. Hele ki önümüzde Venüs-Jüpiter kavuşumu var, daha değil ama yaklaşacak zamanla. Ay'ın Jüpiter'le kavuşması çok güzel. Bu arada her ay bir kez bunu yaşıyoruz Jüpiter yengeçte olduğundan beri. Yengeçte olması çok daha anlamlı. Hani başka burçlarda da anlamlı ama yengeçte, çünkü Jüpiter çok güçlü bir konumda. Ay da çok güçlü bir konumda. Dolayısıyla dualar ve dilekler için 20 Mayıs'ın tüm gecesini ve gününü değerlendirebiliriz. Zaten geceden itibaren Ay Sirius kavuşumu var. Bir daha Jüpiter'le kavuşuma doğru gidiyor. 20 Mayıs'ın gecesinde bol bol dua etmek, işte iyi şeyler düşünmek, uyuduysak rüyalarımızı biraz daha dikkate almak. Tabii herkes haberci rüya görmez diyebilirim ama işaretler olabilir. Bir hani her gelen Hızır Bil demişler, bir söz bir şey olabilir. Bunlar da çok etkili gözüküyor.
1: Evet.
0: 19 Mayıs'ta bir de Mars Koç burcundan, bu ne kadar çok gezegen hareketi
1: çok
0: var.
1: Çok hareketi var. Yani mesela 19'unda sadece bunlar, evet, yani düşün.
0: Mars artık Boğa burcuna geçiyor. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Şu 19 Mayıs'ı tamamlayana kadar bir sakin olun. Bu arada 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Atamızın ruhu şad olsun. Amin. Silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Onu da hemen söylemiş oluvereyim. 19 Mayıs'ta Mars Boğa burcuna geçecek.
1: O zamana kadar sakin olun dedim.
0: Çok sakin olun. Çünkü niye? Mars şu anda analitik derecelerde ilerliyor. Kriz derecelerinde ve Kiron'la kavuştu. Bu ne demek? Yani sabırsızlıkla gelen kazalar, ani başlayan kavgalar, içsel bir çatışma, ateşlenme, ateşli hastalıklarda, viral enfeksiyonlarda artış, böyle bir takım kanamalı veya işte kesikler, çizikler, yanıklar, bunlarda artış. Dünya genelinde askeri operasyonlar veya askeri müdahalelerle ilgili ani gelişmeler verebilir. Yangınların artmasına sebebiyet verebilir. Sonrasında Boğa'ya geçtiğinde biraz daha hepimizde bir gerçekten bahar yorgunluğu başlayacak. Yani Mayıs'ı bitirirken şu Haziran ayında, ya bana ne oluyor işte, saçım dökülüyor, yok işte yorgunum, bir şey yapmak istemiyorum hali olabilir. Çünkü Mars Boğa'da çok zayıf çalışır.
1: Allah Allah. Tam
0: yani
1: Boğa
0: burcunu sevmez. Boğa burcu ne yapar? Boğa'yı düşünelim mesela, çayırlarda güzel güzel yoncalarımı yerken kimse bana ilişmesin. Ama şimdi Mars hadi kalk harekete
1: geç. Savaş gezegeni.
0: Hadi bakalım filan. Şimdi bunun artı yanı var. Özellikle boğalar, boğa etkili olan haritaların sahipleri güzel kilo verebilirler. Sağlıklarına işte yoğunlaşabilirler. Fiziksel aktivitelerini artırabilirler, güzel ter ve toksin atabilirler. Ama bir de bunun olumsuz yanı var. Mars'ı doğru değerlendirirsek Mars iyi aslında. Niye? Mars da çünkü Venüs'ün erkeği. Mesela evlenirken Mars bize bir erkek getirir, eş getirir kadınlara.
1: Nasıl yani, nasıl bakacağız Mars'a?
0: Mars erkek çocuktur, erkektir, eril enerjidir. Mesela ben evlenirken Mars birinci evimdeydi.
1: Ne
0: genellikle
1: demek o?
0: İşte bir erkek sana geliyor. Birinci ev bizim ayağımıza gelen şeyleri anlatır ya da bize geleni anlatır.
1: Allah Allah,
0: İşte
1: evet.
0: Ay sana gelir, annelik gelir. Mars sana gelir. Bir erkek, kadınsan erkek gelir. Erkeksen kadın gelir. Venüs yine kadında da evlilik getirir. Birinci eve gelen etkiler böyle bir şey yapıyor. Bir Mars'ın hayatımıza girmesini şöyle düşünelim. Mars savaş gezegeni, mücadele gezegeni, efor gezegeni. Bir makinenin motoru neyse bir haritada Mars o. Dolayısıyla bunu şöyle değerlendirmemiz lazım. Mars mücadele istiyor. Savaş istiyor, kavga istiyor, almak istiyor, fethetmek istiyor. Şimdi bu enerjileri dengelediğimiz zaman bir kere hayatımıza hareket katmalı. Spora başlamalıyız, işte hareket etmeliyiz, hareketi artırmalıyız. Nerede kızıp nerede duracağımızı iyi tahmin etmeliyiz. Ama aynı zamanda bu mesela bekarlar için özellikle su ve toprak elementi burçlar.
1: Evet.
0: Yani boğalar, akrepler, başaklar, oğlaklar, yengeçler ve balıklar için el enerjinin daha, işte erkek çocuğu olabilir bu süreçte, erkek çocuğa hamile kalabilir bu süreçte, hayatına yalnızsa bir erkek girebilir bu süreçte. Erkeklerle daha çok uğraşır. Ve kendindeki eril enerjiyi dengelemekle uğraşır.
1: Bu haritada dedin ya, Mars birinci eve düşünce mi erkek geliyor?
0: Transitte gelir, evet, erkek çocuk gelir. Mesela kadınlara bakarsın, erkek çocuk doğmuş Mars birinci evinde, Mars beşinci evinde, çocuk evinde. Dolayısıyla hani bu bunlar biraz daha teknik bilgiler. Belki çok hani burada detaylı anlatamayabilirim uzun uzun ama çok enteresandır yani. Ayağına gelir o birinci evindeyken. Dolayısıyla boğalar, akrepler, yengeçler, oğlaklar, balıklar ve başaklar biraz daha ilişkilerini düzenlemek konusunda dikkatli olmalı. Yani ya, bu ilişkiler nasıl ilişkiler? Aşk ilişkisi, evlilik ilişkisi, çocukla anne ilişkisi, aynı zamanda kardeş akraba ilişkisi. Buraları biraz dengelemekte zorlanabilirler. Çok sinirli, sabırsız insanlarla sınav verebilirler. Veya kendileri sabırlı olmak, beklemekle ilgili bir sınav verebilirler. Buna dikkat etmek lazım. Mars Boğa'dayken

0: Boyun boğaz tiroid rahatsızlıkları yine artış gösterebilir bu süreçte. Tiroid hormonlarınızla alakalı bir sorun varsa bu süreçte daha da çok canlanabilir. Ha, bu arada 12 burç için de geçerli. Biraz böyle doktora gitmek, biraz tiroidlerimize falan baktırmak için doğru bir süreç. Boyun boğaz bölgesi problemleri, tutulmalar, işte yanlış hareketler yapmak, bunlara da dikkat etmek gerekiyor bu süreçte. Çünkü
1: 19-20 Mayıs dedim. Bu 2 gündeyiz değil mi hala?
0: Evet. Bu arada 19 Mayıs günü ne kadar çok dikkat edelim. Kavgadan, beladan mümkün mertebe uzak duralım. Sonrasında da bu biraz daha uzun sürer. Mars boğa enerjisine gireceğiz. Enerjimiz düşebilir, isteksizleşebiliriz. Hiçbir şey yapmak istemeyebiliriz. Tembelleşebiliriz.
1: Ay deme.
0: Keyifçi olabiliriz biraz daha ama bu da bize kilo aldırabilir. Dolayısıyla bu konuda herkesin dikkat etmesi lazım. Şimdi
1: peki.
0: Başka ne kaldı? 22 Mayıs'ta. Ha, bu arada 19 Mayıs'ta bir de Venüs Yengeç'e geçiyor. Burası çok güzel.
1: Güzel mi?
0: Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçmesi çok güzel bir şey. Çünkü niye? Venüs'ün ve Yengeç Burcu'nun doğası birbiriyle gerçekten örtüşüyor. Bu artık sevginin en besleyici, en kapsayıcı, en kucaklayıcı hali demek. Bu artık sevgiyi, aşkı yuvaya dönüştürme arzusu demek. Bu da demek oluyor ki şimdi önümüzde bir Merkür Retrosu var. Daha yeni değil, var daha zamanı ama şöyle Haziran, Temmuz, Ağustos bu aylarda biraz daha ilişkilerin evliliğe gittiğine, bekleyen böyle yani hiç öyle olmayacakmış gibi görünen insanların evliliğe doğru gittiğine tanık olabiliriz. Yani huzuru eşinin yanında bulmak aslında Venüs Yengeç süreci. Huzuru yuvada bulmak, huzuru evdeki yemek kokusunda bulmak Venüs Yengeç süreci. Mesela mutsuz bir evliliğiniz varsa bir tavsiye minik hani gökyüzünü doğru değerlendirmek adına.
1: Evet.
0: Mutsuz bir evliliğiniz var ya da siz mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Evinizde bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsunuz. Bakın ben bunu yıllar önce de hep söylüyordum. Yine hatırlatayım. Evinizde mutlaka mesela eşiniz veya çocuklarınız okuldan eve geldi. Özellikle böyle sağlıklı tabii ki. Yani mümkünse glutensiz, daha sağlıklı unlarla yapılmış. Bol böyle kakao kokuları. Kakao, vanilya, çilek, Hindistan cevizi. Ve gül.
1: Bir kek mi yapacak?
0: Bu beşlinin artıramadığı bir efendim mutluluk seviyesi yok. Gerçekten Hindistan cevizi, kakao, çilek, vanilya, gül.
1: Tarifi aldık.
0: Bu beşliyi mutlaka kullanacaksınız. Bir de tarçın unutmayalım. Mesela ben böyle bazen canım sıkıldı. Azıcık böyle tarçın hafif yakarım tavada. Şöyle evi bir kokuturum. Çok güzel bir koku. Özellikle bir yerde okumuştum yıllar önce yabancı bir kitapta. Diyor ki tarçın iş yeri olanlar için, dükkanları, iş yerleri, ofisi vesaire olanlar için tarçının müthiş bir bereketi çağıran enerjisi olduğuna inanıyor.
1: Çok güzelmiş.
0: Mesela işte iş yerinizde böyle tarçın kokutabilirsiniz sabah erken vakitlerde şöyle güzel enerjilerle açabilirsiniz. Evinizde de özellikle bu beşli vanilya, kakao, çilek, Hindistan cevizi, gül. Bu beşlinin kokuları hep bir yerlerde olsun. Mesela işte vanilya eşiniz eve girdi vanilya koksun. Bakın bu kokuların duyumsandığı evlerde bir süre sonra nasıl o tatlı sevgi enerjisinin yayıldığını gör.
1: Ya ay düşünsene, keşke.
0: Çilek,
1: vanilya
0: çikolata.
1: Vanilya bitiyor bu iş şimdi.
0: Öyle bitmez elbette ama inan çok büyük
1: etkiliyor
0: faydası
1: diyorsun.
0: Var. Bu hayatta kokunun. Mesela kötü bir koku günümüzü nasıl mahvediyor?
1: Evet.
0: Midemizi bulandırıyor, bizi mahvediyor. Bu hayatta iyi bir kokunu çözemeyeceği çok az şey var.
1: Ay vallahi deneyelim.
0: Koku tadın bile önünde. Mesela kokusunu beğenmediğin bir şey yiyebilir misin?
1: Yok.
0: Önce bir koklarsın değil mi? Mesela.
1: Kaçarsın kokudan.
0: Mesela bazı peynirler vardır lezzeti çok iyidir ama koktuğu için yiyemezsin. Dolayısıyla koku inanın bana birçok şeyi de çözebilir.
1: Ay metrobüslerde şimdi sokakta geçerken havalar da ısındı. Şu koltuk altı kokuları. Bir zahmet temizlenin, deodorant kullanın.
0: Neler
1: yani
0: geldi başına anlat.
1: 3 metre ileride hala kokusu burnumda. Temiz temiz olun yani.
0: Yani şöyle deodorant, parfüm bunları da kullanmak zorunda değiller. O biraz günlük duşla da ilgili. Hiçbir şey bilemiyorsan hani imkanlar da kısıtlı olan insanlar olabilir bilemem. Yani şu koltuk altlarınızı yıkayabilirsiniz tabii ki. Ya da bir duş,
1: sabunla.
0: Yarım duş. Hani her gün mesela şey yapamıyoruz. Atıyorum şampuanın mı bitti? Bir sabunla. Hemen
1: metrobüste
0: bu,
1: canım şöyle bir,
0: mümkünse,
1: bir tutuyorum metrobüsü diye deyip de tutarak Allah Allah.
0: Yani bunu yapmayalım. Bu da bir pul hakkı.
1: Evet.
0: Çünkü mide hassasiyeti olan insan. Ben mesela kötü kokuda direkt bulantı gelir bana.
1: Aynen
0: midem
1: öyle.
0: Bulanır. Dolayısıyla bunlara dikkat edelim. Kokunun çözemeyeceği çok az şey var. Güzel koku çok önemli. Bu Mars boğa sürecinde ve Venüs yengeç sürecinde eviniz bir yuvaya dönüşsün. Evinizden fazlalık ne varsa atın. İhtiyaç sahiplerine verebilirsiniz kullanılacak haldeyse. Şöyle evi bir minimalize edin. O eve giren dese ki bu ev bir yuva.
1: Harikasın.
0: Tek başınıza bile yaşasanız ama.
1: Çok güzel. Kendin için de bunları yap
0: kendin
1: diyorsun.
0: Için
1: İnşallah
0: yap. Tek başına
1: yuva
0: da olabilirsin. Evet.
1: Hissettirecek bir ortam oluşturmak bizim elimizde diyorsun. Güzel tavsiyelerini aldık. Özellikle ne dedin? 19-20 Mayıs tarihlerinde dilek ve dua kapıları da gayet açık olacak. Sevgili 12 Burç. Hemen başlıyoruz. Sevgili Koç ve

0: Yükselen evet. Koçlarla bakalım bu hafta sizlere neler getirecek. Yıldızlarınıza bir bakalım. İnşallah şans, bolluk, bereket yakanızdan düşmesin. Aşk, para 3'er yıldız. Sağlık ve eğitimde 5'er yıldız vermişsin Mineciğim.
1: Evet, şimdi biraz neden böyle oldu onları anlatayım. Öncelikle koçlar artık bu Venüs yengeç enerjisiyle beraber Mars da boğaya geçiyor. Artık hayatta ve ilişkilerde bir ciddiyet arayışına girecekler. Yani diyecekler ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. İlişkilerin beni sömürmesinden veya karşımdaki insanın beni oyalamasından bıktım diyecekler. Bu evlilik birliği içinde de olabilir, yalnız koçlar içinde olabilir. Koçlar ciddiyet isteyecekler. Koçlar hayatın gerçeklerine uyanmak ve yanındakilerin de uyanmasını isteyecekler. Dolayısıyla koç burçları bu hafta daha kararlı, daha ciddi, özellikle ilişkilerde flörtözlüğü değil ya da ne bileyim böyle sürekli muhabbet edelim, keyif yapalım değil de ya benim gerçekten sırtımı yaslayacak, ev gibi hissettirecek, yuva gibi hissettirecek birine ihtiyacım var. Şimdi bu zamanda da yuva kurmak kolay değil. Benimle bunu göğüsleyebilecek, hayatın gerçekleriyle beraber beni kabul edebilecek birine ihtiyacım var. Bu duygu koçlarda çok güçlenebilir. Öncelikle sevgili koçlar, yönetici gezegeniniz olmasına rağmen sizi iflah etmeyen Mars'tan bir tık kurtuluyorsunuz. Çünkü Mars birazcık çılgın bir baba. Kendi evindeydi, koç burcu kendi yönettiği yer ama koçları da çok yormuş ve çok koşturmuş olabilir. Özellikle Nisan ayından şöyle baktığımız zaman bayağı bir yorulmuş, yıpranmış, stres yapmış olabilirsiniz. Ya da birçok şeyle bir arada uğraşmış, kendinizi adeta böyle bir bordo bereli gibi hissetmiş olabilirsiniz. Şimdi 19 Mayıs gününe kadar bir sabredin. Sonra Mars sizin burcunuzdan bir çıksın. Bugünlerde enerjiniz düşükse, mutsuzsanız, kendinizi yorgun hissediyorsanız ya da savaşmaktan yorulduysanız bunların hepsi çok normal. Ve Mars'ın size tabii ki eksileri kadar artıları da oldu. Belki de iş yoğunluğunuzu arttırdı, hayat meşgalenizi arttırdı. Belki de yapmak istediğiniz ama yapmadığınız işlerinizi yapmanız için sizi birazcık da teşvik etti. Şimdi boğaya geçtiği zaman koçlar daha çok para konularını kafaya takıp mücadele edecekler. Yönetici gezegeniniz boğadayken siz biraz daha keyifçi, yemeğe düşkün, uykuya düşkün. Çok yoruldum ya, sanki üstümden bir dağ kalktı. Ben biraz dinlenmek istiyorum havasında olabilirsiniz. Ancak maddi konular buna çok da izin vermeyecek. Para kazanmak, birikim yapmak, yatırım yapmak veya var olan paranızı değerlendirmek ya da para kazanmak hani için biraz daha mücadele etmeniz gerekebilir. Biraz daha maddi konularda risk alırken ayağınız geri geri gidebilir bu defa. Koçlar çok gözü kara insanlardır. Çok cömerttirler. Bazen bu cömert müsrifliğe bile ulaşabilir. Yani böyle dünya malında çok gözleri yok. Onlar evet eğlencesindeler ya. İşin.
0: Gerçekten.
1: Ama bu haftadan itibaren gerçekten şunu düşünmeye başlayabilir. Ya ben paramı idareli harcayayım. Para bana lazım. İşte paramı nasıl yapsam, nasıl etsem. Yani çok uzun süre, bir iki aya yakın bir süre maddi konular sizin için biraz daha önemli olacak. Ve buna çok tutunacaksınız. Ve bu haftadan itibaren gelişen açılarla özellikle ayın 26'sına kadar hatta şöyle söyleyeyim. Haziran ayında buna dahil edeceğiz. Çünkü Haziran'da da yine benzer gök olayları yaşanacak. Sizin için hayatınızı yapılandırmak, ilişkilerinizi yapılandırmak, bundan sonra gideceğiniz yöne karar vermek için çok güzel bir zaman olacak.
0: Harika.
1: Yani bir böyle ölü toprağını üstünüzden atıp akıllı düşünüp ya artık hayatın gerçeklerine bakmalıyım, kendimi güvenceye ve garantiye almalıyım diyeceğiniz bir zaman dilimi olacak. Ve gerçekten hayatta hani bir inşaatı nasıl başlatırsın ki gerçekten inşaat başlatanlar da olabilir. Bir inşaatı nasıl başlatırsanız işinizi, aşkınızı, hayatınızı o inşaatın başlaması gibi planladığınız ve projelendirdiğiniz bir süreç olacak. Bu da güzel. Şimdi Merkür ve Uranüs 3. evinizde kavuşuyor. Ne kadar çok etki var bak say say bitmiyor.
0: Evet koça.
1: Şimdi 3. ev sizin kardeşler, yakın çevre, akraba, iletişim, bilişim, düşünce, bütün bu iletişimle ilgili her şeyi anlattığı için bu çok harika. Birçok fırsatla karşılaşabilirsiniz. Sınav başarılarınız çok yükselebilir. Çok güzel sürpriz teklifler alabilirsiniz. Ancak yakın çevrede akrabalarla ilgili şok edici haberler, dedikodular, bitmek bilmeyen tartışmalar, ikiyüzlü insanlara, herkese mavi boncuk dağıtıp ona ayrı buna ayrı konuşan kişilere de dikkat etmeniz gerekiyor. Sosyal medya, internet üzerinde çok başarılı olabileceğiniz bir süreç ama eğer düşüncesizce hareket ederseniz problem de yaşayabilirsiniz. Çünkü bu hızı herkes tolere edemez. Sevgili koçlar.
0: Evet, özel evet. ilişkilerinde ne demişsin?
1: Özel ilişkilerde 22 biraz 22 Mayıs'a dikkat etsinler. Çünkü bugün aileyle eş arasında sıkışıp kalma, ailevi konularda ulaşabilecek problemler, emlak sorunları, kiralama vesaire sorunları olabilir. Ancak ne olursa olsun bu geçici bir açı. Önümüzdeki süreç koçların yuva kurması, evlenmesi, ev alması, ev kiralaması, aile içi meseleleri bir şekilde sevgiyle çözmesi için destekleyici. Ama 22 Mayıs günü kimin için gereksiz fedakarlık yapıp kendinden çok taviz verdiği gerçeğine uyanabilir. Kimin onu sömürdüğü gerçeğine uyanabilir. Bu da koçların bir uyanış yaşamasına neden olabilir.

0: olabilir. Aile içinde veya yakın çevre ilişkilerinde biraz böyle fazla fedakarlık ettiği noktaları görebilir. Onun için benim koçlara tavsiyem şu. Kim olursa olsun, sizin dışınızda kim olursa olsun lütfen kimseyi gözünüzde çok büyütüp bu da bana bunu yapmaz demeyin. Çünkü bu hafta özellikle 22 Mayıs'ta bunun tersini düşünmeye başlayabilirsiniz.
1: Ne zaman bu da bana bunu yapmaz dersen zaten yapar. Yani insandır, şaşar beşer. Herkes her şeyi yapabilir. Koçlar için de inşallah güzel bir dönem diliyorum. Öyle güzel bir döneme girin ki ummadığınız kapılar açılsın koçlar size.
0: Umadığınız taş baş yarmasın.
1: Yerden güzel bereketler, paralar aksın. Ya ben bu işin içinden çıkamıyorum dediğiniz anda Hızır Aleyhisselam'ın o güzel mucizesi size yetişsin inşallah.
0: Amin,
1: tüm güzel,
0: güzel
1: dileklerimi size gönderiyorum.
0: Evet.
1: Böyle herkese bir niyet bugün okuyayım. İçimden geldi. Her
0: Eyvallah.
1: Burcu bir niyetle inşallah devam
0: Eyvallah.
1: Edelim. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, şimdi sıra sizde. Bakalım bu hafta sizlere neler getirecek? Mars boğaya mı geçiyor demiştin?
0: Evet, Mars boğaya geçiyor.
1: Neler var peki boğada?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Mars boğayla uyuşan bir alan değil. Yani Mars gezegeni boğa burcuyla çok uyuşan bir alan değil. Çünkü boğa Venüs'ün alanı. Sevgi, konfor, yeme, içme, keyif, zevk, sanat, estetik kaygılar bunların hepsi boğa burcunda var. Mars'a bir savaş gezegeni yani sevgi ve barış gezegeninin yönettiği yere mücadele ve savaş gezegeni geliyor. Tabii ki bunun olumlu tarafları var. Önce oradan başlayalım. Sevgili boğalar, yaza fit girmek için önünüze bir fırsat var. Mars sizi harekete geçirmek istiyor. O yataktan kalk, erkenden sporunu yap, harekete geç. İşte vücudundan toksinlerini at, boğazını tut. Burada Mars'ın insanı öfkelendiren, sabırsızlaştıran bir tarafı da olduğu için sinirlenip çikolataya falan yemeye abanmamaya dikkat edin.
1: Evet.
0: Bu arada her boğa burcu böyle olacak diye bir şey yok ama ekseriyetle boğalar yeme içme konularında hem gurmedirler hem de severler. Dolayısıyla boğaların böyle birazcık boğazlarını tutmaları gerekiyor. Mesela şey de olabilir, yediğiniz bir şey size yaramıyorsa bunu tespit edebilirsiniz. Özellikle şöyle bir sizde tiroid hormonlarınıza, İşte boynunuzda, boğazınızda bir takım nodüller, bir şeyler varsa onlara bu süreçte baktırabilir. Hatta bunların ameliyatları bile gerçekleşebilir eğer ileri derecede sorunları yaşayanlar varsa. Boğalar birazcık şunu yapmalı, sabırlı olmalı ama aşırı da böyle ne derler, kin biriktirmemeli, öfke biriktirmemeli. Neden derseniz çünkü Mars boğada kızgın boğa gibidir hakikaten. Öfkeyi biriktirir, biriktirir, biriktirir. Sonra da o öfkenin önünü hiç kimse alamaz.
1: Patlar.
0: Dolayısıyla boğalar çok uzun zamandır sabrettikleri konularda artık birilerine gerçekten kükremeye başlayabilirler. Bağırıp çağırmaya, kızmaya başlayabilirler. Bunu dengelemeniz çok önemli. Eğer bütün arızalar sizi bulsun istemiyorsanız enerjinizi, gücünüzü, her şeyinizi kendinize yönlendirin. Önce kendinizde arayın. Mesela bu süreçte karşınıza çıkıp kavga ve arıza çıkaran insanlar belki de size bir aynalama yapıyor olabilirler. İçinizde bastırdığınız ve tuttuğunuz duyguları size işaret ediyor olabilirler. Bunu da görmezden gelmeyin sevgili boğalar. Sonuç olarak Mars sizi birazcık bu süreçte bordo bereli yapacak. Çaktırmadan askerlik yapıyor gibi hissedebilirsiniz. Hakikaten bu arada şaka değil, bazı boğalar da askere gider bu arada. Askerlik zamanı gelmiştir. Bu çünkü bir askeri bir enerji.
1: Evet.
0: Kimisi bunu evde işte bebek bakımıyla ilgili sabah kalk gece uyuma yapar. Kimisi gerçekten vatani görevini yapar ama sonuçta ruhunda bir bordo bereli hissiyatını yaşarsın.
1: O görev bilinciyle. O
0: öyle hareket evet. etmek zorunda kalırsın. Daha az uyumak, daha çok çalışmak da buna dahil. Şimdi para konularında son derece şanslılar. Kimler daha çok şanslı? Bu hafta biraz buradan bahsedeceğim. Teknolojiyi çok etkin kullananlar, sosyal medyayı, interneti çok etkin kullananlar, aklını, fikrini, konuşmasını ve konuşma kabiliyetlerini çok etkin kullananlar, eğitim, haberleşme, iletişim alanında ya da teknoloji alanında çalışan boğalar için müthiş şanslı bir zaman. Gelirlerini çok ciddi bir şekilde 2'ye 3'e katlayabilecekleri bir süreçten geçiyorlar.
1: Harika.
0: Benim parayla ilgili sorunum var, kazanamıyorum, edemiyorum diyenler mutlaka ek işler baksınlar. Çünkü bu ikizler burcunun doğasındaki o ikilik hakikaten bazen çift kısmet gibi de çalışabiliyor. Bunu çok defa müşahede ettim.
1: Nasıl yani?
0: Mesela işte bir işi vardır, bir ek iş bulur. O ek işle beraber daha da güzel para kazanmaya başlar.
1: İnşallah.
0: Lütfen teknolojiyi hayatınıza dahil edin. Bakın bu hafta ve bundan sonraki çok uzun yıllar boyunca artık teknolojiyi, yeniyi, geleceği, güncel bilgileri, güncel haberleri, güncel gelişmeleri takip edenler daha başarılı olurlar. Hem işlerinde hem genel olarak
1: hayatlarında. Bu kaçınılmaz
0: hayatlarında.
1: Artık değil
0: artık
1: mi?
0: Bu kaçınılmaz. Hele ki bu hafta bunun adeta böyle ciddi bir startı gibi. Yani bugüne kadar ben bunu elimle yapıyordum ama hayır artık bir cihaz almalıyım. Veya bugüne kadar ben bunu kendi başıma yapıyordum ama benim yaptığım işi 5 kişilikmiş gibi yapacak olan bir cihaz varsa ben artık buna hayır dememeliyim. Boğalar bu konuda fikirlerinizi güncellemeniz gerekmekte. Bunun ötesinde

0: Mars'ın sizi yorma ihtimaline karşı yine de sağlığınıza dikkat edin. Çünkü Mars da biraz insanı yorabilen, ateşli hastalıklara veya bağışıklıkla ilgili sorunlara sebebiyet verebilen bir yerleşimde olacak. Dolayısıyla dikkat etmeniz lazım. Kilo vermek, spora başlamak, diyet yapmak için son derece çalışkansınız. Maddi şanslısınız. Maddi konularda da bu hafta çok şanslısınız. Fakat özellikle 22 Mayıs günü yakın çevrenizde birileriyle ilgili ben bunu fazla gözümde büyütmüşüm, fazla değer vermişim diyeceğiniz bir olay yaşanabilir. Kardeşler, akrabalar, yakın çevre ilişkilerine dikkat etmek lazım. Bir de duyduğunuz her şeye hemen inanıp insanların üstüne çizik atmayın. Bu çok önemli. Çünkü yanlış bilgi, yalan bilgi, dedikodu gelebilir kulağınıza. Bu dedikodulara göre hareket etmemenize yarar olduğunu düşünüyorum.
1: Galyana gelmesinler. Bazen çünkü böyle şeyler olabiliyor gerçekten hayatta. Hemen ani fevri kararlar vermesin sevgili boğalar. Vallahi sevgili boğalar, hayatınızda öyle güzel açılımlar olsun ki ya ben yönümü bulamıyorum dediğiniz anda öyle bir yol çıksın ki karşınıza. Ya Rabbi şükür deyin. Valla içimden geldi. Böyle her burcu bu niyetlerimi söyleyeceğim. İnşallah her şey gönlünüze göre olsun. Şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizlerin hayatında neler oluyor, neler bitiyor. 16 Mayıs'ta bir yeni ayımız vardı. Etkisi sürüyor. Hatta herhalde birkaç ay daha sürecek gibi değil mi bu yeni ayın etkileri?
0: Birkaç ay sürmeyecek de.
1: Ne kadar?
0: 15 gün çok net hissedilir. Ha. Çünkü şöyle yeni ay dolunay, yeni ay dolunay hepsi birbirine hazırlar, besler, hazırlar, besler. Konuları böyle yayarak gider. Özellikle ay sonuna kadar, 31 Mayıs'a kadar orada bir çünkü yay dolunayı var. Hatta şöyle söyleyeyim 28-29'una kadar hala bu etki hissedilir. Sonra artık bayağı bir yay dolunayının etkileri girmeye başlar. Ama bu ne demektir? İşte 16 Mayıs'tan itibaren önümüzdeki yaklaşık 15 gün konu hep para, güvenlik, konfor olmaya başlar.
1: İkizler için de mi öyle?
0: İkizler için de öyle. Ama ikizler için biraz işin içine sağlık da giriyor, huzur da giriyor. Böyle ikilemler, çetrefilli düşünceler, kafayı çok yorma gibi konular da giriyor. Şimdi ikizler burçları bu hafta bir kere son derece aslında şanslılar. Ancak şöyle bir detay var. Eğer siz bir yükselen ikizlerseniz, Mars 12. evinize yerleşeceği için nasıl biliyor musun? Önümüzdeki süreç sizin için şöyle bir iki aya baktığımda maddi manevi hem çok başarılı hem de rüzgarı arkanıza tam olarak aldığınız bir süreç.
1: Süper.
0: Yani bugüne kadar akmayan işler, akmayan konular, konuşmak istemiyorum, ilgilenmek istemiyorum dediğiniz şeyleri hızlı bir şekilde çözüp halledebilirsiniz. Uzun zamandır üstünde durduğunuz, çalıştığınız işler, projeler, bilgiler, belgeler, haberler bu hafta itibariyle çok hızlı bir şekilde gelmeye başlayabilir. Şu gün bile bugün mesela bana desen ki 12 burç içinde hayatıyla ilgili çok önemli kararları hangi burç alır?
1: Evet.
0: Sadece ikizler burada.
1: Allah Allah.
0: Bugün öyle bir etki var ki ikizlerde dış görünüşüyle ilgili, hayatıyla ilgili bundan sonra böyle olacak diye çok net kararlar alabilir. Ve çok net bir şekilde ben artık bunu istemiyorum ve ben bu yola doğru gidiyorum diyebilir. Bu ülkesi, şehri, ilişkisi, işi, ailesi her konuda olabilir. İkizler burçlarının önlerini çok net görecekleri ve hızlı bir şekilde yaşamlarında bir şeylerin ilerleyeceği bir süreç. Kararsız olanlar, karar veremeyenler, bir şeyin içinden çıkmak istiyorum ama tam nasıl çıkacağımı da bilmiyorum diyenler bu hafta o yönü hani böyle ilahi bir dokunuşla bulabilirler. Ya ben bunun işin içinden çıkamıyordum ama galiba bunu yapmak zorunda kalacağım. Hani bazen bir şeyden kaçtıkça hayat bizi ona zorlar ya sonra biz onu yaparız ve evet demek bu olması gerekiyormuş. O yüzden bu kadar buraya itilmişim deriz. Bir farkındalıkla başlayacaklar ikizler burçları. Öncelikle para konularında bu hafta aslında şansınız açılacak. Ancak bir engeliniz var 22 Mayıs'ta. Bu hafta para kayıplarına, hırsızlıklara ve dolandırıcılıklara çok dikkat etmelisiniz. Yanlış bir yatırım yapmamaya veya para konusunda hatalar yapmamaya çok dikkat etmelisiniz.
1: Aman.
0: Nasıl bir şey? Venüs sizin burcunuza geçiyor ve Venüs yengeçte sizin para alanlarınızla ilgili aslında güzel bir etki verecek. Fakat önümüzde Venüs'ün biraz tabii ki Neptün ve Satürn'le sert açıları var. Bu da bizim için şöyle bir uyarı. Parana dikkat et. Yani gelirken onu nasıl yatırım yapacağına dikkat et, birikimlerine dikkat et veya parayı sahiplenme kaygısı ve korkusuyla hata yapmamaya çalış. Biraz böyle çünkü Venüs yengeçte alıcı, kapsayıcı, tutucu bir hava da var. Dolayısıyla böyle hani param gitmesin, kaybederim falan korkularını da bir kenara bırakıp parayı doğru yönetmek gereken her şey şöyle söyleyeyim. Ya yani bir en az bir 10 gün sizden rica edeceğim. Bilmediğiniz yatırımlara falan girmeyin. Parayla ilgili ani kararlar almamaya çalışın. Çünkü mesela aile meselelerine çok para harcamak zorunda kalabilir. Ona bir şey diyemem. Annesinin ihtiyacı olur, babasının ihtiyacı olur. Yengeç, pardon özür dilerim. İkizler burçları Venüs yengeç etkisiyle en az bu 10 gün biraz böyle aileye harcamak, aile için para harcamak.

0: veya ev için para harcamak, yuvası için, evi için harcamak noktasına gelebilir. Bunları da dengelemelerinde yarar var. Çünkü son şey olabilir. Evet, bütün paramı anneme vermek zorunda kaldım. Tabii ki o benim annem, canım, ama ben de parasız kaldım duygusu oluşabilir. Hı hı. Veya işte babama vermek zorunda kaldım. Veya işte evde bir arıza çıktı, eve gitti param gibi. Bu 10 gün biraz müsriflik yapmadan, yine tabii ki aileye, eve harcayarak buna dikkat etsinler. Ama gerçekten çok hızlı başlangıçlar, hızlı sürprizler, önemli gelişmeler olacaktır hayatınızda. Allah bir kere Allah. Kendi değerinizi anlayacaksınız. Hı hı. En önemli şeyin hayatta ne olduğu gerçeğine uyanacaksınız. Mesela ailem, ben, birinci derece yakınlarım. Ya da işte ben kimlere önem vermişim ama onlar aslında bu değeri hak etmiyorlarmış. Benim ne kadar değerli davrandığım insanlar bana neden böyle değersiz davranmış? Bu biraz böyle bu şeyleri yaşayabilirsiniz. Özellikle 22 Mayıs'ta ikizler burçları benimsedikleri kadınlar veya aile üyeleriyle ilgili böyle birazcık sen deme Brutus diyebilirler. Bu da bir gerçek.
1: Hani güzel haberler gelecek dedin ya, bu her alanda gelebilir
0: her
1: mi?
0: Her alanda.
1: İş, aşk.
0: Şimdi mesela son iki aylarına baksınlar. Hı hı. Belge bekliyorlarsa, bilgi bekliyorlarsa, onay bekliyorlarsa, işte pasaport, vize işlemi olur, sınav olur, eğitim olur, hukuki konular olur, işle alakalı konular olur. Vizyonlarını böyle geliştirmek istiyorlardır, bir eğitim almak istiyorlardır, seyahate çıkmak istiyorlardır. Bütün bunlarla ilgili çok hızlı haberler gelebilir ama hı hı. sadece bu da değil. İlişkilerle ilgili kafalarını bulandıran, mesela şu iki ayda boşanan ikizler varsa, aldatılan ikizler varsa, kalbi kırılan ikizler varsa, içine kapanan ikizler varsa, sürekli arkasından konuşulan ikizler varsa, mental olarak çöken ikizler varsa, bu hafta itibariyle hayırdır ya?
1: Ne oluyor?
0: Hayırdır, sağlara geri döndüm. Ağzına gelebilir. Yani gerçekten ikizler burçları öyle mi, ben yokken iyi at koşturmuşsunuz arkamdan deyip bu hafta ikizler burçları
1: dönüyorum artık
0: şey gibi
1: sahalara.
0: Düşün. Öksüz kalmışlardı. Hmm. Ana babaları geldi.
1: Evet.
0: Ha, artık hadi bakalım görüşelim diye böyle.
1: Peki, güzelmiş.
0: Bir süreç ama biraz tiroidler yine. Niye tiroid diyoruz sürekli? Mars boğa süreci. Hı-hı. Onların da 12. evi. Tiroidler, boyun boğaz sorunları. Genel olarak sağlıklarına yine de dikkat etsinler. İçlerinde bir sıkıntı olsa da tam gaz, parıl parıl ilerlemeye devam
1: edecekler. Harika ikizler, muhteşemsiniz. Öyle güzel haberler alın ki havaları sevinçten böyle zıplayın inşallah. Bu güzel haberler size başka daha güzel kapılar açsın.
0: Bu arada Marilyn Monroe da ikizler.
1: Marilyn Monroe mu ikizler? Güzel kadınlardan devam ediyoruz. En güzel kadınlar ikizler dedik. Peki ya diğer burçlar? Yengeç, aslan, başaklar ve 12 diğer burcu da, hepsini sevgili astrolog Münir Ölmez anlatacak ama ne zaman? Kısa bir aranın ardından, bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz biz.
1: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
9: Sadece duruladım.
8: Özel bir formülün var mı?
9: Sadece duruladım.
8: Hadi ama.
9: Sadece duruladım.
10: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
1: Bravo valla.
9: Sen de sadece Durula.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta...

0: Eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Beyaz giymeye bayılırım.
10: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
11: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Damla bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
17: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
18: Canım karım.
17: Ula senin ne işin var burada?
18: Ula Aslı senin ne işin var burada?
17: Araba almaya geldim.
18: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
18: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
19: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
20: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
21: Ki burç ekran evet. Başına diyorum çünkü çok önemli bilgiler paylaşacak bu haftayla ilgili sevgili astrolog Mine Ölmez. Burçları tek tek geçiyoruz, uzun uzun anlatıyor, doya doya böyle anlata anlata o kadar güzel anlatıyorsun ki Mineciğim. Vallahi ilmine bilmine sağlık diyorum.

0: Sevgili yengeçler, sizde sıra. Bakalım yengeçleri bu hafta neler bekliyor? Aşkta, parada, sağlıkta, yıldızlarınız ne durumda? Fena da değil. Üçer, dörder yıldız vermiş Mine'cim. Neye göre verdin
1: yine? Yine de bir başlarken şöyle başlamak istiyorum yengece. A canım yengeç, neler çektin? Neler çekti?
0: Ya.
1: Neler çekti yengeçler, neden? Çünkü Venüs bu hafta Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu müthiş bir haber. Çok güzel bir haber. Neden? Çünkü Venüs Yengeç Burcu'nun doğasıyla gerçekten uyum sağlayabilir. Ve Venüs hangi burca geçerse o burcun mensuplarına müthiş bir parlaklık, cilt güzelliği, çekicilik getirir. İlişki getirir, para getirir, aşk getirir. Venüs gerçekten iyicil bir gezegendir ve hangi burca transit yapıyorsa, özellikle yükselen yengeçseniz mesela birinci evinize gelecek, ayağınıza gelecek o güzellikler. Mis gibi.
0: Mis.
1: Ancak Venüs'ün iki tane önünde sıkıntılı açısı var. Biri Neptün ile karesi bu hafta 22 Mayıs'ta. Önümüzdeki günlerde de Satürn'le bir karesi var. Bu ne demek? Kendi yoluma, kendi yuvama, kendi hayatıma giderken, evliysem eşimin ailesi, ya da benim kendi aile büyüklerim, ya da patronlarım ve otorite figürler, ya da resmiyetle ilgili konular benim kendi yoluma gitmemi engelliyor. Hmm. Beni bloke ediyor. Mesela yengeçler, evli olanlar, kaynana, kayınbaba, kayınvalide, bu sorunları çok yaşayabilirsiniz bu önümüzdeki günlerde. Ya da şu olabilir. Örnek veriyorum, siz bir tatil planı yaptınız. Kadıncağız, adamcağız, hani kötü insanlar değillerdir belki kayınvalideniz, kayınpederiniz. Ama mesela siz bir tatil planı yaptınız. Tam birisi hasta oldu. Koş bakman lazım. Veya siz tam böyle bir şeye giriştiniz. Ne bileyim, estetik operasyon olacaksınız. Ya da ne bileyim, kendinize bir güzel bir şey planladınız. Bir kutlamanız var, bir şeyiniz var. O sırada çat, annen çağırıyor, baban çağırıyor. Patron iş yükünü artırıyor. Biraz böyle, nasıl biliyor musunuz? Güzel ama bedbahtım dediğiniz günler. Çok güzelim ama çok bedbahtım dediğiniz günler olabilir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle bir 10 gün azıcık böyle yengeçleri biraz
0: güzellik
1: nostaljik.
0: Güzellik gelmiş ama
1: neyime? Türkan Şoray'ın gözyaşları modunda görebiliriz.
0: Türkan Şoray da yengeç.
1: Evet, yengeç, tam bir yengeç kadını. Çok güzel
0: duygusal.
1: Bir kadın. Tam bir gözler gece.
0: Evet.
1: Efendim, yengeçlerin o gece gece ıslak gözleri biraz daha ıslak olabilir bugünlerde. Ve buna yenilmek zorunda değilsiniz. Kendiniz, mesela ben de bir yükselen yengeci biliyorsunuz. Ve gerçekten geçen hafta böyle bir ne oluyor falan dedim, yani isyankarca değil de anlamaya çalıştım falan. Bazen hayat üstümüze çok fazla gelebilir. Bu da o süreçlerden birisi. Bazen insanlar bizden çok gereksiz beklentilere girebilirler. Mesela 12. evimizde de şimdi Merkür-Uranüs kavuşum var. Bugün mesela yengeçler, hele de yükselen yengeçler. Aa, üstüme iyilik sağlık diyeceğiniz bir şey duyabilirsiniz.
0: Allah Allah.
1: Aa, yazıklar olsun, ben mi demişim diyeceğiniz bir şey duyabilirsiniz. Bir dedikodu, arkadan dönen bir söz. Birileri sizi çekiştiriyor. Üzerinizde bir takım oyunlar oynuyor, planlar yapıyor olabilir.
0: Hmm.
1: Ben bunun yolunu şöyle buldum bir yükselen yengeç olarak. Konuşmuyorum. Cevap vermiyorum, yorum yapmıyorum.
0: İgnora ediyorsun.
1: Eskiden ne yapıyordum biliyor musun? Anlatma. Başak tarafımda var ya benim. Açıklama, anlatma. Sevgili yengeçler, yengeç şöyledir. Birisini kırdığını düşündüğü zaman mutlaka gönlünü almak için sorar. Ben seni kırdım mı? Eziyet gibi. Başak da sürekli açıklama yapar. Ben öyle yapmak istemiyorum. Bak gel konuşalım falan diye. Ben bu ikisiyle çok yıllarca mücadele ettim. O duygusal tarafımla, ya bana helal et hakkını, kırdım mı seni? Öbür tarafım, ya işte bak böyle böyle atomlarına ayır. Bunlarla zaman geçmiyormuş. Bu benim kendi tecrübem ama eğer şu anda laftan anlamaz insanların ortasında kaldıysanız, bir aile, bir iş, bir patron, bir mobbing sorununun ortasında kaldıysanız, bazen bir şeyleri doğru insanlarla konuşamıyorsak, sırf içimizi boşaltmak için de konuşmamamız gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. Akrabalar içerisinde çetrefilli bir durum var. Karışmayın. Karışmayın, konuşmayın. Mesela ben öyleyimdir biliyor musun? Akraba sorunu olduğunda beni arayanlar olursa, kendi ailem olur, öbür taraf kim olursa olsun, uzak akraba olur, yakın akraba olur. Ben diyorum bu konulara lütfen karıştırmayın. Çünkü ben burada ne söylesem olmaz. Siz bunu kendi aranızda çözün.
0: Muhatabı zaten sen
1: muhatabı
0: değilsin.
1: Muhatabı sen olmadığın konunun içine girme. Sana haksız bir itham yapıldığı zaman belki bir cümleyle, belki hiç cümleyle. Böyle düşünmeniz enteresan. Bitti. Ya inanın bana, hani diyor ya, senle oynamıyorum ki ben, bana top atıyorsun. Ben seninle oynamıyorum ki. O topu sana atacak, bir daha atacak, bir daha atacak. Bakacak ki topu karşılayan yok. E sonunda pes edecek. Vallahi bu kadar konuştuysam bilin ki biraz işiniz zor gibi. Çünkü 12. evinizde hem Güneş hem Merkür yerleşiyor. Bu da ne demek? Sadece kötü anlamdan bakmayalım. Kıskanılabilirsiniz, nazara gelebilirsiniz, enerjiniz düşebilir. Etrafınızda bir takım düşmanlıklar, perde arkasında dönen dedikodular olabilir. Ve ben gerçekten bunu görüyorum. Mesela 15 gün hiçbir şey yok, 20 gün hiçbir şey yok. Bir duyuyorum, filanca bana şöyle demiş. Bunu çok yaşadım. Birileri arkanızdan gerçekten konuşabilir. Siz bir şey yapmanıza da gerek yok.

0: Yani mesela yıllar önceki bir mevzu da konuşulabilir. O yüzden bunları kafamıza takmaya hiç gerek yok.
1: Konuşsunlar Mine ya.
0: Bunlar bizi ilgilendirmez.
1: Ağzı olan konuşuyor.
0: Ruhsal bir iyileşme süreci veya işte bebek tedavisi, çocuk tedavisi, genel olarak bir tedavi, zararlı alışkanlıkları bırakma, hayatınıza yeni bir nefes verme, şifalanma süreciniz olabilir. Doğru rehberlerle, doğru doktorlarla, doğru şifacılarla bu süreçte karşılaşabilirsiniz. İnşallah. Şifacı derken sen de bana şifa olabilirsin. Hı-hı. Yani öyle bir insan çıkar ki karşınıza, ya bu beni özgürleştirdi, arındırdı sanki, beni bir yoluma açtı dersiniz. Biraz böyle manevi konulara çekileceğiniz de bir süreç olur. Gizli kalan ne varsa, size bir şey söyleyeyim mi? Çok garip olacak bu örnek ama.
1: Evet.
0: Şu bardak şurada duruyor, altında da bir şey var sizin görmediğiniz. İnanın bardak dile gelesiye onu göreceksiniz. O kadar konuşacak ki gizli şeyler. O kadar önünüze düşecek ki gizli dosyalar, siz bile hareket edeceksiniz. Sonuçta Venüs'ün ışığı sizinle. Az biraz sabırla siz bu köprüyü geçersiniz. Ya Allah ya sabır deyin, hay Allah deyin, ben bunu atlatırım deyin ve atlatın.
1: İnşallah.
0: Çünkü bir taraftan şans, kısmet, bereket, bir kere iki tane iyicil de sizinle. Venüs bir iyicil, Jüpiter diğer bir iyicil sizinle. Özellikle 20 Mayıs'ı sakın ihmal etmiyorsunuz.
1: Ne yapacaklar?
0: 20 Mayıs sizin gününüz.
1: Hı.
0: 19 Mayıs'tan başlayın, 20 Mayıs'a dahil edin. Dualar, dilekler, ibadet, kimseyle fazla muhatap olmayın. Kendinize dönün ve dualarınızı edin. İşinizi yapın, fazla konuşmayın. Ruhunuza bir çiçekler açtırın o gün. Hı hı. Bunu yapın güzel gül duşlarıyla falan filan. Mis gibi bir enerji sizin için. Ben size söylüyorum, evet, bir zararlılar var etrafınızda ama Allah sizi evelallah korur diye itimat ediyorum.
1: İnşallah Allah hepimizi korusun. Özellikle yengeçler içinde zaten ilahi de bir güç devrede, güzel açılarda var.
0: Ev, aile, iş, ilişki, hepsinin hı hı. dengelerine dikkat. Özellikle özel ilişkilerde de dengelere dikkat diye eklemek istiyorum.
1: Evet. Vallahi yengecim, öyle bir hafta olsun ki senin iç huzurunu hiç kimse bozamasın. O kadar sapasağlam dur ki o huzurunu bozabilecek hiçbir engel karşına çıkmasın. Amin. Bunu niyet ediyorum. Bunu niyaz ediyorum sizler için sevgili yengeçlerim. Şimdi geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Canım aslanlarım, onlar da ne çekti? Aslanlar çok çekti. Evet. Ne yaşıyor şimdi aslan?
0: Aslanlar aşk çekti ama artık misin? Güzel.
1: Güzel
0: Çünkü
1: mi?
0: Neden güzel? Tabii ki yine dikkat etmeleri gereken taraflar var. Biraz böyle çeşitlendirerek anlatmaya çalışıyorum. Benim de bu betimlemelerim yok mu? Şimdi aslanlar bir kere öncelikle çok fazla iletişim, hukuk, eğitim, seyahat sorunu yaşamış olabilirler. Mentallerini bir türlü toparlayamamış. Bir şekilde şu son 2-3 ayda, hatta şöyle söyleyeyim sana, ta yılın başından beri aslanlar ve yükselen aslanlar, hayattan umudum kalmıyor galiba. Vizyonumu geliştiremiyorum, önümü göremiyorum. Yani ben şöyle bir geleceğime baktığımda o istediğim resmi göremiyorum demiş olabilirler. Ümitlerini tüketen insanlarla, ümitlerini tüketen olaylarla, bir takım işte gelmeyen belgeler, geç kalan sevgiler, eşin akrabaları, uzak akrabaların kışkırtmaları, yani böyle çok fazla bloke edildiklerini, önlerinin kapatıldığını, kısıtlandıklarını, örnek veriyorum. Mesela her şey çok iyi gidiyor, notlarınız çok yüksek, bir tane hocayla takıştınız, öğrencisiniz mesela, geçemiyorsunuz. Veya işte hukuki olarak haklısınız ama bir türlü istediğiniz noktaya gelemiyorsunuz. Veya işte eşinizi çok seviyorsunuz, sevgilinizi çok seviyorsunuz ama kardeşleriyle, akrabalarıyla bir türlü anlaşamıyorsunuz ya da sizi istemiyorlar. Önünüzde hep birileri tarafından, sizi ilgilendirmeyen ama başkaları, çünkü 9. ev başkalarının düşünceleri, başkalarının bilgileri, başkalarının kararları, başkalarının konuşmaları. Hı hı. Hep başkalarının yüzünden, ya ben neden özgürlük alanımı başkasının iki dudağı arasına bırakmak zorunda kaldım? Duygusu sizi bayağı bir geriletmiş olabilir. Şimdi Mars Boğa burcuna geçiyor. Yine eşinizin, sevgilinizin ailesiyle geçinemeyebilirsiniz. Yine patronlarınızın baskılarına, aşırı iş yüküne tanık olabilirsiniz. İş yerinizde veya resmi konularda yine bir şeyler zorlanabilir. Ama öte tarafta ne var biliyor musunuz? Hayat sizi resmen sahneye davet ediyor. Diyor ki sen bu mobbingleri, bu olmayan işleri bir kenara bırak. Gel sevdiğin dostlarınla gez, dolaş, hayatın için bir şeyler yap. Yani siz önümü göremiyorum derken önünüze bir gül bahçesi çıkabilir.
1: İnşallah.
0: Yeni tanıştığınız insanlar veya eski dostlarınız sizi bu girdaptan çıkarmak için çok büyük destekler verebilirler. Hı-hı. Yani bu süreçte aslanlara nimet de, mutluluk da önce dostlarından gelecek, sonra kendi içindeki o güzel ruhundan gelecek. Niye böyle söylüyorum? Aslanlar bu süreçte çok sosyal olacaksınız. Bir sürü arkadaşla tanışacak, karşılaşacak, dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim, Haziran'ın sonuna kadar, hatta Temmuz'un ilk günleri de dahil, çok fazla dost meclislerinde bulunabilirsiniz. Düğünlerde, derneklerde, davetlerde, partilerde, kutlamalarda. Hatta birçoğunuz şu an düğün hazırlıkları yapıyor olabilir. Hı hı. Evlenmek istiyor olabilir. Ama bir yandan da içinizde kaliteli alış,

0: alıştığınız bir yalnızlığınız var. Yani mesela Ayşe ile Fatma ile buluşacağım ama evet, şu an kendimle kahve içmek istiyorum diyebilirsiniz.
1: Değil mi?
0: Özellikle bu süreçte aslanlar çok sevdikleri, güvendikleri ya da güvenmedikleri ama merhamet ettikleri, hı hı, bir özellikle kadın figürle ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilirler. 22 Mayıs'a bir dikkat etsinler. Hı hı. Kız çocuğunuz varsa, kız kardeşiniz varsa, kadın arkadaşlarınızla ilgili aklınızda bir takım soru işaretleri varsa lütfen bunları birazcık iyi değerlendirin. Mesela aslanlar şunu yapmayın. Yanlış yanlıştır. Bazen dostlarımız yanlış yapsa da onların yanında durmamız gerekir. Ben bunu okeyim.
1: Evet.
0: Çünkü benim ortaokul dersimdi bu. Benim hep Türkçem 100'dü. Çok başarılıydım. Kompozisyonlarım çok iyiydi, yazılarım falan. Ve Türkçe öğretmenim beni çok severdi. Hı hı. Bir gün bir soru sordu. Dedi ki, ben de işte akıllı çocuğum ya güya. Dedi ki bir arkadaşınız dedi kavgaya karıştı dedi. Ama dedi sebebini bilmiyorsun ama dedi sizin dostunuz dedi. Hmm. Ne yaparsınız dedi.
1: Evet.
0: Ben dedim ki öğretmenim ben gider ayırırım. Ay. Yaptıklarının yanlış olduğunu söylerim.
1: Ay küçük mini.
0: Bana böyle yaptı. Hayır dedi sen gerçek bir dost değilsin dedi. Gerçek bir dost öğretmenim bana onu söyledi. Aha. Gerçek bir dost dostuyla beraber mücadele edendir dedi. Bana ders.
1: Şunu
0: ama
1: bak.
0: Aslanlara bu hafta en önemli uyarım şu. Bazı insanlar vardır ki gerçekten çok rezil işlere girerler ve bunu hak etmezler. Bu hafta aldatan, yalan söyleyen, hile yapan biri varsa dostum dediğiniz, tutunduğunuz. Lütfen onu şöyle bir karşınıza alın deyin ki bak seni atmam satmam ama seni onaylamıyorum. Bu yaptıklarını doğru bulmuyorum. Çünkü gerçekten onunla beraber o gizemlerin ve karanlığın içine çekilme ihtimaliniz olabilir. Yanlış yapan insanların yanında en azından hani onu bırakmıyorsanız da yanında da gözükmemeye çalışın. Hmm. Bu çok önemli bir uyarı. Gizli işlerden, gizli ilişkilerden, platonik aşklardan da kendinizi koruyun. Hiç gerek yok bu sürünmelere. Başkasına ait olan başkasına aittir. Birileri sizi böyle şey yapmaya, kendine çekmeye çalışabilir, ilginizi çekmeye çalışabilir. Yanlış olan, yasak olan, doğru olmayan hiçbir şeyin içinde bu hafta yer almayın.
1: Aman aman.
0: Dürüstlüğünüzü bozmayın. Veya siz aldatılıyorsanız bununla da yüzleşebilirsiniz. Bu hafta gerçekten bu anlamda güçlü bir etki olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet sevgili aslanlar, valla öyle bir döneme girin ki bugün döktüğünüz gözyaşları size yarının mutlulukları olsun. Öyle mutluluklar getirsin ki.
0: Eyvallah.
1: Ya Rabbi şükür diyeceksiniz.
0: Bu arada
1: o
0: yanlış
1: günleri görün ya Rabbi.
0: Çok şanslılar bu hafta.
1: İnşallah.
0: Rüzgarı arkalarına alıyorlar ama yine
1: İyi
0: de.
1: İyi ki de o gözyaşları
0: bazı
1: dökmüşüm.
0: Bazı var.
1: İyi ki de o zor zamanları geçirmişim diyeceğiniz o günler inşallah çok yakındır. Sizi seviyorum. Burçlaşlarım. Geldik şimdi sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başakların hayatında neler oluyor, neler bitiyor. Bu hafta size gökyüzü neler söylüyor? Uyarıları ve tavsiyeleri sevgili Mine verecek bize.
0: Evet, Başaklar bu hafta nihayet parayla ilgili konularda aşırı stresiniz ve aşırı yükleme. Yani bugün yarın belki bir son aşırı ödemelerinizi yaparsınız. Sonra yine Satürn orada tabii yani 2028 Nisan'ına kadar. Hı hı. Biraz Başakların 2028 Nisan'ına kadar evet para konuları olacak. Parayı yetiştirme, işte ödeme, kazanma, işte vergiler, borçlar, ödemeler veya ne bileyim parayı doğru kullanma adına.
1: 2 sene boyunca.
0: Başaklar biraz zorlanacaklar. Başaklara tavsiyem bu süreci nasıl iyi geçirebilirler? Paranızı az çok demeden biriktirmeye çalışın ve paranızı bir şekilde nasıl diyeyim bunu bir iş gibi görün. Sanki paramı çoğaltmak veya paramı korumak, paramı kazanmak benim gerçekten bir ödevim. Ve bunun üzerine gerçekten çalışırsanız çok da karlı çıkabilirsiniz. İşleri usulüne uygun yapın. Vergiler, borçlar, ödemeler, yapılandırma gibi şeylere biraz daha böyle hem öğrenin hem de dikkat edin. Bunun dışında bu hafta en azından 19 Mayıs'tan sonra parayla ilgili aşırı stresiniz, aşırı böyle bir hani son 2 aydır yaşadığınız aşırı yorgunluklar biraz bir geride kalsın. Size çok para dedim biliyorum çünkü Mars bu alandan geçiyordu ve çok harcatıyordu ya da çok fazla ödeme yapıyordunuz belki ya da parayı çok kovalıyordunuz. İşte bunlar geride kalıyor. Şimdi Mars bu aya geçiyor ve burası sizin 9. eviniz ve dost bir burcunuz. Aslında bunun size avantajları dezavantajlarından daha fazla. Örnek veriyorum, eğitim, iletişim, uluslararası iş ve ilişkiler ve seyahatler konusunda inanılmaz cevval olmak isteyebilirsiniz. Yani ben gezmek istiyorum, ben yeni bilgiler öğrenmek istiyorum, eğitim almak istiyorum. Fakat bazen üşengeçlik de gelebilir. Yani bu üşengeçlikle de bir mücadele vermeniz gerekebilir. İsteğiniz fazla ama buna verecek bir enerjinizin de olması lazım. Bu süreçte sınavlar ve eğitimlerle ilgili çok yorulabilirsiniz, çok koşturabilirsiniz. Ama sabrın sonu selamet olur, boğanın da enerjisi odur. Ne kadar yorulursan yorul, sabır ve sebat ettiğin konuda mutlaka ödülünü alırsın. Yani Başaklar, ders çalışmak, öğrenciyseniz, eğitimleriniz veya işte bir vize işiniz var, pasaport işiniz var, pes etmeyin. Pes etmediğiniz her konunun sonucunu şu 2 ay içerisinde alırsınız. Ama böyle hemen yok istemiyorum, yapamıyorum falan derseniz, demoralize olursanız olmaz.

0: sabır, sebat ve dikkatle, asla acele etmeden bütün eğitim, iletişim, hukuk, seyahat, her ne işiniz varsa resmi olarak özellikle bunların peşinde durmaya bakın. Bunun dışında bu kadar ikizler geçidi varken gökyüzünde, burası sizin kariyer alanınız. En çok bu ay mesela derseniz ki bana Haziran'da en çok kimi konuşuruz? Başakları çok konuşuruz. Başaklar çok göz önünde, toplum önünde olurlar. İkizleri, yayları da konuşacağız elbette ama başakları bir daha bir çok konuşuruz. Çünkü Güneş tam tepenizde, Merkür de tam burada, Uranüs'le birleşiyorlar. Ve bu da şu demek, şaşırtıcı bir iş değişikliği yapabilirsiniz. Şaşırtıcı bir kariyer değişikliği yapabilirsiniz. Bir marka üzerine çalışabilirsiniz. Ya da ne bileyim ben, işinizi geliştirip büyütebilirsiniz. Ama bu süreçte başaklar başarılı olmak istiyorlarsa teknolojiyi, interneti veya yeni güncel çıkan haberleri, bilgileri, iletişimle alakalı şeyleri çok iyi takip etmeliler. Zaten bu konuda yeteneklisiniz. Ama eski sistemleri biraz güncellemek ve yenilemek iş hayatında çok büyük başarılar elde etmenize neden olabilir.
1: Harika.
0: Ve çok görünür olduğunuz, toplum önüne çok çıktığınız, belki toplum önünde bu ara en çok siz konuşacaksınız. Çok konuşacağınız, çok anlatacağınız bir süreç olabilir. Bir yandan da başaklar 9. Tabii başka sistemlerde farklı olabilir. Benim ailemle ilgili, patronlarımla ilgili konuları da anlatıyor. Demek ki siz en çok bu ara eşinizin ailesiyle ve akrabalarıyla, kendi ailenizde veya kariyerinizde bu konularla çok konuşacak, çok mücadele edeceksiniz. Eğer eşinizin ailesinde böyle dedikodu seven, kavgacı, sinirli, kinci insanlar varsa, evliyseniz veya bir ilişkiniz var, ailesiyle tanışmak istiyorsunuz. Belki çok konuşan, çok eleştiren tipler olabilirler. Biraz onlara dikkat etmeniz lazım. Aile içinde de bir takım konuları çarpıtanlar, abartanlar olabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Öğrenciyseniz hocalarınızla biraz daha iyi geçinmeniz lazım. Ötesine baktığımızda Venüs'ün yengece geçmesi sizin için çok güzel. Fakat bu 10 gün yine biraz işte maddi konularla ilgili önümü göremiyorum. Ha, birden bıçak gibi kesilmeyebilir. Bir de arkadaş ilişkilerinizde bazılarının üzerine çizik atmanız gerekebilir. Bu 10 gün içerisinde bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bir de 22 Mayıs'ta özellikle para, arkadaşlıklar, işte miraslar, haklar, bir dostuma güvendim, o beni bu yola çekti diyeceğiniz bir şeyin içinde olmayın. Özellikle maddi konularda risk almayın.
1: Evet sevgili başaklar için vallahi her şeyin en güzelini diliyorum. Önünüz çok parlak, kariyer alanınızda özellikle çok güzel etkiler var. Vallahi kim önünüze taş diziyorsa o taşları bir bir Allah'ın bertaraf ettiğine şahit olun. Amin. Yolunuzun açık olduğuna şahit olun. İnşallah en güzel dileklerimi size gönderiyorum. Güzellikler örün. Bak taşlardan her şeyi yapabilirsin ama önüne taş koymayacağım.
0: Amin.
1: Sevgili başaklar, sizleri seviyoruz. Şimdi geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım terazinin aşk hayatında ilişki, ev, para, kariyer anlamında neleri var? Aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde gayet güzel yıldızlarınız var. Onu baştan söyleyeyim. Dörder yıldız, eğitimde beş yıldız. Daha mı iyi terazi bu hafta?
0: Şimdi teraziden bir kere enerjileri yükseliyor. Bütün bu ikizlerdeki aksiyonlar terazilere çok iyi geliyor. Ve ikizlere yerleşen bütün gezegenlerin karşıt burcundaki, karşı tarafındaki koçla olan olumlu etkileşimleri de yine terazilere iyi geliyor. Ama terazilerin de tabii ki bu hafta dikkat etmesi gereken konular var. Öncelikle artık Mars koçtan çıktığı için sevgilinizle aşırı inatlaşmak, eşinizle aşırı inatlaşmak filan bunlar birazcık geride kalıyor. Fakat kafanıza bir şey takılabilir bu ara. Şu önümüzdeki iki ay şunu düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum. Örnek sadece. Acaba param olmasaydı da beni sever miydi? Acaba işimde bu kadar başarılı olmasaydım da beni sever miydi? Acaba ona bu kadar fedakarlık yapmasaydım da beni sever miydi? Teraziler partnerlerinin bir bencilliğini fark edebilir. Yani şunu diyebilir. Beni gerçekten sevdiği için mi hayatımda, yoksa beni kullanışlı mı buluyor?
1: Ay, bu şüphe de çok yer bitirir insanı valla.
0: Böyle bir şüphe içerisine girebilirler. Çünkü buna da neden girebilirler? Eğer eşinizle, sevgilinizle, ortak veya ortağınızla, ortaklıkta olabilir bu, ortak bir yatırımınız varsa, beraber harcamak istediğiniz bir paranız varsa, birlikte gitmek istediğiniz bir yol, bir hedef varsa, bu hedefte onun sizin kadar istekli olmadığını, onun daha çok kendini düşündüğünü fark edebilirsiniz. Bunu size sözleriyle söylemese de davranışlarıyla gösterebilir. Ve ilişkilerde benim param benim param, senin paran senin paran duygusu terazileri biraz böyle rahatsız edebilir, yıpratabilir. Özellikle çok fedakarlık yapan teraziler birazcık böyle gerçek değerlerini görmediklerini düşünecekleri olaylar yaşayabilirler. Bu ortak işlerle ilgili de olabilir bu arada. Mesela uzun zamandır birinden danışmanlık alıyorsunuz. Örnek veriyorum psikolojik danışmanlık. Bir takım rehberlikler alıyorsunuz. O kişinin sizi sadece parayla bak.

0: aktığını fark edebilirsiniz mesela. Yani duygusal bir anınızda, ihtiyaç duyduğunuz bir anda size birdenbire profesyonel kimliğiyle yaklaşan danışmanlarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Size hep profesyonel kimliğiyle yaklaşan, iş başka, dostluk başka, kanka diyen bazı ortaklarınızı veya kankalarınızı hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Birazcık bunların ötesine geçip teraziler şunu yapacaklar. Ben bambaşka bir yere bakmalıyım. Şu an baktığım yerlerde pek de mutlu olmuyorum. Yanı başımda sıkıntılar, ailevi sorunlar. Çünkü Satürn 7. evlerinde, Venüs şimdi tepelerinde, Jüpiter de orada. Bunun onlara hem artları var hem eksileri var. Şu demek bu. Ya ben güzel görünen şeylerin içinde bile hep kölelik yaşıyorum ya. Ya da ne bileyim ben, dışarıdan baksan işte ailesi ne kadar iyi derler ama ben ne kadar zorluklar çekiyorum gibi. Özellikle önümüzdeki 10 gün teraziler, eşinizin ailesiyle veya kendi ailenizde veya patronlarınızla kapışmamaya, takışmamaya çok dikkat edin. Annenizle ayrı ilgilenmek, işinizle ayrı ilgilenmek, ailevi konuları ayrı çözmek zorunda kalabilirsiniz. Ve biraz annenizle, aile büyüklerinizle ilgili sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Bazı teraziler kendilerini eşlerinin veya sevgililerinin ailesiyle alakalı ya da patron figürlerle alakalı, yönetici figürlerle alakalı baskı altında kalmış ve zorbalanıyor hissedebilirler. Bu 10 gün biraz bunları yaşayabilirsiniz. Ama nihayetinde Venüs burada Jüpiter'le kavuşacak ve siz değerli olduğunuzu, sevildiğinizi, ne bileyim değer gördüğünüzü daha net hissedeceksiniz. Böyle bir süreçten geçiyor olacaksınız. Ne olursa olsun bu geçici bir süreç, onu söyleyeyim. Bu aralar teraziler paranıza, yatırımlarınıza ve harcamanıza çok dikkat ediyorsunuz. Bir miras hakkınız varsa, alacağınız bir para varsa, ödemeniz gereken bir borç varsa bunların hepsiyle alakalı da mücadele edeceksiniz ve istediklerinizi alabilirsiniz. Bazı teraziler arsa alabilir, arsa satabilir, elinden mal çıkarabilir, ev çıkarabilir. Bazıları gerçekten ne bileyim ben ekin, tarım gibi şeylere merak sarabilirler. Çünkü burada böyle bir krizi çözmek var ama bunu sabırla çözmek var. Ve toprakla meşgul olmak var.
1: Bu etki
0: var.
1: Ne kadar sürecek?
0: Bu sürecek. Bu Haziran ayı da dahil, Haziran sonuna kadar da dahil sürecek bu etki. Uzun sürecek. Fakat teraziler şunu yapabilirler mesela. Özellikle arsası olan teraziler varsa, miras hakkı olan teraziler varsa bununla alakalı avantajlarını iyi araştırsınlar. Bu süreçten nihayetinde karlı çıkabilirler çünkü. Haklarını alabilirler. Boyun boğaz tiroidler terazilerde de hassas. Buralara dikkat etsinler. Birazcık böyle ertelemesinler sağlıklarıyla ilgili konuları bu süreçte. Teraziler için en önemli söyleyeceğim şey şu. Rüzgarı arkana alıyorsun. Yanındaki bir şey dedi, arkandaki bir şey dedilerden ziyade sen başka bir tarafa bakmak zorundasın. Sen hayatın tadını nasıl çıkarabileceksen, atıyorum kursa mı gidip nefes alacaksın? Bir evden uzaklaşıp mı nefes alacaksın? Bir eğitime mi başlayıp nefes alacaksın? Veya kendine yeni vizyonu gelişmiş insanlar, arkadaşlar bulup mu nefes alacaksın? Buna sen karar ver. Ama bir şekilde senin yakın çevrendeki bu rahatsızlıklardan, bu hislerden kurtulup daha uzak, daha fresh, daha ferah bir yere gitmen lazım. Ve bu arada rüzgarı arkana aldın. Bak yine altını çizerek söylüyorum. Her şey sıkıntılı bile olsa sen o sıkıntıların içinden hop diye çıkarsın.
1: Başım alıp nereye gidem? Annemiz bazen der ya, başım alıp nereye gitsem buradan?
0: Benim annem neler diyordu sadece onu dese.
1: Şimdi terazi rüzgarı.
0: Senin annen de uykudan uyandınca bağırıyor muydu?
1: Yok bağırmaz ama benim o gün içinde sinirlenir.
0: Mesela her annem şey böyle zar zor kadıncağız yatağa bulmuş. Anne! Anne! Deyince gerçekten bütün annelerde mi aynı yazılım var? Böyle bir şey olmuş gibi kalkarak bağırdığı için böyle pişman, vicdan azabı çekmemiz için yapıyorlar.
1: Ay bunu. Başımı alıp nereye gitsem? Ay başımı alıp nereye gitsem? Ay hani demiş bir yere gitme.
0: Gitmezler.
1: Vallahi bırakmış bir yere gitmezler ama laf budur yani. Allah teraziler için öyle bir döneme girin ki inşallah sizi sadece var olduğunuz için seven, sizi siz olduğunuz için seven bir insanla hayatınızı amin devam ettirin, birleştirin. Amin diyorum. İnşallah tüm güzel dileklerimi size gönderdim. O güzel ikili ilişkilerinizde düzeltme fırsatı inşallah yakalayacaksınız terazilerimize. Geldik şimdi sevgili akrep, yükselen akreplere. Bakalım akrepleri neler bekliyor bu hafta? Evet. Meraklıyım çünkü aşkta, parada, sağlıkta yine üçer dörder yıldız vermişsin. Biraz ikili ilişkilerde mi sıkıntı
0: evet
1: var?
0: Evet, neden? Çünkü mücadele gezegeni Mars akreplerin 7. evine geçiyor. Tabii ki bunun olumlu anlamları da var, olumsuz tarafları da var. Önce olumlulardan başlamak istiyorum. Bir kere Mars sizin yönetici gezegeniniz ve karşıt burcunuza geçtiği zaman yalnızsanız birileriyle tanışmanızı, ilişki yaşamanızı, hatta boğanın o sağlam tarafıyla beraber ilişki sürdürebilmenizi olanak sağlar. Bu iyidir. Fakat bu aralar akrepler, zaten ilişkisi olanlar veya neden hayatımda biri yok diyenler şunu fark edebilir. Karşısına çıkan kişiler acaba çok isteksiz, yaşam enerjisi düşük, kendileri kadar gayretli kişiler değiller mi? Bunu fark edebilirler. Yine akrep ve yükselen akrepler, atıyorum eşiniz, sevgiliniz askere gidebilir. Eşiniz ya da sevgiliniz ufak bir operasyon,

0: bir sağlık stresi atlatabilir. Bununla uğraşıyor olabilirsiniz. Veya işte eşiniz bu ara normalden daha sinirli olabilir. Daha hiçbir şey yapmak istemiyor olabilir. Birazcık eşle, ilişkiyle, partnerle uğraşma ve mücadele etme zamanı. Bu bazen gerçekten bazı çiftlerin arasını feci şekilde bozar,
1: Ya.
0: kopartır ilişkiyi. Bazen de mesela ne olur? Eşinin veya sevgilinin iş için yurt dışına gitmesi gerekir. Bir uzak kalırsın, ona stres
1: Hı
0: yaparsın.
1: hı.
0: Veya ne bileyim ben askere gitmesi gerekir, zorunludur. Bunlar iyi senaryolar bu arada. Bazen de o kadar çok kavga edersin ki ilişkinin sonu gelir. Dolayısıyla akrepler bu ara neyle mücadele edeceğim, kendimi neye odaklayacağım diyorsanız ilişkiler, ortaklıklar, ikili ilişkiler sizin mücadele edeceğiniz ve odaklanacağınız alan olacak. Ne yapabilirsiniz? Hani acıyı söyleyen tatlıyı da söylesin. Ne yapabilirsiniz? Mesela sabırlı olabilirsiniz. Gerçekten karşınızdaki insanın potansiyeli yoksa, yıllardır sizi süründürüyorsa, ya şuradan şunu kalkacaksın, şuraya koyacaksın demekten dilinizde tüy bittiyse daha açık, daha keskin konuşabilirsiniz. Ama şöyle düşünün. Ben bu insandan vazgeçemem. Beni de seviyor. İyi de bir insan. Ama bu huylarından da hiç hoşlanmıyorum diyorsanız ve bunu konuşarak da çözemiyorsunuz. Artık bunları biraz kabule geçmenin zamanı gelmiştir. Kavga ettiniz bir şey yaramıyor. Ayrılmıyorsunuz da olmaz o iş. Ama ben yok ya bunu kafamda bitirdim galiba diyorsanız bunu sabırlı, sakin, tane tane bir şekilde anlatın. Ve gerçekten bir mücadelenin içine girmemeye çalışın. Mars boğada düşük, zararlı pozisyonda yani enerjisinin düştüğü bir yerde. Dolayısıyla buradayken böyle savaşmak, kavga etmek falan hani kendini yumruklamaya benzer. Kendine verirsin en büyük zararı. Buna dikkat edelim. Bazı akrepler eşleri için çok para harcayabilirler. Sevgilileri için, iş ortaklıkları için para harcamaları gerekir. Belki evlilik hazırlığı yapıyor, oraya harcayacak. Biraz böyle eşten ve sevgiliden kaynaklı harcamalar artabilir. İşten ve ortak işlerden kaynaklı harcamalar artabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Peki para konularına baktığımızda bir kere sağlıkta bir rahatlıyorsunuz. Onu da ilave edeyim önceki.
1: Şükür.
0: Para konularına baktığımız zaman akreplerin borcu varsa, işte vergisi, kredi borcu, bir şeyleri biriktiyse bununla alakalı harika parlak fikirler ve yapılandırmalar gelebilir. Bazı akrepler farkında olmadan borç yapmış veya bir para konusunda hata yapmış olabilir. Bu hafta bunu öğrenebilir. Öyle bir etki de var. Bazı akrepler ek iş yaparak, ek gelirlerle ve gerçekten hani ya Allah çıkardı bu işi benim karşıma diyecekleri güzel işlerle para
1: İnşallah.
0: kazanabilirler. Yine akreplere şunu söylüyorum. Güncel haberleri takip etsinler. Mesela işte borç kolaylıkları, yapılandırma, bankaların işte ne bileyim işte o işleri anlamadığım işler, finansal işlerinde yeni güncel bilgiler veya işte bir borcunuz var ya da bir mirasınız var almak istiyorsunuz. İnanın bana yeni konular olabilir. Yeni güncel bilgileri takip ederseniz, yeni olana rağbet ederseniz, işinizde teknolojiyi dahil ederseniz, parasal konularda güncel olan ödeme yöntemlerini vesaire yapılandırma yöntemlerini takip ederseniz borçlarla ilgili sorunlarınızı da çözebilirsiniz. Uzun zamandır alamadığınız, istediğiniz bir miras varsa bununla ilgili de sorunlarınızı çözebilirsiniz. Bu anlamda son derece güzel bir zaman dilimi akrepler için. Akrepler çifte şansınız var. Gerçekten bereketiniz çok fazla.
1: Oh.
0: Buradan sadece kimler yararlanamaz? Parayla ilgili konularda yalan söyleyenler, parayla ilgili konularda hakka girenler, parayla ilgili konularda ikili oynayanlar veya parayla ilgili konularda hatalı hamleleri düşüncesizce yapanlar. Onun dışında akreplerin gerçekten bereketlenebileceği ve çok şükür Allah yardım etti bana ya bu nereden çıktı diyebilecekleri maddi fırsatlar gelebilir. Ve paranızın peşine koşturun. Hakkınız varsa aileden miras gidip hakkınızı arayıp güzel bir şekilde hukuki şekilde devlet yoluyla hakkınızı arayıp paranızı pulunuzu mirasınızın almaya bakın peşine düşmeye bakın. Ama bu aralar gerçekten biraz böyle hayatın şey taraflarıyla da ilgilenebilir. Gizemli konular, gizli konular, gizli kalmış şeyleri ortaya çıkarma güdüsü, yakınlarında hasta filan ameliyat olan varsa onlara koşturma durumu ya da işte paramı nasıl arttıracağım, finansal olarak ne yapmalıyım konusu. Biraz daha böyle ya yapmak zorunda olduğum çok şey var ama ben bunları dosdoğru nasıl yapabilirim soruları akreplerin kafalarını karıştırabilir. Venüs onlara enerji veriyor. 19, 20, 21 Mayıs size 3 gün veriyorum. Bugünlerde dua, dilek kapılarınız son derece açık. Seyahat planlarınız varsa 20 Mayıs'a denk getirebilirsiniz. Eğitim planlarınız varsa 20 Mayıs'a denk getirebilirsiniz. Ayı da takip edin. Ve gerçekten bir ilahi dokunuş da var. Rüyalarınız, sezgileriniz çok güçlü olacak sevgili akrepler.
1: İnşallah o ilahi dokunuş yakanızdan düşmesin sevgili akrepler. Özel hayatınızda özellikle öyle bir huzurlu döneme girin ki daha önce diğerleri neden olmadığını anladım Allah'ım diyeceğiniz bir süreç olsun. Gönlünüzün
0: Öyle
1: kalbinizin
0: birisi
1: ekmeğini
0: gelsin
1: yiyin.
0: ki gidenlere teşekkür et.
1: Aynen öyle.
0: Elden laf alın.

0: satmak işte böyle bir şey. Öyle her yerde yazıyor.
1: Evet. Ama çok çok mantıklı. Doğru. Çok doğru.
0: O yüzden dilimize pelesenk
1: oldu. Aynen öyle, çok doğru. İnşallah herkesin kendi gönlüne göre olsun. Ne diliyorsanız sevgili akreplerimiz.
0: Eyvallah.
1: Geldik şimdi sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayların hayatında neler oluyor, neler değişiyor? Pozitif anlamda güzellikler var mı? Çünkü güzel yıldızlarınız var. Özellikle aşk ve parada 5 ve 4 yıldız vermişsin.
0: Evet, yaylar bir tek bu haftadan itibaren 2 ay boyunca sağlık ve iş konularında birazcık yorulacaklar. Onu söyleyeyim. Fazla iş yükü. Sağlıkla ilgili işte çok koşturmak, kilo vereceğim derdi. Efendim ya da kilo alacağım derdi olan da olabilir bu arada. Öyle de öyle bir dert var ki o hepsinden beter. Onu biliyorum. Evet. Arkadaşlarım söylüyor. Kilo vermekte ne var? Sen bir de kilo almaya çalışsan falan diyorlar. Zormuş. Olabilir bu arada. Herkes de farklı olabilir, çalışabilir. Tabii. Yaylar için böyle beden sağlığı, vücut sağlığı, form tutmak bunlar çok önemli olacak. Birazcık sağlık ve iş alanlarında yorulabilirler. Onu söyleyeyim şimdiden. Baştan önce onu anlatayım. Öncelikle sevgili yaylar, iş hayatınızda fazla koşturduğunuz, fazla yorulduğunuz, fazla iş aldığınız ve üstüne üstlük de canınızın hiçbir şey yapmak istemediği bir süreç olabilir. Yeme düşkünlüğünüzde artış olabilir, tatlı düşkünlüğünüzde artış olabilir. Beslenme ve vücut dengenizi ayarlamak sizin için zor olabilir. Buna dikkat edelim. Bu aralar diyete başlamak, spora başlamak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek için yaylar için harika bir zaman. Yaylar, uzun zamandır kilo alamıyorsanız ya da kilo veremiyorsanız tiroid hormonlarınızı baktırmak. Niye tiroid diyorum mesela?
1: Hep tiroid diyorsun, evet.
0: Sen kimsin bana yazıyor altına. Hiçbir şey bilmeden şuraya yorum yapanlar. Sizi Allah'a havale ediyorum. Ama gerçekten, gerçekten. Hiçbir şey bilmiyorlar, yazıyorlar. Sanki ben bir sabah kalkıyorum böyle kafamdan bir şey uyduruyorum.
1: Allah'ım takılma hayatım. Herkes bir şey yazabilir.
0: Takılmıyorum, Allah'a havale ediyorum.
1: Evet.
0: Şimdi... Yaylara neden tiroid diyorum onu söyleyeyim. Boğa burcu boyun boğaz bölgesiyle ve gerçekten tiroidle ilgili rahatsızlıklarla çok ilgili. Uzun yıllardır Uranüs buradaydı. Şimdi bir de Mars buraya geliyor. Uranüs zaten gitti, kurtuldunuz. Mesela çok kilo veriyorsunuz. Çok kilo alıyorsunuz. Bir yorgunluk ve halsizlik var. Gidip bir güzel bir baktırın. Hiçbir şey çıkmadı. Size tavsiyem şu olacak. Beslenme alışkanlıklarınızı bu ay değiştirmelisiniz. Mesela tatlı tüketimini, şeker tüketimini, ne bileyim aşırı unlu mamul tüketimini şöyle bir azaltırsanız doktor kontrolü, ben doktor değilim, doktorunuza sorun, diyetisyeninize danışın. Gerçekten ciddi oranda bunları azaltırsanız bu iki ayı çok daha rahat ve hafif geçirdiğinizi göreceksiniz. Yani gerçekten doğru olarak neyi yemeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor bunu öğrenin. Mars 6. evden geçerken kişiler gidip tahlil yaptırmalı. Bakmalı benim neyim var neyim yok, çok önemlidir. Mesela 6. evinizde bir yeni ay var, dolunay var. Çünkü siz hani başınıza bir şey gelmeden gidip önlem almış oluyorsunuz. Çok paha biçilmez zamandır. Bu hafta gidin güzel bir kan tahlili yaptırın. Bir sorununuz varsa rahatsız edici, bununla ilgili çaresine bakın. İş yükünüz iş yerindeki tembel tipler yüzünden artabilir. Bunlar da sizi ayrıca çileden çıkarabilir. Uzun zamandır iş yerinde sabrettiğiniz konulara ne oluyor bana edasında bir patlama yaşayabilirsiniz. Bunlar dikkat edilesi konularda. Onun dışında her şey mük güzel gözüküyor.
1: Mük.
0: Harika. Mükemmel. Maşallah. Neden? Çünkü rüzgarı arkasına alan burçlardan birisi de siz olacaksınız. Öncelikle yalnız yaylar müthiş böyle fırsatlarla karşılaşabilirler. Evlilik hazırlıkları yapanlar olabilir, aşık olanlar olabilir, ortak işlere başlayanlar olabilir. Biraz daha böyle görünür, konuşulur hale gelebilirsiniz. Ne anlatmak istediğinizi, ne söylemek istediğinizi çok güzel söylediğiniz bir zaman dilimi olabilir. Bunlar çok güzel gözüküyor. Ama yine de ilişkide şu da olabilir. Yalancı bir partner varsa, sürekli karar değiştiren bir partner varsa... Güvenemediğiniz bir partner varsa ona da çok açık, sert ve net konuştuğunuz bir hafta olabilir. Bazı yaylar kötü ilişkilerden özgürleşecek. Yalnız olanlar belki yeni insanlarla tanışacaklar. İlişkinizde bugüne kadar çözemediğiniz, size ağır gelen yükleri nihayet partnerinizle konuşup akıllı akıllı çözme şansınız da var. Ama bazılarınız artık iniş çıkışlı tipleri istemedikleri için duyguları çok rüzgarlı. Kendileri de böyle hissedebilir bu arada. Ben bunu seviyor muyum, sevmiyor muyum bilmiyorum. Bazen çok seviyorum, bazen nefret ediyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Böyle bir yaylar için özgür olmak, kendi yolundan gitmek, o kanatlarını takıp nihayet uçmak her şeyin önüne geçecek. Sizinle beraber uçmayı kabul eden partnerle gideceksiniz. Sizi aşağı çekmeye çalışan partneri bırakacaksınız. Haberiniz olsun. Ama bu süreç ne olursa olsun sizin için son derece karlı gözüküyor. İş birlikleri yapmak, ortaklıklar yapmak, danışmanlıklar almak, partnerle beraber hareket etmek, partnerle beraber eğitime katılmak, gezmek. Bunlar için de harika bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim. Parayla ilgili konularda aslında çok şanslısınız. Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Burası sizin maddi alanlarınızı çok olumlu etkiler. Fakat önümüzdeki 10 gün birazcık bu Venüs'ün yapacağı sert açılardan dolayı özellikle 22 Mayıs günü bu hafta için uyaracağım gün. para, yatırımlar, ödemeler, borçlar, dolandırıcılıklar, hatalı yatırımlar.

0: bunlarla ilgili dikkat etmeniz gerekiyor. Yaylar, kafanıza bir şey takıp bu hafta illa bunu yaptıracağım doktora falan diye estetik konularda da acele kararlar vermemeniz gerekiyor. Eğitim, iletişim, ilişkiler güç sizde. Sadece dediğim gibi biraz bedeni dinleyelim, sağlığımıza baktıralım, tahlilimizi yaptıralım, neyimiz var neyimiz yok bakalım ve vücudumuzdan, hayatımızdan zararlı şeyleri atalım. Onun dışında mükemmel.
1: Çok güzel tavsiyeler verdin. Sağlık
0: mükemmel,
1: her şeyin başı.
0: İçi.
1: Mük mük dedin.
0: Rüyalarımın burcu yay.
1: Tık tık.
0: Aşkımın burcu.
1: Aşk burcu mu yay?
0: Yok, ben çok seviyorum.
1: Ha, sen seviyorsun. Valla öyle sürprizlerle karşılaşın ki havalara uçun ve bambaşka bir döneme girdiğinizin farkına varın sevgili yaylar. İnşallah yollarınız hep açık olsun. Mutluluklar sizi bulsun. Gönlünüze göre olsun her şey. Şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bakalım Oğlağın hayatında neler olup neler bitiyor. Yazıyorlar ya, şimdi ben de hadi yorumlara şey yapayım. Aşk istemiyorum bazıları diyor. Bazıları da diyor ki ben Oğlağım.
0: Aynısını yaşadın değil mi?
1: Evet, aşkı da istiyorum
0: diyen
1: var.
0: Geçen hafta bir tane çok tatlı bir hanım yazmış. Diyor ki o kadar haklı ki diyor. Aşk yazınca kariyer diyorum, kariyer yazınca
1: evet.
0: aşk diyorum diyor.
1: Evet, öyle.
0: Öyle ama Oğlaklar, şimdi bir şey söyleyeceğim. Oğlak, Boğa, Başak bunlar toprak elementi burçlar. Ve Oğlaklar da hayatlarında bir şeyler düzgün gitmiyorsa, ne bileyim aile rızası olmadan sevmek istemez. Güvendiği kişilerin onayını almadığı insanı sevmek istemez. Hani böyle Oğlaklar her şeyi düzgün yaşamak istedikleri için hayatlarında, işlerinde, kariyerlerinde, geleceklerinde, ya onlar şey değil böyle hani soğan ekmeği kırar yeriz. Aman çocuklar da okula git. Öyle bir şey yok Oğlaklarda. Yani Oğlaklar şey istiyor. Bu paracılıktan kaynaklı bir şey değil. Ya kardeşim akıllı ol. Hayatını güvenceye al. Dünyanın bin bir türlü hali var. Hadi sen kendini düşünmüyorsun. Çoluk çocuğunu da mı düşünmüyorsun? Sorumluluk sahibi bir burç olduğu için. Öncelikle kariyer demelerinin ya da düzenim düzgün olsun demelerinin sebebi bu. Oğlaklar her zaman duygularından önce mantıklarını dinlemek isterler. Oysa ki çok da duygusal insanlardır. Bu da bir gerçek. Ve sonuçta kendilerini sömürecek veya enerjisini çekecek hiçbir şeyi de hayatlarında tutmak istemezler. Mantığı seçerler. İki tarafta kalırlarsa mantıklı olanı seçerler. O yüzden öyle söyledik. Aşk hayatlarında bu hafta evet biraz çetrefilli olabilir.
1: Nasıl?
0: Şimdi şöyle, Venüs'ün yengeç burcuna geçmesi Oğlaklar için harika bir şey. Çünkü evlilik, ikili ilişkiler, yuva kurmak anlamında müthiş bir şans verecek. Ama Venüs'ün önümüzde iki tane kötü açısı var. Birisi Neptün'le olan karesi 22 Mayıs'ta, birisi de önümüzdeki haftalarda yaşayacağı Satürn'le olan karesi. Bu ikisini bir araya getirdiğimiz zaman şöyle bir etki meydana geliyor. İlişkilerde dağılmalar, çözülmeler, partnerle soğukluk, sevgisizlik, ara ara bunları yaşayabilirsiniz. Benim Oğlaklara tavsiyem şu. Her doğruyu her yerde söylemek doğru bir şey olmayabilir. Biraz bu aralar partnerinizden yana olmanız gerekebilir. Partneriniz sizin kadar güçlü hissetmeyebilir, daha zayıf olabilir, daha duygusal olabilir, duygusal bir dağılma süreci yaşıyor olabilir. Buna birazcık dikkat etmeniz lazım. Özellikle bu hafta kadınlarla, kız çocuklarıyla, kız arkadaşlarınızla, erkekseniz eşinizle, kadınsanız kendi içinizde ve kız arkadaşlarınızla yine böyle bir duygusal dağılma, kimsem yok benim ya, yalnızım hissi özellikle 22 Mayıs'ta böyle bir size etkisi altına alabilir. Ve ondan sonra da sevdiğinizi düşündüğünüz insanlarla ama geçici, altını çizerek söylüyorum, geçici soğukluklar yaşanabilir, geçici soğumalar yaşanabilir. Ben çareyi her hissettiğimi, her bildiğimi, her gördüğümü söylememekte ya da en azından sindire sindire söylemekte buldum. Oğlaklara da bunu tavsiye ediyorum. Sizin 5 ay öncesinden gördüğünüz gerçeği insanlar ancak 5 ay geçtikten sonra görüyorsa o bilgileri onlara bombardıman etmeyin. Bak bu böyle ha, bu böyle ha dediğiniz o sizi anlamayacak. Onu görmesi lazım. Tatlı tatlı söylemeye çalışın, bu önemli. Bunun dışında iş hayatları ile ilgili Oğlaklara şunu söyleyeyim. Oğlaklar bu hafta bak çok garip bir kehanette bulacağım.
1: Evet.
0: Oğlaklar bu hafta evinize teknolojik bir ürün alabilirsiniz ya da iş yerinize ya da birden fazla ürün. Çünkü Oğlakların iş alanlarına öyle bir Uranüs Merkür enerjisi geliyor ki. Mesela ne bileyim yazıcılar, bilgisayarlar, evdeyseniz işte uzun zamandır almak istediğiniz robotlar bilmem neler. Bu hafta teknolojiyi hem evlerinde hem işlerinde çok etkin kullanacaklar. Bakalım kendinize böyle eşyalar alacak mısınız? Bu bir süpürge, bir robot, elektronik alışverişleri yapacak mısınız? Veya size bunlar hediye gelecek mi bana yazarsınız. Çünkü bu ara iş yerinizde ve günlük hayatınızda teknolojiyi çok net kullanmaya başlıyorsunuz. Örnek veriyorum, birçok oğlak en basiti adım sayar bir saat alabilir. Nefesini, kalp atışlarını dinleyen ne bileyim şey yapanlar var ya öyle programlar. Onlardan
1: akıllı
0: birini
1: saat
0: alabilir. Veya ne bileyim yapay zekayı bir şekilde evine, hayatına, işine dahil edebilir. Bir şekilde kendisini daha iyi hissettirecek uygulamalar yükleyebilir veya bununla alakalı. Ya bir şekilde teknolojiye para verebilirler bu hafta. Veya evlerinde ve hayatlarında teknolojiyi, güncel haberleri çok net kullanabilirler. Mesela bu hafta Oğlaklar da sağlık, spor, diyet konularına yönelsinler. Çünkü

0: Tıncay aynı zamanda bunları da anlatır. Birçok oğlak doktorundan güncel, yeni, efendim önemli bir tedavi protokolü alabilir mesela. Ya da ne bileyim bugüne kadar herkesin bilmediği ama gerçekten kanıtlanmış, onaylanmış güzel bir tedavi, bir sağlık programı sürecine girebilirler. Bakalım oğlakların günlük hayatlarına, sağlıklarına, yaşamlarına ve iş yerlerine teknoloji nasıl dahil
1: Ya benim
0: olacak?
1: de
0: Bana da yazsınlar.
1: oğlak stelyumum var ya, şey düşünüyordum ya, şöyle hani şeyler var ya, ışıklı telefonu koyduğun, ışık yapsın diye, fotoğraf çekim için, video çekim için daha güzel açı sağlasın diye. İki gündür onu düşünüyorum, alsam mı, işte bir bakayım sosyal bir şeyden, internetten sipariş
0: Tam
1: vereyim
0: böyle bir
1: diye.
0: şey işte. İşinle
1: Evet.
0: ilgili veya işte hayatınla ilgili senin hayatını kolaylaştırdığını düşüneceğin bir şeyi, teknolojik bir şeyi bu hafta alabilir. Belki birçok şeyi bile alabilir. Evindeki bütün elektronikleri bile yenileyenler olabilir. Bakalım olacak mı? Bir de bu var. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını, günlük hayatı düzenleme, zararlı alışkanlıklardan kurtulma ve zararlı insanlardan, zararlı çalışan, zararlı iş arkadaşı arınmak için mükemmel bir zaman. İş bulmak, iş kurmak, işine teknolojiyi dahil etmek için mükemmel bir zaman. Aşk hayatını ve çocuklarla ilgili konularda çok koşturmacalı olacak. Çocuğu olanlar bu süreçte aşırı koşturabilir. Aşk hayatınızda da böyle, yani her şeyin yükünü de ben çekiyorum. Biraz da şu ne derler o, koala partnerim kalksa da,
1: Koala.
0: koala partnerim kalksa da işlere bir baksa
1: Ama
0: diyebilirler.
1: koala öyle bir sarar ki partnerini,
0: Bu arada
1: bırakmak
0: aşkta çok kötü
1: istemez.
0: değilsiniz ha oğlaklar. Aşkta da çok kötü değilsiniz falan. Ama Mars birazcık yorabilir. Ne
1: Evet.
0: dedin canım koala?
1: Koala böyle sarar ya ağacı. Böyle bırakmaz. Biraz
0: Çok
1: tembellik ondan.
0: tatlı.
1: Çok tatlı. Çok severim koalaları ama.
0: Kirpi gördün mü hiç yakında?
1: Evet.
0: Bizim bahçeye geliyor.
1: Kirpi mi?
0: Evet.
1: Sever misin kirpileri?
0: Bayıldım.
1: Beni annemin
0: Sevmedik
1: zamanında
0: ama.
1: kirpi ısırmış. Bacağımda bir
0: Sevmiyorum.
1: izi
0: Hayır,
1: var.
0: dokunmuyoruz
1: Onun
0: çünkü
1: fobisi var.
0: virüsler
1: Isırabiliyorlarmış.
0: olabiliyormuş, haberiniz olsun. Ama
1: Evet.
0: çok tatlı.
1: Ay,
0: Ana
1: dışarıdan
0: ne
1: güzel.
0: mamalar ne çiçiler verdim ama çok
1: Bir de
0: tatlı.
1: dikenlerine
0: Babacılar.
1: yaklaş.
0: Yok,
1: Bak benim kaplumbağama ne diyorsun?
0: özellikle çok güzel, muhteşem, bayıldım.
1: Kaplumbağa benim çok sevdiğim bir
0: Keşke benim
1: hayvan.
0: bahçeme gelse bir kaplumbağa da sevsem.
1: İnşallah gelir. Bahçede
0: İnşallah.
1: olur kaplumbağa.
0: Gel bakalım.
1: Yavaş yavaş gider ama emin adımlarla evini sırtında taşır, yükünü sırtında
0: Çok güzel
1: taşır.
0: küpen, bayıldım.
1: Kaplumbağa, teşekkür ediyorum. Ben de çok severim. Sembolik olarak da
0: Evet.
1: hayatıma benzetiyorum biraz, yavaş yavaş ama ağır adımlarla. Ya
0: Helal.
1: kaplumbağa.
0: Eyvallah.
1: Eyvallah. İnşallah Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Vallahi öyle açılımlar yaşayın ki sevgili oğlaklar. Mutluluk buymuş ya din. Mutluluk buymuş. Rabbim sizi hep güldürsün. Geldik şimdi
0: Amin.
1: sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında neler oluyor? Bir değişiklik var mı kovaların hayatında? Çünkü galiba bir şeylerini değiştirecekler
0: Canım
1: gibi.
0: kovalar da rüzgarı arkasına alanlardan.
1: Evet.
0: Tekrar söylüyorum. İkizler, teraziler, kovalar. Hayat sizi ne kadar bir sıkıntının içine çekmeye çalışsa da rüzgar sizin sırtınızda. Akabinde koçlar, yaylar, aslanlar, yine rüzgar sizin sırtınızda. Eğer duygularınızdan ziyade mantığın sesini gerçekten dinleyebilirseniz bu hafta bu saydığım 6 burcun üzülme şansı yok. Ama duygusalsanız, bazı şeylere vicdan yapıyorsanız, kendinizi ezdiriyor, biraz da kullandırıyorsanız, yani istem dışı da olsa, işte bu hafta sizin için de o kadar mükemmel olmayabilir ama yine de şanslısınız, yine de şanslısınız. Evet, kovalar. Aşkta 5 yıldız. Çünkü niye aşk evlerinde? Aman Allah'ım ya Rabbim, yıldırım
1: Ne
0: aşkları. Bu arada
1: diyorsun?
0: şaka yapmıyorum. Yıldırım aşkı
1: Hadi ya.
0: gerçekten. Kovalar yıldırım aşkına tutulabilirler. Önümüzdeki uzun bir süreç bu. Özellikle bu hafta yıldırım aşkına tutulabilirler. Yeni insanlarla tanışabilirler. Çok canlı, enerjik, konuşkan, bilgili, kültürlü, gezmeyi seven insanlarla tanışabilirler. Birçok kova kişisi kutlamalar, evlilik teklifleri alabilirler. Bu arada 5. ev hediyelerin evi demiştik. Kovalar da teknolojik bir cihaz hediyesi alabilirler bu hafta ya da birilerine böyle bir hediye
1: Ev
0: verebilirler.
1: süpürgesi
0: Bir
1: hanımlar.
0: şekilde süpürgedir, robottur, bir
1: Robottur.
0: şeydir. Ya ne bileyim ben, akıllı
1: Mutfak
0: altındır.
1: Ay, akıllı altın mı
0: Yo.
1: varmış?
0: Niye robot alıyorlar
1: Senin
0: kadınlara
1: buluşun.
0: sürekli evi süpürger gibi? Akıllı altın aldık. Akıllı
1: Altın
0: altın diye bir
1: değerinde ya
0: şey varmış, git
1: onlardan.
0: kuyumcuya sor deyin.
1: Değil mi?
0: Neyse, ondan sonra öyle bir şey yok da ben uydurdum. Ondan sonra böyle hediyeler alabilirsiniz. Özellikle teknolojik hediyeler olabilir bunlar. Ya da birilerine böyle hediyeler verebilirsiniz. Ama sizin için bir kutlama, neşelenme dönemi. Sahne sizi çağırıyor. Gerçekten sahnenin çok önünde olacağınız. Bu arada bunu söylerim, bana de ki ne sahnesi kuzum köyde. Öyle demeyin. Herkesin bir sahnesi var.
1: Köyde de köy
0: Kimisi,
1: meydanında sahne
0: bakın,
1: var.
0: ne ruhlar vardır yerde kim diyor, yani yerde kimse tanımaz ama gökte şöhretlidir. Kimin ne kadar alim olduğunu, kimin ne kadar veli olduğunu, kimin ne kadar güzel kalbi olduğunu, kimin kaç kişiye iyilik yapacağını kimse bilemez. Köyünüzde de olabilir. Herkesi etrafınıza toplayacağınız bir organizasyon olabilir. Nerede yaşıyor olursanız olun herkesin bir sahnesi vardır.

0: Herkesin yürüdüğü bir yol, bir yürüyüşü, bir endamı vardır. Bu ara yürüyüşünüzle, endamınızla, duruşunuzla, konuşmalarınızla sahnenin önüne çekileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Becerilerinizi, yeteneklerinizi, hobilerinizi meslek haline getirip buradan müthiş paralar da kazanabilirsiniz. Kovalar, eğer bir işiniz varsa ve bu işiniz atıl kalıyorsa, çok insan tarafından duyulmuyorsa, size tavsiyem mutlaka bu hafta bir sosyal medya hesabı açın. Özellikle 20 Mayıs gününü ve gecesini, verdiğim saat 16-25 civarını, 16-24 civarını neyse, değerlendirebilirsiniz. Lütfen bir hatta biraz bekleyin, güneş ikizlere geçsin. Siz biraz daha bekleyin, 21 Mayıs'tan sonrasını, doğru şimdi kovalar için biraz daha öyle. Gerçi fark etmez, 20 Mayıs da olur, 21 Mayıs da olur, ama bu süreç sizi bir şekilde destekliyor. Sosyal medya hesabınızdan duyurular yapın, güzel bir iş hesabı oluşturun, güzel bir web site açın. Kendinizi ve işinizi duyuracak, network'ünüzü kullanacak ve buradan çok güzel paralar kazanabileceksiniz.
1: İnşallah.
0: Gerçekten bir yeteneğiniz var. Mesela devletimizin de böyle şeyleri oluyor biliyorsunuz. Hani katkılar, destekler, iş kuranlar için vesaire, girişimciler için. Bunları araştırabilirsiniz. Bir şekilde sahnenizi ortaya koyacağınız, becerilerinizi ortaya koyacağınız, hobilerinizden para kazanabileceğiniz bir süreç. Bazı kovalar çoluk çocuk işlerinde de şanslı olacaklar. Çocuğunuzun eğitim başarısıyla sevinebildiğiniz, çocuklarınız için koşturmacalar yaptığınız ama bunların tatlı olduğu, çocuklarla ya da sevdiğinizle beraber tatillere çıkabildiğiniz, biraz daha böyle, nasıl diyeyim size, uzakları yakın edeceksiniz siz bir şekilde. Ya işte kısa gezilerle sevdiklerinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu ya da eşinizi, sevgilinizi, neyse, ya da en sevdiğiniz kişiler kimse, onlarla o sevgi çemberi, 5. ev. Böyle tatiller, kaçamaklar, geziler yapabilirsiniz. Bu anlamda da çok şanslısınız. Vallahi bu hafta çok güzel.
1: Çok güzel vallahi. Hep bu güzel arada, şeyler anlattın maşallah.
0: Çocuk bebek hamilelik haberleri alabilirler bu süreçte. Haziran hatta Temmuz ortalarına kadar bu konuda müthiş şanslısınız. Çocuk haberleri, bebek haberleri, çocuklarla ilgili güzel haberler gelebilir. Kovalara, evet, aşk hayatınızda da, sahne ışığınızda da müthiş parladığınız bir hafta olacak. Ama aile meseleleri, taşınma, aile büyükleriyle ilgili zorluklar bir süre daha devam edebilir. Evi düzelttim, taşıdım, ettim filan. Evden uzaklaşmak istiyorum, bir türlü olamıyor falan. Bu daha biraz devam edebilir ama bu haftanın gerçekten en şanslı burçlarından biri.
1: Vallahi harikasınız kovalar. Daha
0: şans
1: ne diyelim?
0: Evinde aksiyonlar
1: şans
0: canım.
1: Şans evinde aksiyonlar var. Öyle aksiyon. Bir hayatınızı elinize alın ki gerekirse onu kökten değiştirmek için o cesareti bulun kendinizde. Ve kovalarda zaten bu yollar gayet açık. Mutluluk, baht, şans, her şeyin en iyisi sizin yanınızda olsun. Sevgili kovalarımız, şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklara. Canım balıklar, sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü balıklar aşkta, parada, sağlıkta bu haftada yine 4'er 5'er yıldız almış maşallah burçtaşlarıma. Evet. Ne diyorsun balıklara?
0: Balıklar, canım balıklar, en sevdiğim balıklar, buradan dedeciğime de bir selam göndereyim.
1: Allah rahmet
0: eylesin. Belki bir yerlerden dinliyordur. Balıkları çok seviyorum biliyorsun.
1: Evet.
0: Evet, balıklar bu hafta aşkta, parada 4 yıldız, sağlıkta 5 yıldız, eğitimde 3 yıldız. Neden? Çünkü efendim mücadelenin gezegeni Mars balıkların iletişim alanında. Şimdi konuştuklarına dikkat etmeliler. 10 gün sustum, 11. gün patlatırım dememeliler. Sabırlı düşünmeli, sabırlı konuşmalı, sabırlı hareket etmeli. Ama sabırlı olacağım veya dikkat edeyim diye de bazı fırsatları gözden kaçırmamalı. Bu da var. Mesela balıklar, uzun zamandır düşündüğünüz projeler, işler varsa bunları artık daha fazla hani bekletmek yerine iyi araştırıp, konu üzerinde iyi düşünüp biraz daha böyle işlere, güçlere, projelere, planlara merak sarmanız lazım. Mesela eğer teknolojik bir işiniz varsa, medya, senin gibi reklam sektöründe, eğitim sektöründe, iletişim sektöründe çalışıyorsanız, iletişimin, yazının, çizinin, medyanın, eğitimin olduğu her alandaki veya ticaretle uğraşan balıklara tavsiyem şu olacak. İş yerinizde ve iş hayatınızla ilgili konularda öncelikle kendi gelirlerinizi bir gözden geçirmelisiniz. Mesela bir iş yapacaksınız, ben bu işe bu kadar verirsem bana ne kadar kalır? Bu para hesaplarını çok iyi yapmaları gerekiyor bir. Veya bir iş teklifi aldınız, bu teklifi ucuza getirmeyin. Ama çok böyle gözünüz yüksekte de olmasın ama net bir tablo çizin. Deyin ki ben bu işi şu fiyata yapabilirim. Veya ben bu ürünü bu fiyata satabilirim gibi. Bu konularda da çok tavizkar olmamaya çalışın. Öte yandan bir sürü planınızı somut bir şekilde hayata geçirebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Karşınıza birçok teklif, fırsat, işte önemli işler, güçler, trafik koşturmacası çıkabilir. Bu arada araçlarla ilgilenmeniz gerekebilir. İşte araç almak, araç muayenesi, araç tamiri, araç satımı. Bazıları aracını satabilir, yeni bir araç alması gerekebilir. Elektroniklerini yenilemek isteyebilir, değiştirmek isteyebilir. Telefonunu değiştirmek isteyebilir mesela. Bunlar da bir uğraş.

0: bir komşunuzdan, yakın çevrenizde birinden. Yani yeter artık, çok kavgacı, çok gürültücü falan diye rahatsız olabilirsiniz. Yakın çevrenizde, iletişiminizde bu süreçte çok önemli olacak. Bol bol seyahat ettiğiniz, yol yaptığınız, resmi iş ve işlemlerle uğraştığınız bir süreç olabilir. Bu süreçte konuşurken artık böyle çok ağzınızdan böyle, ya ben yıllardır buna susuyordum, niye bunu şimdi söyledim diyeceğiniz şeyler çıkabilir. Ona da artık Allah'ın hani takdiri bir şey diyemeyiz.
1: Evet.
0: Ona da Allah'ın takdiri diyebiliriz ancak, buna dikkat edelim.
1: Çıktı mı,
0: çıkıyor. Ne demişim, çok güzel. Etrafındakilerin üşengeçliği, rahatlığı ve bencilliği seni çileden çıkarabilir.
1: Ay.
0: Mesela kardeşiniz, akrabanız, konu komşu geliyor, ağlanıyor ama yaptığı hiçbir şey yok. Hmm. Yeter ama sen de artık diyebilirsin, böyle bir çileden çıkabilirsin. Umursamayan ve sorumluluk almayan yakınlarınla iletişimde zorlanabilirsin. Hı hı. Yani dünya yansa devrilmiş yatıyor bu da ya dediğin tipler varsa, onlarla böyle bir yeter artık moduna girebilirsin. İletişim, eğitim, araç ve elektronikler, seyahatler ve internet işleri bu süreçte seni hem çok yoracak hem de senin hayallerini gerçekleştirmene, somut bir adım atmana destek verecek. Ya mesela, ya bir web site açacağım ama üşeniyorum deme. Hı hı. Aç, evet uğraşacaksın ama en iyisini yapacaksın. Ya işte bir iş yapacağım ama emin olamıyorum deme. İyice araştır, o işe gir. Çünkü bu ara senin için ticaret, iletişim ve eğitim alanında, reklam, medya, basın, yayın alanında çok fazla fırsat var. E bunun dışında bir de geriye kalan da etraftakilerin dedikodusu falan filan.
1: Onlarla
0: da uğraşırsın.
1: Hayatım.
0: Evet. Bir kere Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçmesi balıkları müthiş destekliyor. Çünkü Venüs balığın yücelim yöneticisi. Yani balık da çok rahat eder. Hmm. Yengeç de balığın dostudur. Dostunun evine yöneticisi gitmiş. Mis gibi bir durum. Fakat 22 Mayıs'ta özellikle parayla ilgili konularda aşırı bir yanılgı riski var. Çok dikkat edin. Aşk, çocuklar, fedakarlık ettiğiniz kişilerle ilgili. İşte örnek veriyorum mesela. Yeni tanıştınız, çok tatlı, çok hoş birisi. Siz de bayan, bir kadınsınız, bayan demeyeyim. Kadınsınız, yemeğe gittiniz, hesabı size ödetti falan. Böyle şeyler olabilir. Yeni tanıştığınız insanlara özellikle dikkat edin. Bu arada hesabı kimin ödediğine ben çok önem vermiyorum. Birbirimizi tanıyorsak sorun yok.
1: Erkek öder ama, hayatım ilk buluşmada.
0: Ama bir şey söyleyeceğim.
1: Bu tartışmaya kapalı.
0: Şimdi bütün kültürlerde kadın ne kadar güçlü olursa olsun erkekliğin şanındandır.
1: Yani,
0: erkek öder.
1: Ama
0: ben, yoksa tanıyorsun, ediyorsun artık 20 yıllık kocan, 10 yıllık sevgilin falan. Orada artık kim ödedi,
1: tabii,
0: kim
1: ne kadar,
0: o öder. Ama ilk buluşmada evet öyle olabilir. Bunlara biraz dikkat edin. O başka bir günün konusu olsun. Bu tartışalım, ezikleme yapalım, konuşalım üstüne.
1: Başka bir balıkları günün konusu olsun.
0: Ama balıklar bu hafta ilişkilerle ilgili ve parayla ilgili konularda özellikle 22 Mayıs gününe çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hı hı. Önlerinde iki tane parayla ilgili kritik gün kaldı. Bir 22 Mayıs, bir de önümüzdeki hafta bir gün var. Onu da haftaya söyleyeceğim. Parayla ilgili konularda böyle ufak bir kritiklikleriniz var ama bunlar hemen geçecek. Aşkta, çocuklarla ilgili konularda ve maddi konularda şansınız bu hafta itibariyle açılıyor ama iki tane dönemeciniz var. Ona dikkat edin lütfen. Eğitim ve iletişim konuları dışında genel olarak bu hafta çok şanslısınız. Ev, emlak, taşınma, kiralama, aile içi komünikasyonla ilgili de son derece şanslısınız. Ailede dedikoduculara, laf çıkaranlara, boş konuşanlara prim vermeyin.
1: Evet balıklar, prim vermeyin. İnşallah böyle hayatınızda milat dediğiniz bir dönem başlasın. Size dünü unutturacak mutluluklar, sürprizler, mucizeler sizi bulsun sevgili balıklar. Birazdan bu haftanın enlerini konuşacağız. Aşkta, parada ve kariyerde en enli, bak en enli burçlar hangileri? Birazdan buradayız
0: en
1: kısa bir aranın ardından.
0: En enli, en boylu.
1: En enli canım.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana.

0: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ay. Ne
3: 11? Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
8: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
7: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Tam da leslik.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: yaptıklarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
4: Allah aşkına neden?
3: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
3: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
4: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
3: Yo, ben bu aşka doyamam.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolata.

0: nereden bakarsan pas. Mavi, pas peşindeysen.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Turkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Bu haftanın ellerini konuşuyoruz. Bakalım aşkta, kariyerde, sağlıkta ve eğitimde özellikle de burçları neler bekliyor? Ellerin eni bu hafta aşkta en şanslı kimler Mineciğim?
8: Evet. Aslında herkesin bir şansında artış var ama özellikle aslan, yay ve kovalar bu hafta aşkta çok şanslı. Oğlaklar ve yengeçler, boğalar ve akrepler, başaklar ve balıklar da şanssız değiller ama 22 Mayıs günü haricinde onların da şansı oldukça açık diyebilirim.
7: Harika. Peki haftanın kariyerde en şanslıları kimler? Evet. Orada da 3 burcumuz var yine.
8: Yine 22 Mayıs gününe dikkat etmek koşuluyla başaklar, teraziler ve yengeçler kariyerde son derece şanslı bir döneme doğru gidiyorlar.
7: Hı hı. Mesela kariyerde başak, terazi ve yengeç ne yaparsa daha iyi bir konuma gelir?
8: Ne kadar güzel bir
7: nasıl
8: soru.
7: Nasıl bir tutum sergilerse?
8: Yıllarımızı verdik bu sorunun cevabına. Yani nasıl bir tutum sergileyecekler? İşini iyi yapan herkes zaten başarılı olur ama bu süreçte daha çok fırsatla karşılaşabilirler. Yani markalarını kurabilirler. Daha cesur olsunlar mesela.
7: Evet. Hı hı.
8: Biraz daha bütçelerine de bakarak biraz daha cesur ve görünür olmaktan korkmasınlar. Mesela ben topluluk önünde konuşamam demesinler. Hı. Ben bunu anlatamam, başka birini bulalım o anlatsın demesinler. Ve özellikle başak, terazi ve yengeçler işinize, gücünüze, kariyerinize kendiniz sahip çıkın. Hı. Bu güzel bir tavsiye.
7: Güzel,
8: bu hafta bunu yapın. Ben konuşabilirim, ben anlatabilirim. Benim işim benden iyi, kim anlatabilir diyeyim mesela.
7: Peki.
8: Çok özgüvenli olun.
7: Gayet güzel. Haftanın eğitimde en şanslıları kimler peki?
8: Evet.
7: Orada da 4 burcumuz var.
8: Mis gibi.
7: Terazi, koç, kova ve aslan.
8: Evet, terazi, koç, kova ve aslan. Farkındaysan bu hafta biraz ateş ağırlıklı.
7: Evet, bayağı aslan her yerde gördük maşallah.
8: Evet, terazi, koç, kova, aslan. İletişimle ilgili engelleriniz kalkıyor. Tam tersine vizyon geliştirme, eğitimler, konuşmalar, yazışmalar, bilgiler, belgeler, kendinizi ifade etme anlamında çok büyük güç kazanıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bu arada ikizleri de buraya eklemek lazım. Çünkü Merkür ikizler burcuna geçiyor. Aslında onlar da genel olarak iletişim ve eğitimde en şanslı burçların başında geliyor demek lazım.
7: Peki o zaman şöyle bir genel olarak yine bu hafta bize ne getirir, ne götürür, getirilir konuşalım Mineciğim. Hangi tutumda olmamız bu haftayı daha kolay atlattırmamıza
8: vallahi
7: yardımcı olur?
8: Vallahi ben size söyleyeyim. Canım dolu dolu Anadolu'mda bol bol dedikodu getirir. Kimin ağzından ne çıktığı belli olmaz. Densiz ayarsız konuşanlar olur. Saf saf bakmayın olaylara. Haddini bildiremiyorsanız da yönünüzü dönün geçin gidin. Hani bir laf var ya hani onu söylemeyeyim şey ne diyeyim?
7: Dedikodulara kulağınızı kapatın mı?
8: Dedikodularla çok dedikoducu olmayın. Uğraşacaksınız birazcık gibi maalesef öyle ama tabii ki canım dünyada güncel olarak baktığım zaman teknolojiyi, haberleri, önemli olayları çok böyle hızlı tetikleyen, çok teknolojide güzel devrimlerin, güzel haberlerin gelebileceği bir hafta. Mesela bu hafta yepyeni cihazlar, robotlar bunlar çok daha ön plana çıkabilir. Hı hı. Ama bizim buralarda işler pek değişmiyor. Hep dedikodu, hep dedikodu. Yapmayın böyle bir şeyler.
7: Mineciğim ya çok teşekkür ediyorum.
8: Ben teşekkür ederim.
7: Allah da seni güldürsün inşallah.
8: Evet Allah.
7: Mutluluk, sağlık, başarı, her şeyin en iyisi.
8: Hay Allah.
7: Hem senin olsun hem de sevgili seyircilerimizin her şeyin en iyisini diliyorum. Kalpten, yürekten her şeyin en iyisini siz hak ediyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın inşallah tekrar görüşmek ümidiyle. Yarına dek sağlıcakla kalıyorsunuz. Hoşçakalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Efendim herkese günaydın. Güzel, keyifli, bol bereketli bir haftaya giriş yapalım inşallah Rabbimin izniyle. Birbirinden lezzetli tarifler, güzel enerjilerle güzel bir haftayı tamamlamaya hazırlanalım. Çünkü biliyorsunuz pazartesi haftanın ilk günü, nasıl başlarsak bütün haftamız o şekilde gider. Umut ediyorum ki güzel başlayalım, güzel gitsin. Çünkü gerçekten artık insanın güzel şeyler duymaya ve güzel şeyler yaşamaya ihtiyacı var. Bu bahar havası mıdır nedir bilmiyorum ama inanılmaz bir hafta sonu geçirtti bana. Evden dışarıya çıkmayayım, bütün gün yatayım o moddaydım. Ama inşallah dinlendik, güzel oldu. Ve bugün sizlerin karşısında inanılmaz güzel bir enerjiyle, hem hediyelerimizle hem tariflerimizle evlerinize misafir olmaya geldik. Bakalım sizler için neler pişecek mutfakta.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Örgü şeklinde sarılmış hamurun pizza esintili iç harcıyla buluştuğu, dışı çıtır, içi yumuşak dokusuyla dikkat çeken yaratıcı bir poğaça. Örgülü pizza poğaça. Patatesin baharatlı iç harçla buluşup şekil verilerek hazırlandığı, dışı çıtır, içi yumuşak, geleneksel bir lezzet. Patatesli içli köfte. Kahve ve süt aromasının kremamsı dokuyla buluştuğu, fırın kullanılmadan hazırlanan hafif ve modern bir tatlı. Fırınsız latte pasta. Zerdeçalın canlı rengi ve hafif baharatlı notalarının şehriyenin tane tane dokusuyla buluştuğu ferah ve renkli bir salata. Zerdeçallı şehriye salatası. Hindistan cevizinin tropikal tatlılığıyla yumuşak dokusunun buluştuğu hafif ve nostaljik bir tatlı. Hindistan cevizli koko. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Biliyorsunuz tencere setlerimiz var. Mavi tencere setimiz ana sayfada ve bu cuma koymuş olduğumuz inanılmaz güzel. Serpil'le bir sipariş
2: aşk
0: verdik.
2: Olduk.
0: Kargosu geliyormuş.
2: Benim bunu, yarın geliyor.
0: Aynen, direkt Nermin'in Öztürk hesabında yemek yaparken göreceksiniz. Hatta hafta sonu bir yemek yaptım, dedim keşke bu tencerem olsaydı onu da yapardım. Çok güzel oldu, kabukları böyle kendiliğinden attı falan. Ana sayfaya koydum, bu kadar tutacağını bilmiyordum. Daha 24 saat olmadan 600 bin kişi görmüş.
2: Maşallah maşallah.
0: Bu tarz pratik şeyleri seviyorlar be.
2: Ama hayat böyle Nermin. Aynen. Ya. Hızlı
0: artık
2: ve pratik.
0: Artık yorgunluk istemiyorlar. Aynı Nermin'in enfes mutfağındaki gibi. Açıklıyoruz Serpil bunları da inşallah, Allah nasip ederse.
2: Bu tencere Nermin'le benim aşık olduğum bir model efendim.
0: Evet. Kesinlikle. Bizden
2: söylemesi.
0: Kesinlikle. Bu arada ana sayfada girdiğinizde bütün hediyelerimizi sabit bir şekilde görebilirsiniz. Çok güzel bir link vereceğim Nermin'in enfes mutfağında, orada kalın. İnanılmaz güzel tencereler geldi. Şimdi değil, birazdan onu çekeceğim. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bizi izliyorsunuz. Birazdan indirimli bir tencere seti gelecek. İnanılmaz ışıl ışıl güzel. Güzel bir enerjiyle girdik. Pembeleri giydik. Baktım olacak gibi değil. Hafta sonu yat yat bir yere kadar dedim. Gene Melike'nin zoruyla biraz dışarıya çıktım. İşte bir dün kuaföre gittim, sadece geri geldim. Hep yattım. Nasıl bir, yani Allah vermesin, bir şey var dedim. Bir ölü toprağı var üstümde dedim yani.
2: Yok bence değil ya.
0: Kalkamadım yataktan.
2: Ay yorgunluk.
0: Bir de bu diz ağrısı inatla beni zorluyor. İnşallah toparlayacağız. Rabbim can sağlığı versin. Sağlığınız yerindeyse bakın, gerçekten söylüyorum.
2: Dünyanın en güzel şeyi.
0: Az önce böyle makyajım yapılırken odada şey düşündüm ya, dedim benim dedim 3 tane çocuğum var. Bir şekilde ayakta durmak zorundayım. Bir şekilde sayfaya içerik üretmek zorundayım. Ekranda çok güzel ışıl ışıl olmak zorundayım. Ama kimse sormuyor ki Nermin Öztürk senin için nasıl? O yüzden kendiniz önce Can sonra Canan unutmayın. Benim annemin bir sözü vardır. Hep şey der, kızım der, kimse iyiydi, çalışıyordu, çok iş yapıyordu demez. Zaten hep öyleydi derler diyor. O yüzden.

0: kıymetini bilin diyor.
1: Mantıklı ama sen de bu arada ben de söylemeden edemeyeceğim. Sen de kendini çok koyrat kullanmayı beceren yegane insanlardan birisin.
0: Ama sen de biliyorsun bir şeyler geldi mi üst üste geliyor.
1: Tamam ama sen bazen hayır diyememe durumundan sebep
0: evet.
1: Çok ciddi yoruluyorsun. Bence doğru. Hafta sonu senin şeydi böyle. Bedenin artık dedi ki yeter. Yeter bırak beni dedi.
0: Kalktım anda başım dönüyor geri yatıyorum. Kalkamıyorum başım dönüyor geri yatıyorum. Dedim ki sen bu değilsin Nermin Öztürk.
1: Yani.
0: Sporu falan da bıraktım bu dizimden ötürü. O da beni çok bakmayın rahatsız ediyor. Vücudum ödem topladı. Yani sağlık. Önce sağlık gerçekten sonra başka şeyler. O yüzden hayattayken ve ayaktayken kıymetini bilin. Örgülü pizza poğaçayla bir giriş yapıyoruz. Hamurunda 2 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. İçinde 1 kase sucuk, 1 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 çay bardağı mısır, kaşar peynir rendesi, üzerine sürmek için 1 adet yumurtamızın sarısı.
1: Evet.
0: Bir şey daha ekleyeceğim şimdi hamurumu yoğururken. Yani hazırlıklı ol Nida. Şey, yemek. Şöyle efendim güzelce bir peçeteyle bunun içine.
1: Yo ben şey yapayım ha. Yok. O su lekesi damlası kalmış.
0: Ben terpile bir hamuru hazırlayayım. O yoğururken de biz de iç harcını hazırlarız. Şöyle bak bu hamuru yoğurmalı mıyız? Bence yoğurmalıyız. Çok özel bir hamur bu Serpil Hanımcığım. İster misin?
1: Bir şey yok.
0: Aha.
1: Yoğururum canım ne olacak? Niye yoğurmayayım ben?
0: İster misiniz?
1: Ben bir şefim tabii ki yoğururum. Niye istemeyeyim? Keyifle.
0: Sütümü ekledim. Bakın şekerimi içerisine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu. Ve üzerine mayayı koydum. Bunlar burada güzelce birazcık harmanlanırken.
1: Şunu akını vereceğim.
0: Bizler efendim yavaş yavaş yağını içine nasıl ilave oldu? Edeceğim.
1: Enine parçalandı.
0: Bakıyorsun ha. İstesen evet. Onu öyle yapamazsın.
1: Olmaz.
0: Sarısını da üstüne ayırıyoruz ki güzelce fırında kızarsın. Katlama tekniği çok keyifli.
1: Çok
0: bir yaprak görüntüsünü böyle andıran ama pide görüntüsünü de andıran çok keyifli bir görseli var. Bu arada yarın biz Yeşilköy'de olacağız. Fuar alanında Serpil'le. Hepinizi de bekliyoruz. Çok güzel aslında. Trend parçalar. Hani ev dekorasyonu böyle geliyor ya perilerimiz Serpil.
1: Bu arada bir şey
0: söyleyeyim. Hani mutfağı mı yenileyim, perdemi mi değiştireyim, halımı mı? Bütün ev tekstiline dair ne varsa yarın inşallah Yeşilköy'de fuar alanında olacak. Biz de yayın çıkışı gideceğiz. Belki bakarsın biz de evimizi değiştiririz. Oradan bir perde, buradan bir halı.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak perde de, bak perde ve halı
0: değil
1: bence
0: mi?
1: Evin havasını değiştiren niye gelme ürün.
0: Ufacık bir şeyler de olsa insan istiyor biliyorsun değil mi?
1: Bir de keyif alıyorum yani ben böyle göreyim onları.
0: Etiketliyoruz nerede olacağını. Nermin Nefes Mutfağı'ndan takipte kalın.
1: Bence siz de gelin kaçmaz.
0: Kesinlikle gelin biz yayın çıkışı oradayız Serpil'le. Seçeriz güzel bir şeyler Serpil.
1: Seçeriz.
0: Perdelerim zaten 7-8 yıllık olmuş artık değiştirmem lazım.
1: Ah Nermin tabii seninkiler de eskimiş. Hafta sonu temizlik vardı ya bende.
0: Hissettin değil mi eksikleri?
1: Yok hayır şöyle bir şey anlatacağım sana. Hafta sonu bende temizlik vardı. Bir hanımefendi bana şey demiş. Beni yanlış anlamayın. Beni de çok ilgilendirmiyor ama sizin eşyalarınızın modelleri çok eski.
0: Bana da aynısını diyorlar. Ne yapayım ya? Tuz ekledim.
1: Ben gayet mutluyum. Keyif alıyorum. Yırtığı, kırığı, döküğü yok. Lekesi yok.
0: Ya ben hiç seviyorum. Gitmedim evine. Çok bilmiyorum evindeki dekorunun nasıl olduğunu bir gün evine gidersem sizin için antika parçaları çekeceğim.
1: Halılarım.
0: Ya bir şey söyleyeyim bana da aynısını diyorlar. Ne o var aklıma bile ne yapayım 10 yıl önce vardı.
1: Hayır bir de...
0: Hayır. Şimdi bak, yaptırmam ama tamam.
1: Hayır bir şey söyleyeceğim. Sen yine varak koyarsın bak.
0: Nerede? Bütün fenomenler villa aldı. Biz alamadık yenileyemedik.
1: Ben ağlıyor muyum mesela?
0: Biz ağlamamız gerekiyor şu an.
1: Böyle mutluyum.
0: Biz böyle mutluyuz ne
1: bir
0: yapalım?
1: Şey demiş. Hani yanlış anlamayın ama.
0: Anladık yanlış evet. Anladık.
1: Söyleme kardeşim söyleme ben
0: olsa
1: seviyorum.
0: Olsa değiştireceğim zaten ama değiştirmek istemiyorum. Belki
1: ben çok seviyorum.
0: Kiraya çıkacağım başka bir yere bakacağım.
1: Niye kiraya gidiyorsun?
0: O iki katlı yerler hep çok pahalı Serpil alamıyorsunuz.
1: Biz de yapalım lan biz de şey yapalım.
0: Bilmiyorum ben yapıyorum olmuyor Serpil.
1: Maşallah bir akşamda böyle selamünaleyküm diyorlar hop villaya gitmişler.
0: Valla ben villaya geçenlere hayranım. Geçemiyorum kaç yıldır biliyorsunuz bahsediyorum neyse, ama evet. Olmuyor. Efendim neyse. Bakın çok güzel bir hamur. Hepsini aşama aşama gösterdik. Yani Serpil'in eşyaları benim eşyalarım biz böyle seviyoruz antikayız.
1: Yani, evet izleyicimiz sevmiyor ne yapayım.

0: Ama bak, güzel bir evimiz olursa.
1: Ben çok seviyorum.
0: Kiraya gidersem güzel bir yere. Bak, satın alma diyemiyorum. Oraya böyle beyaz beyaz koltuklar falan.
1: Ne yapayım, sen salonda hiç yaşamıyorsun ki. Çocukların üst katta.
0: Doğru dedin.
1: Nermin de hem odasında, salonuna giden yok. Kimse yok.
0: Doğru
1: yok
0: dedi.
1: Yok yani.
0: Doğru dedi. Al hayatım sen.
1: Sen bana versene. Niye bu kadar uğraşıyorsun ki onunla?
0: O sende. Serpil Hanım hamuru toplarken Nermin Öztürk de doğuracak. Serpil Hanım cum hafta sonu sponsor oldu, bıçaklarımızı bile eledi.
1: Vallahi.
0: Canım sponsorum. Ama
1: nasıl götürüp getirdik?
0: Valla.
1: Önce sardık, sonra kolye koyduk, hı-hı, sonra bez poşetle.
0: Valla çok iyi oldu. Artık bu bıçaklar jilet efendim. Sezon biterken jilet oldu, güzel oldu.
1: Bir yerde de iyi oldu diyorsun.
0: Bir yerde de iyi oldu.
1: Lazım, efendim, ne yapalım?
0: Şimdi bunları böyle minik minik doğrayacağız.
1: Siz sevmiyorum Nermin. Yok, siz çok bu şeysiniz yani, bunları şey yapamıyorsunuz.
0: Yapamıyorum işte, ne yap?
1: Kadın öyle dedi bana.
0: Bana da yazıyorlar hep. O ne öyle? Bu benim zevkimmiş zamanında. Ben boşnak kızıyım, ne yapayım?
1: Bu arada zamanda dediğine bakmayın. Valla yeni yaptırsın. Yine koyacak o sarılar maralar. Asla vazgeçemez ama dediğim gibi onun zevki yok. Kime ne?
0: Yok, hep yazıyorlar valla bana da.
1: Çok şükür pis değilim.
0: Ya hiç.
1: Kırım, döküm, yırtım hiç yok.
0: O koltuklarım yıkanır. Her hafta. İşte fuarda bakacağız, seçeceğiz Serpil'le. Siz de gelin.
1: Gelin bence valla.
0: Ben ev tekstil fuarı, her şey var.
1: Sen gör, sezon finali olsun, doğru Hallaç Bey'in oraya gideceğim. Halarımı değiştireceğim. Sonra Yılmaz Bey'in yanına gideceğim.
0: Perdelerimi değiştireceğim. Her şey var. Böyle markalarımızdan indirimleri alacağız, gideceğiz, yenileyeceğiz. Siz merak
1: aynen
0: etmeyin.
1: Aynen öyle. Valla size de lazımsa gelin kardeşim. Hazır orada beraber pazarlık da yaparız sizinle. Kendim alıyormuş gibi pazarlık yaparım. Ben çok severim. Kendime geçince söyleyemem de. Başkasına geçince söyleyebiliyorum. Benim öyle meziyetlerim var.
0: Senin yerine de ben söylüyorum sıkıntı.
1: Evet.
0: Bakar mısınız nasıl güzel kesiyor?
1: Maşallah. Böyle iyi, dikkat edin inşallah. Arkana yaptım ha.
0: Hocam sana ne? Yüzüklerimi sorup duruyor. Evet, takılıyorum ben de şimdi. Hocam diyor ki gümüşlü mü yüzüklerin?
1: Pırlanta hocam. Hayırdır?
0: Beğenmiş ekranda duruşunu.
1: Laf etmedi, hayret. Hüseyin Hoca bir şey oldu, iyi mi oldu kız? Normalde laf ederdi o.
0: Etmiyordu, beğendiğini söyledi.
1: Ay,
0: İlk
1: Nermin
0: defa bir şey beğendi.
1: İzleyicilerimizden bir tanesi de bana yazmış. Nermin Hanım'ın kaç tane, sizin kaç tane toplam? Yanlış anlamayın beni ama.
0: Allah korusun yarabbim.
1: Vallahi öyle dedi.
0: Şey, çakma çakma.
1: İmitasyon bizimkiler hocam. Hı-hı.
0: Çakma.
1: Ne? Yani
0: Allah
1: ne
0: versin, gerçeklerini de takalım.
1: İnşallah inşallah. Bol bol versin Rabbim.
0: Çalışıyoruz vallahi. Ne yapalım? Ev alamıyoruz, bari bilezik alalım. Şöyle minik minik doğradım, tamam mı? Çok güzel bir iç harç yapacağız. Serpil nasıl bir hamur yoğuruyor? Bak orada, bak kıvamını ayarladık. İçerisine bak. Sucuğumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şu an o kadar yumuşak bir hamurum var ki.
0: Ondan sonra şöyle mısır tanesi koyuyorum. Böyle kaşarını birazcık üstüne bırakacağım. Birazcık içine koyuyorum.
1: Tutunsunlar diyorsun.
0: Aynen öyle. Üstüne çok hafif koyacağım. Yansın istemiyorum ve iç harcı kapansın istemiyorum.
1: Bence de.
0: Şöyle birazcık.
1: Şimdi elimdekilerden şöyle kurtulacağım ki burayı Nermin'e veremem.
0: Minik güzel pizzalar yapacağız. Ama pizzanın o görüntüsü var ya, katlama tekniği çok güzel olacak. Ben
1: asla klasik pizza değil yani, onu
0: birazcık
1: söyleyelim.
0: Birazcık makineye atmayın da bari körleşmesin hemen.
1: Yok, tembikledim ekip arkadaşlarımı.
0: Çünkü makinede de gidiyor.
1: Bu arada reklam arasında çalışıyorken o bıçaklar sakın yere eğilmiş vaziyette dolaşsın.
0: Kendinize de dikkat edin. Evet, bayağı bir keskin olmuşlar.
1: Ay, ne kadar un verdim, hala alıyorsun sen canım benim ya, hayırdır?
0: Malzemesi boldu. Koca süt, koca bardak. Efendim şimdi burada görüyorsunuz ki güzel 40 dakika kadar 45 dakika kadar mayaladığımız bir hamurumuz var. Bu hamuru bezelere böleceğim. Bezeler böyle ne çok büyük ne çok küçük, mandalina boyutunda olsa beni tamamlar diye düşünüyorum.
1: Bence de.
0: Takalarımızı çıkardık, şekillendirmeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Serpil'in hamurunu da buraya alıyorum. Serpil'i vedalaştırıyorum hamurla.
1: Ama bir şey söyleyeyim sana, dur.
0: Biraz daha mı?
1: İstiyor ve...
0: Bakar mısınız? Maşallah.
1: O da sakız. Sana dur.
0: Bak.
1: Dur dur dur dur dur dur dur.
0: Güzel düştü. Buraya Serpil'e veriyorum onu.
1: Şimdi benim hamurum da aslında toparlandı gibi.
0: Ay, hafta sonu çok kaoslu.

0: kızlar. Aman.
1: Olsun Menavim, ona da şükür.
0: Yok.
1: Şimdi
0: ona
1: ben
0: değil.
1: artık...
0: Ben kendim alışık değilim böyle görmeye.
1: Benim hamurum tamamdır.
0: Ellerine sağlık
1: Hadi
0: Serkan.
1: bakalım daha tatlım.
0: Şimdi efendim burada şöyle
1: ellerimle birlikte şurayı bir kurumadan
0: bezemi yapıyorum. Mandalina boyutunda güzelce toparlıyorum.
1: Avucumu aldım. Attı falan demeyin. Atmam. Vallahi.
0: Serpil evini temizliğini yaptı hafta sonu. Aa, mislendi.
1: Vallahi hallettim. Darısı isteyenlerin başına. Çünkü bayrama su geçe kalırsam Nermin yetişmiyor.
0: Bir de bu hafta düğünümüz var.
1: Tabii bir yok ki başka hafta sonumuz yok bizim.
0: Vallahi günümüz yok ha. Perşembe kınamız var. Perşembe çok kıymetli. Ahmet Bey'in oğlu evleniyor.
1: Furkan.
0: Perşembe kınası var Furkan'ımızın. Cumartesi düğünü var. İnşallah Allah nasip ederse tabii
1: İnşallah.
0: Ki ikisine de katılacağız. Kıyafetler falan hazırlanıyor. Bizim en güzel yanımız markalarla aile olmamız gerçekten.
1: Çok şükür.
0: Yıllardır süren bir dostluğumuz var elhamdülillah. Ve bu şekilde düğünlerine de tabii ki katılıyoruz. Size çok güzel gelin damat paylaşacağım. Perşembe ve cuma. Cumartesi.
1: Şimdi Nermin'im. Gitgide bir büyüdün sanki ha?
0: Sen bunları yuvarlasana önce onu alanaca. Girdi daldı.
1: Ne bileyim sanki hazır beni bekliyormuş gibi.
0: Neyi büyütmedim? Neyi büyütmedim?
1: Bak şu büyük.
0: Ne yapayım o kadar olsun.
1: Olmasın hocam yani ol. Gerek yok.
0: Ne yapayım?
1: Benim gibi takıntılım şeyin tekiyim ben.
0: Düğüne mi gidiyoruz buradan?
1: Kısmetse perşembe.
0: Saçlar düğün topuzu olmuş.
1: Yok her zamanki Tusuna
0: güzel
1: mı dalgası
0: olmuş.
1: Arkası topuz.
0: Tusuna mı dalgası mı? Ha. Öyle mi koydunuz?
1: Valla adı bunun adına biz böyle koyduk Hatice ile. Benim saç sponsorum Hatice biliyorsun.
0: Elhamdülillah.
1: Evet şundan biraz alırsam.
0: Şimdi efendim şunu söylemek istiyorum. Bu yapacağımız tarif aslında görseli çok iddialı bir tarif. O yüzden Serpil'le bir şey söyleyeyim size. Görselinde kalmalılar izleyicilerimiz.
1: Aa kesinlikle. Bak, bay, şu pizza diyoruz ama.
0: Normal klasik bir şey görmeyeceksiniz.
1: İçinden ötürü pizza diyoruz biz bu arada.
0: Klasik bir şey görmeyeceksiniz şu an. Emin olabilirsiniz. Biz size klasik bir şey asla sunmuyoruz.
1: Onu verdim sana da.
0: Allah razı olsun.
1: Paylaşayım onu dedim. Kankamla dedim.
0: İyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın be Caniko.
0: Valla hafta sonu böyle dedim bir görsem, bir göresim geldi seni. Yalan yok.
1: Sonra gelseydin cumartesi.
0: Baktım senin. Oradaydım. 1,5 saat. 1,5 saatti baktım.
1: Ha,
0: dedim ki kendime daralacağım. Cumartesi sizin orası 1,5 burası. Beyaz TV 1,5 saatti. Dedim ki bu ne? Herkes kendini dışarı atmış.
1: Ya havada güzel olunca insanlar da aklına Ermin. Dışarı çıkılmıyor bakma ben sana.
0: O yüzden ben dedim bu yolu kaldıramam. Otur. Psikolojik olarak da.
1: Akşam geç saat gelseydin.
0: İyi midir bu?
1: Sonra biz seninle giderdik. Yo yuvarla kaç yanlarını daha rahat keseriz bize alana kalır. Böyle oraya da ha. Bize çalışmaya alan da kalır. Aslında cumartesi günü gelseydin akşam şey yapardık seninle.
0: Çok kötüydü.
1: Oradan çıkınca biliyor musun?
0: Kemiğini zorla çıkarttı. Yüzüm
1: dışarı çıkardık
0: gelişmiş.
1: Beraber.
0: Şimdi bunu alışmışım her gün görmeye. Görmeyince de böyle.
1: Bir eksik oluyoruz ha. Vallahi bir bak bir de öyle bir durumumuz var bizim.
0: Nerede bizim o yeni aparatımız?
1: Aa, şey. Ay bunu söyleyelim bak hep soruyorlar.
0: Şöyle
1: rica
0: yapacağız.
1: Etsem gösterir misin? Şunu gösterir misin?
0: Evet bu yine hafta sonu şey cuma günü gittik Serpil'le. Çok oyalandık Ahmet Bey'den aldık. Bunlar takıyorsun böyle aparatları değişiyor. Bak çok güzel portatif hangisini istiyorsan koyuyorsun.
1: Vallahi koyuyorsun.
0: Ama geç kaldık hadi.
1: Kalmadık niye kaldık ayol? Hı. Gel ortasını sabit bırakalım bunu ikiye böl.
0: Gördünüz mü?
1: Gel hocam gel.
0: Bak,
1: açtığımda ikiye böl. Bence orası bize gayet keyifli oldu.
0: Bak gördünüz mü? Bak şimdi geliyor. Bu sefer hata yok. Sıfır hatayla ilerlememiz lazım.
1: Bu sefer derken?
0: Genelde hep hata yapıyoruz.
1: Hayır efendim ne münasebet. Seni şiddetle kınıyorum Nermin.
0: Ne var? Hata yapmak biz kullara mahsus. Serpil kol.
1: Ona bir şey demem zaten. Ama bu sefer hatasız falan filan. Rica ederim.
0: Böyle tertemiz çıkaralım.
1: Kılçıksız.

0: diyorsun.
1: Evet. Tospik.
0: Bak, bak.
1: Hamurum. Bakar mısın ya? Yer ben seni. Çok güzel oldu.
0: Şimdi.
1: Bak. Maşallah, subhanallah. Gel bakayım sen. Annesinin
0: Ortasında
1: gülü.
0: parmağınla küstür annesi onun bir.
1: Ben zaten biraz fazla küstürmüşüm zaten.
0: Yalan.
1: Ama çok güzel oldu bak. Uf. Tam böyle kayık.
0: Şimdi
1: Pardon.
0: iki ucunu hop hop birleştirdim. Burayı da aldım.
1: Şöyle bak. Çok kolay. Sakın hani böyle ay bununla kim uğraşacak demeyin. Ben uğraşıyorsam siz de uğraşırsınız.
0: Evet, bence de.
1: Çat. Mutfakta sesler, güzel enerjiler, beyaz TV ekranları açıldı. Haftaya Nermin'in Enfes Mutfağı ile giriş yapıyoruz.
0: Nermin'im, benim seninle neyi hiç ölçülerim tutmuyor acaba? Bir fikrim var mı?
1: Seninki böyle bir tombiş oldu. Benimki biraz daha böyle ince
0: Çınar
1: oldu.
0: süt yaprağı seninkisi. Böyle rapuzun incecik.
1: Evet, bak. Bu benimki, bu Serpil
0: Evet.
1: Komunki.
0: Vallahi. Nermin'inki bildiğin böyle salkım süt vardır ya, böyle incecik
1: Yakında
0: rapuzun.
1: ben de böyle olmaya başladım. Allah'ın izniyle az kaldı. Eli kulağında.
0: Ama şık oldu, güzel oldu. Seninkisi salkım söğüt oldu.
1: Ben ne yapayım?
0: Ay. Salkım söğütünde yaz kış yaprağı durur. Yavrum yeşil, efil efil.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ne diyeyim? Allah herkesin gününü bahar yapsın. Herkesin gününe güzellik
0: Amin.
1: versin. Bazı şeylerde düşündüğümde gerçekten
0: Bak yine uzun oldu onunki.
1: ben böyle ince seviyorum. Allah'ım inşallah hayalimdeki inceliği bana nasip etsin.
0: Sağlıkla inşallah.
1: Ben ince seviyorum. Bak çok hoş oluyor.
0: Aa, hiç
1: Portatif.
0: sevmem öyle. Yapamadığım için çamur atma şeklim.
1: Bence seninki de güzel. Aynı sen.
0: Herkes kendini yapsın hocam. Ortasını küstür.
1: Ama çok güzel oldu bak. Severim ya. Severim ben seni ya. Bak işte böyle 18 dakikadır bir poğaça yapıyoruz.
0: Yok,
1: Hayat.
0: hiç öyle düşünme. Neler yaptık biz 18 dakikada? Ne poğaçası? Sadece poğaça mı yaptık?
2: Hatasız.
1: Biz böyleyiz artık. Hata yapıyoruz. Ne yapalım? Sev beni Serpil.
0: Ben seni her şey halinde
1: seviyorum. Hatamla sev beni Serpil.
0: Ben seni her halinde seviyorum.
1: Dermansız.
2: Dert olmaz.
1: Allah. Dert verdin ayarım.
2: Sal beni.
1: Sal beni Rabbim.
2: Kaybettim.
0: Ben
1: Hayat
0: seni.
1: çok güzel biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Sağlıklıyken bilmediğimiz kıymetimizi biliyoruz. Bak Allah diyor ki Nermin Öztürk, tamam her şeyi atlıyorsun,
0: Evet.
1: her şeyle başa çıkıyorsun.
0: Diyor.
1: Ama diyor bak diyor bir hastalık geldi mi böyle evde yatırırım ben seni diyor.
0: Tövbe estağfurullah. Ona yatmak demeyelim. İstirahat
1: O
0: diyelim, değil mi?
1: yüzden ne yapıyoruz? Sağlıklıyken hayatımızın kıymetini biliyoruz bak arkadaşlar. Çok önemli bak kurban olurum size çok önemli. Hayat
0: Bu arada ben cumartesi
1: ikramlık.
0: günü biriyle tanıştım Nermin. Yaşı
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kimi
0: benzemesin.
1: kiminle
0: Seninle
1: geçiyor?
0: aynı yaşta bir beyefendi. O gittiğim yerde. Böyle öyle konuştum, konuştum.
1: Neyi var?
0: Ne bileyim, anlatmalı mıyım bilemedim şu an.
1: Anlatmadım.
0: Boş ver. Allah'ım ona da sağlık versin. Öyle diyeyim, siz anlayın. Böyle o gittim ya, hani Seyhan'ın yanına, orada gördüm,
1: Alayım.
0: tanıştım.
1: Tamam, artık ikinci tarife geçelim bence. Evet, kalmamış vakit.
0: Ya bir rahat olsana Nermin ya. Ne kalmadı ya? Kadına panik yaptım.
1: Kırdım.
0: Kırdı. Hı? Aha, vallahi bizim bir ekip arkadaşımızın yerine Nermin geçti bugün. Gördün.
1: Bir de hamuru kestim. Kırmakla yetmedi.
0: Ah, ah, gitti en sevdiğim ruletim
1: Ya
0: gitti.
1: zaten bu daha güzel. Niye 5 saat onda ben açmaya uğraşıyorum ki? Ah benim var ya. Basiretim var.
0: Yok, basiretin bağlanmıyor canım. Onunla çalışması keyifliydi. Kırdın, şimdi çamur atıyorsun.
1: Onu da benim evden tırtıklamıştık.
0: Yok, tırtıklamamıştım. İstemiştim, benim olmuştu.
1: Niye benim evden gelenler senin oluyor?
0: Burası Nermin'in enfes mutfağı. Bu cümle sana bir tanıdık gelecek. Burası Serpil'in
1: Gelmesin.
0: enfes mutfağı mı Nermin?
1: Hadi bunu kaldırıyoruz, öbürüne geçiyoruz. Bunları arada devam edelim biz
0: Ama sen hiç
1: yapmaya.
0: ortalama...

0: gözünü küstürmedin mi? Aa ondan
1: zaten
0: yavrum.
1: Zaten benim ortalarım
0: salkım süt.
1: Bunu sığdırabilir miyiz oraya bir?
0: Yok ben onları öbür tarafa alacağım reklam arasında. Kalsın. Burayı hiç... Aldı gitti. Aldı gitti hocam.
1: Geldim. Hemen dolduruyorum. Ve ikinci tarifimiz ne biliyor musun?
0: Ne?
1: Şimdi sen patates içi köfteyi çok seversin. Doldurmayı
0: evet.
1: da seversin.
0: Evet, evet.
1: Ben sana patatesli içi köfte yapacağım bugün.
0: Bak görüyor musun? Tabii ki
1: hem de oldukça pratik. Şak şak şak şekil verebileceğiz Serpil'im.
0: Aa şey yumurta. Önce yumurta.
1: Sürerim. Dur,
0: annesi.
1: Panik olma.
0: Bir panik oldum.
1: Sürerim onu ben. Aslında böyle daha iyi kenarlarından.
0: İçini idareli kullan bana da lazım.
1: Onu unutmuştum evet. Sonra geçtim idareye.
0: Olmaz ki Nermin. İdare şart. Şimdi sevgili Sucuğum bunlar senin.
1: Ben üstüne hiçbir şey istemiyorum Serpil. Onu da içine koyacağım.
0: E koy yani.
1: Çünkü zaten eriyecek.
0: Saklayacak değil mi üstüne koyarsan?
1: Aynen öyle.
0: Tabii. Yiyecektim de demedim sana mukavemet göstermek için.
1: Çok harikasın.
0: Hep içime attım Nermin'im.
1: La havle ve la kuvveti illa. Bakın bu kadar pratik bir tarifi dakikalar içerisinde nasıl hazırlıyoruz gördünüz. Şimdi hemen şu patatesli köftenin de bir şeklini bir verelim bence tamam mı? Sizler de görün o şekli. İnanılmaz bir görsele hitap edeceğiz efendim. Çok hoş oldunuz be. Yerim ben sizi.
0: Beğendim. Minnoş minnoşlar annesi pizza dedik için.
1: Beğendim.
0: Harcından ötürü pizza dedik ona.
1: Öyle başlıyoruz.
0: Bu arada iç harcını siz tamamen değiştirebilirsiniz ha. Sevmezseniz öyle sucuklu mucuklu.
1: Oh, bunun içine patates yap, kıyma yap bacım. Ne istiyorsan yap aşkım.
0: En sevdiğim kıymalı börekte benim patates ve kıyma karışık.
1: Bu sizde tamam mı? Bunun görseli çok iddialı. Şimdi pişecek ya kalıp gibi bir görsel. Bir de fark ettiyseniz ben beğenerek yaptıysam çok kolaydır o. Ben bir şeyde mukavemet gösteriyorsam o beni zorlayacaktır. Bak bunu da göstermedim. O yüzden ne yapın? Girin mutfağa yapın. Gerçekten en tembeli bile yapar bunu Serpil.
0: Çok kolay. Ben sana söyleyeyim. Bence de. Aynı fikirdeyim seninle.
1: Tak tak tak. Hamur mayalandıktan sonra, bezeleri ayırdıktan sonra 10 dakika içerisinde hazırla. Bak hem hamuru mayaladık, hem yemeği hazırladık.
0: Bir de onda çene yaptık.
1: Kaç dakika aldı toplamda? 20 dakika. Yani bunu yapmanız çok kolay.
0: Bak bu arada sohbet muhabbet eşliğinde. Lütfen
1: evet,
0: oraya
1: 20
0: atlamayın.
1: Dakika. Ay şunun güzelliğine bakar mısın? Şunu çok beğendim.
0: Hangisi bakayım
1: şu. Çok istedik oldu bak.
0: Buna bayıldım. Çınar yaprağı.
1: Evet buna bayıldım bak.
0: Şurası da şey yapsana şu şöyle.
1: Güzel oldu. Çok güzel oldu.
0: Tabii kendi yaptı beğendi.
1: Yok normalde beğenmem. Ama bunu beğendim. Çok benim hoşuma
0: çınar
1: gitti.
0: Çınar yaprağı annesi çınar.
1: Çok zarif gözüküyor.
0: Ay ne uzun ömürlüdür. Çınar gibi ömrün uzun olsun derler bak.
1: Evet.
0: Görüyor
1: evet.
0: musun?
1: Efendim önceden ısıttığımız 80 derece dökseydik hep birlikte dökseydik. Ay sen diyecektim önce ki Halil Hoca konuşmadı diyecektim konuştu.
0: Nermin rica etsem.
1: Tam diyecektim konuşmadı.
0: Rica etsem bana bir tane böyle bir tava istiyorum ama şöyle şık güzel.
1: Yeni
0: tava,
1: tavalar geldi dedim. Sizin çabuk, için deneyimliyorum efendim. Burası Nermin'in enfes mutfağı. Yaklaş. Yeni tavalarımı gösteriyorum.
0: Yaklaşsana kız.
1: Sen de deneyeceğim. İlk tavamı sen de gideneceksin.
0: Nermin sen biz bu tarafa dönsene.
1: Bak
0: biz.
1: Estetikliğe bak. Bah, güzelliğe bak. Tamam mı bak. Şunu veriyorum sana.
0: Bay.
1: Tamam mı?
0: Akgel.
1: Lan bir tane de izleyiciye veriyorum. Bir tane de izleyiciye veriyorum.
0: Sahipleyin önce şunları bulsaydım.
1: Tamam deneyeceğim vereceğim. Tabii. Deneyeceğim vereceğim. Hadi gel hocam. Ve bir de indirim linki veriyorum. Bak bunu baştan çek. Bak.
0: Şöyle.
1: Şimdi bak. Bu üç boyunu veriyorum. Ahmet Bey kusura bakmasın.
0: Oralarında da şey var.
1: Kapağa çok girmeyelim.
0: Koyuruna
1: evet. Efendim ne yapıyoruz? Şimdi size bir link veriyorum. İndirim devam ediyor. Birkaç gün sonra bitecek. Bilginiz olsun. Bakın tek tek alabiliyorsunuz. Böyle üçlü set de yapabiliyorsunuz. Yanmaz yapışmaz. Efsane bir görsel. Bir kişiye de hediye ediyorum. Yapmanız gereken sadece markamızı takip ediyorsunuz. Yayınımızı izliyorsunuz. Hadi bismillah.
0: Hadi tavamı rica edeyim ben.
1: Et buyur.
0: Ben kıymamı hemen
1: ben
0: göndereyim.
1: Ben de yoğurayım onu o zaman.
0: Kıymamı hemen atayım ki soğanım gelene kadar.
1: Ne vermedik
0: takma eldiven
1: hocam.
0: Tatlım. Takma eldiven. Şöyle elini sıcağıyla.
1: Tırnağımın arasına ama gerçi bak bakımlarımı yaptım.

0: Beni ektin.
1: Tamam. Ne yapayım, gelmedin?
0: Tamam.
1: Allah Allah.
0: Sen görürsün.
1: Bak.
0: Vay.
1: Tertemiz oldum. Ne yapayım? Tertemiz oldum. Çok uzamıştı. Bugün öyle çıkamazdım yayına.
0: Tamam.
1: Çok güzel oldu. Sen beni hafta içi ektin, götürmedin. Yok, hafta sonuna çıkarım ben, temizlik yapacağım şöyle böyle.
0: Sorun yok Nermin'im. Ne yapalım?
1: Efendim. Patatesli içli köfte yapıyoruz. Tamam mı? 4-5 adet haşlanmış patatesimiz, 1 su bardağı galeta unumuz, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta, tuz, akbiber. İçinde bakın, tavanın görseli görüyorsunuz. Ekranda da şıkır şıkır bir tava var.
0: Mis gibi.
1: Bakın, çok güzel bir şekilde kızartıyoruz. Bu tavadan da size gelecek bak. Yapıya bak, aman yarabbim nasıl duruyor. 250 gram kıyma, 2 adet soğan, yarım çay bardağı ceviz, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, 1 su bardağı kaşar peynir rendesi, kızartmak için ise sıvı yağımız var. Bu köfteyi hazırlarken çok dikkatli hazırlamamız lazım. Patatesin hepsini koysam mı?
0: Evet.
1: Çok mu geldi sanki gözüme?
0: Bence değil ama seni bilemem tabii. Ne düşünüyorsun?
1: Catering işi çalışıyor. Catering işi. Buradan 15 tane köfte çıkar.
0: Çıksın tabağımızda 3 tane köfte koyup...

0: kıvamını belirleyecek.
1: Hem de pırıl pırıl kızardığında gözükecek.
0: Şöyle bir yoğuruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzelce. Biz bunun bir tanesini yetiştiririz. Reklama gitmeden. Sonrasını arada yaparız. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kamaya devam ediyorum. Ben şimdi cevizimi ve baharatlarımı da alayım. Ah Serpil Hanımcığım. Şimdi baharatlarımı da ekliyorum ben. Ekle Serpil Hanımcığım. Karabiberi, kimyonu, mis gibi pul biberi. Allah'ım renge bak. Muazzam bir rengi var. Ben de böyle hamurumu yaptım.
1: Ben onu şimdi tavasını da hazırlayacağım. Aa, bir tane soğanım böyle kaçmış araya.
0: Olsun Serpil, hiç problem değil. Kaşar.
1: Onu finalde alacağım. Bunu bir kapatayım da. Doldurması rahat olur. Şimdi erirse saçaklı saçaklı dolduramam. Hemen şuracıkta cevizimi.
0: Sence su mu kullanalım, yağ mı?
1: Açmakta mı? Bence yağ. Çünkü sonra ben onu kızartıyor iken maşallah maşallah maşallah 41 kere.
0: Dikkat et parmağına. Maşallah derken.
1: Vallahi.
0: Şöyle aldım.
1: Sen istersen toplarını hazırla. Ben hemen hop hop hop geleyim yanına senin.
0: Şöyle. Yuvarlıyorum kartopu yapar gibi.
1: Hepsi o kadar şık ki şey cam kapak içini dışını gör. Şimdi bakın bunu da attım. Şunu vereyim sana daha temiz ve rahat çalışırız. Şimdi Nermin'im o. Bu ocağın
0: böyle birazcık şeyden büyük olsun mandalinadan. Rahat rahat açabilelim. Ve bu diyorum ya maşallah 30-40 tane çıkacak Allah nasip ederse.
1: 30-40. Hı hı. Yok be, o kadar olur mu?
0: Yok canım, olmaz.
1: Tamam, o zaman sorun yok. Hı hı. Şimdi
0: 30 tane olmaz, 29 tane çıkar.
1: 30 yok ama 29.
0: Bir tanesini göstermemiz lazım arada bunları doldurabilmek adına. Alalım bir iki dakika size zahmet. Şöyle ki hemen bir tanesini dolduralım. Veriyorum Serpil sana, al.
1: Yo, yo, bırak sen oraya, ben geliyorum.
0: Çünkü reklama gideceğiz artık, orayı şey yapmayalım.

0: tane görseli görsün izleyicimiz. Ben tamam oyuyorum hemen. Giriyoruz. Şöyle. Bakın şöyle ortasını bir çukur açacağız. Birazcık ekmek zaten dinlendi mi daha da güzel olacak. Bakın şöyle. Biz bunu arada doldururuz. İçine koyuyoruz böyle mis gibi hazırladığımız cevizli kıymalı harçtan. Öyle. Sonra bunu böyle kapatıyorum. Tamam mı?
1: Şu an çok sıcak.
0: Evet elimiz yanacak. O yüzden ben şöyle bir tanesini hazırlayıp izleyicime göstereyim. Tamam.
1: Yatsı bir köfte yapacağız.
0: Bakın şöyle yuvarlıyorum ve yassılaştırıyorum. Allah'ım içindeki kıymasıyla bak patatesi çatlatıyor. Bu birazcık soğusa hiçbir şey sıkıntı olmayacak. Dakikalar sonrasında efendim Beyaz TV ekranlarında sizlerle olacağız. Biz bunları güzelce kızartırken sizlerle kızartacağız. Geliyoruz efendim bir yere ayrılmayın.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
5: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
6: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
7: Oo, mükemmel.
6: Olaysın Gemini.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Al bakalım. Of çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
15: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
14: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
16: Red Bull kanatlandırır.
17: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
18: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
19: Hesap! Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
5: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım. Setur yaşam.
7: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
6: Bu kadar artık şov.
7: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
11: Tatilse Setur.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Hayatım, hı hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsın.

0: teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
1: Teknoloji de düşün, işte böyle olur.
0: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: fazla ödemeyin. Net. Kazancım net, sigortam net.
1: Parasının kıymetini bilenler. Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettin?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
5: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
4: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
6: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
7: Sadece duruladım.
6: Özel bir formülün var mı?
7: Sadece duruladım.
6: Hadi ama.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
10: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80
6: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Staş labneyi.
10: Staş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Turkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
8: Evet efendim, fırından pizzalarımız çıktı. Görselleri o kadar güzel ki... yakından da görün ve iç köftelerimizi yavaş yavaş Serpil Hanım doldurdu.
9: Evet.
8: Patates kumlu olmasaymış daha rahat mı dolarmış?
9: Hayır, kumlu olması çok daha iyi. Biz biraz ne derler, ılık kaldı bizim. Onun için zorluyor beyni. Hmm. Ama izleyicilerimiz bunu su olsun mis gibi yapar. Gayet keyifli yapılır.
8: Evet, orada güzelce onlar kızarsın. Ben bunun altını açtım hafiften, okay. Asam ısınsın. Ben diğer tarife geçiyorum. Efendim onları kızartırken de yakından çekeceğiz. Fransız latte pasta gelecek efendim. Hem yapısı hem görseliyle biz çok iddialıyız. Çok şık bir pasta haline dönüştüreceğiz. 4 adet yulaflı bisküvimiz, muhallebisinde 1 litre süt, 1 su bardağı şeker... 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı granül kahve, üzeri için çikolata sosumuz mevcut kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Ben buradan hemen bir çırpıcı alıyorum ve başlıyoruz yapımına. Bakın yeni tencerelerimi çıkarttım.
9: Nasıl artık güzel gözüküyor ama şıkır şıkır.
8: 5 tane size hediye etmiştik bunlardan. Şimdi birlikte deneyimleyeceğiz. Şıkır şıkır. Harika. İstersen çorba yap, istersen muhallebi yap. Yanmaz, yapışmaz. Ve en önemlisi de çizilmez. Özellikle sordum. Demir kaşık sürdüğümüzde çizilir mi? Hayır dediler.
9: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? O çizilmeme olayı nasıl konforlu bir olay?
8: Çok çok çok.
9: Hayat
8: çok.
9: Kurtarıyor.
8: Aynen öyle. Bakın koyuyorum. Unumu ekledim. Şekeri ekledim. Çok güzel.

0: Nişastamı veriyorum. Vanilya çok severim. Mis gibi. Burada kahvemiz var. Kahve aromayı bambaşka boyuta getirecek,
1: Tam
0: biliyor
1: olarak
0: musun?
1: onu latte yapacağız işte.
0: Bambaşka bir boyuta gelecek.
1: Şimdi benim
0: Kahveyle.
1: burada
0: Ve sütümü
1: işim
0: ekliyorum.
1: bitti.
0: Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle sütümü ekliyorum. Güzel, artımlı, böyle pamuk gibi bisküvileriyle ıslanmış harika bir lezzet hazırlıyoruz. Serpil içi köftelerini doldurdu. İçine kıymalarını ekledik böyle. Biraz da kaşar koyduk iç harcına. Ama kaşarı koymayın, bence uzuyor, böyle zor doluyor sonra.
1: İşte ama diyorum ya, biz hani çok hızlı yapmaya çalışıyoruz ya.
0: Birazcık dinlendirmek
1: Ondan aslında
0: gerekiyor.
1: her şey dinlense çok daha güzel ve...
0: Rengi de böyle muhallebinin karamel gibi olacak. Çok hoş
1: Evet.
0: gözükecek.
1: Şimdi. Herkes kendi ekipmanını topluyor yanına, bak tek tek, fark ettin mi?
0: Şöyle
1: Karınca gibi.
0: çalışmaya devam ediyoruz efendim. Yağını birazdan ekleyeceğim. Sunumuna birazdan geçeceğim. O
1: Haydi
0: esnada da
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: böyle birazcık dedikodu yapalım.
1: Yapalım. Efendim. Şimdi.
0: Dikkat edelim, kaşarlar çıtlatır.
1: Olabildiğince kapattım yanlarını.
0: Tabii tencereler konforlu ya Serpil Hanım. Bak
1: Şu
0: tencerelerimin
1: an
0: güzelliğine bak.
1: büyük
0: Ekran
1: bir
0: nasıl hoş. Bir
1: keyifle.
0: yandan patates
1: Onu bir ittirsene.
0: köftelerim, bir yandan harika muhallebim. Hem de karamel rengiyle pişiyor. Bak görüyor musun?
1: Hatır
0: İçine
1: hatır.
0: karıştırıyorum, çizilmiyor. Neden? Çünkü bu benim markamın konforu, bana sundu. Bak ekrana bak. Ne güzel.
1: Şıkır şıkır
0: Görüyor
1: ve
0: musun?
1: pırıl pırıl. Ama
0: Size
1: Cimi
0: bundan
1: sen
0: 5
1: böyle...
0: tane hediye ettik. Bu hafta çıkıyordu değil mi bunlar?
1: Evet, bugün itibariyle çıktılar yola.
0: Ya sakın demeyin daha bizim hediyeler gelmedi. Vallahi öyle deyince bana geliyorlar.
1: Şey
0: Tek
1: var.
0: cuma verdik çünkü 5 kişiye.
1: Şimdi. Nermin'im. Bunun zaten biliyorsun her şeyi
0: Verdim.
1: pişmişti. Her şeyi pişmişti. Bak şöyle.
0: Ay nasıl koktu?
1: Bak.
0: Allah'ım.
1: Ay, tencereye bakar mısın
0: Yemin
1: Nermin?
0: ederim çok
1: Atıyorum, kendi
0: mübarek.
1: gidiyor.
0: Vallahi bak. Tenceredeki konfora
1: Bak.
0: bak. Bak ekrandakine. Renkleri nasıl güzel
1: Cime,
0: gösteriyor.
1: ya biraz yatay çekmen lazım tatlım.
0: Bak.
1: Ya benim
0: Bence
1: de.
0: bunu böyle bir video yapıp ona sayfa atabilirsiniz. Çok hoş oldu.
1: Of. Bunu harca metalleri kullanıyorduk. Ama neden?
0: Ben sordum. İlk geldim arka, dedim ki çırpıcı çizer mi? Kaşık çizer mi? Yok dedi Nermin Hanım dedi. İyi dedim. Ben de izleyicime söylerim dedim.
1: Dans ediyor köftelerime, bak vermeyin.
0: Maşallah, subhanallah.
1: Hadi bakalım.
0: Uçaklar kesiyor, tencereler yenilendi ama yayın bitmesine son bir ay kaldı.
1: Olsun, olsun, ne yapacağız, bırakacak mıyız yani, bir ay kaldı
0: Elimizden
1: değil.
0: diyorsun, devam zaten.
1: Allah nasip kısmet ederse.
0: Hatta belki Ağustos'un son haftası gireriz.
1: Yok, ilk haftası gelirim Nermin'im. Yani yana yana
0: Son
1: mis gibi.
0: haftası gireriz.
1: Tabii.
0: Özleyeceğiz. Serpil sen öyle diyorsun ama senin de canın sıkılıyor.
1: Ben işimi özlüyorum, o ayrı, ama ben bu sene Allah kısmet ederse yoğun, yoğun Nermin'im.
0: Yok musun?
1: Sen de yoksun hoş da. Bana
0: Bilmiyorum ki.
1: söylüyor.
0: Şu anda hiçbir
1: Bilmiyorum.
0: şey halletmediğim için şu an hiçbir
1: Rahat
0: şey
1: ol.
0: bilmiyorum.
1: Rahat ol.
0: Şu an hiçbir şey
1: Efendim,
0: halletmediğim
1: köftemin
0: için bilmiyorum.
1: güzelliğine bakar mısınız? Her şey zaten pişmiş. Bakın lütfen onlara. Annesinin balları. Hadi
0: Bunu
1: bakalım.
0: istiyormuş Hüseyin Bey.
1: Yok hocam, sipariş almıyorum. Siparişle çalışmıyorum canım benim. Sipariş yok. No no no.
0: Şöyle.
1: Şimdi.
0: Güzelce.
1: Bundan sonra
0: Karıştırın.
1: Serpil'i çekmiyorsunuz. Tek Nermin çekiyorsunuz. Bana ceza.
0: Şöyle koyduk.
1: Kek şey yap hocam.
0: Bak ne dedi ama, bize öyle yamuk yok dedi. Sen verme
1: Ya
0: dedi, ben
1: bırak
0: de yine
1: hocam.
0: çekerim dedi.
1: Bırak hocam. Hocam.
0: Bunun yer değiştirsek nasıl olur? Bu.
1: Senle benle mi yer değişmek
0: Aynen.
1: istiyorsun? Bir hep gelesim
0: Ya
1: var
0: o
1: buraya.
0: köşeye git.
1: Yok, oraya gidemem.
0: Çünkü
1: Ben
0: bu
1: senin yerine
0: kaynamıyor
1: geleceğim.
0: mübarek.
1: Çünkü senin yerin beni ancak şey yapar.
0: Bu çok sıcak, bir dakika.
1: Orada silikonların elimi yağlı diye sana gelmiyorum ama. Tutamadık mı?
0: Yok
1: Bir
0: yok,
1: tek şu,
0: bir
1: bir tek
0: dakika.
1: şu.
0: Aha. Evet, şunu ben hemen 2 dakikada.
1: Ama benim tavam soğuttu Nermin ya.
0: Aha, bu da 2 dakikada nasılsın sen mübarek ya.
1: Şimdi.
0: Allah Allah.
1: Hoppa.
0: Bak hemen ateşi gördük, kendini sıktı bak. Burada güzelce sürekli karıştırmamız gerekiyor
1: Vay
0: ki
1: maşallah,
0: pişirme
1: maşallah.
0: olmasın.

0: Hatta şimdi Serpil'den şey isteyeceğim ya. Hemen onu da ata ben alayım burası boşalmışken. Evet bakın şöyle içine yağını ekliyorum. Muhallebimin kıvamı tam istediğim ayara geldi. Biraz böyle bir iki dakika ceylan gözü gibi böyle tut tut tut tut tut yaptıktan
1: renge
0: sonra
1: bak.
0: Alacağım.
1: Buyurun işte latte. Mis.
0: Nasıl güzel bir yumuşak bir latte oldu anlatamam size. Benim gibi kahveyi sevmeyenler ama tatlıda o aromasını beğenenlere çok şık bir tarif. Bak gördün mü? Ateşi gördüğü anda kendini topladı.
1: Diyorsun ki ateşe yürüyorum, gönlüm alev alev.
0: Vallahi öyleymiş, baksana. Çıt çıt çıt çıt yapıyor.
1: Senin aslında bitti şeyin.
0: Evet.
1: Ne derler?
0: Ocakla bağlantım koptu.
1: Ben bu elime... Nermin onu kapatman lazım altını. Şimdi şöyle. Ben eski yerime geçiyorum. Sana benim yapacak hiçbir şeyim yok değil mi?
0: Yok. Ben yok. Bir kepçe alacağım. Tamamdır.
1: Sana şu en güzeli ve en misinden bunlar artık aşağı inmiş. Bunları veriyorum.
0: Evet. Şöyle bu kalıplardan genelde herkesin evinde mevcut. Yoksa da normal bir fırın cam kabın içerisinde de yapabilirsiniz. Bu sizde tamamen. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle başlıyorum. Zemine bir kepçe gezdireceğim. Bisküvilerim de tutunsun.
1: Senin kalıbın açık ama birazcık. Açık mı istedin onu?
0: Daraltayım mı?
1: Yani. Bence şeyi bisküvileri sıralayalım. Biraz daraltırız bence.
0: Özlem Hanım böyle koymuş.
1: Ha. Şey çünkü.
0: Bence daha ince yapayım ki. Daha hoş gözüksün.
1: Evet bir de şey. Bisküvileri sıralayınca onun ölçüsüne göre... Maşallah altın gibi kızardılar. Teyzesinin balları. Köfteyle de konuşmazsın ama konuşurum yani. Ben konuşurum. Maşallah maşallah. Son 3 köftem. Değil mi? Daha güzel oldu.
0: Şöyle koydum.
1: Yani sen bana reklam arasında böyle... Şarkılar, türküler çalıyorsun ya. Hı. Sonra o benim ne oluyor biliyor musun? Yayın içerisinde dilime dolanıyor.
0: Ne güzel.
1: Neden sürekli şey diyesim var. Tadı baldan şeker diye giresim var mevzuya. Ama olmaz ki böyle.
0: Diyorsun.
1: Evet. Reklam arasında hep müzik dinletiyor bana. Enerjisi Serpil'in diyor yükselsin diyor sevgili sunucum.
0: Tabii Serpil'in enerjisini ben yükselteyim.
1: Evet. Dolayısıyla böyle içime içime içime içime söylüyorum.
0: Hafta sonu ne yaptınız abimle?
1: Vallahi işte böyle bir yalandan bir dışarı çıktık onunla.
0: Gezdiniz mi?
1: Ha?
0: Niye yalandan?
1: Yani öyle onun da bir fikri yoktu. Benim de bir fikrim yoktu pazar günü. Öyle bir yalandan. Dışarı çıkmış olmak için çıkardı beni sağ olsun. Allah razı olsun. Baktım benim sunucudan da haber yok dedim.
0: Memnuniyetsiz şey gibi.
1: Ne?
0: Ev kadınları gibi ne öyle?
1: Ama o da öyle çıktı. Yalan mı söyleyeyim şimdi?
0: Bak, nasıl?
1: Ara sor yayın bitince.
0: Bak yine birisi varmış çıkaracak. Ben de böyle akşama kadar yalnız.
1: Rabbim başımdan eksik etmesin. Bazen onunla mı çıkmalıyım kendim mi diye de düşünüyorum. Yalan yok. Beylerle dışarı çıkmak zor iş. Zor zanaat.
0: Şikayet etme sus.
1: Ya hayır bak dedim ama cümlemin başında dedim. Allah eksikliğini göstermesin ama.
0: Dedi.
1: Zor.
0: Dedim, dedi.
1: Bir yere gitsen.
0: İçine atsana.
1: Diyecek ki, alacak mısın Serpil bakıyorsun? Bu cümleyi hep bana sorar. Diyorum ki hayır almayacağım, ihtiyacım yok ama bakmak istiyorum. Falan filan. Diyorum ya Allah. Kesiyor musun? Sana ben keseyim hocam birkaç tane.
0: Sen zahmet etme ya, sen yoruldun köfteleri yaparken.
1: Yok hiç de yorulmadım. Müzik eşliğinde reklam arasında çalıştım. Canım sesçi arkadaşlarım da bu konuda çok hassaslardır.
0: Size yayın... laf sokuyor bu bana değil bu arada.
1: Yayın öncesi de böyle onlar da bize çok güzel eğlenceli müzikler veriyor. Böyle enerji tavan oluyor hocam.
0: Şöyle alıyorum.
1: Gönder. Ben şimdi sana birkaç tane keseyim.
0: Bakın, ne çok kalın ne çok ince. Ve kırılmasan özellikle olmazdı. Böyle kalıp şeklinde olmasını istiyorum açıkçası. Böyle kestiğimde tabii benim dinlendirme çok vaktim yok ama inşallah... Sizlere

0: karıştıracağız.
1: Yaptıktan sonra böyle dinlendirin, buz gibi olsun. Üstüne böyle bir top dondurma nasıl güzel gider bunun biliyor musunuz?
0: Of of.
1: Anlatamam kıymetini.
0: Vanilyalı mı?
1: Evet ya, beyaz.
0: Ay Allahu Ekber.
1: Çok seviyorum.
0: Ben de severim. Bak buraya kestiklerimi sana şey yaptım.
1: Sağ ol.
0: İstersen malzemen şöyle varsa bir sıra daha çıkarabilirim sana.
1: Bir sıra daha gideceğim gibime geliyor.
0: Tamam, ben de. Ben de bittim, geliyorum yanına.
1: Şöyle.
0: Ay. Köftelerimin rengine bakar mısınız? Nasıl güzel oldular Nermin. Bak Allah sen. Mis mis. Ay çok sıcak.
1: Ya havle vela komik. Bence çıkmayacak. Neyse. Tam üstüne
0: hangisi
1: zemin
0: çıkmayacak?
1: Oluşturayım. Muhallebi.
0: Öyle mi diyorsun? Aha,
1: bunu güzelce kapatayım.
0: Aa,
1: ki.
0: Tamam.
1: Güzel oldu çünkü. Bununla da komple üstünü
0: bakabilirim. Şöyle
1: bak bakayım beğenecek misin?
0: Dur önce bunu sana vereyim.
1: Yo, ben sana ye bunu.
0: Hı.
1: Sen kahve seviyorsun ya, ben çok kahveyle aram iyi değil.
0: Bak. Mis. Kahve hiç alakası yok. Çok da şık olmuş bu arada. Ellerine sağlık.
1: Senin de. Harikayız be.
0: Sonsuz mis gibi bu. Bir de kabarıyor. Sonra dilimlerin arasında şey gözüküyor.
1: Bir spatula isteyeceğim Serpil Hanım.
0: Hemen geldim. Hemen.
1: Kaşığımı da böyle güzelce sıyırsın.
0: Şimdi önce sana şunu vereyim.
1: Ben sana da bu kepçeyi vereyim. İki dakika tenceremi bırakayım, elime bir tutayım geleyim.
0: Dur hemen senden aldım.
1: Bir iki dakika alayım mı, şurası güzel gözüküyor. Hı. Sana vereceğim. Heh, al Serpil Hanım.
0: Ya kuzum.
1: Of çok iyi ya. Bunu bir de buz gibi olduğunu düşünün hanımlar.
0: Bir de şey oluyor biliyor musunuz?
1: Ay keşke lavaboya koymasaydım.
0: Şey sıcak diye önemli şeye koyamadım onu da.
1: Aynen.
0: Bilinçli olarak.
1: Ben de elimi çıtlattım.
0: Mermer zarar görüyor. Yok yok, karaleti geçti onu. Hiç korkma.
1: Diyorsun.
0: Tabii tabii. Çocukken.
1: Köprümü alayım.
0: Çocukken Nermin annem hamur yapsın, muhallebi yapsın.
1: Çektin mi orayı da? Yalarken çektin mi kepçemi? Çok seviyordum o muhallebili kepçeyi. Hani bana ver falan. Biz bir de dört kardeştik. Bana sıra gelmezdi tabii. Başka genelde ya. Vedo'ya verirdik.
0: O küçük çünkü değil mi?
1: Vedat en çok rızıklanan Vedo'ydu.
0: Batu'dan.
1: Yok o sende olsun. Ha, sen de onu yaladın. Tamam bugün senle beni gömecekler.
0: Ama ne yapayım? Evde olsa hepimiz yapıyoruz. Yalan mı? O lavaboya
1: yıkanacak.
0: Gitmeden,
1: o mis gibi makinede yıkanacak canlarım.
0: O lavaboya gitmeden mutlaka şey olur. Daha bunun üstüne bir şeyler de gelecek. Onun için şöyle.
1: O çıkar zaten. Ben de bu tabağını sildim. Ben bunu vereyim.
0: Evet,
1: dolaba
0: evet
1: gitsin.
0: Hadi bakalım selametle.
1: Günün dördüncü.
0: Daha bak onun üstünün süsleri var. Annesi.
1: Aman Özlem.
0: Heh.
1: Bak kaydı. Tıstı,
0: o zaman bana şey dedi.
1: Düştü. Sunum yuvarlandı.
0: Sunum bak, kabının altı yoktu dedi, ondan düştü.
1: Bak altı
0: bana
1: var Özlem. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyesi ve atmosfer.
0: Bence de sen oku. Ne olur ne olmaz. Söylemeyeyim diyorum ama benim canım
1: ay,
0: arkadaşım.
1: Leteledim.
0: Çok dikkatliydin.
1: Vallahi öyle.
0: Şimdi.
1: Bunu da. Mendilim nerede kızlar? Böyle bir tane ıslak mendil almıyorsun.
0: Ne canım? Bir tane peçete rica edeyim mi? Onu sürmeseydin.
1: Yok, yok mu?
0: Kağıt havlu.
1: Şimdi peki efendim. Dördüncü tarifimiz ve beşinci tarifimiz olacak. Hindistan cevizli kokoyu hiç yaptınız mı bilmiyorum ama biz bu Hindistan cevizli kokoyu yapacaktık.
0: Sırada
1: olsun, o da kalabilir.
0: Vardı. Ama o fırına hiç çok o gelmedi.
1: Evet,
0: doğru
1: evet
0: mu?
1: O da kalsın.
0: Olsun. Sırada bu vardı.
1: Kıymetli izleyenlerim. Sen nasıl bir şeysin maşallah subhanallah, bakar mısınız? Allah'ım, dünyanın en güzel şeyi bu hamur işi. Beni büyüleyen nokta yani.
0: Allah, Allah eksikliğini vermesin, benim de sabrımı sınıyor. Nefsimi sınıyor o hamur işi.
1: Ne yapacağız bilmiyorum Allah.
0: Allah. Bir su bardağı şekerimiz. Efendime söyleyeyim yumurta akımız. Efendim un, Hindistan cevizi. Pudra şekeri buraya. Hı. Şimdi. Nermin geri kalan malzemeyi saymalı mıyım? Sayayım mı?

0: Sarmayayım.
1: Zaten malzeme yokmuş.
0: Niye yok ayol? Aa, 5 şiş dürüm var
1: yok
0: orada.
1: Yok malzeme. 3 adet yumurta akı. 1 su bardağı şeker. 1 yemek kaşığı un. 2 su bardağı Hindistan cevizi. Sunumunda pudra şekeri.
0: Şimdi bu senin kabın. Kağıt aldı.
1: Serpil işte.
0: Ha canım, ne arıyorsun?
1: Canlı yayında yapılmayacak şeyleri bana getiriyor koyuyor.
0: Hemen. Sen neler yapmış insansın? Niye böyle yokuş yokuş yapıyorsun ki şimdi?
1: Yumurta akı ayrı.
0: Evet.
1: Sarısı ayrı.
0: Evet. Bu tarafa akı geçerse mahvolduğumuzun resmi. Ben söyleyeyim. Ay şunu da yesim geldi. Oba. At at gelsin şu. Şimdi bu kaplarım temiz. Ben şöyle bir kaldırayım. Şeyler tamam, sonları fırına alabilirim ben. Aynısını yapmak zorunda değilsin ki canım. Neyse, ha tamam artık boş ver. Olmuşsa dedim fırına alayım da. Oh. Hadi sana iyi günler hocam.
1: Geliyorum.
0: Ben seni bekliyorum, yapmıyorum.
1: Yap yap. Ne koyuyorduk şimdi sırada?
0: Şekeriydi bunu.
1: Onu bir köpürtelim önden. Bir fisket uzatsan mı?
0: Bir şey yapmak ister misin?
1: Müzik İsteriz ya. Ya. Ha, müzik koyarsanız iyi olur. Siz
0: bu birkaç dakika evet.
1: Bir fisket uzatayım mı?
0: Ver fiske, ver. Ha.
1: Bu çünkü çok zor bir tarif aslında. Yani çok çırpılması gereken bir tarif. Sizler, şimdi sizler için hazırlıyoruz.
0: Bunu yapmayacaksınız.
1: Hamur yok artık.
0: Evlemeyeceğim.
1: Sana yaptıracağım onları.
0: Yavaş yavaş.
1: Geldi.

0: benim.
1: İşte klip çekesim geldi diye. Bir klibi çekeceğiz.
2: Bu şarkıya aşık oldum Nermin. El alem yapay zeka.
1: Şimdi ver hocam. Klip çekiyoruz.
2: Çekiyor muyuz?
1: Çekiyoruz. Geç.
2: Yalan. Ben öylesine söylemiştim
1: onu. Şimdi al şeyden çekmeceden. Bunu Özlem'e vereyim. Özlem bunu güzelce çür.
2: Vay.
1: Sönmesin. Mikrofonunu al. Klip çekiyoruz.
2: Yok ben mikrofonsuz söyleyeyim. Sen mikrofonu tamam. Söyle. Ben
1: utanırım. Hayır bana bak sen de. Hocam ver.
2: Tamam orası bende.
1: Özlem hemen onu çür. Çok kısa.
2: O mikrofon. Yok ben mikrofonu söylemeyeyim.

0: çıkardım.
1: Oh be, iyi oldu be.
0: Özlem gönder.
1: İçime bir dert olmuş bu şarkı ne zaman?
0: İzleyicimin de başını şişirmedik, güzel oldu. Haydi bismillah.
1: Bu aralar en sevdiğim bu. Bir de depresyon şarkım var Nermin.
0: Depresyondayım.
1: Ha yok, o değil.
0: Unutuldu.
1: Sen siyah ol, ben de sen siyahsın
0: ben,
1: da.
0: Ben beyaz ben.
1: Ben beyazım da sen mi siyahsın? Bir şey işte o.

0: Bu aralar. Hiç gerek yok Nermin'im.
1: Zaten şöyle yuvarlayacağız.
0: Koy.
1: Yeter
0: Hindistan
1: be.
0: Cevizini koy. Bana bak, beni sev.
1: Tamam. Ayhan abim hafta sonu bunu mu söyledin?
0: Ayhan'a ben çok önce söyledim onu. O biliyor. Şimdi.
1: Neler yapıyoruz size var ya.
0: Gel.
1: Biliyordum hop, bilmem hop, mi yapay zeka neler yapıyor.
0: Vallahi. Ama güzel yapıyor be. Gönder sunucum gönder.
1: Ses tonu falan inanılmaz insana iyi geliyor ya.
0: Vallahi.
1: Ben de bir tane şeye takıldım.
0: Afyon'da sunucuma. Hep klip çek.
1: Doğrumla yanlışımla falan diye var ya, o da çok hoşuma gitti benim.
0: Ver bunu alır o. Değil mi?
1: Yedire alıyorum.
0: Misafir gelecek Nermin. Ki bu Hindistan cevizi biraz beklediğinde bence ver arasına ki. Şey biliyorsunuz hem açılıyor hem sıkıyor onu, güzel oluyor. Ama tabii ki biz bekleyecek miyiz? No.
1: Bakar mısınız nasıl kar topu gibi oldu? İşte tam olarak şu
0: canlı
1: an...
0: yayında da yaptassın ben Ermin'im.
1: Yaptırıyor, bir de klip çektiriyor üstüne ne yaparken.
0: Yapayım? İçime dert olacaktı. Ben bu şarkıyı böyle çürütene kadar dinleyeceğim artık belli.
1: Kulağa da hitap ediyor yapay zeka artık, görüyor musun? Allah Allah. Allah. Hasbinallah ve nimel vekil. Seni sevimli şey.
0: İyi mi oldu?
1: Çok iyi oldu.
0: Kıvamı?
1: Kavurmayacak beni Serpil.
0: Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah.
1: Kıvamı da iyi bence.
0: Değil mi? Hı-hı. Şöyle bir çarpıştır annesi onu sen. Ben de... Vallahi karıştı, güzel karıştı.
1: Yavaş yavaş verdim. Özenerek yaptım. İnşallah dümdüz gelmez. Yıllar önce bir yayın yaptığımız kanalda...
0: Allah vermedi, değil mi öyle şeyler? Çağırma.
1: Öyle şeyler olmuştu hatırlarsan.
0: O merengdi annesi.
1: Bu da onun kardeşi.
0: Ya bu şey ama bunda Hindistan cevizi de var değil mi? Öyle korkutma beni.
1: Oturt. Bak aldık tamam mı?
0: İnşallah aldık.
1: Koyduk. Çok güzel. bu temizliği. Merenge çok benziyor. Eğer onu yapamıyorsanız.
0: Uzak birbirinden uzak.
1: Bunu yapabilirsiniz biliyor musunuz? Çok güzel oluyor bu.
0: Şuraya alacaksın değil mi? Aldım. Hadi. Şarabimiz. Gel dal Nermin'im dal.
1: Şimdi yumurta hakkı da bunu şişirecek kıymetli izleyenlerim. Tamam mı? O yüzden rahat gelin. Araları açın.
0: Şey yapmanıza hiç gerek yok bunu. Böyle 180-200 yapmayın. Merenk
1: birazcık
0: var, şey var.
1: Şey pişin.
0: Düşük ayarda.
1: Aynen. 130-140 ile başlayıp.
0: Ben seninle bir elmanın yarısı gibiyim. Tabii. Sana bir şey itiraf edebilir miyim?
1: Et.
0: Ama kızmayacaksın.
1: İtiraf.
0: Ama gider yıkarım be. Ah kızarsan da. Hah bana.
1: Ne oldu gene? Ne yaptın? Ceketin arkasını
0: kirlettim. Nasıl yaptın diye sor. Sor. Dönme. Ben yaptım. Onu ben yaptım.
1: Kirletmiş.
0: Ama ne yaptım biliyor musun? Öpücük koydum oraya.
1: Beni öpmek istedi. Olsun.
0: Bana bak beni sev dedi ya. Ben de beni öp diye öptüm yani orada.
1: Bak. Gördün mü?
0: Şurada. Bak. Ama ben yıkarım onu ne olacak?
1: Ah. Ceketim bu yıkanmaz.
0: Aa bal gibi de yıkanır ayol.
1: Güzelim ceketim gitti. Canı sağ olsun güzel. Bu ne? Hüseyin'in bu herhalde.
0: Hüseyin hocanın mı?

0: Bugünkü bölümümüzü komple kırpacaklar.
1: Ama siz orada zaten ses yapmıyorduk ayol. Kim kırpacak? Nida kırparsan ben de seni kırpıklarım Nida.
0: Onun bir suçu yok ki bizim.
1: Biliyorum ya.
0: Efendim, önceden ısıttığımız bakın düşük ayar. Heh, bak bu düşük.
1: 150 bile iyidir bence.
0: Bu bence gayet iyi. Ay. Buraya verdim.
1: Öptü de öptüm. Yok yok, silmeye gerek yok.
0: Malzeme buradaydı.
1: Ben onu yıkayacağım.
0: Böyle 140'ta bir pişsin bakayım. Yavrum inşallah.
1: Ben onu bir dakika, 5 dakikada evde

0: çıkar gelirim. Ne olacak?
1: İnanın Serp o güzel köpürtmediği için olur. Yani dümdüz olmazsa güzel yapmışızdır.
0: Ne bileyim, biz zaten güzel yaptık onu. Sen bir rahat ol.
1: Bak içinde az un da var. Böyle şeker krizleri için de güzel bence, değil mi?
0: Hı hı.
1: İçinde az unlu falan.
0: Limon suyu ve zeytinyağı finalde alacağız. Ne bileyim, şimdi biz bunu yaptık ya. Sen bunu bizim izleyicilerimize
1: görüyor
0: bir anlat.
1: Musun hocam? Hı? Görüyor musun hocam? Bak. Serpilko. Bak.
0: Serpilko. Hangisi bu, köfte mi? Hiç hayır diyemem.
1: Çok çok. Aman ya Rabbil alem.
0: Vallahi yapın. Yapın. Yapın yiyin anaç. Bak bana diyorsun yok diye. O da hiçbir şey yok demiyor maşallah.
1: Onun göbek belli zaten.
0: Canımın içi. Hı. Ben mola istiyorum.
1: Niye?
0: Çalışmayacağım.
1: Var, ne
0: Nermin. Şeyi.
1: Ne canım?
0: Ben ne anlatıyorum? Beni dinlemiyor ki.
1: Geliyorum. Ben hemen geliyorum. Al çocuğum. Afiyet olsun.
0: Paket servisi yapıyoruz çocuğum. Adres verin. Adres.
1: Al İzmirli.
0: Heh, verin annem adreslerinizi.
1: Tam zamanlı. Bu İzmirli diyette. Falan. Buyurun hocam. Hı. Afiyet bal olsun. Aç çocuğum.
0: Akgel, kadının niye sürekli ceketinin arkasını çekiyorsun kirli kirli?
1: Niye çekiyorsun? İsteyerek yani. Ben sana yemek verdim. Ben sana aş verdim. Sen benim arkamı niye çekiyorsun?
0: Sonucunda ceketinin... Kirli kirli ceketini çekiyor.
1: Reji siz de artık.
0: Yok, adres verin, biz paket yaparız hocam.
1: Paket
0: sıkıntı
1: yaparız Serpil'le birazdan
0: en size. En sevdiğim. Bayılırım.
1: Evet, efendim. Bak bir de hepsinin yüzü gözü bizi daha zayıf, daha önce çekecekler. Çok şanslıyız Serpil, bak. Hepsi bizi daha böyle güldü.
0: Maşallah. Yanaklarım bir içime çökmüş. Kim çekiyor beni şu an? Hı? Sen çıksın. Bak yanaklarım bir... Olmuş.
1: Öyle yap, öyle yap. Ha, öyle kal. Öyle kal. Bak daha güzel çekecekler demiştim.
0: Zayıf. Evet, evet. Evet.
1: Efendim. Şimdi yanlış duymadınız. Bizler de çala birçok şeyde kullanıyoruz ya. Son zamanlarda sizler özellikle bu baharat takımını çok sevdiniz. Şimdi biz zerdeçallı arpa şehriyeli bir salata hazırlayacağız sizlere. Bakın zerdeçalın o eşsiz rengi şu an tam olarak burada. Arpa şehriyeyi önden güzelce haşladık. 2 su bardağı arpa şehriye, 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, tuz ve sıcak suyla bu haşlandı. Diğer malzemeler ise 3 adet közlenmiş kapya biber, 1 adet kırmızı soğan, 12 adet salatalık turşusu, 2 adet sotelenmiş havuç, yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, sosunda yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet limon suyu, tuz ve pul biber. Kıymetli Beyaz TV izleyenlerine özel bir tarif.
0: Evet. Şimdi Nermin'im.
1: Ayhan abimle hafta sonu gittin ya.
0: Hı.
1: Ne yaptınız?
0: Aa, ne yaptık biliyor musun?
1: Yürüyüş yaptınız mı biraz?
0: Söyleme sayıptır, hayır. Aa, ben rüyamda seni gördüm bak. Neyse.
1: Allah hayır olsun. İyi mi kötü mü?
0: Güzel güzel. Ay şey, ne
1: nasıl
0: o?
1: Gördün kız? Evlendiriyor muydun beni?
0: Yok. Boş ver, garip bir eve gidiyorduk.
1: Garip bir ev.
0: Hı. Bizim olsun. Evler değildi.
1: Hayır olsun.
0: Neyse Allah hayır etsin inşallah. Şey, nereye gittik biliyor musun?
1: Hı.
0: Bir dışarı çıktık.
1: Hı hı.
0: Dönüşte market yaptık. Sonra marketi yapıp arabada bırakıp sonra bir kahve molası verdik beraber.
1: Hmm.
0: Sonra ben Ayhan'ı eve bırakıp Özlem'le aşağıda bir kahve daha içmeye gittim kankamla, biliyorsun.
1: Yazıklar olsun, insan beni arar. Puh. Senin bu hareket, Serpil'indir bu.
0: Puh. Evet, o benim en sevdiğim hareket bu aralar.
1: Yazıklar olsun.
0: Sonra bir buz şey böyle harika bir içecek içtik. Beraber içelim. Ben
1: kahve tarzı mıydı yoksa?
0: Değil değil değil. Sen onu acayip seveceksin. Bak içinde pancar...
1: Senle ne zamandır sahil kenarına gitmedik bizim aşk bahçemizin olduğu yere.
0: Sen gelmezsen.
1: Yok, götürmüyorsun beni.
0: Yazıklar olsun.
1: Sen davet ettiğinde ben gelmedim mi?
0: Yazıklar olsun. 6 aydır bir yere götürmek istiyorum.
1: Zeynep hocam çağırdı akşam, gittim.
0: O onu kadar.
1: Da kendi kendine bir sıkıntılar. Allah yardım etsin Zeynepciğim.
0: Allah yardım etsin inşallah. Nerede sıkıntı?

0: olana. Seni geçen seneden bu yana Poyrazköy'e götürmeye çalışıyorum.
1: Götürmedin. Hayır.
0: Gelmiyor.
1: Ben bile evimize gidelim artık. Yeter. Yeter. Evimize gidelim. Bak bütün hafta yorulduk. Bugün evimize gidelim uyuyalım. Dediği tek şey bu. Şimdi bana gelmiş burada hava atıyor. Evimize gidelim.
0: Tamam
1: abi.
0: Ya müdür sensin. Sen ne dersen o doğru.
1: Evimize gidelim. Böyle mi dizelim? Böyle mi dizelim?
0: Ay,
1: böyle mi yapalım? Böyle mi yapalım? Şimdi izleyicime sorarım. Bence dizelim. Su yolu gibi dizelim. Allah bize su yolu göndersin. Bak.
0: Ben bunu yarım piyaz yapacağım ya Nermin.
1: Çok güzel olmuş kızlar ya. Vallahi çiğ çiğ köfteyle uğraşmayı. Yap mis. Bir de burada, artımlı bir de bereketli.
0: Bu arada bunun boşu da çok güzel olur. Benim çocuklarım bayılırlar. Rahmetli kaynanımın tarifiydi.
1: Ha, üstüne böyle sarımsaklı yoğurt yapıyorlardı bizde de.
0: Ama şey olarak da yaparım Nermin. Anne köftesi gibi yaparım onu ben. İçinin baharatları vesaire vesaire. Mücverin değişiği. Bayılırlar.
1: Hoş olduk kız. Güzel.
0: Soğanların artık tazeleri çıkacak ya. Şey oldu. İçi bir yumuşadı onların. Nermin.
1: Hamurumuz var ya buradaki kıymalı harçla falan poğaçalar dolara. Şey yapmayın.
0: Evet. Ben olsam onu şu an var ya 40 kere arkada attırmıştım bile.
1: Değil mi?
0: Vallahi atarım biliyorsun. Aklıma düşmesin. Benim aklımda tabii duracağına attırırım onu. Şimdi Nermin'im. Sen Zeynep Hoca ile mi buluştun ki?
1: Akşam. Aradı beni.
0: İyi yapmışsın.
1: Allah ben yardımcısı olsun.
0: Ben o storiesinde gördüm.
1: Üzülüyorum ben ona.
0: Hayat sağlığa kısa.
1: Versin, sağlık yerinde olsun yeter.
0: Öyle orası öyle ama şey var. Hayat üzülmeye değecek kadar şey değil arkadaşlar. Vallahi üzmeyin, üzülmeyin. Çok kısa.
1: Vallahi öyle.
0: Bakmışsın. Valla üzerinin de yanına kar kalmaz ben sana söyleyeyim.
1: Kimsenin yanına karmıyor zaten. Şimdi efendim biz soğanları serpip birazcık iç içe getirdi. Onları böyle güzelce harmanladı.
0: Allah hiç kimsenin güzelce yanına.
1: Güzelce harmanladı.
0: Ben şimdi buluşturma kabıma gideceğim.
1: Ben de böyle güzelce bakın doğradım. Bir tane büyük bir kap alacağım böyle.
0: Ona sağar mısın?
1: Sağarsın. Önce şunları karıştırırsak da daha rahat sağar.
0: Bence de ben o şeydeyim. Bence sosun olsun da şöyle şeyin üstüne verelim.
1: Soğan girecek devreye. Dereotu, maydanoz.
0: Araya havucu vereceğim şimdi dereotundan önce ki havucun ılıklığı soğanı öldürsün ama maydanozu öldürmesin. Şimdi Nermin'in verdiği kaba
1: keramet
0: soğanlarımı
1: bıçaklardaymış vallahi. Bak bıçaklar kesildi. Yemin ederim işimiz kolaylaştı.
0: Ilık havucumu da üstüne atacağım ki soğanlarımı öldürebilir. Hiç sorun yok.
1: Onu birazcık havalandıralım dediğin gibi.
0: Evet evet. Şimdi buradaki turşu ve soğandı ya bunları onun bir sıcağını alıyor zaten. Allahu ekber.
1: Şek makinesinde bugün sana. Güzel bir şey yapacağım.
0: Yok, ben İçecek. Sana yaptım. Ben sana yaptım. Soracaksın, aşık olacaksın ona, aşık.
1: Ananas mı?
0: Yok, ananası yapmadık, yetiştiremedik bugün. Onu da yapacağız.
1: Ananas ödeme atmamız lazım.
0: Onu yapmamız lazım. Güzel
1: ben
0: karbonatlı.
1: Ben gece kalktım. Oruç tutacağım diye. Yemeğimi de yedim.
0: Sen bir karıştırsana ben burayı.
1: İmsak vaktini 20 dakika geçmiş. İmsak vakti oluyormuş. Ben dedim ki ezan okumadı daha dedim. Hemen yiyeyim, niyet edeyim. Zilhicce ayına girdik biliyorsunuz. 10 günlük işte sürede çok dua edin. Rabbim inşallah kabul edilenlerden eylesin. İnanılmaz güzel günlerdeyiz. Allah'ım herkesin sağlığını, saatini yerinde kılsın. Sıkıntısı olanın sıkıntısını alsın. Darda olanı dardan çıkarsın. Dedim ki bugün niyet edeyim. 4'e 10 geçe yedim. 3.45'miş imsak. Dedim ki olmadı kızım. Ama 10 gün boyunca tutabiliyorsunuz. Tutacağım aralarda.
0: Tutar.
1: Pul biber ve tuzu ekledim. Şöyle bir harmanladım yine. Limon suyumu ekliyorum.
0: Ben...

0: çok dua etmek, çok tekbir getirmek gerekiyor. Rabbim inşallah vatanıma, milletime zeval vermesin. İnşallah bolluk, bereketle bizleri şenlendirsin. Her zaman söylediğim bir şey var. Ettiğiniz dualar çok önemli. Doğru dualar etmeye çalışalım. Ben hep ediyordum dua. Bak ama sağlık en önemlisi. Şöyle zerdeçalla haşladığım arpa şehriyemi de içine koyuyorum. Ne yapıyor bu yanarlı dönerli? Çok merak ettim arkada yine. Kız ne yapıyorsun arkada? Çarşamba pazarı. Çarşamba pazarı gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz bir sürü hediyemiz var ana sayfada. Hanımlar kaçırmayın. Bak şimdi bir sürpriz geliyor arkadan. Ne gelecek? Allah Allah. Allah hayırlı etsin. Bakın burada da dereot maydanoz. Ne güzel kıydı. Bak görüyor musun? Kaç aydır böyle dereotu kıyamıyorduk. Bıçak bıçak işte. Vallahi bıçak. Her şey işin ehli olmalı bak. Of. Aman ya Rabbil alemin. Allah'ım şükürler olsun vermiş olduğun. E burada yapaydık. Niye zahmet ettin orada? Ekran önünde yapaydık. Hasbünallah ve nimel vekil.
1: Buzumu da getireyim.
0: Çakır şakır şukur şukur. Ne
1: Yok
0: yaptın
1: öyle bir
0: sen?
1: ses çıkarmadım. Sana öyle geldi galiba.
0: Bana öyle geldi. Efendim salatamı şurada böyle
1: Bitti
0: bir
1: mi
0: harman.
1: salatan? Bitti mi?
0: De şöyle
1: Dur ben şunu alayım.
0: tabağımın içine yapıyorum, yere yapmıyorum.
1: Tövbe hepimiz. Hocam ben daha çalışmıyorum.
0: Oh merenkler.
1: Ben kız bir tık
0: Halil
1: yükselttim onu.
0: Hoca'yı orada tut gönderme. Vallahi bozuşurum Serpil.
1: Cemre. Akçay, Akçay gel annem.
0: Çok güzel oluyor. Yüzüm güldü. Şimdi bu ne ya? Allah'ın seversi. Söyle izleyicime. Ne
1: Dur.
0: bu?
1: Dur bir iç bakayım beğenecek misin
0: Öyle
1: ayol?
0: hemen içemem bilmediğim şeyi. Anlat önce ne
1: Sen
0: yaptın?
1: bileceksin, bileceksin şimdi.
0: Anlat ama bir.
1: Hemen anlatıyorum.
0: Heh.
1: Nermin bu çok sağlıklı bir içecek oldu. Ne
0: Tamam.
1: oldu? Ne var
0: Ne
1: içinde?
0: oldu? Ne oldu?
1: İçinde hibiskusumuz var. Bak buradan görebilirsiniz diye
0: Hibiskusun
1: düşünüyorum.
0: bir tozunu şey yaptınız mı?
1: Aa. Yapar mıyım aksine? Hibiskusum var. Hibiskusu çay demler gibi demledim demlendi. İçine...
0: Bu ne? Şey mi bu?
1: Dur anlatıyorum. Hibiskusumun içine biraz böyle limon kabuğunu böyle ince ince aldım attım içine. Tarçın ve 4 tane de karanfil var
0: Hay bu
1: burada.
0: nokta nokta olanlar
1: Hemen
0: şey
1: öyle
0: mi?
1: geliyor.
0: Neydi?
1: Chia.
0: Heh, kız ondan yemem lazımmış dizim için. O eklem sıfısına iyi geliyormuş. O yumuş böyle. Kız bak
1: Bak.
0: Allah işte bak.
1: Çayımı demledikten sonra chialarımı da böyle bir bardak suyun içinde
0: Bak.
1: şişirdim. Sonra buluşturdum buzla birlikte. Şöyle bir nane yaprağı da isterdi ama.
0: Hadi al o zaman
1: Alayım
0: ben.
1: mı?
0: Tabii görselimiz ön planda
1: Tabii o
0: olmalı.
1: zaman okey
0: Yani bir
1: gidiyorum
0: şey yaptık mı tam
1: ben.
0: yapalım biz seninle.
1: Bu arada çok şekerli de değil. Böyle şeker oranı çok
0: Şu
1: düşük.
0: salatanın rengine bakar mısınız ya? Kurban olayım zerdeçal bu kadar mı güzel olur ya? Bu kadar yüksek sesli bir alkış hak ettim. Teşekkür ederim Reci. Vallahi
1: Şimdi.
0: ödümüzü patlattınız.
1: Nermin.
0: Güzel oldu.
1: Şey sever limon.
0: Kız
1: Rengine bak
0: Serpil.
1: nasıl oldu?
0: Rengine bak nasıl oldu.
1: Geliyorum
0: Bak.
1: şimdi geliyorum.
0: Bak rengine. Ekrana bak. Aman ya Rabbil
1: Allah'ım
0: alemin.
1: çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
0: Rabbim ya. Şükürler olsun ya. Sonsuz şükürler olsun. Bak ayaktayız. Kalktık.
1: Şimdi.
0: Pazartesi yeni bir hafta. Yeni bir enerji. Evet hayat zor. Evet inişler çıkışlar var. Ama şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Bak yemek yapabiliyorum. Konuşabiliyorum. Derdimi anlatabiliyorum. Çalışabiliyorum. Çocuklarıma yetebiliyorum. Onların başındayım. Çok güzel bir şey ya. Elhamdülillah. Şu an ekran başında beni böyle dolu dolu, sevimli sevimli izleyen bütün izleyicilerime de Rabbim inşallah her şeyin en güzelini versin. Dua, dua, dua. Bütün kapıları açacak olan dua. Vatanım, milletim, devletim zeval görmesin Rabbim inşallah.
1: Hadi gidelim.
0: Bu çok önemliymiş biliyor musun Serpil? Çiğa.
1: Yani şu an bir böyle keyif
0: Ha
1: yap. Fantezi
0: tamam,
1: yapmak
0: gel.
1: istiyorum.
0: Tamam.
1: Fantezi
0: Gel.
1: yapmak istiyorum.
0: Hediyelerimi açıklayayım biraz.

0: Ben de birazdan.
1: Gel sen.
0: Bak.
1: Ben gel dedikçe onun kaçması.
0: Geliyorum. Hediyeleri bir göstereyim dedim. Haber edeyim. Bunu alayım mı?
1: Alalım mı? Sen otur ben alayım. Sen otur
0: sen
1: ben alayım.
0: Otur. Ben, sen otur. Sen yoruldun.
1: Bu niye sıcak? Hayır yorulmadım.
0: Sen otur. Sen büyüksün. Sen otur geliyorum ben.
1: Ay görüyor musun?
0: Bunu alayım ben. Ben alayım.
1: Akdal sen niye gidiyorsun?
0: Sen mı geldin? Sen Serpil'de kal. Sen Serpil'de.
1: Akdal.
0: Sürpriz bu. Bu sürpriz. Bu sürpriz.
1: Hayır kadın diyor ki Serpil'de kal diyor. Beni çağırmıyor. Sen git koş. Koş. Benim yerimde gözüm var farkındayım.
0: Çok güzel oldu kızlar. Çok güzel oldu. Maşallah. Subhanallah. Oh çok şükür. Bakayım ağaç arada olmamışız sanki. Biraz olayım da kendine gelsin.
1: Bu arada Nermin'im buna istersek eğer bal da ekleyebiliriz. Ya da işte akça ağaç şurubu da ekleyebiliriz. Ben şu an hiçbir şey eklemedim.
0: Çiğ'a iyi hibis, geliyormuş biliyor musunuz? Kusum. Bak çiğ'a çok iyi geliyormuş.
1: Oh.
0: Şeker niye yok?
1: Koysa mıydım? Biraz böyle bir kaşığın ucuyla bal koydum ayıp olmasın diye. Adettendi. Tamam. Ama tabii koymak istemiyorum ki. Buz geliyor değil mi? Rahat içemiyorsun fark ettim ben de.
0: Bayıldım.
1: Bayıldım derken hey çok kötü diyor.
0: Yok.
1: Şekersiz diye şu an çamur atıyorsun benim içeceğime.
0: Yok bu şifa niyetini sen hazırlamışsın. Şifa niyetini içiyorum. Bacım.
1: Aşkım zaten bundan kötü bir şey olamaz.
0: Bundan güzel bir şey.
1: İçinde karanfil
0: bak, bardaklar, var. Bardaklar. Bak Celalettin Bey. Vallahi efsane tasarımlar bunlar. Mantar görseli. Kimde görebilirsiniz bu bardakları?
1: Nami nefes.
0: Sadece tutan. Bizde.
1: İçinde limon var, tarçın ve karanfil.
0: Çok güzel. Harika tısım.
1: Hiç o enerjim bana geçmedi. Allah biliyor ya.
0: Ta şimdi bak Allah seni inandırsın. Ben içerken, kahve içerken de böyle oluyor ama içiyorum öyle düşün.
1: Ha şu şurada ne var? Allah'a sen ne var? Allah aşkına ne var? Sayıyorum bir bir sayıyorum. Sevmediğin ne olabilir bunda mesela? Söyle limona bayılır.
0: Şimdi ver içiyorum.
1: Ver elma gibi yer. Tarçın, karanfil, hibiskus ve çiğ.
0: Bayıldım. O çiğa diz kapağına çok iyi tamam, gelirmiş.
1: Bundan sonra senin kızlar gibi yapacağım. Ay yetiştiremedik derim. Yapmazsın.
0: Sen yapamazsın onu
1: senlikle. Karar verdim yapacağım.
0: Yayıl.
1: Diyeceğim.
0: Diktör.
1: Göbeğim mi çıkıyor? Hı. Bu koltuğun da arkası böyle anacığım. Benim. Kadın beğenmedi ama benim evde de var biliyorsun. Çok seviyorum ben bunu.
0: Var sende de var.
1: Ama çok rahat, çok konforlu bu arada.
0: Muhteşem olmuş. Şifa niyetine maşallah.
1: Diyecek az kaldı.
0: Ben hayatımda daha lezzetli bir şey içmedim.
1: Kendi de inanmıyor.
0: Yok inanıyorum. Çok inanıyorum. Senin bu... Bak bu normalde çok kötü.
1: Çok kötü ne ya?
0: Bak ama senin el lezzetinde bambaşka olmuş.
1: Aa, çok
0: bak
1: kötü
0: gerçekten de. Ben Serpil benim önüme çiğ tavuk getirsin yemem. Çiğ tavuk yemem. Ama çiğ et getirsin yerim. Serpil'in eli çok lezzetlidir. Şimdi bunu nereden buldun bu tarifi?
1: Ben bulurum.
0: Nereden buldun?
1: Dedim ki sunucum dedim bugün dedim kahvaltıda yapmadı dedim gergindi dedim. Hiçbir şey de yemedi içmedi dedim. Çiğ dedim ona yapayım şöyle şifa niyetini.
0: Eline sağlık. Bırak. Muazzam olmuş.
1: Bak böyle diyor eline sağlık.
0: Ama bak sana hiçbir şey söylemedim.
1: Sen yaptım, söyleme.
0: Sana ettim dua.
1: Yüzlerin gözlerin seni eli veriyor tatlım.
0: Niye ben böyle şeyleri sevmiyorum acaba?
1: Bilmiyorum ki niye sevmiyorum.
0: Annem komposto yapardı onu da içmezdim Serpil ben. Komposto kokardı bana.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Yaşattıklarını yaşıyorsun Nermin'im. Sen anacı ağzına hep böyle yaptın ya. Şimdi çocuk da seçiyor yemek iyi mi? Ya. Seçiyor seçiyor.
0: Çok güzel olmuş ama gerçekten.
1: Bana söyler misin? İçinde neyi sevmedin? Bak.
0: Yok
1: konuş.
0: Şey, her şeyi sevdim. Tatsız.
1: Konuş.
0: Bir de tarçın mı bu?
1: Evet karanfil de var.
0: Ha karanfil. O bozmuş.
1: Aa, karanfili koydum ki vücudunda iltihabın varsa şafsın diye.
0: Çok iyi yaptın ellerinden.
1: Ben bunları hep dinliyorum.
0: Şifa niyetini. Tabii şifa niyetini içeceksin zaten içersen böyle şeyleri. Serpil Hanım yapmış elleri şifalıdır onun. Bak nasıl içti kendi.
1: Nanemi yiyorum şu anda.
0: Bu midede çok büyüyormuş.
1: Evet. Millet bu aralar o neydi kız?

0: Şey tozu yiyorlar ya, tere.
1: Sivri olan ne, bıçak gibi?
0: Bıçak gibi değil o, nane yaprağı. Mutfakta hırsız var, sen böyle bizde kal.
1: Ali Hoca'nın şeyi düştü.
0: Tansiyon
1: Şekere.
0: düştü. Ver bize onu. Ver bize. Kameraya ver git. Allah versin.
1: Dur bir baksın bakayım ne
0: Bunu da
1: beğenmiş.
0: içmezsin be kamerayla. Yemin ederim bu da benim bir boğaz zedinme. 5 günlük yola gidiyor
1: İç
0: ha.
1: bakalım. Bir dön Halil Hoca arkana azıcık. Biraz daha. Bu tarafa dön. Jimmy'ye doğru dön.
0: Üstüne dökecek. Ay.
1: Dökülüyor.
0: Üstüne dökecek.
2: Ana.
0: Ya her şeye koşar mısın öyle?
1: Oldu mu hocam? Çok
2: Çok
1: güzel
2: beğeniyor sen.
1: olmuş. Bak beğendi. Gördün mü?
2: Bir de tatlı verseniz tamam.
1: Bunu yedin ya, daha tatlı yemezsin. Keser.
0: Şekerini çıkarak ver.
1: Şimdi izleyiciye anlatalım. Bu ne işe yarıyor tam olarak Serpil Hanım? Nerede gördünüz bu tarifi?
0: Nermin'im. Bu
1: Anlatıyoruz bitiş
0: tea bubble
1: notu.
0: diye de satılıyor hani böyle.
1: Tea bubble bu. Bu çok pahalı
0: Satılıyor şey.
1: mecralara satılıyor bu. Meblalara pardon. Meblalara satılıyor bu. Şimdi böyle bir içeceği yapmanız evde 10 dakikanızı alıyor. Bak yüzümden de anladığınız üzere o kadar güzel ki yüzümdeki ifade. İçinde efsaneydi. Hibiskus var. Bak nasıl içiyorum.
0: Demledi
1: Bak Allah
0: hibiskusumu.
1: sizi inandırsın bak.
0: Bir de benim bardağıma bak aktüel. Gözünüzün
1: Gel.
0: önünde içtim. Şifa. Ha. Koydum
1: Anlat kız.
0: demledi. Bak
1: Ha,
0: gidip
1: demledin.
0: bir tane şöyle şişede satıyorlar Nermin.
1: Tamam.
0: Söylemesi ayıptır. Ben
1: Kaç
0: onu
1: para satıyorlar?
0: iki yudumda içerim.
1: Yo ama iyi şifanın etin iyi bir şey.
0: Ha, 300 küsür lira.
1: Ha, 300
0: Tamam.
1: küsür lira.
0: Bak adını da böyle tea deyince herkes bir şey sanıyor. Ondan
1: Bu
0: sonra
1: tea.
0: bubble.
1: Tea baba.
0: Ha, ondan sonra ben bunu dedim ki sunucuma yapayım dedim. Böyle de
1: Çok güzel. Başım döndürdü yani.
0: Tamam ya.
1: Allah seni yalnız
0: Tamam
1: şu an
0: içme.
1: başım döndü biliyor
0: İçme.
1: musun? O kadar bak. Yemin ederim tansiyon düşürür mü bu?
0: Niye düşüşü tansiyon? İçinde tarçın var, karanfil var.
1: Bilmiyorum tansiyonu mu
0: Bak
1: düştü
0: ona
1: biraz?
0: bak. Fırt diye kalktı senden benden önce kalktı oturduğu yerden.
1: Ellerin dert görmesin. Efendim şimdi mavi tencereye çıkıyorum. Hemen giriyorum.
0: Yok,
1: Serpilko.
0: bundan sonra ben de öyle yapacağım.
1: Ne yapacaksın?
0: Şey diyeceğim. Yetiştiremedin Nermin'i.
1: Sen öyle
0: Yapamadım diyeceğim.
1: yapmazsın. Sen
0: Diyeceğim.
1: insansın.
0: Diyeceğim. Sen kızamıyorsun.
1: Sen
0: Bunu söyle.
1: insansın.
0: Ha.
1: 7.000 yorum almış. Sen insansın Serpil.
0: Canım.
1: Serpil, buradan şu hediyeyi veriyorum. Reklam dönüşü de bunu verdik. Bunu yorum yapın bol bol.
0: İtibarını kazanmadık. Kazanmadıysa verme
1: Sen
0: Nermin.
1: zaten bizim için itibar önemli Serpil.
0: Evet, önemli.
1: O yüzden biz itibarı kazananlara veriyoruz. Şu bunları gösterir misin?
0: Tabii ki de gösteririm
1: Bak bir tanesini kaldı.
0: ama şöyle
1: Nasıl bir şey biliyor
0: sevgili
1: musunuz
0: sunucum
1: bu?
0: bir saniye.
1: İçinde yağ yok. Bak sadece Hindistan cevizinin o eşsiz aromasıyla bütünleşmiş.
0: Pudra şekerimi aldım.
1: Evlat candır can şükürler olsun demiş bak. Profilindeki fotoğraf çok güzel. Böyle dolu dolu. Bak ilk defa çocuklarım her şeyim bizim gibi çocukçu.
0: Maşallah
1: Bak
0: maşallah
1: Cengiz
0: Allah'ım.
1: ve Mete. Çocukların ismini de koymuş herhalde. Bak hayatımızda ilk defa hediye veriyoruz. Paylaşmıyorum çünkü öyle söylemiştim. Ekrandaysan Cengiz ve Mete'nin annesi sana çok güzel lacivert tencereleri gönderiyorum. Bak. Bize BM'den ulaş. Bize ulaş hocam. Ne oldu? Kız bu benim başımı döndürdü. Tansiyonumu yükseltmiş olabilir mi?
0: Nermin 3 yudum içtim. Ben bir bardak içtim. Bak aktüel koca su bardağıyla içti. Bak. 30 kilo kamerasıyla hop diye kalktı adam.
1: 30 kilo kamerasıyla.
0: Yok canım olmaz onlara. Olur
1: Bakar
0: mu?
1: mısın Serpil?
0: Gönder hocam. Şunu şöyle koy Nermin'im koy.
1: Bunu
0: Bir
1: böyle
0: oval
1: sen
0: bir
1: bunu
0: şey.
1: neyle şey yaparsın?
0: Kokuyu mu? Her şeyle. Çayla, kahveyle. Her şeyle yerim ben. Rahat ol.
1: Onu biliyorum. Ama
0: Ne oluyorsun garip garip hareketler? Nermin ne oldu?
1: Özellikle kimin neyin yanında yersin?
0: Kahve. Versene azıcık şöyle şey yapayım.
1: Vereyim mi?
0: Evet.
1: Tadım
0: Bu arada
1: yapıyoruz. Bakın kokumuzun
0: sade
1: tadını.
0: filtreyle bunu yerim, yerim, gömerim. Sade filtreyle birlikte.
1: Efendim, şöyle koyuyorum.
0: Aha.

0: Beş tarif. Beşi de
1: Bismillah.
0: bitti maşallah.
1: Ay.
0: Bizim hız tanımaz altyapımız.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Allah'ım. Bir
1: Allahu
0: de
1: Ekber dedik diyor.
0: Senden bir şey isteyeceğim. Ben bunları neye koyacağımı bilemedim yani. Bunlara bence yakışır bir dil lazım Serpilim. Bu olmaz. Bunu yakıştıramadım. Cam ya genelde.
1: Bana bak. Beni sev. Yokluğu.
0: Var mı cam bir şeyimiz? Yoksa bunu

0: Bunu yapalım.
1: Cacık yaptık da gene de beğenmedi. Olsun.
0: Neyi beğenmedim?
1: Yo yo. Hı. Şuraya yaslandırsana bunları böyle.
0: Ben böyle bir yaprak görseli çıkartacağım Serpil Hanım. Münasipse.
1: Tabii canım, ne demek?
0: Bunlar hoş olmuş. Senin yaptıkların. Çok beğendim. Hoş şey.
1: Kadın beğenmedi içeceğimi, görüyor musun?
0: Kız bir tansiyonum gitti galiba. Bir dönüyor başıma. Normal mi acaba Serpil?
1: Normal tabii.
0: Yok sahur yaptım ben de ama tutamadım.
1: Aç aç dolanıyor, sonra diyor ki normal mi diyor.
0: Ama yedim sahurda kendime dün şeyli yapmıştım. Meğerse geçmiş imsak vakti.
1: Olsun.
0: Ezanı bekliyorum. Niye bekliyorsam bazen böyle oluyor.
1: O şey insanın basireti bağlanıyor.
0: Kız
1: Ramazan gibi
0: Halil Hoca
1: düşünüyor.
0: iyi değil ha. Flu çekiyor. Başı döndü.
1: Ne başı be? Senden önce kalktı. O şimdi numara yapıyor. Bir tane de şey istiyor
0: Flu
1: senden.
0: çekiyor bize ekranda kız.
1: Ben sana söyleyeyim. O bir tane de şimdi şey istiyordur kesin. Koko'dan istiyordur.
0: Çok araştırıyor Serpil. Hiçbir şey olmaz.
1: Olmaz.
0: Merak etmeyin. Onun verdiğini böyle gözüm kapalı içerim. Bak bu çok önemli biliyor musun güven. Herkeste olmaz o güven. Nerede benim şeyim? Çıt çıt çıt.
1: Niye canımın içi? Söyle bana, ne arıyorsun?
0: Ha bu.
1: Hı, sorsana bana,
0: Bak
1: bende o.
0: bak bak bak. Hazır mısın Serpil Hanım?
1: Bak, bunun dinlenmiş haline ben bayılıyorum bu arada hazır.
0: Sunumlarımızın yıkılsın yani. Sunumlar bak efsane. Özellikle içecek masada yer almalı. İçeceğin tarifini açık ve net bir şekilde paylaşacağız sosyal medyada Nermin Nefes Mutfağı'nda. Bakın bu içecek kaçmaz. Ben söyleyeyim.
1: Bırak bırak, gözlerin başka, ağzın başka söylüyor Nermin.
0: Bazı şeyler şifa için içilir Serpil.
1: Ha diyorsun, anca bu da şifa niyetine içilir.
0: Sen şifa niyetine yaptın bana. O güzel Serpil.
1: Şey.
0: Getir sen kürdanla
1: Her şeye de
0: içeriz.
1: illiyor, her şeye. Şekeri düştü onun da be. Ne yapsın adam?
0: Değil mi?
1: Şimdi Nermin.
0: Kürdan.
1: Bak görüyor musun? Tirliçe görünümlü ama asla tirliçe değil. Of. Bunun şu köşesine çilek vesaire vesaire istiyorum. Böyle çok şey
0: Tamam.
1: olur.
0: Bir deseni görsünler. Serpiko başlayacak şimdi merak etmeyin. Açtım araları biraz. Geri geleceğim. Serpiko başla. Şuradan bir tane daha geçeyim canım. Evet efendim dakikalar sonrasında bu güzel sunumlarla Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda size en güzel sunumu göstereceğiz. Heyecanlanınca, vakitle yarışınca efendim böyle oluyor. Biz yavaş yavaş sakin sakin süslüyoruz ve hediyelerimizi açıklayacağız. Mavi tenceremizi açıkladık. Ekran görüntüsü aldım mı ben? Kadının almadıysam Nida bulur. Görüşürüz efendim.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünüyor.

0: geçmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
7: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
8: Bak ne var orada.
7: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
9: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
10: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: akıllı zekaya sorduk. Eski sevgilimi görmemek için ne yapmalıyım?
1: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
2: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Sütaşayla,
7: sütaşayla. Döneri gördüğün an
8: bir de sütaş ayran.
7: Gelsin sütaş ayran.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
8: Evet efendim, yine birbirinden renkli sunumlarla karşınızdayız. Şu güzel görsele bakar mısınız efendim? Soframız Halil İbrahim bereketi pazartesiyi muazzam bir şekilde açarak başladık. Pizzamız ayrı güzel, salatamız ayrı hoş, görüntü yıkılıyor efendim, patates köftelerine ne demeli. Latte pastamız ve tabii ki fırında pişen harika kurabiyelerimiz. Hepsinin yapımı o kadar kolay ki sadece şunu söylemek istiyorum. Az malzemeyle sizlerin sofrası bugün de şenlenecek. Bak çok evet. Az ve öz malzeme. Sen
9: kesmek favori. İstiyorum.
8: Neyi kesmek istiyorsun?
9: Şundan bir kenarından böyle köşesinden almak istiyorum. Alalım mı?
8: Ver, alayım sana. Ben servis.
9: Yok ben şey yapmayayım.
8: Sen bana o kadar lütfettin. Ben sana. Sen bana neler işte. Hazırladın?
9: Tamam olsun.
8: Ben sana.
9: Yine de beğenmediğini fark ettim.
8: Beğendim. Çok beğendim.
9: Olsun.
8: İçmem normalde anamın elinden, senin elinden içtim.
9: Ah. Lütfen o tarafında böyle izleyicilerimize bir şey yapsana.
8: İzleyicim benim görsün.
9: Of of kat kat.
8: Bakar mısınız? Efendim şu dilime aldığım köşeye bakar mısınız?
9: Ay çok güzel oldu.
8: Görsel yıkılıyor efendim. Lezzet zaten olay. Bisküviyi kim sevmez. Hiç ıslatmaya gerek yok.
9: Bir de siz dinlendirin böyle bayılacaksınız.
8: Efendim %1 milyon deneyebileceğiniz... En konforlu, en kolay pastayı yaptık ve şu merengler inanılmaz güzel olmuş. Bunu da bakın muhakkak denemenizi öneriyorum. Vallahi efsaneyiz yine ya, maşallah, subhanallah. Biraz sağır, biraz topallı idare ediyoruz efendim, yapacak bir şey yok. Bu arada tekrardan söylüyorum. Yarın biliyorsunuz ki yayın çıkışı harika bir fuarda olacağız. Bu fuar yaza damgasını vuracak. En trend, en gözde parçaları Serpil'le gidip sizler için sunacağız. Ev tekstili diyoruz, ev ürünleri diyoruz ve bütün güzellikler bizlerin sayfasında. Hiçbir yere ayrılmayın efendim, storylerde de paylaşacağım.
9: Siz de gelin, siz de gelin.
8: Sizler de çıkın, çıkın gidin efendim. Sayfayı etiketliyorum, nerede olacağımızı etiketliyorum. Yarın Yeşilköy'deyiz. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında yine sizler için harika sofralar hazırlayacağız. Allah'a emanet.
9: Hoşçakalın.

0: Guja ayakkabı ve çanta. Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Batuhan'ın şüpheli ölümünde şüpheler çoğaldı. Türkan'ın itiraf niteliğindeki mesajı kan dondurdu.
1: Siz dün Batuhan'ın telefonunu aldınız.
2: Evet.
1: Yani teslim aldınız.
2: Evet.
1: Ve gözünüze çarpan bir şey oldu mu orada?
2: Gene tehditvari konuşmalar ve inkar ettiği birkaç yazışma var. Hı-hı. Onları da zaten inceledikten sonra sizle de paylaşacağım. Herkes görmeli zaten.
1: Batuhan'ın telefonundan çıkan, siz de görmüşken Kenan Bey, bir mesajı göstermek istiyorum size. Şimdi İstanbul'a taşınıyorum. Bekle, sen bu telefonu açma. Bu Batuhan'ın yazısı. Evet. Bu da Türkan'ın yazısı. Diyor ki, ananı ara, ananı. Beraber mezar planları yaparsınız diyor.
0: Türkan'ın mezar planı yapın mesajı okları bir kez daha ona çevirdi.

0: Esra Ezmeci dosyaya takipsizlik verilme nedenlerini tek tek sıraladı.
1: İntihar haricinde şüpheli bir hususa rastlanmamıştır deniyor ama yani zaten baştan intihar görüldükten sonra araştırılmayan konulardan biri keşif yapılmadığı için aslında gerçekten Türkan'ın bir erkeği, o kilodaki bir erkeği tek eliyle indirip bir yandan da bir eliyle ipi çıkarıp çıkaramayacağı hiçbir keşifle belirlenmemiş. Ayrıca oradaki kafasının arkasındaki yarık izi, yani düşürüyorum ve yarık izi olduğu yere diyor. Oysa hocaların söylediği şey o yarık izinin küp bir cisimle olabileceği, yere düşerek bu yara izinin olamayacağı.
2: Aynen.
3: Esra Hanım, şu yazıları ben görmedim. Yemin ediyorum görmedim ya. Bunları bana okutmadılar. Bunlar... Benim haberim yok bundan. Ben inanamıyorum. Ya bu iddianeme nasıl hazırlandı? Bu nasıl olabiliyor böyle bir şey?
0: Batuhan'ın başındaki yarayla ilgili madde pes artık dedirtti.
1: Şahsın alt kısmında halı üzerinde kırık sunta parçaları olduğu görüldü. Bu da kafadaki yarayla uyumludur.
2: Evet, süper bir şey. Bu çocuğun kafasındaki yara yere, parkeye düşmeyle mi oldu, sehpayla mı oldu? Ben bundan mesela hiçbir şey anlayamıyorum. Yere düşmeyle olduğu söyleniyordu ama buradaki sanki altındaki suntalara çarpmış,
1: evet,
2: gibi
1: suntalara
2: bir
1: çarpmış
2: imaya olur. Döndürüldü.
1: Evet.
2: Evin içinde yerde bulunan suntalarda hiçbir şey yok Esra Hanım. Tamam. Ama dışarıda bulduğumuzda kan var.
3: Tamam. Hangi vicdanla bu imzaları attınız? Hiç mi ferahmetiniz yoktu?
2: Tamam, biraz sakinleş, nabzın düzelsin.
3: Hiç mi?
2: Ritim
3: tamam.
2: Bozukluğu var.
3: Nasıl tamam. Dediniz intihar ya? Nasıl? Hangi vicdanla yaptınız bunu? Hiç mi Allah'tan diliyorum. Benden bin beter olasınız. Ben adaleti belki bir yerde sağlarım ama siz hiçbir zaman adalet bulamayasınız. Allah'tan diliyorum. Bana bu acıyı daha bir kere yaşattınız ya. Allah'tan diliyorum size. Allah'a havale ediyorum.
0: Çelişkiler konuşuldukça anne Yasemin çileden çıktı. Yaşadıklarını kaldıramayan Yasemin fenalaştı.
1: Yasemin Hanım, tekrar açılacak bu dosya. Bak ben sana söylüyorum.
3: Esra Hanım, Türkan katil. Türkan'ın uşakları da yanında. Bunu kim kolluyor, nasıl kolluyor bilmem ama.
2: Kalkma.
1: İyi misiniz? Dur bir dakika. Ablacığım, ben kalkma. Bir yardım edeyim. Kalkmak istedi herhalde. Bir dur, ben yardım ederim. Bırakın Gülsüz Kenan Bey, ben.
3: Siz hangi vicdanla bunları yazdınız? Hangi vicdanla o imzaları attınız? Siz anne değil misiniz? Ayağınıza geldim. Anneyim dedim. Evladımın katilini kestirme dedim. Bu muydu? Bu. Bunlar benden gizlendi. Ben bunların daha haberim yok. İntihar harici. Hangi insan polisi ara, ben gidiyorum ifaslıyorum kendimi der. Ya mantık lütfen ya, çıldıracağım artık, insanlığınızı mı kaybettiniz? Merhametinizi mi kaybettiniz? Neredesiniz?
1: Versene. Getir.
3: Ne yapacaksınız? Beni de mi tımarhaneyi kapatacaksınız? İspatlayın bana çocuğumun intihar ettiğini. İspatlayın o ipteki DNA'sını. Nerede benim çocuğumun tırnakları? Kim sildi parmaklarını? O boynundaki tırnak izini kim yaptı? Hadi ispatlayın. Kafasındaki yarık.
0: Türkan'ın Batuhan'ı tek başına kaldırması kimseye inandırıcı gelmedi. Anne Yasemin'in adalet isyanı yürekleri yaktı.
3: Ben çok yanıyorum Esra Hanım. Benim oğlum geri gel. Ama şunu çok iyi biliyorum. Benim oğlumun katilleri elini kolunu sallayarak, benim acımı bilerek yanımdan geçerken "oh iyi yapmışım" dedikleri anı kulaklarımda hala çalıyor. Türkan yanımdan geçiyor. Ey duymayan kulaklar, iyi duyun bunu. Türkan yanımdan geçerken "oh iyi yapmışım" dedi. Buna sebebiyet veren sizsiniz. Bugün elini kolunu sallıyorsam ve ben bugün burada ağlıyorsam bunun tek suçlusu sizsiniz.

0: Adalet Bakanım, Sayın Emine Erdoğan, yalvarıyorum size.
1: Dur canım, dur.
0: Dur. Bakın, Allah rızası için siz de bir annesiniz. Ne olursunuz, bu cinayeti bu şekilde örtbas etmeye çalışıyorlar. Sakın buna izin vermeyin, ne olursunuz, siz de bir annesiniz.
2: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben.
4: Günlük hesapla. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyor.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Kahvaltıların vazgeçilmezi A101'e geldi. Kavrulmuş fındık, eşsiz kakao lezzeti ve benzersiz kıvamıyla Nutella şimdi tüm A101'lerde.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
16: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
17: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
18: Her anın Double Shot Ice Break.
19: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
19: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
2: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
7: Sadece duruladım.
9: Özel bir formülün var mı?
7: Sadece duruladım.
9: Hadi ama.
7: Sadece duruladım.
9: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
7: Sen de sadece Duru'la.
20: Tam o anda bir yol.
21: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
22: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Gece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini elinden düşürmediği oyuncağın

0: terlik var ya, rahat ol, onu da cimre gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: İntens bir konu var, bekliyorum.
3: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
4: Kızlar.
3: Bizi özlemişim.
4: Bizim intense mi?
3: Bizli intense akşamlarını. Mutluluk bu işte.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
7: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
1: Net, sigortam Net. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeat artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeat çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeat ile gün senin.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
6: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
7: 118.80
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
10: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
11: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1.699.000 TL'den başlayan fiyatlarla ve 240.000 TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Esai Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
14: Türkiye'nin konuştuğu ölüm.
15: Benim oğlum Gergen.
16: Türkan katil.
14: 27 yaşındaki Batuhan cinayete mi kurban gitti?
17: Türkan'ın yazısı diyor ki, ananı ara ananı, beraber mezar planları yaparsınız.
14: Ölümünden önce telefonunda ne araştırdı?
18: Yemin ediyorum görmedim ya, bunları bana okutmadılar.
14: Türkan'la ilgili ne öğrendi?
18: Ne yapacaksınız, beni de mezarhaneye kapatacaksınız. İspatlayın bana çocuğumun intihar ettiğini.
14: Batuhan'ı ölüme bildikleri mi götürdü?
18: O boynundaki tırnak izini kim yaptı?
19: Sen Türkan'ı alacaksın, o odaya sokacaksın.
14: Gerçeklerin ortaya çıkacağı canlı yayın.
18: Kafasındaki yarık.
20: Bu bir cinayettir.
14: Az sonra.
21: Benim cebimden iki tane benim kartımı çaldın. Evimin eşyasını bütün götürdün. Bu memleketin şebekesi misiniz? Nesin? Benimle yaşarken sen beni icraya vermişsin. Dolandırıcılar üçkağıtçılar. Beni mahvettiniz hepiniz beraber. Hepsini de çıkaracağım. Gümüldür'de evlendiğin adam ne oldu?
14: Az sonra...
22: Ya!
14: cinayetinde sular durulmuyor.
18: Hayatım çocuklarına feda eden bir kadın.
7: Ben bu insanlar gerekli cezaları alsın istiyorum.
14: Şarkıcı Mehtap son görüşmelerini anlattı. Yer yerinden oynadı.
18: Aynısını o geceyi canlandırıyor. Dolarları çıkarttı. Masaya böyle vurdu sen.
14: Ölümünden bir hafta önce Gül'ünün yanında kimler vardı?
18: Ben o gece yaşadıklarımı, gördüklerimi söylüyorum.
14: Kime ne tepki gösterdi?
18: O da var orada, böyle etrafta emrivaki gibi gezmeler falan filan.
7: İyiymişim gibi bir de bunları yaşamak zorunda kaldım ve bunları bütün Türkiye öğrendi.
14: Kervan bugüne kadar hangi gerçeği sakladı?
18: Alırsınız buradan ödersiniz dedi. Bana da böyle yaptı.
14: Az sonra...
15: Evet. Keyfiniz iyi mi?
16: Çok
15: iyi. Çok iyi. Çok şükür. Güzel bir hafta olsun. Yeni başlangıçların olduğu, güzel sayfaların açıldığı. O yüzden herkes bembeyaz. Güzel haberler alalım inşallah bu hafta. Bak en çok da Yasemin Hanım hak ediyor. Vallahi Yasemin Hanım, size inşallah ilerleyen günlerde bir sürprizim olabilir. Sizin için bazı bağlantılar. İnşallah. Tam olmadan söylemeyeceğim. Sadece şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu sizinle ilgilenen ve sizin sesinizi duyan çok da önemli konumda insanlar var. Özellikle sizinle ilgili de sorular sordular. İnşallah ben sizin davanızda bir yeni başlangıç olacağını düşünüyorum Yasemin Hanım. Yani ilerleyen günlerde bir sürpriz verebiliriz. Belki de Türkiye'nin Makedonya'daki keyfi sona erebilir. Bakalım göreceğiz. Tekrardan mahkeme açılacak mı? Neler olacak? İhbaratlarımızı birazdan size anlatacağım. İlerleyen günlerde de güzel haberlerim olacak size. İhbaratları vermek istiyorum. 534 188 51 84. Şimdi Yasemin Hanım, sizin konuya geçeceğim ama biliyorsunuz Güllü dosyası da bizim için en önemli dosyalardan biri. Cuma günü gece bir yayın yaptık. Yasemin Hanım.
22: İyiyim. Esra.
15: İyi misiniz?
22: İyiyim. Hı? Ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.
15: Daha değil. Sizin bana teşekkür etmeyin. Yani böyle teşekkür etmeyin. Siz iyi olun yeter. İnşallah daha iyi olacağınız zamanlar gelecek. Ben bunun size yani birazcık garantisini vermeye başlayabilirim artık diye İnşallah. Düşünüyorum. İnşallah.
22: Allah sizden razı olsun.
15: İnşallah. Adalet bakın eninde sonunda yerini bulur. Son gülen iyi güler. Hep de bunu unutmamak lazım. İnşallah birazdan konuyla ilgili detaylara gireceğiz ama. Şimdi tabii biliyorsunuz Cuma günü gece yayınımız vardı. Şarkıcı Mehtap Yılmaz konuk oldu bize ve Güllü ile ilgili bir anısını anlattı. Sonrasında bana söyledi, zamanla ilgili bir şaşırması olsa da Güllü'nün aslında Kervan'la kızı Tuğyan otururken yüzüne göğsünden çıkararak para fırlattığı ile ilgili bazı şeyler söyledi. Bir izleyelim. Onunla ilgili bazı gelişmeler var. Onları size söyleyeceğim. İzleyelim.
14: Fantezi müziğinin sevilen sesi Mehtap Yılmaz, Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada programına konuk oldu. Aylar önce hayata veda eden ünlü şarkıcı Güllü ile ilgili ilk kez konuştu. Hayatını çocuklarına feda ederdi.
18: O kadar muhteşem bir kadındı ki şu anda söyleyeceklerimi belki Türkiye'de ilk defa duyacaksınız. Birçok programdan bana vefatından sonra bildiğinle alakalı. Herhalde. Ben çok üzgün konuşmadım. Güllü abla konusu çok değişik. Hayatını çocuklarına feda eden bir kadındı yani.
14: Hep çocukları için çalıştı.
18: Güllü abla ailesiyle ilgili, çocuklarıyla ilgili kimseye bir şey anlatan öyle bir kadın değildi. Bu bir. Çünkü her zaman çocuklarını savunan ve çocuklarını koruyan, kollayan bir anneydi. Yıllar önce stüdyodayız beraber. Geldi. Dedim ya abla dedim ya nereden geliyorsun işte bilmem nerede bir pavyonda çıkmış. Abla dedim senin gibi dedim bir ses dedim buralarda dedim yani neden dedim ya abla dedim ya. Niye çıkıyorsun dedim yani buralarda. Kızım dedi çocuklar var dedi onların okul masrafları var dedi okulu işlerim çok kötü dedi durumum iyi değil dedi maddi olarak
15: yani
18: dedi.
15: Hep çocukları için çalışan bir anne.
18: Maddi olarak iş bulamıyorum düzgün yerlerde kaşe yüksek bir şey yok şarkı zaten son.

0: en son çıkartmamıştı o zamanlar, o zamanlar. Ama dedi biraz dedi şarkıları yapayım. Buralarda bir daha asla çıkmayacağım dedi.
1: Güllü'nün her daim çocukları için çalıştığının altını çizen şarkıcı Mehtap'ın Güllü'yü son gördüğü güne dair anlattıkları herkesi şoke etti. Ölümünden bir hafta önce Kervan ve Tuğyan birlikteydi.
0: Aynısını o geceyi canlandırıyorum. Hı hı. Şimdi sen Güllü ablasın, öndesin. Ben arkadayım, böyle elimden tutuyor. Böyleyiz bu şekilde, ama nasıl bir sıkı tutuyor. Ve böyle yürüdük. Bir masanın önünde durdu. Ben tanımıyorum. Tuğyan'ı da tanımıyorum. Kervan denen adam. Onu da tanımıyorum. Bunlar dedi ki benim dedi işte Tuğyan benim kız falan dedi. Aa canım memnun oldum falan filan diye konuşuyorum oradan. Güllü ablanın koynunda sahnede takmış oldukları bahşişler vardı. Hı-hı. Dolarlar. Şimdi biz gidiyoruz. Sen Tuğyan'ın masasının oraya geldin. Ben de buradayım. Hı-hı. Senin koynundan paraları çıkarttın. Masaya fırlattın.
2: Kervan'ın olduğu masaya.
0: Evet. Tuğyan'a. Ve dedi ki hesabı da dedi alırsınız buradan ödersiniz dedi. Bana da böyle yaptı. Ya görüyor musun?
2: Tuttu elini böyle. Bak böyle yapmış.
0: Yürü dedi. Görüyor musun? Alın dedi. Bundan da dedi hesabı ödeyin dedi. Ve böyle beni tuttu. Ya görüyor musun?
2: Çok kızım? Sinirliydi onlara.
0: Çok sinirliydi.
3: Ölmeden bir hafta önce
0: tabii
3: mi?
0: Tabii.
3: Kervan sürekli ayrıyız, hiç görüşmüyoruz diyordun.
2: Biz Kervan'la bakın bir hafta diyor önce diyor ölümünden.
0: Evet tarihi var orada benim Instagram hesabımda attım.
2: Tuğyan'ı ayrı sanıyoruz. Hiç birlikte değiller.
0: Hayır orada aynı masadalar yan yana oturuyorlar.
2: Yan yana oturuyorlar ve diyor ki
0: ve paralar da bu şekilde bak böyle. Dolarları çıkarttı masanın önünde durdu ben onun elinden tutuyorum. Masaya böyle vurdu sert. Ben yalan söylemiyorum buradan evime gitmek nasip olmasın. Ben o gece yaşadıklarımı gördüklerimi söylüyorum.
1: Güllü bahşişlerini Kervan ve Tuğyan'a attı.
0: Ve bu benim çok zoruma gitti. Dedim ki hesabı dedim niye dedim Güllü abla dedim ödesin parayı atsın oraya masaya siz ödeyin diye. Eğer siz bak sen ve Ferdi Bey eğer bu konuyu aydınlatmasaydı Güllü abla faili meçhul olarak gidecekti.
1: Anlattıklarıyla geceye damgasını vuran ünlü şarkıcının asistan Çiğdem'le ilgili gördükleri ise kimseyi şaşırtmadı. Çiğdem Güllü'ye emir verir gibi davrandı.
0: Bir hafta öncesi gittiğimde yanına sahnede kulisine çıktım. Ölmeden bir hafta önce. Neyse hazırlandık, giyindi. O yanındaki iki tane asistanı mı?
2: Çiğdem.
0: O kız. O da var orada böyle etrafta emir vaki gibi gezmeler falan filan. Sanki Güllü ablaya bir Güllü sanki o. Güllü de onun asistanı.
2: O Çiğdem öyle davranıyor.
0: Her şeye karışan, her şeyi yönetmeye çalışan. Hatta benim orkestra şefim bile çalıştığı dönemde bundan yaka silken bir insandı. Yani anlatıyordu ekibe olan davranışlarından dolayı.
3: Şimdi aslında burada hem Kervan Bey'in söylediklerinin aksini söyleyen bazı şeyler söyledi Mehtap Hanım. Yani hem tavır anlamında zaman olarak bu arada bize önce hani bir ay, bir hafta kadar önce diye söylemişti. Ama değil, daha önceymiş. Yani Nisan ayı ya da Mayıs ayı gibi. Ama sonrasında Kervan Bey bize bazı dekontlar attı. Ben aslında orada ödemiştim dedi. Ödemiştim olarak söyledi. Ama ben Mehtap Hanım'a tekrar sordum. Hani bu parayla ilgili. Yani ben tarihi yanlış hatırlıyorum ama olayı asla yanlış hatırlamıyorum dedi. Kervan Bey'e de dedim bağlayıp cevap hakkınız olabilir. Yok dedi ben YouTube'lara katılmak istiyormuş Kervan Bey. İsterse öyle yapmaya devam edebilir ama ben Mehtap Hanım'la konuştum. Mehtap Hanım ben bu hareketin arkasındayım. Güllü Hanım Kervan'a da bu şekilde davrandı. Onun dışında tarihi şaşırmış olabilirim ama Kervan'ın anladığımız kadarıyla Güllü Hanım Kervan'ın ilişkisini istemiyor tarzında davranmış. Kervan Bey'e sorduğumuzda böyle olmadığını söyledi. Hani bize iyi davranıyordu. Benle arası iyiydi. Böyle bir olay yaşanmadı dedi. Ama Mehtap Hanım diyor ki böyle bir olay kesinlikle yaşandı. Tarih olarak şaşırmış olabilirim. Yaşandı diyor. Siz ne diyorsunuz hocam?
4: Yani Mehtap Hanım'ın yalan söyleyecek hiçbir nedeni yok bir kere. Yani Kervan'ı da tanımaz. Tuğyan'ı da tanımaz. Olaylar bizim programımızda işlenmeye başlandıktan sonra anıları tazelenen bir şekilde aklına gelen bir olayı anlatıyor. Yani göğsünden kendisine takılan bahşişleri
3: alın
4: masaya atmasın
3: diyor hesabı.
4: Hem bir hakaret değil mi yani?
3: Tabii.
4: Yani hem bir hakaret hem de sanki bir baskı altında parayla ilgili olarak Tuğyan ve Kervan tarafından sanki bir baskı altında lanet olsun. Alın bu parayı hani parasal mevzular noktasında kendisini baskı altında hissediyor olabilir. Devamlı para isteniyor olabilir. O arada da alın lanet olsun. Hem hakaret ediyor. Yani Güllü sever de bence bu şeylere, bu

0: tavırları. Zamanında yerli yerinde müdahale etme. Hem o hakaret hem de alın paranızı buradan ödeyin. Ben ödemiş olayım sizin şeyinizi, masanızı
1: yani
0: der gibi.
1: Yani bir kızgınlık da var
0: kızgınlık
1: burada.
0: Kızgınlık zaten var. Bir de üstüne bir de tam böyle taşı da gediğini oturtturmak adına. Ama ben şöyle kervanın ben hiçbir zaman doğruyu net bir şekilde söylediğine hiç inanmıyorum. Bizim programımıza başladığında neler söylüyordu? İlerleyen safahatta Cumhuriyet Savcılığına gittiğinde tam tersini. Telefon eline geçti. Oh, anlattıklarının tamamının başka olduğu ortaya çıktı. Yani kervan hala anlatmadığı bir şey var Tuğyan'la birlikte.
1: Hocam ben bir şey merak ediyorum. İzleyicilerimiz de çok fazla merak ettiği için size de sormak istedim. Bu iddianame neden bu kadar gecikti? Ya yani ben... şimdi herkes merakla iddianameyi bekliyor.
0: Evet, yani şöyle elimizde suçlamalara ilişkin olarak çok ciddi deliller var. Somut delillerden bahsediyoruz. Ne var? Yanındaki arkadaşının beyanı var. Ne var? Bilirkişi raporları var. Ne var? Daha önceden öldüreceğine ilişkin planlar kurduğuna ilişkin deliller var. Yani bu verilerle iddianame tanzim olunabilir. Bakın yargılama bu delillerle olur. Ama bunun dışında başkaca suç delillerini yok etmeyle ilgili bir çalışma yapılıyordur. Bakın emin olun. Yoksa elimizde ne var? Delil var, tanık var. Ondan sonra geçmişe dair bir husumet olduğuna ilişkin beyan var. Bunlar münferit bir cinayet dosyasında iddianame tanzimi için yeterlidir. Rapor var, keşif yapıldı iki defa başsavcının kendi katılımıyla. TÜBİTAK'tan bir takım ses çözümlemeleri geldi. Bu o zaman şu olabilir. Acaba delilleri karartıp bu planın içerisinde başkaları da var mıydı? En nihayetinde kızın kaçmasıyla alakalı olarak da planın içerisinde birileri var mıydı? Bunları bir şekilde tanzim etmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum.
1: Şimdi gelelim Tuğberk'e. Şimdi Tuğberk şimdiye kadar annesi için göstermediği tepkiyi ben ilk kez Tuğberk'i yani bu kadar sinirli gördüğüm bir paylaşım yapmış. Şimdiye kadar hiç annesi için bu paylaşımı yaptığını görmedim. Belli ki birilerine kızmış ama öyle şeyler söylüyor ki biz size göstermek istedim. Keşke şu tepkileri annen için de yapsaydın ama neyse yine annenin olayını kapatmak için yapmışsın. Bir izleyelim.
2: Zamanında koyunlar diye girerdim cümleye. Bana küfür ederlerdi, beddua kurlardı. Belki yine yapacaklar ama o kadar koyun sürüsü kalmış gibi görünmüyor. Çünkü çoban birazcık sürünün kontrolünü kaybetmiş gibi. Herkes dönüp çobanı ısırıyor. Ama bu normal bir şey. Bu zaten beklenen bir şeydi ya. Bir gün o çoban yemek vermeyi bırakacaktı size. Her neyse. Bazılarınız kendini kandırılmış gibi lanse etmeye çalışıyor. Ancak yemezler abicim. Bu millet yemeyecek. Siz haysiyetinizi, şerefinizi, adamlığınızı, kadınlığınızı, ailenizi, namusunuzu ve inancınızı 3 kuruş paraya ve üne sattınız. Ben doğduğum günden beri annemin oğluyum. Ben bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Siz zehirlendiniz abici zamanında. Şimdi o zehri kusun. Kusun vücudunuzdan çıkartın. İyi yapıyorsunuz. Ama bir kere olsun gelin sizle bir işbirliği yapalım. Ben diri sivri bir adamımdır. Bunu bu şekilde kabul etmek zorundasınız. Buradan tüm Adalet Bakanlığı'na, tüm güvenlik teşkilatına, bu ülkenin, devletin olan o parçaya sesleniyorum. Bu kadar ihbara rağmen, bu kadar evrağa rağmen bu adam hala serbestçe gezebiliyor mu? Bazı yapılan asparagas ihbarlardan sebep Beşiktaş'ta, Bursa'da, Amerika'dan bizim ülkemizdeki insanları kullanıp kamuyu yönelten insanlar yüzünden ben gittim saçımı verdim, telefonumu verdim. Ben sanki çok iyiymişim gibi bir de bunları yaşamak zorunda kaldım ve bunları bütün Türkiye öğrendi. Ben oğlunu kaybetmiş bir annenin sesine çığlık ortağı olabilmek için Adalet Sarayı'na gittim. Bu adamlar ben onları korkutuyormuşum gibi algı yaptılar. Bizi korkutamayacaksın Tuğberk dediler. Şimdi Adalet Sarayı'ndan rica ediyorum. Bu ülkenin kamusunu yöneten insanlardan rica ediyorum. Bu gibi insanlara yapılacak olan cezaları kamu olarak bilmek istiyorum ne cezası verildi diye. Bu insanlara ne olacağını bilmek istiyorum. Bu ülkede benim gibi bir durumu Allah kimseyi düşünmesin. Ancak bu ülkede adalet cebine beline silahı takıp Tuğberk'i annesinin yanına gömeceğiz deyip annemin mezarına küfretmekle oluyor. Bu insanlar bu şekilde ün kazanıp para kazanıyor. Sonra unutulup gidiyor. Adalet istiyorum, adalet. Annem için adalet istiyorum. Bu gibi insanlar, bunun gibi çobanlar. Bu ülkenin adaletini, bugüne kadar söyledi ya, yok şuna laf ediyor, buna laf ediyor diye. Bu ülkenin adaletini belindeki silahla, cebindeki parayla satın alınabiliyormuş gibi bir algıya çıkarttılar. En başından beri söylüyorum, hepiniz hesap vereceksiniz diye. Bu ülkede adalet parayla satın alınamaz. Hepiniz hesap vereceksiniz. Ve kamunun bir parçası olarak ben bu hesaba şahit olmak istiyorum. Ben bu insanlar gerekli cezaları alsın istiyorum.

0: biraz fazla sinirliyim, kusura bakmayın. Hakkımın yenildiğini değil de annemin hakkının yenildiğini gördüğüm zaman bazı konularda sinirime yenik düşüyorum. Ancak tekrardan sesleniyorum Adalet Bakanlığımıza, bütün yargı kalemlerimize, savcılarımıza. Lütfen bu gibi insanlara dur deyin. Bu gibi insanlara dur demediğiniz sürece benim gibi insanlar mağdur olmaya devam edecek. Benim gibi insanlar, ufacık çocuklar veya büyükler. Lütfen buna dur deyin.
1: Yani hayatımda böyle bir saçmalık daha duymadım. Tuğberk şimdiye kadar annesi için hiç Adalet Bakanlığı'na seslendiğini de duymadım. Annenin kanı yerde kalmasın diye, ya annem nasıl öldü? Bir an önce bu iddianame çıksın. Kardeşim öldürdüyse de cezasını çeksin diye haykırmayan Tuğberk sosyal medyada ona söylenen laflar ya da işte yok çobandı, onların peşinde gidenlerdi üzerinden herkese bir şekilde böyle söylemlerde bırakıyor. Yani şimdi şunu mu söylemek istiyorsun Tuğberk? Bir çoban vardı, çoban götürdü. Aslında senin ablan da suçsuzdu. Herkes işte birine inandı ve suçlu mu oldu ablan? Sen şimdi bak nerede konuşacaksın biliyor musun? Senin ablan böyle çobanların peşinde değil. Adalet sistemimizi de bu kadar küçümseme. Birçok delille 3 ay önceden beri birçok tanığa söyledikleriyle, daha önce de kiralık katil aramasıyla, bunu tüm mesaj kayıtlarında olmasıyla, annene alkol içirip camın önüne çekmesiyle, sonrasında bilirkişi raporlarıyla ittirdiği kanıtlanmasıyla, yanındaki arkadaşı Sultan'ın onu aşağı itti demesiyle, şu an kasten senin anneni tasarlayarak öldürmekten cezaevinde. Ve mahkeme sürecinin sonunda da bu delillerle birlikte yargılanacak. Sen neden ilk sesini Tuğyan için çıkarmıyorsun da gelip bize böyle dediniz, adalet istiyorum. Sen önce annen için adalet iste. Bak anneni ablan öldürdü diye suçlanıyor ve şu an bu yüzden de iddianamede savcının da tasarlayarak öldürdüğü düşünerek cezaevinde. Yani kimseyi kimse kandırmadı. Çoban da yok, koyun da yok. Herkes gayet zeki. Sen de zekisin bunları söylerken ne demek istiyorsa. Burada yapman gereken şey, zaten annen öldükten, daha annen adli tıp morguna kaldırılmadan önce eve girip kasayı boşaltmasaydın sen de, kimse de seni suçlamasaydı. Yani böyle bir şey var mı hocam? Şimdiye kadar hiç konuşmamış. Çocuk şimdi çıkmış. Evet. Yani bir kere şöyle bağırdığını, annemin katili bulunsun, benim annem düşmemiştir demedin. Sen de delil kararttın. Yok halı var dedin, düşer dedin, içer dedin, koşar dedin, hayal görür dedin. Sen de delil kararttın o zaman. Çamaşır suyu kullanır dedin, yerler siler dedin. Kardeşinle bir oldun. Bir kere demedin ki, kardeşine sormadın. Benim annemi nasıl sen alkollüyken camın önüne götürdün bey abla demedin. Sultan'la hiç konuşmadın. Ay soramam, kırılırım dedi. Şimdi ama bana laf söyleyenler, koyunlar, çobanlar yapıyor. Yani o kadar saçma ki. Sen de bu karart bence delil karartmanın içindesin. Neden biliyor musun? Çünkü herkese dedin ki evet çamaşır suyuyla silerdi. Halı yoktu. Öyleydi böyleydi diyerek annenin kaydığını her yerde ispatlamaya çalıştın. Ablanla birlikte. Onun için şimdi de gelip mağdur şeyleri, yok Adalet Bakanlığı. Bence sen, ben de delil kararttım, beni tutuklayın diye Adalet Bakanlığı'na seslen.
2: Evet, çok haklısınız. Yani çok gerilmiş bir kere. Ya gerçekten sinirlenmiş. Fakat bu gerginliği güllüğü için bir adalet arayışından kaynaklı bir gerginlik değil. Kendisinin biraz canı sıkılmış ama annem için adalet. Oysa ki hayır.
1: Mahkeme... Annesi öldüğünde bu kadar canı sıkılmadı
2: yani
1: bu çocuğun.
2: Şimdi diyorlar ki bana niye bu kadar tepki veriyorsunuz sosyal medyada vesaire. Yahu sen annen daha morgdayken, adli tıpa gitmemişken pencere camını kırıp içerideki altınları aldın. Doğru mu? Sen daha evvelsi gün annesi ölmüş bir adam gibi değil, bir yani bir kamu kurumunun bir başsağlığı mesajı gibi bir mezar yeri tayini gibi bir açıklama
1: nerede
2: yaptı.
1: Nerede böyle duyguyla bize seslendi? Çıktı. Annem vefat etti.
2: Çok soğuk.
1: Böyle okudu. Nerede bu öfkesi onun?
2: Bir de sen sultanla şeyi gördün. Dedin ki benim arkamda bir ordu var. Ben de sizin arkanızdayım. Ben de sizin ikinizin arkanızdayım. Onun için rahat olun diye onlara gaz verdin. Sen sultana bir kere bu annemin başına ne oldu diye sormayan bir adamsın. Yani bu toplumun sana karşı olan tepkisi gayet normal. Senin şu sinirin anormal. Senin şu sinirin anormal. Yani diyorlar ki insanlar benim üstüme geliyor. Bak sinirini kesinlikle, bakın şeyle değil. Yani şu siniri, şu duruşu, şu yüzü Güllü öldükten bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün sonra olsaydı dedim ki evet annesiyle alakalı mücadele ediyor.

0: Gitmiş adliyeden telefonunu istemişler. Büyük bir ihtimal delil karartma dosyasıyla ilgili.
1: DNA örneklerini almışlar.
0: Canı sıkılmış paşamın adliye gittiği için. Dolayısıyla kendisiyle alakalı bu sıkıntı yaşadığı için Güllü için adalet istiyorum. Hadi oradan canım.
1: Sen Güllü için hiçbir zaman adalet istemedin. Zaten insanların sana kızgınlığı

0: hiç sorgulamadın. O yüzden insanların sana tepkisi de vardır. Muhakkak da yani hiç sorgulamadığın için var, anneni ablanla barıştırdığın için var. Birçok konudan dolayı insanların tepkisi, daha 3 saat olmuş camdan girip altınları aldığın için var. O yüzden bazen tepkiler haklı olabilir diye de düşünebilirsin. Sosyal medyada bazı işte TikTokçular ya da bir şeyciler, bir yayıncılar kavga edebilir. Ama bu adalet sistemi çobanlarla, koyunlarla yürümüyor. Burada dopdolu
1: Bravo.
0: Deliller var.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden de kimse aptal değil. Evet, kimse aptal değil. Çoban koyunla yürüyen bir sistem yok. Buradaki sistem delillerle yürüyor. Böyle bir iddianame var. Bak böyle. Onlar neyle dolu? Böyle koyunla çobanla değil. Onlar böyle maddi delillerle dolu. Senin sormadığın sultan o olaydan kaç ay sonra geldi dedi ki abladığın ittiğini söyledi. O yüzden hiç böyle bu tavırları yapma. Birazcık ablana tavır göstersen. Gerçekten öyle. Yani çok saçmalık geliyor bana böyle şeyler.
1: Ya şöyle mesela daha olayın ilk başlarından annesi için adalet arayışında olan bir adam belki de burada 40 defa siz çağrıda bulundunuz. Ya anneninle ilgili bu olayların araştırılmasını istiyorsan bak biz
0: Bize
1: konuşuyoruz.
0: kızdın. Biz konuşuruz
1: Konuşuyoruz
0: diye bize
1: biz.
0: dava açmakla tehdit ettin sen. Annenin olayını konuşuyoruz diye. Sen hiçbir zaman yani bizim yani annenin tarafını arayan taraf olmadın. Ya bana ne olay kapatılsın, mirası bölüşelim tarafında oldun. Biz sonradan bu kadar çok kişiler tanıklar çıktıktan sonra bu olay bu noktaya geldi. Savcımız tabii ki de ekipler çok iyi çalıştılar. Yani kimse koyun çoban değil. Sen yaptın ne yaptıysan kendine.
1: Ha bravo.
0: Apartmandaki komşular da adalet istiyor. Sana ulaşamıyor. Paralarını ödemiyormuşsun. Onlar da adalet istiyor. Gerçekten olacak iş değil. Yani Gökhan seni arıyor. Gökhan'ın telefonunu aç. Annenin hani çok kıymet verdiğin annenin evindeki şeyleri ödemiyormuşsun. Onlara hiç cevap vermiyormuşsun. Evi boş bırakmışsınız. Onlarla ilgili en azından anısına sahip çıkabilirsiniz. Sadece kasayı almakla olmuyor bu işler. O yüzden de tabii ki bu tepki belki kendine göre haklı bir sebebi vardır. Ama biz bunu Güllü'nün vefatında da görmek isterdik. Şimdi Yasemin Hanım bak o da acılı bir anne. Yasemin Hanım ve Batuhan'la ilgili de önemli gelişmeler var. Şimdi diğer konumuza geçelim.
2: Türkiye'nin konuştuğu ölüm.
3: Beni bulup geri gel.
4: Türkan katil.
2: 27 yaşındaki Batuhan cinayete mi kurban gitti?
5: Türkan'ın yazısı diyor ki ananı ara ananı beraber mezar planları yaparsınız.
2: Ölümünden önce telefonunda ne araştırdı?
6: Yemin ediyorum görmedim ya. Bunları bana okutmadılar.
2: Türkan'la ilgili ne öğrendi?
6: Ne yapacaksınız? Beni de mesamalarla kapatacaksınız. İspatlayın bana çocuğumun intihar ettiğini.
2: Batuhan'ı ölüme bildikleri mi götürdü?
6: O boynundaki tırnak izini kim yaptı?
1: Sen Türkan'ı alacaksın, o odaya sokacaksın.
2: Gerçeklerin ortaya çıkacağı canlı yayın.
6: Kafasındaki yarık.
7: Bu bir cinayettir.
2: Az sonra.
0: Bazen ne düşünüyorum? Bazen düşündüğüm şey aslında bize en çok zarar veren kişiler genelde yani çoğunlukla en yakınımız oluyor. Böyle bizim hiç tanımadığımız ya da yakınımız olmayan insanlardan bize pek zarar gelmiyor. Görün kadın cinayetlerini, cinayetler ya da farklı normal cinayetleri de görün. Hep bir zamanlar yakın olmuş kişiler. Batuhan da aslında Yasemin annenin dediği gibi bu mağduriyeti yaşayan kişilerden biri. Öyle değil mi Yasemin Hanım?
7: Aynen.
0: Sevdi, güvendi, evlendi ve onun yanında tabii dosyaya takipsizlik verildiği için böyle söylemek zorundayım. İntihar ettiği söyleniyor. Ama baktığımızda delillere, buraya gelen uzmanlara aslında Batuhan'ın intiharın ötesinde başka bir şeyin mağduru olduğu gözüküyor.
7: Evet Esra Hanım. Benim çocuğum o da geçti. O da hatalarıyla beraber vardı.
0: Hı hı.
7: Ama inanın bana bu kadından kurtulmaya çok çalıştı.
0: Hı hı.
7: Nasıl hayatına tekrardan müdahil oldu, nasıl girdi anlayamıyorum. Ama inanılmaz bir ne derler ona benim dilim dönmüyor.
1: Manipüle.
0: Manipülasyona.
7: İnanılmaz Esra Hanım. İnanılmaz. Hep kendini mağdur bırakan, hep kendi mağdur, hep baş

0: hakları tarafından mağdur edilmiş. Benim çocuğum sonuçta bir erkek. Mağdur bir kadını gördüğün zaman kol kanat germek istersin. O bir yuva kurmak istedi. O bir eş alıp baba olmak istedi. En büyük hayali de buydu. Baba olmak. İnanın bana Esra'nın taşı sıksa suyunu çıkartırdı. O çocuk bir saniye boş durmadı. Hep çalıştı. Hep çalıştı.
1: Oysa Türkan hep tam tersini çalışmadığını, hatta kendisinin ona para verdiğini söylüyor. Biz de bunun doğru olmadığını da arkadaşlarından çalıştığını ve hatta
0: Evet.
1: tüm parasını Türkan'a verdiğini öğrendik. Şimdi önemli de bir gelişme var aslında. Şunu da söylemek istiyorum. O gün Kenan Bey, siz de bunu biliyorsunuz, bir arama yapıyor
0: Evet.
1: telefonundan, yani o gece. Bu aramayı bize bir anlatır mısınız Kenan Bey? Çünkü bir yasak ilişkinin aramasını yapıyor.
2: Vefat etmeden bir saat önce yaklaşık biri beş geçe yoğun bir şekilde ünlü birisinin yakalandığı bir video var eşini aldatırken. Onun videosunu sosyal medya hesaplarından internet geçmişinden sürekli onun videosunu arattırıp izlemiş.
1: Yani 30 Haziran günü vefat
2: Evet.
1: ettiği gece,
2: Bir saat önce tam.
1: bir saat önce bu Bilal Hancı ve Esin Çepni çifti.
2: Evet, onların ayrılık sebebi olan bir eğlence mekanında bir videosu var Bilal Hancı'nın. O videoyu defalarca aratmış ve izlemiş.
1: Neden Bilal Hancı'nın o videosunu izliyor?
2: Yani video çok net değil. Çok net değil. Ben defalarca izledim. Oradaki bayanı belki birisine benzetmiş olabilir. Yani çok net değil ama video. Şimdi kimseyi tabii ki suçlayamayız net olmayan bir şey için. Ve daha önce Batuhan'ın annesine de bana da söyledi. Bir mekanın sahibini tanıyor Batuhan ve o mekana gidip anne, dayı, benim tanıdığım mekana gidip birisiyle yakın görüntüleri var. Beni çıldırtıyor, beni rezil rüsva etti insanlara dediğini biliyoruz.
0: Evet Esra.
2: Buna da araştırınca aklımıza böyle bir şey geldi.
1: Şimdi burada şöyle bir durum var. O videoyu gösterebileceğiz mi arkadaşlar? Bakın. Önce size bir video göstereceğim. Aslında Batuhan o gece tekrar tekrar bu videoya bakıyor. Ve bu videoda Bilal Hancı bir kızla samimi bir şekilde, yani
2: Evet.
1: öpmek gibi bir şeyler yapıyor.
2: Evet.
1: Ve bence o kızı zaten Türkan'a benzetiyor.
2: Evet.
1: Bakın bir görelim. Şurada da versenize görelim.
3: Bunlar görsel arabalar.
1: Şu kadın. Dur şöyle göstereyim. Şu kadın.
2: Evet.
1: Bir daha göstereyim. Bir daha baştan göstereyim. Ben izleyicilerimize göstereyim. Buradaki kadının daha önce sanırım böyle bir ilişkiyle ilgili de bir şeyler söyleniyor
2: Evet.
1: Batuhan'a. O yüzden de Bilal Hancı'nın böyle bir videosu çıkınca, buradaki kadın, bakın şurada siyah saçlı, çok blur gözüküyor. Bir kadınla Bilal Hancı'nın öpüştüğü ya da böyle yakınlaştığını görüyoruz. Ve tekrar tekrar bu videoyu izliyor Batuhan. Yani bu Bilal Hancı bunu da sanırım Türkan olarak görüyor.
2: Ve Esra Hanım bu video Batuhan'a gelmişti. Yani
1: Gelmişti.
2: tabii yani bu video olduğunu bilmiyorum. Yani ama o mekandaki video Batuhan'a
1: Evet.
2: gelmişti. Çünkü
0: Bu geldi.
2: mekan sahibi Batuhan'ın tanıdığıydı. Ama
1: Bu
2: ben
1: mekanın
2: telefonumda
1: sahibi mi?
2: yani mekanı tam net çözemedim. Ama bahsettiğimiz mekanın tanıdığı sahibi. Yani bu mekanın hangi mekan olduğunu tam anlayamıyorum. Çünkü bir tek orası var. Araştırıyoruz
1: Peki
2: ama...
1: o mekan sahibi Türkan buraya bir adamla mı geldi dedi?
2: Evet, adamla gelip çok yakın görüntüleri olduğunu ve güvenlik kamerası görüntülerini Batuhan'a attığını biliyorum. Ama Batuhan'ın telefonunda bulamadık onu.
1: Böyle bir, bakın, bir mekanın sahibi Batuhan'a bir görüntü, video kaydı atıyor, kamera kaydı ve diyor ki senin eşin buraya bir adamla geldi ve çok samimilerdi. Sonrasında da muhtemelen Batuhan bunun aynı mekan olduğunu belki de biliyordur.
2: Belki de yani
1: Batuhan Bilal Hancı'nın bir görüntüsünü buluyor ve orada siyah saçlı, aynı siyah dalgalı saçlı bir kadınla dans edişini

0: tekrar o gece ölmeden önce buna bakıyor.
1: 8-9 kere bakıyor
0: evet,
1: yani.
0: Evet, 9 kere. Peki neden? Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani neden bakar diye düşünüyoruz. Yani bununla bir ilişkisi olabilir mi? Yani bununla bir irtibatı olabilir mi diye düşünüyoruz. Mesela o gece Muş'ta bakmış sosyal medyadan. Yani kendi canına kıymayı düşünen adam niye Muş'ta baksın gibi geliyor. Ya da bunlara niye baksın? Çok değişik geldi. Sebebini biliyorum.
0: Siz ne düşünüyorsunuz
2: hocam? Bunu şöyle düşünmek lazım. Hani bu Instagram'da, Facebook'ta Reels videosu gibi önüne gelen video değil. Bunu Google arama motorunda arayıp.
0: Tabii, arıyor.
2: Değil mi?
1: Bizzat yani, 9 kere aramış.
2: Bizzat bakın bunu normal Instagram'dan karşısına çıkan Reels videosu değil bunlar. Bu Google arama motorunda o olayı 8-9 defa büyük
0: bir
2: ihtimal.
0: Bakın Batuhan'ın telefonundaki arama kayıtlarını evet, görüyorsunuz
2: bakın, kendi
0: şu an.
2: Arıyor. Bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Bence bana göre çünkü olaydan bir saat önce bakıyor buna. Yani öldürüldüğü bana
1: kafede
2: göre.
1: Kafede olduklarını söyledikleri saat hocam. Kafede olduklarını söyledikleri saat.
2: Kafede olduklarını söyledikleri saat ki büyük bir ihtimalle kadının da Türkan'ın da otele gittiği dakikalar da olabilir bakın. O da olabilir.
1: Evet o da uyuyor hocam. Yani, 20 dakika
2: kafede
1: gitmiş
2: vesaire. Dışarıda oturuyorlar. Eve geçmelerine daha zaman var. O arada bizim bir tanığımız çıktı. Otele gitti dedi. Otele gitti. Otele gittiği anda kafede tek başına otururken 8-9 defa Google arama motorunda bu videoyu büyük bir ihtimalle büyüttü, büyüttü, büyüttü. O mu değil mi diye kafalarında milyon tane şüphe.
3: Belki de.
2: Bakın
3: belki
2: milyon de, tane bakın, şüpheyi kafasında zaten var olan şüpheyi çoğalttı.
0: O arada belki de gitti. Orada dedi ki bakın niye yapıyor? Evet ben o adamla görüştüm dedi. Bilmiyoruz ki ne dedi kız. İşte. Kız şimdi hep böyle kıskandırmayı ve bu tarz şeyleri çok sevdiği için. Yani beni hep diyormuş zaten beni ne ünlüler istiyor. Beni işte ünlüler beğeniyor diye. Belki de orada evet o gün ben gittim dedi.
1: Belki.
3: Evet.
0: Şimdi o yüzden de o üst üste baktı. Belki de bakın şöyle düşünün. Belki de sonrasında Batuhan dedi ki ben artık seninle olmayacağım. Bu ilişki bitsin demek sen onu da mı yaptı? İlk tepkisi belki böyleydi. Öyle olunca da bir kavga koptu.
2: Vallahi
0: kavga kıyamet kopmuş olabilir.
3: Esra Hanım ya dediğim gibi hani beni de mazur görün. Ne tesadüf ki o bölüm. Yani bu kadar mekanlar bilmem neler varken o bölümü. Yani Batuhan'ın bunu bulması imkanı yok. Birisi bir şey söylemesi
1: yani
3: gerekiyor.
1: Yani direkt onu araştırmış.
3: Türkan Google'da. Direkt bunu ona söyledi ki Batuhan o noktaya hani Türkan dediyse bunu. Evet oradaydık hatta çektiler falan
0: çektiler,
3: dediyse
0: inanmamıştır.
3: İşte miydi, ara gör
0: ne
3: demiştir.
0: Diye. Evet.
3: Yapar bunu Türkan. Çünkü
0: Türkan'ın o avukatı
3: videolarını
0: da söylemesinler. Evet. Yani Türkan avukatla da ilişkisini evet, kendi söyleyip abarttığı için
3: evet,
0: buradaki durumu da kendi öyle söylemiş olabilecek yani kıskandırma şeyi var.
1: Ben Batuhan'dan önceki erkek arkadaşıyla konuştum. İnşallah da bağlanır. İstemiyor bağlanmak. Diyor ki ayrıldığım dönem başkalarıyla bana görüntülerini atardı diyor. Beni tahrik etmek için diyor. Çıldırtmak için.
0: Hı hı.
1: Yani bunu bizzat yapan bir şahıs bu. Ve telefonda bir şey daha rastladım. Ben Batuhan'ın eline video
0: nasıl,
1: geçti.
0: Nasıl ne görüntüsü? İlişki görüntüsünü mü atıyor? Düşün başkasıyla birlikte olduğu görüntüleri eski sevgilisine atıyor.
1: Evet, yayına bağlanan kişi de dedi ya bizim hani böyle kendi ya 10 günlük bir ilişkimiz vardı bana videosunu gösterdi. Niye gösterir ki 10 günlük ilişkisine videosunu, bir başkasıyla videosunu?
0: Şimdi belki de o gece Batuhan'a dedi ki aynen, ben o kişiydim ve ben oradaydım. Bu da tekrar tekrar ona baktı. Sonrasında büyük bir kavga koptu ve aynen, o kavganın neticesinde belki de ayrılacağım dediği, bitireceğim dediği
3: Batuhan
0: ve
3: bitirdi,
0: o öfkeyle bitirdi, bir şeyler yapıldı. Bitirdi. Çünkü Batuhan hani o öfkeyle kendine bir şey yapacak biri olsa daha önce de zaten aslında, bu kadının başkalarıyla tabii birlikte ki, olduğunu duymuş ve terk etmeyi, boşanmayı seçmiş bir çocuk. Tabii. Yani burada da zaten başkasıyla olduğunu öğrendiğinde terk etmeyi seçecekti. Çünkü daha öncesinde de boşanmaya götürmüş işi.
2: Tabii.
0: Yani şunu seçmemiş. Vay sen başkasıyla mı oldun? Ben kendime zarar vereceğim. Bunu seçen bir çocuk değil. Seçeneği ayrılmak oluyor.
3: Tabii. Ayrılmak Esra Hanım. Hatta özellikle Türkan'ın getirdiği video görüntüsünde kapıyı kilitliyor Türkan. Batuhan vuruyor açmıyor vuruyor açmıyor. Ve oğlum o kadar bir aşağılıyor ki en son diyor ki Batuhan'a seni çekeceğimi boşarım biter.
1: Ya ben 50 tane arkadaşıyla mesajlaşmasını getiririm
3: canlı
1: zaten.

0: Bunu herkes
1: ya sürekli zaten boşanmak istiyorum. Evet, kurtulmak istiyorum. Istiyor.
2: Şimdi bakın özür diliyorum.
0: Tabii.
2: Burada bence savcılık karakter analizlerini yanlış yerlere koymuş. Yani hı-hı, gerçekten evet, bana göre. Yani çünkü ben öyle görüyorum.
3: Evet hocam.
2: Savcılık, savcı hanım bence nasıl söyleyeyim? Batuhan'ı çok iyi tanımamış. İlişkiyi hı-hı de çok iyi analiz edememiş. Olabilir. Yani anlamayabilir. Kesinlikle. Bana göre bu ilişkide ki Türkan'ın rolünü de çok iyi anlamamış. Çünkü şu yaşanan olayı eğer Türkan söylediyse Batuhan'ın yapacağı iki şey var. Ya orayı terk etmek ya da bir zarar verilecekse ki mesleki tecrübemden biliyorum. Kendine değil karşı tarafa zarar vermek.
3: Evet.
2: Şimdi karşı tarafa zarar vermiyor. Kendisine zarar verebilecek bir ortam yok. Ama burada savcılık o kadar farklı yere koydu ki Batuhan'ı. Onun için yanlış değerlendirme
1: evet,
2: yapıyorum
1: Batuhan
2: bence.
1: Batuhan yani bir kavga sonucunda yoksa intihar eğilimle hemen kendini gitti astı. İşte tartışma belki oldu olmadı onu da nasıl dediyse. Oysa Batuhan intihar eğilimli değil aldatıldığını öğrendiğinde çoğunlukla ayrılmayı seçmiş bir çocuk. Burada da mutlaka bir şey öğrendi ve kavga da öğrendiği işte bu gece kulübündeki kişiyle ilgili olarak çıktı ve bence Türkan zaten hem kendine yani bir hava katmak mı diyeyim, kıskandırmak mı diyeyim. Bazı insanlar hastalıklıdır. Ne kadar kıskandırırsa karşı tarafı o kadar sevildiğini düşünür ve zanneder. Bu hastalık düşünceyle ben o kadınım dedi, söyledi. Bak ünlüler de beni istiyor dedi muhtemelen.
0: Evet.
1: Sonrasında da bu tarz kavgalar çıktı.
3: Esra Hanım, biz belki aylardır hep diyoruz bir videolar vardı vesaire diye bahsettiğimiz bir şey vardı. Ve ben Batuhan'ın eline o video ilk geçtiğinde mailine at demiştim. Bunu her yerde de söyledim zamanında. Şimdi Batuhan'ın telefonu elimize geçti. Batuhan'ın telefonunda kayıtlı iki maili var. Ama iki mailde de Haziran öncesinin maili yok.
1: Silinmiş.
3: Her şey silinmiş. Ama kurban oldum dayısının kuzusu telefonundan kaldırdığı bir maili atmış. Ve ben onu da buldum.
1: Aa.
0: Ve benim o gördüğüm
3: ama
0: video
3: ama Haziran'dan
0: orada
3: önceki bütün mailler silinmiş.
1: Her şeyini silmiş.
3: Her şey silinmiş telefondan. O ifade, yalan ifade. Yani Batuhan videoyu öğrendiğinde Güngören karakoluna gittiğini söylediği yalan bir ifade attı Batuhan. Öyle bir ifade yok. Hı-hı. O silinmiş. Bu mekandaki görüntü silinmiş. Çatalca'da bir yerde bir görüntüsü var Batuhan'ın aldığı. O silinmiş. Birçok şey silinmiş.
1: Peki siz diğer telefonda kayıtlı olmayan mailde buldunuz mu bunları? Buldunuz.
3: Buldum.
1: Oysa o telefonda gördüğü her şey yani telefon sürekli demek ki ya Türkan'ın elindeydi ya bir şeydi ya temizledi. O intihar şeylerini arama şeylerini de o planladı.
3: Şimdi ona da geleyim. Batuhan'ın vefatından 20 gün sonra 30 gün sonra 2 ay sonra onu da attım diye hatırlıyorum arkadaşlara. İnternet aramaları var. Ama Batuhan'ın canlıyken internet aramalarında Batuhan'ın telefonunun markası yazıyor internet aramalarında. Ama Batuhan'ın vefatından sonra yapılan aramalarda bilinmeyen cihaz yazıyor. Hı hı. Ve DJ setup, reklama girecek ama bir radyo kanalı hı hı gibi şeyler aranmış. Batuhan vefat ettikten sonra telefon karakoldayken. Demek ki o maili kız da kendi
1: tabii
3: telefonunda kullanıyor.
1: Çünkü aslında orada mailiniz üzerinden arama yaptığınız gözüküyor. Demek
3: o
1: ki o maili Türkan Batuhan'ın vefatından sonra da kullanmaya devam
3: aynen
1: etti.
3: Öyle.
1: Ve daha önce de yani bu ne demek oluyor? O bir Google uygulaması olduğu için o uygulamadan Türkan da maille girip bu aramaları yapmış olabilir ya da onun telefonuna direkt zaten yanında rahatlıkla demek ki telefon ondaydı.
3: Yok yok kendine yüklemiş maili çok belli yani çünkü vefat etmiş karakolda korumaya alınmış bir telefon gereksiz internet aramaları var. Yani WhatsApp web'e girilmiş dediğim gibi radyo programına girilmiş DJ setup'a bakılmış yani.
2: Bu ne demek? Bu ne demek? Batuhan'ın mailinden o hesaba giriliyor. Hı hı. O Batuhan'ın maili de Türkan Koç'ta. Türkan Koç evet o maille girip kendi hesabından değil Batuhan'ın hesabına. Bu ne demek?
3: Telefon elinde. Kontrol ediyor.
2: O aramaların birçoğu geçmişe hı hı dönük. Aramaların birçoğunu Türkiye işte savcılık
1: kendisi
2: bunu kaçırmasın.
1: Yapmış olabilir.
2: Bunu
1: şimdi
2: kaçırmasın
1: bir sürü
2: lütfen
1: delil tabii ki burada elde edildi. Yeni deliller çıktı. Mutlaka bizler de elimizden geleni yapacağız. Hasan hocamız gerçekten hani bakanlıkla da görüşüp yeniden bu dosya çünkü bakın mahkeme bile görmedi. Direkt takipsizlik verildi. Siz Yasemin Hanım inşallah elimizden geleni yapacağız. Ne söylersiniz?
0: Esra Hanım ben şu

0: söyleyebilirim. Şu yazılara baktığım zaman bana söylenen tek bir cümle vardı. İnci oyası gibi işlenen bir dosya. Fakat programa çıkmasaydım bir hafta içinde kapanacaktı söylenen bir cümle. Ben de diyorum ki ben o programa çıkmasaydım Batuhan'ın kafasındaki yarayı Türkiye'de hiç kimse görmeyecekti. Bornoz kuşağını hiç kimse görmeyecekti ve benim o dosya tozlu rafların arasında kaldırılacaktı.
1: Dosya mı
0: Çok acı
1: dağılmayacak?
0: verici bir olay. Esra Hanım, çocuğumun bütün hesapları Türkan'ın elinde. Oğlum ne oldu diyorum. Anne, bütün hesaplarım Twitter mı bir şey varmış eskiden.
1: Onların da mesajları var, atabilirim.
0: Onların hesapları Instagram, TikTok'u, Facebook'u, e-mailleri. Anne, yıllarımı verdiğim hesaplarıma girmiş. Hepsini el atmış. Hiçbiri elimde yok. İstediği her şekilde üstümde oynar diyen bir çocuktan bahsediyorum.
1: Ya Batuhan'ın telefonunu değiştirdik Esra Hanım. Arkadaşlarına Batuhan'ın hesabından ben Batuhan telefoncudayım, fatura mı ödeyeceğim, benim numaramı söylesenize, bilmiyorum diyor. O kadar takıntılı bir şekilde ulaşmaya çalışan bir insan. Zaten tehditlerini her yerde görüyorsun. Bana etti tehdit de vereyim isterseniz. Beni de çocuğum da tehdit ediyordu.
2: Sürekli tehdit eden,
1: Tabii
2: seni
1: tabii.
2: asacağım, keseceğim diyen ve en sonunda da Batuhan'ın asılmış olduğu bir olay. Yasemin Hanım, inşallah bu dosya için elimizden geleni yapacağız. Yeni deliller çıktığında da.
0: Esra Hanım, gerçekten çok rahatsızım. Rahatsız olmasam şu ekranın önüne gitmek isterdim ki orada ben tek tek size bir şeyler, hani anne olarak bir şeyler danışmak isterdim. Soru sormak değil, danışmak isterdim. Olay yerini çektiği fotoğraflar ortada. Merak ediyorum. Olay yerinde herhangi bir nesne yer değiştirmiyor. Hasan Hocam, siz bir avukatsınız. Olay mahallinde eşyalar yer değiştirir mi?
3: Değişmez tabii de. Şimdi savcının inandığı şey çok farklı olduğu için dolayısıyla
2: Yani baştan bu dosya hocam intihar olarak
3: bakın
2: inanılmış ya, hiç o açıdan
3: ilk
2: bakılmamış.
3: paragrafının ortasında zaten canına kıydığı değerlendirildiğiyle başlamış. Nasıl başlarsa bir iş siz daha
2: Evet.
3: bir öyle
2: Şimdi
3: gider.
2: bazen bizim inancımız da, yani sonuçta insan eli, bir şeye çok inanırsak, baştan o yargıyla başlarsak onun doğrultusunda
3: Ben
2: deliller
3: sadece şunu
2: buluruz.
3: söyleyeyim, özür diliyorum. Şüpheden sanık yararlanır. Bu evrensel bir hukuk kuralıdır. Dünyanın her yerinde böyledir bu. Fakat şüpheden sanık yararlanır kuralını bana göre yargılama makamları değerlendirsin. Yani bir tanıklar dinlensin, karakter analizleri yapılsın, geçmişine bak.
2: Takipsizlik
3: Yani
2: verilmemeliydi bu
3: savcılar biraz
2: dosyaya.
3: daha bu noktayı acaba pası mahkemelere mi atsa? Tabii takdir onların, ben savcı hanımın da takdirine bir şey demiyorum. Kabul etmeyebilirim,
2: Ama
3: yanlış biliyorum
2: baktığımızda bu dosya
3: ama
2: hiç takipsizlik verilecek bir dosya
3: sanki
2: değil.
3: pası böyle durumlarda mahkemelere atın. Şüpheden sanık mı yararlanır? Yararlanmamalı mı? Buna bir heyet karar versin.
2: Dersin. Şimdi
0: Esra
2: Yasemin
0: Hanım, ben
2: Hanım, biz elimizden geleni yapacağız ve dosyanızı takibe devam edeceğiz. Deliller çıktıkça bu dosyayla ilgili gelişmeleri de
0: Sağ ol Esra
2: vereceğiz.
0: Hanım.
2: O yüzden sizin içiniz rahat olsun. Biz
0: Çok
2: hiç
0: teşekkür ederim.
2: bırakmıyoruz bu dosyayı da,
0: Sağ olun.
2: devamını
0: Sağ ol Esra
2: getireceğiz.
0: Hanım.
2: Şimdi
0: Allah
2: o zaman
0: razı
2: diğer
0: olsun.
2: konumuza geçelim.
1: Sağ ol.
4: Benim cebimden iki tane benim kartımı çaldın. Evimin eşyasını bütün götürdün. Bu memleketin şebekesi misiniz? Nesin? Benimle yaşarken sen beni icraya vermişsin. Dolandırıcılar, üçkağıtçılar. Beni mahvettiniz hepiniz beraber. Hepsini de çıkaracağım. Gümüldür'de evlendiğin adam ne oldu? Az sonra...
2: Hoş geldiniz
5: Hoş
2: İbrahim Bey.
5: bulduk.
2: Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum.
2: İmam nikahlı eşiniz sizi kandırıp 2 milyon TL'lik senet imzalattı.
5: Evet. Ben 40 senedir Kanada'da yaşıyorum.
2: Hı hı.
5: 2024 senesinde izine geldim. 2021 senesinde ayrılık yapmıştım.
2: Eşinizden boşanmıştınız.
5: Boşanma bitmişti ama beni istinata gönderdi eşine.
2: Hı.
5: Ve beni istinata

0: istinata gönderdiği için, istinattan çıkmadığı için beni bu bayanla kardeşimin arkadaşının babası aracılığına tanıştım. Yakın köylü olarak güvendim. Çok iyi olduğunu Ganime söylediler.
1: Ganime adı.
0: Evet, Ganime Hanım. Halbuki ben bu Ganime diye tanışmadım bu bayanla.
1: Ne diye tanıştınız?
0: Sevil Hanım diye tanıştım.
1: Aha.
0: Sevil Hanım Ganime, Sevilay Hanım oldu. Sevilay Hanım Ganime Hanım oldu.
1: Hı hı.
0: Nüfus kağıdına bakınca. Ama bana dediler ki
1: çok iyi
0: ya,
1: bir hanım.
0: Ya nikah yapmazsan.
1: Ha.
0: 2 milyonluk bize senet imzalayacaksın. Avukat aracılığıyla.
1: Anladım. Ben de şimdi güvendim. İbrahim Bey diyor ki bana 2 milyonluk senet imzalattılar. Belki sen nikah yapmazsın bu hanıma diye. Yap,
0: ben de dedim ki nikah yapmazsam ben öderim.
1: Peki şimdi İbrahim Bey baştan biraz anlattınız ama bu Ganime ile nasıl tanıştınız siz?
0: Ganime Hanım'ı benim kardeşimin arkadaşının babası beni tanıştırdı. Hı
1: hı. Ne dedi, bu hanım iyidir, evlen mi dediler
0: size? İyi dediler bana.
1: Hı hı.
0: Yakın köylümüz aynı zamanda.
1: Ganime Hanım kaç yaşında?
0: 54 yaşında galiba şu anda.
1: Siz kaç yaşındasınız?
0: Ben şu anda 70 yaşındayım.
1: 70 yaşındasınız.
0: Evet.
1: Beğendiniz mi Ganime Hanım'ı görünce?
0: Ailesi aracılığıyla ben kandım. Beğenme değil.
1: Beğenmediniz mi?
0: Ama.
1: Beğenmediniz
0: normal
1: mi?
0: Bir bayan. Kendi şeyinde normal bir bayan olarak gördüm
1: ama
0: ben.
1: Ama genç, güzel bir hanıma benziyor.
0: Ha.
1: Değil mi?
0: Ya güzelse ben güzelliğine şey yapmadım ki onun.
1: Bakmadınız
0: ailesine
1: mı?
0: Baktım.
1: İş güzelliğine bakmadınız.
0: 80 yaşında annesi var. Ben annesinin böyle beni dolandıracağını nereden bilebilirim?
1: Yani İbrahim Bey başını anlamak için şimdi kızgınlıkla sormuyorum. Yani beğendiniz ve sevdiniz mi bu kadını?
0: Sevdim, evet.
1: Evet, sevdiniz.
0: Ve onunla beraber hayatımın sonunu yaşamak istedim.
1: Ne kadar görüştünüz evlilik yapana kadar, senet imzalayana kadar?
0: Eylül ayında başladık. Ekim ayında imam nikahı yaptık.
1: Siz bir resmi nikah yapamıyor musunuz?
0: Hayır.
1: Niye?
0: Çünkü ben istinattan benim boşanmam gelmediği için.
1: İstinatta boşanmadım.
0: İstinatta boşanmadım, evet.
1: O yüzden
0: boşanmam
1: imam
0: bitti,
1: yaptınız.
0: Beni istinata gönderdiler.
1: Karınız nerede, resmi nikahlı karınız?
0: Kanada'da yaşıyor.
1: Kanada'da boşanamadınız.
0: Kanada'da boşandım ben. Türkiye'de boşanamadım.
1: Türkiye'de istinata boşanamadınız.
0: Boşandım. Boşandıktan sonra onun avukatı beni istinata gönderdi.
2: Süreci uzatmışlar yani.
1: Süreci uzattı. Böyle, uzar
2: şimdi
1: mı?
2: Şöyle tabii teknik konular. Yurt dışına boşanınca o boşanma kararının Türkiye'de tanınması lazım.
1: Hmm.
2: Tanıma, çocuk varsa tenfiz vesaire, mal varsa. Ama burada tanıma kararını istinafa göndermiş avukat, işi sürüncemeye koymuş.
1: Sürüncemeye
2: uzatmışlar.
1: Anladım.
2: Yoksa başka bir şey.
1: Siz şimdi imam nikahı
0: evet.
1: yapmaya karar verdiniz.
0: Evet.
1: Peki bu kadın ne dedi imam nikahına?
0: Kadın dedi bana annesi, başta annesi. Annesi dedi ki benim kızıma nikah yapacağına dahil, resmi nikah yapacağına dahil bir garanti vermen lazım. Ganime Hanım da dedi ki 2 milyonluk bana avukat karşısında senet imzalayacaksın.
1: Niye kabul ettiniz onu?
0: Ben kabul ettim.
1: Niye?
0: Dedim eğer ki ben seninle evlenmezsem ben bu parayı sana öderim. Çünkü ben ciddi olarak evlenmek istedim.
1: Hı hı.
0: Ben dolandırıcı olarak evlenmek istemedim ki. Ciddi olduğum için ben onu verdim.
1: Peki ne oldu sonra?
0: Sonra ben bu kadından imzayı attım.
1: Evet.
0: İmzayı attığım anda 24 saat içerisinde benim evim, senin evin küçük, benim evim büyük diye ben Torbalı'ya taşındım. İzmir Torbalı'ya.
1: Onun evine taşındım.
0: Onun evine taşındım.
1: Sonra.
0: Bütün eşyayı bir kısmını annesinin evine, bir kısmını da kendi evine taşıdım.
1: Onun evine taşındım.
0: Evet.
1: Sonra?
0: Ve ben Aralık'ın ikisinde Kanada'ya gitme mecburiyetindeydim. Ben Kanada'ya dönüş yaptım. Dönüş yaptığım... Beni sabahın erken saatinde, saat 4.30'da İzmir Menderes Havalimanı'na bırakıyor beni.
1: Kartlarınız
0: ve ben içeriye
1: yapıyor.
0: Giriyorum.
1: Ha.
0: Kahve alacağım. Karta bakıyorum, benim kartlarım yok.
2: A-a.
0: Kendini arıyorum. Ya benim kartlarım benim cebimde nerede? Niye yok? E kartlarını ben aldım. Niye? E benim para lazım burada. Ya sen benim kartım. Senin değil arkadaşım.
1: Ganime'ye para bırakmadınız mı?
0: Bırakmaz mıyım? 50 bin lira para bıraktım.
1: Yine de kartınızı almış.
0: Yani ve bir ay

0: sürmedi. Ben aralığın ikisinde gittim. Aralığın 15'ine kadar benim 180 bin lira param çekildi bankadan. Eksilere düşerek.
1: Ne almış 180 bin liraya?
0: Ne aldığını ben bilmiyorum.
1: Sormadınız mı?
0: Sorsan ne olacak? Bir cevap alamıyorum ki.
2: Bankacıya gitmediniz mi? Ne alışveriş
1: yaptınız? Ne diyor? Yapıyorsunuz? Ne aldınız? Ne? Sizin kartınız?
0: Bankansa başka yerlerde dağıtılmış benim. 20 bin oraya, 30 bin buraya, bilmem ne. Bir sürü şeyler, ben bunu toparlayamadım.
1: Peki yüzleşmediniz mi bu kadınla?
0: Yüzleşemedim.
1: Bir daha görmediniz. Ne?
0: Benim bugüne kadar ruhsatlı silahımı dahi ben bu kadının evinden şu güne kadar alamadım. Ruhsatlı silahım olduğu halde ben bu kadının evinden alamadım.
1: Niye?
0: Alamıyorum. Polise gidiyorum, polis diyor mahkemeye ver. Avukatıma söylüyorum, mahkemem bitsin.
1: Kadının
0: ya
1: evi
0: benim
1: olduğu
0: mahkemem
1: için.
0: Niye Sürünce'de?
1: Kadının evi olduğu için.
0: Evet.
1: Peki kadın ne yapıyor şu an, ne istiyor sizden?
0: Benden mi? Kadın benim evim satılsın. 3,5 milyon parayı alsın.
1: 2 milyon.
0: 2 milyon ama icraya koymuş evi. Allah'tan ki ben önceden evimin üzerine şer koydurmuştum.
1: Hı hı.
0: Şer olduğu için satamamış. Ben Kanada'dayken.
1: Hı hı.
0: Satamadığı için.
2: Senedi icraya mı koymuş?
0: İcraya koymuş.
2: Oo, suç.
0: Ben onunla beraber yaşarken benim senedimi icraya koymuş zaten. Oo,
1: suç. Nasıl suç hocam? Suç.
2: Bedelsiz bir senedi icraya koymak Türk Ceza Kanunu'na göre suç. Yani ben size bir senet imzaladım ama o senedin karşılığında dedim ki evleninceye kadar sende teminat olarak kalsın. Aslında aramızda bir alacak borç ilişkisi yok.
1: Peki bu senette yazar mı?
2: Senette yazıp yazmaması önemli değil. Teminat senedi ise yazar ama burada bir senedin karşılığında bir hizmet yoksa, bir alacak borç ilişkisi yoksa, bu senet bedelsizse bu suç.
0: Peki, hocam Galiba zaten Hanım, şu var.
1: Galima Hanım derse, evlenmedi gitti Kanada'ya derse.
2: Evlenmemek için şartları oluşturan Galima Hanım ama bu evlenmek için gayret gösteriyor. Çünkü evlenmesi için bir, istinaftan tanıma ile ilgili mahkeme kararının gelmesi lazım. Bakın daha o süreci beklemeden
1: İbrahim Bey, Galima Hanım hattımızda.
0: Ah çıksın buraya gelsin, buraya hatta
1: Galima
0: değil.
1: Galima Hanım.
0: Buraya gelsin. Buraya gelecek, buraya.
1: Galima
0: buraya
1: Hanım.
0: Gelsin. Buraya gelsin.
3: Efendim hala.
0: Buraya
1: Galima
0: gelsin.
1: Galima Hanım nasılsınız?
0: Buraya Teşekkür gelsin.
3: Teşekkür ederim Esra Hanım, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. İbrahim Bey diyor ki kartım yok, eşyalarım yok. 2,5 milyonluk senetimi icraya verdi. Ne söyleyeceksiniz?
0: 3,5 milyon
3: Esra
0: olmuş benim senedim.
3: Beni dinler misiniz?
1: Evet.
3: Şimdi İbrahim Bey bana zaten görücü usulü geldi. Şöyle diyeyim. Ondan sonra ben 14 yıldır bekar bir insanım. Çalışan bir insanım. Fabrikada çalışıyordum.
0: Ne 14 yıl bekarsın sen? Ne 14 yıl bekarsın sen? Ne insanları yapmışsın sen?
3: Şimdi onu susturursanız beni dinlerseniz
1: tamam, devam
0: sen
1: edelim.
0: Var ya sen buraya gel buraya.
1: Bir dakika,
0: burada görüşelim.
1: Bir dinleyelim Galima Hanım'ı. Peki Galima Hanım şimdi, siz buyurun anlatın.
3: Ben anlatayım. Ondan sonra görücüsüyle görüştük. Tabii bu bana baştan kardeşi de vardı. Baştan evliyim demedi. Boşanma aşamasındayım demedi.
0: Niye demedim ya? Niye demedim? Niye nikah yapmadım?
3: Görüştük biz bununla. Bir ay kadar görüştük. Ondan sonra bana dedi ki ben daha boşanmadım.
0: Bırak yalanları, yalanları bırak, için. Bırak.
1: Bir dakika bir İbrahim Bey, sonra?
3: Boşanma, ben de dedim ki o ne kadar süreç var boşanmazda? 6 aya kadar biter, avukatınla da görüştü bu arada. Ondan sonra ben de dedim ki yani 6 ay madem ki görüşelim bu şekilde. O da dedi ki ben yalnızım. Evde çok yalnızım. İmam nikah.
0: Sen niye öyle dedin? Sen benim altımdaki arabamı istedin. 1,5 milyonluk araba istedin bana.
3: Şöyle 6 ay sürecinde imam nikahlı olalım dedi. Ben de dedim ki imam nikahlı ben kabul edemem. Ben sana güvenemem. Bana işten çık dedi.
0: Ben Sevil Hanım olarak seninle tanıştım. Sevil Hanım olduğunu bilmiyordum. Ganim olduğunu öğrendim.
1: Bir
0: ya. Bırak ya. Bırak.
3: Ondan sonra üniversitede oğlum okuyor. Benim evim kira. Ben
1: Peki Galima Hanım,
3: insanım.
1: Siz 2 milyon...
0: Sen benim cebimdeki kartlarımı çalan bir insansın.
1: İbrahim Bey bir saniye. 2 milyonluk senet imzaladı size, öyle mi İbrahim Bey?
3: 2 milyonluk seneti de kendi avukat buldu. Kendi
0: Hangi cürriyete dayanarak beni icraya verdin sen?
1: İbrahim Bey bir dakika.
3: İzmir Menderes'te avukat buldu. Kendisi temin etti. Ben şöyle dedim. Ben sana güvenip de imamlık kalamam ve işimden olamam. Ben sorumluluk sahibi bir insan.

0: insanım, ev bakan bir insanım. Bana kendisi dedi, ne istiyorsan dedi, vereyim. Ondan sonra senet
1: Verdim
0: dedi,
1: ya.
0: imzalayayım. Güvence olarak dedi.
1: Ama doyuramadım ben seni.
0: Avukat buldu, kendi avukat
1: Doyuramadım
0: buldu.
1: ki.
2: Dur dur.
0: Beni çağırdı. Orada
1: Bırak
0: kendi
1: seni
0: senedi
1: çağırmam var mı? Ben senin
3: Niye
1: önüne
3: çağırdın
1: ne sana
3: bunu?
2: Ben bir dur ki
3: Bir dur
2: konuşsam.
3: ya.
0: Avukatın huzurunda kendisi senet imzaladı.
3: Tamam Galiba Hanım, siz bu 2 milyonluk senedi evlenme karşılığında mı aldınız? Evlenmezse diye, değil mi?
0: Evlenmezse tabii, ben şimdi imam nikahlı benimle evlenmezse, çünkü ben adam 40 senedir dış devletteymiş, adamı tanımıyorum ben.
1: Evlenmeyeceğim dedim mi?
0: Ondan sonra boşanmadı, daha boşanma aşamasındaymış, boşanamamış.
1: Dedim mi evlenmeyeceğim
0: Ondan
1: diye,
0: sonra
1: söyledim mi?
0: kendisi avukatla imza attı. Yani
3: Tamam,
0: seneti
3: oraya
0: kendi.
3: uzatmayın Galiba Hanım, şunu
1: Sana
3: sormak istiyorum.
1: evlenmeyeceğim diye
3: Siz
1: bir
3: 2 mil,
1: kelimem
3: bir
1: oldu mu?
3: dakika ama.
2: İbrahim dur ki
3: Siz
2: cevap
3: 2
2: versin.
3: milyonu icraya verdiniz mi?
0: Efendim ben vermedim. Kendisi avukat dedi ki, kendi dedi ki, İbrahim abi bu seneti hemen icraya götürüyorsun 10 gün içinde. Ve biz İbrahim Bey'le kendisi Menderes İcra Müdürlüğü'ne kendisi götürdü. Oradan da kameralardan
3: Bir şey
0: bakabilirler,
3: söyleyeceğim. İnsan
1: Kesinlikle.
3: kendisi bir dakika.
1: Kesinlikle.
3: İbrahim Bey, insan kendi senetini kendine icraya verir mi? Böyle saçmalık
1: Kesinlikle.
3: olur mu
1: Öyle bir şey yok.
3: ya? Ganim
0: Şimdi
3: Hanım.
0: Esra Hanım, kendisi beraber gittik icraya. Kendisi
1: Buraya
0: beyanda
1: gel
0: bulundu.
1: buraya. Sen o beni o kağıdına mı
0: Kendisi beyanda bulundu. Yazılı kağıdım var elimde. Kendi beyan etti, beraber icra verdi, borcu kabul
3: İbrahim
0: etti.
3: Bey, siz beraber mi icraya gittiniz?
0: Evet, beraber
1: Bana bir
0: gittik
1: kağıt gelmiş muhtarla.
0: ve icra dairesinde
1: Muhtarlığa
0: kameralarda her
1: kağıt
0: şey
1: gelmiş
0: bellidir.
1: bana.
3: Bir dakika Ganim Hanım, bir
1: Muhtar
3: sorayım.
1: beni aradı. Beni
0: Esra
1: acil bu
0: Hanım,
1: torbaya
0: belgesi var
1: taşıdı çünkü kendi evine.
0: elimde beyanı var.
1: Kağıdı
0: Kendi beyan
1: aldık.
0: etti,
3: Bir dakika
0: kendi
3: Ganim Hanım,
0: imzaladı.
3: bir öğreneceğim, bir durun lütfen.
1: Kağıdı muhtarlıktan aldık. Bu kağıdı dedi şeye vermede götürmemiz lazım. İcra dairesine. Neyse
0: Esra
1: kağıt.
0: Hanım, avukat
1: Ben
0: kendisi verdi
1: bilmiyorum.
0: eline, kendi beyan etti, kendi
1: Avukat o
0: imzaladı.
1: anda ben avukat görmedim. İcra
3: Avukat
1: dairesine de veren
3: nerede? Bir
1: kendisi.
3: öğreneyim, niye icra dairesine gitti? Siz de bir
1: O
3: dolandırıcı
1: kağıdı verdi
3: konuları bir dur ya.
1: kendisi.
3: Ay bir dakika lütfen İbrahim
1: Tamam,
3: Bey.
1: tamam.
3: Ganim Hanım,
0: O
3: beni
0: öyledir
3: lütfen
0: bak.
3: dinleyin. Siz bakayım kandırarak mı adamı icra dairesine götürdünüz?
1: Heh.
3: Sonra dolandırıcılıktan tutuklanmayın. Bir dinleyin, bir durun lütfen. Söyleyin şimdi İbrahim Bey.
2: Muhtar diyorum.
1: Bana muhtarlığa kağıt gelmiş.
3: Evet.
1: Bana dedi ki senin muhtarlık aradı beni. Muhtarlığa kağıt gelmiş.
3: Tamam.
1: Dedim muhtarlığa benim ne kağıdım geldi? Ben icraya verdiği senet verildiğinden falan haberim yok.
3: Yok.
1: Yok.
2: Sonra gittin gördün.
1: Senet değil ki bir kağıt.
2: İlamsız takip değil, ödeme emri gelmiş.
1: Kağıt.
2: Evet sonra.
1: O kağıdı verdik oraya biz.
3: Niye
1: Beraber verdik.
3: verdiğimi sormadınız mı? Niye gelmiş bu kağıt?
1: Sen ver oraya dedi bana.
2: Kim dedi?
1: Ganime Hanım.
2: Sen bakmadın mı kağıtta ne
3: Kağıtta ne
2: yazıyor?
3: yazıyor? Bakmadın.
1: Bakmadım.
2: Ya
1: Aramızda
2: bırak
1: bakmadım
2: ya.
0: Elimde kendine
1: Ha.
0: ait beyanı var.
1: Ne beyanım varmış?
0: Ve bu mahkemeye sunuldu yani.
1: Beyanımı söyle, beyanımı.
0: Efendim,
1: Beyanımı
0: beyanı
1: söyle, ne
0: var.
1: aldım sattım seninle, beyanımı söyle.
0: Kendisi beraber gittik.
1: Ya
0: Beraber verdik icra. Kendisi verdi.
3: dur.
0: Beyan etti orada.
3: İbrahim Bey, bir
1: Ya
3: dinleyelim.
0: Ve
3: Peki
0: borcu
3: ne
0: kabul
3: beyan
0: ettim
3: etti
0: diye.
3: Ganim Hanım, ne beyan etti?
0: Borcu kabul ediyorum diye beyan etti.
1: Tamam borcu evlenmezsem kabul ediyorum.
0: Tamam, zaten o
1: Sen benimle
0: şartlarda
1: evlendin
0: verdi.
1: mi? Sen diyorsun ki
0: Ama
1: mihir senedi verdi bana
0: sana
1: 2
0: ne gitti
1: milyon diye.
0: efendim?
1: Ya sen mihir senedi verdi bana 2 milyon diyorsun. Kim kime mihir
0: Efendim,
1: vermiş bu
0: biz
1: memlekette?
0: bu senetten sonra biz onunla 4 ay evli kaldık,
1: Nasıl
0: nikahlı
1: 4 ay
0: kaldık.
1: evli kaldın? Sen ben Kanada'ya gittim. Ayın 15'inde bana
0: Benim
1: WhatsApp'tan
0: sahiplerim
1: yazdı.
0: var,
1: Beni
0: sahiplerim,
1: boşa diye.
3: Aynı
0: komşularım
3: anda
0: var.
3: anlamıyorum. Durun. Şimdi Ganim Hanım, şimdi bu adam demiş ki ben senle evlenmezsem eğer 2 milyon, hani şimdi bunu garanti diye. Siz niye hemen bunu icraya koydunuz?
0: Efendim ben vermedim. Bakın senet imzalandı 10 gün sonra. Biz beraber gittik.
1: Nasıl beraber gittin ya? Senin avukatın vermiş senedi ya. Sensin veren.
3: Bir durun. Bağırma ya. Allah aşkına İbrahim Bey, bağırarak olmaz. Ganim Hanım bir durun.
2: Haklısın.
3: Avukatımız Hasan Hoca da var. Bir soralım. Hasan Hocam, böyle bir saçmalık
2: Şimdi
3: görmedim.
2: benim anladığım kadarıyla yani ben Ganim Hanım'ı da hataları var. Yani büyük bir ihtimalle evlenme vaadiyle. Mihir senedi olmaz. Mihir değil. Evlenme vaadiyle bir senet verilmiş. Neden? Diğer dosya, diğer karısıyla olan boşanma davası istinaf
3: İstinafta
2: mahkemesi.

0: olduğu için. O süreç gelene kadar kendisini garanti altına evlenme vaadiyle verilmiş bu senet. Şimdi Garim Hanım diyor ki beraber gittik icraya. Şimdi 2 milyonluk senet veren, evlenme ile ilgili kendini bu şekilde bağlayan bir adam kendine bir de icra takibi başlatmaz. Bu noktada Garim Hanım doğru söylüyor. Bu saçmalık. Yani Garim Hanım buna bizim inanmamızı beklemesin. Hatta bir de borcu kabullenmesi bile Ganime Hanım'ın baskısıyla, duygusal manipülasyonuyla olmuştur. İmzalamış bir şey. İtiraf etmiyor. Ama büyük bir ihtimal...
1: Ne imzaladın İbrahim Bey?
0: Borcu kabul ettiğine dair yazı imzalamış.
2: Evet.
1: Ne?
2: Bir kağıt imzaladım ben.
1: Ne okumuyor musun İbrahim Bey?
2: Boş kağıt imzaladım ben avukatın önünde.
0: Boş kağıt değil de biliyor neye yaptığını. Ya biz biliyoruz.
2: Bilmiyorum.
0: Sen rahat ol.
2: Bilmiyorum.
0: 1 milyon tane de...
1: Şöyle senin kağıdımı kendi şuraya. Avukatın mı yapıyor bunu? Senin avukatın mı o?
2: Benim avukatım değil. Ganime Hanım'ın avukatı.
1: Ah.
2: Ganime Hanım'ın aynı köylüsü ya. Zaten yakın köylüsü.
0: Çok ne imza attığını biliyor, biliyor. Bakmayın öyle dediğini. Biliyor da bir şekilde bir
1: Allah
0: şekilde güvenmiş, bak, güvenmiş.
2: Benim evlatlarım var. 3 tane evladım var. Ya evlatlarımı yaşında, ben görmeyeyim. Ben
0: 70 burada... yaşında Kanada görmüş adamsın. Yapma. İnsan okumadığı bir evrakı nasıl
2: hocam,
0: çok mu aşık oldun
2: ben,
0: sen?
2: Ben
0: çok
2: şimdi,
0: mu aşık oldun?
2: Ne diyorum? Senedi imzaladım. Bunu biliyorum.
0: Senedi de imzalamış, borç kabulü de imzalamış.
1: Ganime Hanım.
3: Avukat Bey, benim
2: çünkü
3: elimde
2: evlenmezsem
3: şöyle söyleyeyim, benim elimde bütün yazışmalar var, yani onun yazdıkları var,
1: ne
3: onun
1: yazdıkları var. Garim Hanım, onları yatın, ne yazıyor o yazılarda?
2: Hepsini görmüş.
3: Kendi vaat etti Esra Hanım, bana kendi vaat etti yani.
1: Peki,
3: bunların hepsini.
1: Ne vaat etti size? Sana... Ne vaat etti Garim Hanım?
3: Ya işte şey yaptı yani, bu seneti falan kendi vaat etti bana.
0: Tamam.
3: Ben çünkü evlenmeyeceğim. Ben bu şekilde evlenmem dedim yani. Sen evli bir adamsın halen dedim. Ben niye evleneceğim dedim yani.
2: Evlenmezsem.
0: Doğru.
3: Yani evet. Ben o kendi ısrar etti. Avukatı kendi buldu. Avukatı kendi buldu. Menderes'te ben avukatı hiç tanımıyorum.
1: Ondan yani Ganim Hanım, ben şunu anladım Ganim Hanım.
3: Esra Hanım şuna bakın. O anda o hemen noter vardı avukatın yanında. Oradan bana vekalet çıkarttırdılar. O avukat benim avukatım oldu. O kendisi verdi. 2 milyon para verdi yani. Bana avukat temin etti kendisi.
1: Ganim Hanım, şunu ayırt etmek istiyorum. Bu 2 milyon senle belli bir süre sonra evlenmezsem parası mı, yoksa imam nikahlı kaldığı süreç içerisindeki para mı?
3: Şimdi şöyle. Şimdi evli ya. Evli olduğu için benimle imam nikahı kıydı. Bu 6 ay benimle oturdu bu adam. Beraber yaşadık. Yani bu senetten sonra biz bir 5 ay beraber yaşadık bunlar.
1: Peki
2: efendim,
1: bu 2 milyon senedi, bunun karşılığı mı?
3: Şimdi evlen, o boşanacaktı. Biz hükümet nikahı kıyacaktık zaten.
1: Evet, tamam. Boşanmadı mı?
3: Ama şu var. Ben boşanmadı efendim. Boşanmadı. Kanada'ya gitti adam. Adam Kanada'ya gitti yani. Boşanmadı da.
1: Aha.
3: Kanada'dan geri gelmedi bu adam.
1: Ne kadar kaldın Kanada'da?
3: Ama şöyle söyleyeyim.
2: Ben Kanada'da.
3: Bu senet Esra Hanım.
1: Bir dakika, ne kadar kalmış bir soralım Ganim Hanım. Ne kadar kaldın Kanada'da?
2: Ben Kanada'da 14 ay kaldım.
1: Niye?
2: 14 ay niye kaldım? Çünkü bana Ganime Hanım, ben Kanada'ya gittim. Bir hafta sonra Ganime Hanım beni aradı. Ben dedi Denizli'ye gidiyorum. Bunu da söyleyeyim. Dedim tamam. Akşama dedi döneceğiz arkadaşlarımla beraber. Tamam. Önemli değil dedim. Gidebilirsin arkadaşınla. Tanıyorum çünkü arkadaşını. Akşam oldu.
3: Tanıyor.
2: Ganime Hanım yine aradı beni. Ganime Hanım yine aradı beni. Ben dedi denizde de yatıyorum. Ya kimin evinde? Kimdir? Kim bu insan kimdir? Ki nerede yatıyorsun? Sen Seferihisar'a gittin gene yattın. Peki. Ben ve bizim kuruluşumuz. Gelen yerde yatıyor onlarla
3: beraber.
1: Yalan efendim. Onlarla beraber yatıyor ne demek?
2: Böyle yani demek onlarla yani. Beraber toplantı yapıyorlar, orada kalıyorlar.
3: O sürekli iftira atıyor işte ha? Böyle. Herkes
2: Denizli'de kaldı. Atıyor.
1: Peki İbrahim Bey, Denizli'de bunu gördünüz kaldı. Ve kabul etmediğiniz için mi 14 ay geldiniz?
2: Hayır efendim. Aradan yine bir hafta geçti. Ben ya WhatsApp yazışmamı verdim. Beni yarın sabah ara. 3 sefer bana de ki ben sen benden boşsun, boşsun, boşsun diyeceksin bana. Ben de dedim ki ben seninle senet imzaladım. Ben senet imzaladığım için, ben seni bırakmak için evlenmedim. Benim ailem bana ne der? Ben seni seviyorum. Ben seni bırakmak istemiyorum dedim.
1: Hı hı.
2: Ve hanımefendi kendisi de telefonu bana kapattı, kilitledi.
1: Peki sonra 14 ay niye geldi?

0: vermediniz.
1: Avukat parasından. Ne? Ben 500 bin lira avukat parası ödedim. Esra Hanım.
0: Avukat parasını ödememek için mi gelmediniz?
1: Evet. Beni bıraktı. Bıraktı beni, bıraktı kadın. Kadının şimdi kendi Esra dostu
2: Hanım.
1: Var.
2: Esra Hanım.
1: Başka biriyle evet. Yaşıyor şu anda kadın.
2: Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Denizli, Hayıtlı'da şey var, termal oteller var. Evet. Termaller var. Ondan sonra şöyle söyleyeyim size. Biz arkadaşlarımızla, o biliyor bizim arkadaşlarımızı, aile dostlarımızı.
1: Onlarla ben bilmiyorum, ben gittik. Bir kişi tanıyorum. Bir tane onları ben tanıyorum.
2: Tanıyorsun, yemeklerini bile yedin sen onlara.
1: Ben bir kişi tanıyorum. Ben yalan söyleyemem, söylemedim şimdiye kadar, söylemem de.
2: Tamam. Ondan sonra şöyle söyleyeyim size. Orada ismim de yazılı, oraya gittiğim de belli. 13 Ocak'ta gidildi zaten. Ve ben bu her zaman beni görüntülü arıyordu. Görüntülü konuştuk.
1: Bir
2: ben
1: hafta.
2: Bundan izin aldım. Ben bir dedim gidiyorum sonra. Bak dedim. Ben gidiyorum dedim. Tamam git dedi. Ondan sonra sürekli beni görüntülü aradı. Konuştuk. Orada bir gece termal otelde kaldığımız.
1: Ne oteli ya, belli. Denizli'nin içinde bir
2: termal
1: yerde
2: kaldılar. Termal otelde
1: ya.
2: Kaldığımız belli. İspatlı. Her şey belli.
0: Galiba Hanım.
2: İspatlı. Demek... Ve orada bana hakaretler etti telefonda.
1: Ne hakareti yaptın
2: lan? O şerefsizmiş mi? Namussuzmuş mu? Yani beni karaladı orada.
1: Ben.
2: Ondan sonra ben
1: her yerde yatmana karşıyımdır.
2: Telefonları açmak istemedi. Sonra tarikat çıkardı. Beni araştırabilir herkes. Ben tarikat marikat
0: peki değilim. Peki Ganiba Hanım, siz sonra ayrılmaya karar verip icraya verdiniz o zaman, öyle mi?
1: Hayır efendim. Beni nasıl Eylül ayında anlayamadım. Beraber olduğum anda ben icraya verdim.
3: Ben şöyle
2: nasıl
3: mi?
2: Nasıl anlatamadım?
0: Yani siz...
2: İcraya verilen, Esra Hanım, icraya verilen tarih de belli. Bizim beni... imam nikahımız da belli. Tarih belli.
0: Ne kadar sonra icraya verdiniz imam nikahından?
1: Evine taşıdığı anda ben icraya verdim.
2: İmam nikahını kıydık. 10 yıl sonra senet icraya verildi efendim. O kendi verdi. Ben değil.
3: Ama bak şöyle.
1: Ben bir de onunla kendi beraber verdi, yaşıyorum. O anda.
0: Hasan Hocam
3: şöyle,
0: buyurun.
3: Şöyle. Ya Ganim Hanım. Siz dediniz ya senedi ben icraya koydum. Bakın senet beyefendi Kanada'ya gitmeden konmuş.
0: Konulmuş. İmam nikahından
2: evet,
0: 10 gün sonra.
2: Evet Kanada'ya gitmemişti
3: çünkü
2: efendim.
3: Çünkü muhtara
2: zaten.
3: Gitmiş adam yani. Evet. Muhtara gitmiş bir de beraber icra müdürlüğüne gitmiş. Yani...
2: Muhtara gitmedi efendim. Elimde beyan var. O elindeki beyanla
1: ya,
2: Ganim Hanım,
1: ben buraya gelseniz ben ya muhtara gittim ya.
3: Bir dakika Ganim Hanım bence buraya gelseniz ben sizi dinlemek istiyorum. Çünkü
2: muhtara
3: burada...
2: gitmedi efendim. Muhtara gitmedi. Kağıt
3: ya muhtara gitmedi
2: oturdu.
3: İcraya gitti. Borcu kabul dilekçesi imzaladı. Yani Türkiye'de aynen. Olduğu bir dönemde hemen icraya koymuşsunuz.
2: Ama ondan sonra biz 5 ay yaşadık bu adamla efendim.
0: Niye icraya konuldu adam?
1: Ben ya
0: gelirken?
1: Ben seninle yaşarken ben senin sen beni icraya verdiğini anlasaydın hangi cüriyetle gördün
2: efendim,
1: sen onu?
2: Kendisi verdi zaten bana yani.
1: Yani ya ben onun seni bir yakalasın dedi. Sen bir. Sen bir gelsene ya buraya sen. Ya,
3: ben
2: efendim,
3: karşıma gelsin ya.
2: Ganim Hanım. Ganim Hanım. Ganim Hanım. Şeyler de var. Kameralar da var. Her şey var yani.
3: Bakın Ganim Hanım.
1: Sen bir karşıma yani. Gel de karşımda konuş.
0: Bir dakika Ganim Hanım. Bir dakika Hasan Hoca'yı dinleyin.
3: Yani bu anlatımlarda ikisinin de anlatımlarda kopukluklar ve hayatın böyle o akışına aykırı hareketler var. Ganim Hanım bir gelirse ben kendisini gerçekten dinlemek istiyorum. Yani bu konuyla alakalı olarak... Yani beyefendi
2: efendim, ben
3: de
2: her şeyin doğrusunu söylüyorum.
3: Ama
2: zaten şu
3: işte
2: anda
3: dinlemek istiyorum. Senin her istiyorum sizi. Senedin icraya konulması aşaması yani bu bir mihir mi? Bu bir bedelsiz senet
2: mihir
3: mi?
2: Efendim, mihir,
3: bu bir
2: mihir efendim.
3: Görmek dinlemek istiyorum.
0: Mihir
3: efendim.
0: Diyor, mihir
2: efendim,
0: diyor.
2: Efendim mihir benimle.
1: Mihir
2: nikah
1: olarak
2: yaptı.
1: İfade vermişsin.
3: Nikah, mihir, nikah mihir yaptı. Bakın.
2: Nikah yaptı efendim. Tamam, ben, o bana mihir verdi yani.
0: Yani imam nikahının karşılığı
1: İmam nikahının mihir olur mu ya?
2: Evet imam nikahının mihir verdi efendim.
0: Maşallah mihriniz maşallah yani.
1: 2 milyon.
3: Vallahi şimdi
0: bak,
3: şu.
0: Bak görün kadınlar gördünüz
3: ben şimdi...
0: mü?
1: 2 milyon
0: üç
1: öyle mi?
0: Senet mihiri ilk kez duyuyorum.
1: Ne güzel
2: sonra,
1: ya.
2: Ondan sonra ben işten çıkarttı. İşimden de oldu.
1: Aa işinden çıkarttım seni.
2: Çünkü bak. Ben kıskanıyorum dedi. Çalışmanı istemiyorum dedi. İşimden de etti beni.
0: İbrahim Bey evet. Bakın eşiniz
2: aynen,
0: yok ki.
1: İşinden çıktı.
2: Benim evde yaşadık efendim. Onun evde değil. Benim eve taşındı. Benim evde
1: bir
2: yaşadı.
1: Bir saniye.
2: O.
1: Evinden eşinden çıktı.
2: Benim
1: sigortasını kim
2: ben
1: ödedi?
2: Kirada yaşıyordum
0: İbrahim
2: efendim.
0: Bey.
1: Sigortasını
0: İbrahim
1: kim ödedi?
0: İbrahim
1: senin sigortanı
0: Bey.
1: Kim ödedi?
0: Bakın ikiniz farklı konuşuyorsunuz. Şimdi.
1: Evet. İspatlı
0: ne diyor biliyor
1: ben.
0: Musunuz Ganim Hanım? Ben diyor zaten bunu evlenmeden ben kendimi mihir karşılığım bu. Bu benim imam nikahı karşılığım diyor.
1: Böyle bir şey var
2: evet.
1: Mı ya?
2: Ama evet.
0: Ne diyor bakın.
1: Kim kime vermiş
0: mi? 2 milyonluk seneti bana mehir verdi
1: tamam,
0: diyor. Ben boş ol dedi bana bu mehri alırım diyor.
1: Ben boş ol demedim ki kendisi bana dedi.
0: Hani,
1: benim WhatsApp'ımda yazıyor.
0: Boşanmadım diyor.
2: Efendim kendisi dedi ben Denizli'ye gittim diye bana hakaret etti.
1: Ben hiçbir hakaretim yok.

0: namussuz WhatsApp'ımdan değilim dedi. Ben seni kabul etmiyorum dedi bana. Sen şimdi her yerde yatıyorsun dedi.
1: Hocam bakın ben
2: WhatsApp'tan bakabilirsiniz.
1: Ben şöyle, mihir şimdi bizim böyle medeni kanunumuzda yok gibi görünüyor ama bizde mihir uygulanır. Ama mihrin uygulanabilmesi için ortada resmi bir evliliğin olması gerekir. Yani mihir senedini...
0: Ama resmi evliliği yapamaz.
1: Hocam işte bakın yapamazsan tabii gelince konuşacağız, sen buraya gelince tamamını konuşacağız ama ortada resmi bir...
0: efendim.
1: Bakın resmi bir evlilik yoksa mihirle alakalı hususlar artık tartışılır hale gelir. Dolayısıyla
0: efendim,
1: burada...
0: Hocam anlatabilir miyim? O Kanada'dan bak, gelseydi bu zaten da doğru. Boşanmış olsaydı
1: mesela sen burada kadınla,
0: nikah yapacaktık.
1: Bakın kadınla burada bir resmi nikah beklemek adına din nikah yapıyorsun, gidiyorsun 14 ayda Kanada'da kadını burada yalnız bırakıyorsun.
3: Bu da saçma.
2: Ama hala daha ben istinaf mahkemesinden çıkmadık.
1: İstinaf mahkemesini bekle, Kanada'dan git gel.
2: Ama kadın bana diyor gelemezsin buraya. Eve gelemezsin diyor.
3: Eve gelmezsin Türkiye'ye gelse diyor. Niye gelmediniz Türkiye'ye?
2: Ne yapacağım Türkiye'de, ne yapayım?
1: Bir bak ne yapıyor.
2: Yalnız yaşıyorum ben.
3: Bak 2 milyon alır kadın o zaman mail.
2: Dörde çıkmış. Ama kadın bana eve yaklaşamazsın diyor.
3: Eve yaklaşma, gel sen önce.
2: Benimle diyor evlenmen için, WhatsApp yazışmalarımızı lütfen çıkarırsan bunların hepsini göreceğiz.
3: Peki Garim Hanım şunu şimdi, merak ediyorum. Neden kendinizi
2: şunu söyleyeyim.
3: Garim Hanım ilk başta kendinizi niye sevil olarak tanıttınız?
0: Sevil değil benim isim. Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Benim kimlikteki isim Ganime ama ben Selda'yım. O Sevil diye. O benim isim bile bilmiyor bak. Sevil diye. Ben Selda benim ismim.
2: 4 tane ismi var bu kadının.
3: 4 tane isminiz mi var?
0: Hayır efendim yalan 4 tane. Çıkarsın efendim bunları 4 tane.
2: Sevil oldu, Sevilay oldu, Ganime oldu. Daha ne çıkarayım ben?
0: Şahitlesin efendim.
2: Bir tane daha varmış. O da çıkacak. O da çıkacak.
3: Peki Ganime Hanım
0: şahitlesin
3: siz şimdi...
0: efendim bu iddiaları şahitlesin, ispatlasın yani. 4 tane isim kullandığımı şahitlesin beni.
2: Hepsi ispatlanacak.
3: Ganime Hanım siz şimdi tamam, mahkemeye ispatlasın. Verdiniz.
2: Bak
3: ve
2: şimdi.
3: 3,5 milyon aynı anda konuşmayalım lütfen. 3,5 milyon mu istiyorsunuz?
0: Efendim o icraya verildi ve faizinle.
3: Yani 3,5 milyon mu istiyorsunuz?
2: Aynen öyle.
0: Öyle oldu artık İzrail'lerde siz... öyle evet faizinle evet öyle istiyorum.
3: Peki Ganime Hanım sizce sizin hakkınız mı bu
2: sen
3: para?
2: Sen ne verdin bana?
3: Bir dakika ya.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Esra Hanım bu adam çekti gitti burada beni bıraktı ve oradan bana kıskançlık şeyleri yapıyor. Yani bir dünyanın bir öbür ucunda beni bırakmış ve ben bununla her zaman görüntülü konuşuyorum. Nereye gitsem söylüyorum. Ve bu kıskançlığı kattı. Yani böyle bir şey yok efendim.
3: Yani 14 ay gelmemesi gerçekten bir tuhaf yani gelseydi, İbrahim Bey. Orasında orada peki, bir tuhaflık var. Doğrudur.
0: Peki o gel, o peki WhatsApp yazışmalarımıza bakın. Ben onunla mı evlenmedim mi yani? Boşandı da ben mi evlenmedim onunla?
3: Ama siz de o oraya gitmeden önce, Kanada'ya gitmeden önce daha 10. günde icraya koyuyorsunuz. O da
0: efendim,
3: bir normal
0: değil. Efendim kendisi ama kendisi verdi ben değil. Beraber gittik.
2: Ya nasıl sen değil ya? Nasıl ben sen değil ya?
0: Ben onun arkasından bir şey vermedim. O kendisi verdi.
2: Ya sen yaptın sen. Avukatla sen yaptın. Senedi.
0: Ben avukatla bir şey yaptım.
2: Senedi.
0: Ben avukatı tanıyorum bakın, bile. Sen buldun onu. Sen benim avukatım
2: senedi,
0: yaptın onu.
2: Senedi icraya götüren avukat. Kağıdı avukatı. Seninle beraber götüren de benim.
0: İyi de avukatı sen verdin. 40 bin lira da ücret ödedin avukatı.
2: Ben. Sen dedin bende para yok. Sen dedin ki bende para yok. Ben ödedim evet avukatın ücretini ben ödedim.
0: Sen ödedin.
2: Çünkü sen dedin ki bende para yok. İnsanlık yaptım. Hayvanlık yapmadım ben tövbe yarabbim.
0: Tamam da bunun suçlusu ben mi oldum şimdi?
2: Niye suçlusu sen olmadın? Sen benimle beraber yaşarken sen benim senedimi vermişsin ya.
0: Ben sana demedim 6 ay.
2: Hangi cüriyete dayanarak sen beni icraya verdin?
0: Senin boşanman bir
2: seninle beraber yaşıyordum ben o zaman ya. Ben aralığın ikisinde gittim. Benim pasaportum elimde var. Elimde tarih var benim. Sen benimle yaşarken sen beni icraya vermişsin.
0: 5 ay yaşadım. 5 ay sonra niye Kanada'ya gittin kaçtın?
2: Sen benim ruhsatlı silahımı bile daha vermedin ya.
0: Neden kaçtın?
2: Sen benim özel eşyamı bile daha vermedin ya. Ben kaçmadım ki. Benim günüm vardı gittim.
3: Bir dakika bir cevap versin.
0: Ben senin özel eşyanı sana yazdım. Mesajda duruyor. Avukatımla sana dedim verin.
2: Avukatını mı vereceksin öyle mi? Senin avukatın bana numarası bile yok.
3: Kısa bir ara daha sonra devam edelim.

0: Kayıplar, çözüme kavuşmamış cinayetler.
1: Bir defa bunu görüyorsun. Öbür çocuğum hasta diye diğer çocuk bırak olmaz.
0: Ailenize mi kavuşmak istiyorsunuz?
1: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Doğrunun bulunması tarafındayız.
0: Esra Ezmeci ve ekibi sorunlarınızı çözmek, gerçekleri ortaya çıkarmak için yanınızda. Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184. Arayın, sesiniz olalım.
1: Eninde sonunda adalet yerini bulacaktır.
2: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde.
7: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
8: Bekler, Ebebek'le büyürler.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
15: Her anın Double Shot Ice Break.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
17: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
18: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
17: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
19: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
2: 118.80
4: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Sana yakışanı
1: tak. İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
4: Allah aşkına neden?
3: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
3: Şaka değil, gerçek popkek aşkı.

0: Damla
1: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ne 11 deyin? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Size olana da yeni bir lisel sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçın.

0: kaçırmayın.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
4: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
7: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
13: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
14: Evet, Ganime Hanım hattımızda. Tam 3 ay bile evli kalmadan imam nikahıyla şu an alacağı 3 milyon 900 bin.
15: 3 ay değil efendim, 5 ay evli kaldık.
14: 5 ay evli
16: kaldık.
14: Nerede
16: daha kaldın 5 ay?
14: Siz bunu, bu parayı hak ettiğinizi düşünüyor musunuz Ganime Hanım?
15: Efendim, ortada o kendisi dolandırıcı, şöyle diyeyim. O kendisi dolandırıcı. Onu araştırırsanız o birçok bayanla evlenmiş.
16: Kaç tane bayanla evlenmiş? 2 kişiyle evlenmiş.
15: Hikmet nikahlı zaten 2 taneden ayrılmış.
14: Hı hı.
15: Yani o asıl kendi dolandırmaya çıkmış insanları.
14: Hayır Ganime Hanım, burada kazançlı tek siz gözüküyorsunuz da o yüzden 3 milyon...
15: Kazançlı değil Esra Hanım. Bakın şimdi ben bir bayanım. Ben çocuk okutan bir insanım.
16: Evet.
15: Ben de şimdi imam nikahı teklif etti, ben kabul etmedim, yine söylüyorum. O kendi ısrarcı oldu. O kendi vaatleri, bunları kendisi yaptı. Ama Kanada'ya gitti. Kanada'da bir kıskançlık olayı yaptı. Yani kendisi öbür tarafta, dünyanın bir ucunda. Beni kıskanmaya kalktı. O zaman gitmeseydi, kalsaydı yanımda, onu evden kovalayan mı oldu?
14: Söyleyin İbrahim Bey, cevap verin.
16: Çünkü ben Kanada'ya giriş çıkış yapma mecburiyetindeyim.
14: Tamam,
16: her 6 ayda bir.
15: O zaman niye dönmedi?
16: Ama 15 günde, 15 günün içinde bunları bana yazdı ya. Ben nasıl, yazsın, nereye döneceğim ben? Evimin eşyası yok. Evimde bir eşyam yok. Cebimde param yok. Bankadaki
14: tamam,
16: param bitti.
14: Tamam, şimdi değişti, döndünüz.
16: Geldi, ben bu kadına,
15: geldi de,
16: ben bu kadının,
15: ben
16: bırak 2 milyonu bir tarafa. Ben bu kadının ailesine güvenerek ben bu kadına
14: bu
16: 700 bin lira...
14: Bu ne yanlış? 2 değil bu. 3.9 milyon.
16: 700 bin lira ben bu kadına masraf ettim. 700 bin lira. Çaldığı parayla 700 bin lira ben bu kadına masraf ettim.
14: Esra masrafı 700 bin.
16: Bilezik.
15: Esra Hanım.
16: Kolye.
15: Bunu söyleyeyim mi? Kaldı dedi. O kadına da iftira attı bu.
14: Peki Ganime Hanım, ben tekrar ben tekrar söyleyeyim. Şimdi arkadaşlarımız o kadar çok bir para ki yazarken bile küçük tutuyorlar. 3.9 milyon şu an sizin hakkınız mı sizce?
15: Yani evet. Benim gururumla oynanıldı. Benim şerefimle oynandı. Benim çocuklarım var, yetişkin. Benim çevrem var. Ben bu adamla imam nikahı yaptım. Ondan sonra beni bu duruma soktu. Benim doğal...

0: Yani gerçekten çok doğal hakkım bu benim. Beni ondan sonra ortada kendisi bıraktı. Kanada'ya gitti, gelmedi.
1: Yani burada 20-30 yıl evliler var. Çocuk doğuruyorlar, saçlarını süpürge ediyorlar da bir 5 kuruş yani çok azıcık
0: ama
1: para alıyorlar ya.
0: Esra Hanım şöyle diyeyim. Dürüst olsaydı, mert olsaydı...
2: Her zaman dürüst mertim ben.
0: Beni bırakıp gitmeseydi.
2: Ben her zaman dürüstüm, yani her zaman mertim. Beni Tekeli köyünde herkes bilir.
0: Şöyle,
2: ben gururlu bir insanım, şerefli bir insanım. Ya.
1: Peki yani siz neden beklemediniz? Şu an hayatınızda biri var mı Ganima Hanım?
0: Hayır efendim,
2: evet,
0: ben
2: var.
0: Bekarım. Halen
1: yok diyor.
2: Bende kamerası var.
1: Ne kamerası
0: halen
1: var?
0: Bekarım
2: benim
0: ben.
2: Kardeşimin hanımı çekmiş.
1: Nerede çekmiş?
2: Sahilde.
1: Ne yapıyor?
2: Bir erkekle beraber oturuyorlar.
1: Oturmak illa aşk ya mı canım?
2: Yok canım, oturmadan oturmaya da fark var.
1: Nasıl oturmuş?
2: Var bende.
0: Efendim ben...
2: Gösterebilirim.
0: Efendim ben çalışan bir insanım. Fabrikalarda
1: o zaman Ganima Hanım, ben size söyleyeyim. O zaman İbrahim Bey'le barışın. Boşuna parayı almayın. Bekliyor İbrahim Bey. İster misiniz?
0: İbrahim Bey bana işte böyle namussuzlukla, şerefsizlikle
1: tamam.
0: Bana geldiği için... benim de namusumla oynadığı için... İbrahim Bey'le
3: namuslu
0: ben asla barışmam. Yüzünü bile görmek istemiyorum onun.
3: İmam
2: yüzümü görmek istemez.
1: Tabii bir barışın. Şey bir dakika. Para ya. Yani 3.9 milyonu almak daha doğru İbrahim Bey'den. Değil mi? Bence.
0: Esra Hanım o benim doğal hakkım.
2: Şey
0: ben onu zorla almadım. Bir dakika. Şöyle diyeyim. Ben onu kandırmadım. Ben onu zorla bir şey imza atmadım. Ben ona hiç... Bak ben yine söylüyorum size. Ben dedim ki bir 6 ay boşanmaya kadar bu şekilde görüşelim. İmam nikahına girmeyelim. Sen boşandıktan sonra direkt hükümet nikahı yapalım dedim.
2: Görüşmek bana için ne istedin? Allah'ına, görüşmek kitabına, çocuklarına.
0: Hayır. Görüşmek için ben senden hiçbir şey istemedim.
2: 1,5 milyonluk arabamı istedi.
0: Allah şahit.
1: Ama siz görüşmek
2: 1,5 milyonluk arabamı istedi.
1: Siz görüşmek için de 1,5 milyon TL'lik arabayla görüşürüm.
0: Evet. Yalan efendim. Yalan. Allah şahidimdir.
2: Buna kardeşlerim
0: yani
2: de şahittir.
0: Ben Kur'an'a da el basarım. Her şey el basarım. Ben görüşmek için ve toplu yine kadar bir şey istemedim.
1: O zaman Ganima Hanım ne yapalım? Siz elinizdeki tüm belgeleri, mesajları alın gelin. Siz de İbrahim Bey böyle zaten madem kadın bu kadar sizden para istiyorsa siz de niye evleniyorsunuz? Tabii. Mesela madem öyleyse yapmasaydınız. Keşke
2: ben de bir dinlemek istiyorum Ganima Hanım.
1: Ganima Hanım sizi bir avukatımız da dinlemek ister. Bekliyoruz. Yarın görüşmek üzere.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Esai Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Ah.
1: Maşallah, maşallah. Sülalecek toplanmışsınız bakıyorum.
0: Abla, yeter. Ayıp oluyor.
1: Ayıp oluyormuş. Göstereceğim ben sana ayıbı. Bayram! Heh. Bırak onları çabuk, yardım edersen oyarım seni.
2: Ya farkında mısınız? Resmen dejavu yaşıyoruz. Ha? Hatta ben bir sonraki cümleyi de biliyorum ben. Şey, neydi o? Deli dudu derler bana. Heh, öyleydi.
1: Konuş konuş sen konuş. Sana dünyayı dar edeceğim. Koşarak kaçacaksın buradan.
2: Anlıyorum. Sen böyle delisin filan. Bu zamana kadar da sana kimse ses çıkaramamış ama bence şansını fazla zorlama. Çünkü bir gün birinin böyle bir karşılık vereceği filan tutar.
1: Ver karşılık, ne vereceksin? Konuş. Konuş hadi. Telgraf direği ne diyeceksin?
0: Abla yeter. Sen istesen de istemesen de Esra burada oturacak. İstemiyorsan muhatap olmazsın. Rahatsız etme insanları. Yeter.
1: Ha ben rahatsız ediyorum insanları öyle mi? Hanefendi. Ben rahatsız ediyorum. Vay be. Ben senin suçunu üstlenirken, sen paçayı kurtarırken iyiydi de şimdi ben rahatsız mı eder oldum ha? Bu nasıl bir nankörlük be? Yazık. Yazık.
2: Ne demek istedi o? Paçayı kurtarırken derken?
0: Yok bir şey o. Ortalığı karıştırmak için öyle söylüyor. Bilmiyor musun onu? Sen boş ver, düşme onun tuzağına. Tamam mı?

0: Hadi bakalım. Hanımefendi. Şimdi sen düşün. Sen böyle her fırsatta ablanı harcarsan olacağı buydu tabii. Açıkla bakalım karıcığına. Terbiyesiz seni. Terbiyesiz.
1: Ya Esra, sen niye alıyorsun bunu ya? Biz ne güne duruyoruz?
0: Teşekkürler valla. Kahve ister misin?
1: Valla olur. Yani zahmet olmazsa.
0: Sen bütün gün benim için uğraştın, didindin. Sen şu an benden börek iste. Ben anında börek açarım sana. O noktadayım yani.
1: Olacak bu kadar canım. Arkadaşımızsın sonuçta. Gülben.
2: Yani ben hayırlı olsun demeye geldim. Bir şey lazım mı?
1: Yok yok. Gülben sen iyi misin? Bu durum seni bozmadı değil mi?
2: Yo. Niye bozsun? Ben gayet iyiyim yani. Ha, İnci kendini yalnız hissediyorsa, arkadaşının yanında istiyorsa alsın arkadaşını. Zaten siz de niye öyle birbirinizi diyorsanız hiç anlamış değilim.
1: Nasıl? Ne diyoruz ki?
2: Arkadaş. Yani siz kendinizi kandırmayın boşuna. Arkadaş falan değilsiniz. İnsanı çok yoran bir şey zaten o. Kendini kandırmak yani. Ağzın başka, için başka söylüyor. Zor yani. Ama siz diyorsanız ki bu bizim nazımız, cilvemiz, kendi aramızda yaptığımız öyle şeyler diyorsanız orasını bilemem tabii. Ama hani bana sorarsan vakit kaybı işte.
1: İşte herkes senin gibi net olamıyor maalesef.
2: Demek ki şüpheleniyorsun. Şüphelendiğin şeyler var yani emin değilsin demek ki. İşte budur diyemiyorsun demek ki içinden.
1: Han'la İnci gibi yani. Değil mi? Onlar ilk günden emin oldular ya onun için.
2: Evet. Han'la İnci gibi evet. Doğru.
0: Sen şeker istiyor musun? Pardon. Pardon ben sizin konuşmanızı mı böldüm?
2: Hayır. Hayır bölmedin. Konuştuk bitti. Siz konuşabilirsiniz artık. Hayırlı olsun. Güle güle otur inşallah.
0: Ya teşekkür ederim. Güven. Sana da kahve yapayım mı?
2: Yok. Sağ ol. İşmiş kadar oldum. Sağ ol.
1: Görüşürüz.
0: Onun için de biraz üzülüyorum ya.
3: Esra bir bakar mısın?
0: Al kahven.
1: Sağ ol.
0: Geldim. Ne oldu?
4: Bunu nereye koyalım?
0: Onu nereye koyalım? Güzel soru. Onu şöyle koysak?
4: Senin ne çok eşyan varmış ya çöp ev gibi.
0: Gülben kapıdaydı.
4: Burada mı?
0: Ama gitti yani. Bir şey soracağım. O ablasına pek benzemiyor değil mi?
4: Sana bir şey yapacağından mı korkuyorsun?
0: Ya ne bileyim. Bu ablası sizi ayırmak için türlü türlü entrikalar çevirdi. Beni bu apartmandan kovmak için kim bilir neler yapar.
4: Gülben yapmaz. Ama ablası için aynı şey diyemem.
0: Ay kızım ne kadın ya. Sen onca yıl o künyeyi sakla sonra yeri gelince çıkar koy. Vay be. O bence o kadın saklamıştır. Ablası yani. Han hayatta böyle bir şey yapmaz. Ya bence yani. Düşünsene. Ya belki hani hatırası var diye atmaya kıyamamıştır falan diyorum ama gene de... Yine de garip geliyor bana. Yapmaz yani.
4: Mutfakta çok iş var. Ben halledeyim onu.

0: Al işte bütün eşyalarım burada. Hadi git şimdi.
1: Gideyim.
0: Git.
1: Gerçekten.
0: Seni artık hayatımda istemiyorum Cüneyt.

0: O zaman şöyle yapalım. Sen işten de ayrıl. Tamamen kurtul benden.
1: Bir de anlamadım. Ben niye işten ayrılıyorum ya? Ben seviyorum işimi. Gayet iyi benim işim. Sen şu anda beni tehdit mi ediyorsun?
0: Hayır, yol gösteriyorum. Unutacaksın ya beni. Kıvranma diye.
1: Ya defol git. Defol!
0: Esra bak, bu eşyalarını topla bahanesini daha önce de kullandın, yapma.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Evet, benim işten ayrılmam gerekiyor. Çünkü benim senin suratını bir daha asla görmemem gerekiyor. Evet. Hadi git şimdi.
0: Peki. Sen bilirsin.

0: Onları atıyorum azar azar.
1: Ablanın kıyafetlerini atıyorsun. Niye?
0: Çünkü hepsi çok eski. Anneme ait şeyler. Onun böyle bir huyu var da. Annemin ölümünü kabullenemedi. Bitmeyen bir yaz gibi düşün. Doktor da bunu önerdi. Eğer o atamıyorsa, siz belli etmeden azar azar atın dedi. Eğer gözünün önünden kaybolursa, zamanla azaldıkça o da unutur dedi.
1: Bu saatte.
0: E tabi. Anca uyurken işte. Yoksa nasıl gireyim odasına? Hmm. Beni bunları atarken görse kıyameti koparır.
1: Hmm. Böyle çok da eski görünmüyorlar aslında. Versene bir bakayım, bayağı retro bu ara moda.
0: Yok Esra, bunları atmam lazım. Başkasının üstünde görmemesi gerek. Dediğim gibi amaç ona eskiyi unutturmak.
1: Anladım.
0: Neyse sen geç beni. Sen ne yapıyorsun dışarıda? Buralar çok da tekin değildir bu saatlerde.
1: Onu fark ettim. Seni böyle takım elbise dışında başka bir stille görmek de bayağı enteresanmış.
0: Tedbir diyelim. Ablama yakalanmamak için. Hayırdır ya? Sen beni bayağı bayağı sorguya çekiyorsun ha?
1: Estağfurullah, yok. Yok, ben sadece anlamaya çalışıyorum. Yani düşünsene, gecenin bir vakti elinde kadın kıyafetleriyle seni burada böyle görmek bayağı değişik geldi.
0: Az önce açıkladım ya sebebini. Hala mı değişik geliyor?
1: Pardon ya. Pardon. Sen işine devam et. Aynen, ben seni bölmeyeyim. İnci'nin haberi var mı bundan?
0: Ablamın durumunu biliyor. Evet. Biz evliyiz ya. Eşler birbirlerinden pek saklamazlar böyle şeyleri.
1: Doğru. İzlemek zorunda olmadığım bir şey yoksa neden gizleyesin ki? Zaten. Yani, değil mi?
0: Sen nereye? Bırakayım istersen, yürüme.
1: Yok, ben giderim eve.
0: Sorun varsa yardımcı olayım.
1: Bir arkadaşımla ufak bir tartıştık, bir şey yok. Yarın hallederim ben.
0: Cüneyt mi o arkadaşın?
1: Cüneyt'le aramızda öyle sandığın gibi bir şey yok. Bitti o iş.
0: Beni ilgilendirmez tabii. Ama Esat'ın aklı karışıyor böyle olunca.
1: Nasıl olunca?
0: Sen bu arkadaşlık kavramıyla ilgili net değilsin yani. Esat da arkadaşın. Cüneyt de arkadaşın.
1: O kadar haklısın ki. Ama maalesef seni hiç ilgilendirmez.
0: Fazla merak iyi değildir diyorsun.
1: Yok, onu sen diyorsun. Neyse, ben gideyim ya. Zaten saat de geç oldu. Senin de işin bittiyse istiyorsan gidelim beraber.
0: Yok. Benim atacaklarım var. Onları halledeceğim.
1: Umarım o zaman yakalanmazsın. Ablana yani.
0: Eyvallah.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Nasıl, iyi uyudun mu?
1: Deliksiz uyudum.
2: Güzel, çok güzel.
1: Sen?
2: Ben pek iyi uyuyamadım. Yani uyku tutmadı. Ben de erkenden kalktım. Karımı şöyle güzel bir güne başlatayım dedim. Kruvasan sever misin?
1: Severim. Niye uyku tutmadı?
2: Hala inanamadığım için galiba.
1: Ne?
2: Burada bu evde birlikte yaşadığımıza. Suçlu gibi kimseden kaçmadan beraber uyuyup uyandığımıza. Zaten seni izlemek böyle rüya gibi. İnsan uyumak istemiyor.
1: Ya yumurta yok tabii. Değil mi? Ne yapsak ya, piknik tüpü falan mı alsak şuraya? Gerçi kendi kahvaltımızı yapmamıza izin var mı, sordun mu?
2: Eğer o yumurtaları 4 kere sabunlayıp yıkamayacaksan mümkün değil. O piknik tüpüyle patlatır bizi.

0: İnci.
1: Efendim?
0: Benim sana dün geceyle ilgili anlatmam gereken bir şey var.

0: Ay çok güzel. Şunu açalım. Siz de. Ne kadar yakıştı yalnız bana bak. Bak bak bak bak. Senden daha çok yakıştığı kesin. Gökdelen seni. Tutmamış bu. Ama ha, bir şey olmaz. Araya kaynar gider bu. Aa! Ay prensesler gibi oldum ben. Bana çok yakıştı yalnız bu. Ne haber? İyi vallahi ya. Ne olsun?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne kız böyle?
0: Değişiklik olsun istedin. Nasıl? Güzel olmamış mı?
1: Nesi güzel kız, gulit gibi. Saçma sapan tipe bak. Git şunu yıka çabuk. Rezil millet gülecek.
0: Gulit? Ne? Niye yıkayacakmışım abla? Allah Allah, hiç de rezil mezil olmam. Çok da beğendim. Çok da benlik bir saç.
1: Gül ben. Senin iyiliğin için söylüyorum. Gülecekler sana.
0: Bana ne? İsteyen güler, isteyen beğenir. İsteyen kıskanır yani.
1: Bana bak sen hayırdır? Sen sıra mı özendin? Ondan mı yaptın bu saçı böyle?
0: Allah Allah, üstüme iyilik sağlık ya. Neye üzüneceğim ya ben abla ona? Zaten ben hiç beğenmiyorum ki onun tarzını. Çok çirkin yani. Hiç öyle bir şey yok. Aşk olsun ama. Unutmadım bunu da.
1: Yok yok, sen kesin ona özendin. Başka kim var kıvır kıvır böyle?
0: Yo. Yo. Senin saçların eskiden kıvır kıvırdı. Ne güzeldi. Sıkıntıdan onlar da dümdüz oldu biliyor musun? Ruhlarını teslim ettiler. Vah vah.
1: Saçmalama be. Hayret bir şey. Allah Allah. Savurup durma şu saçları. Topla madem. En azından dökülecek etrafa. Zaten kan torununkini toplamaktan artık iflahım gevredi. Şu halıya basamıyorsun. Saça basıyorsun maşallah sarı sarı. Halılar sarılık oldu. Sıtma oldu.
0: Sen geçen gün Naci Hoca ile buluşurken salım salım salıverdin ama saçlarını abla. Gördük yani. Ne var? Ne var bunda?
1: Ben geç kaldım diye toplayamadım. Acil çıktım diye. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun? Kaydını mı tutuyorsun her olanın? Ha? Kafanı doldurma öyle boş şeylerle. O hafıza sana lazım. Boş kalsın biraz. Ya sabır ya selamet. Hiç de çekinmesi yok ha. Vallahi billahi. Neye bu kadar gülüyorsa gevrek gevrek.
0: Ne var abla işte mutlular ne güzel. Han da mutlu uyanmış bak. Eskiyi düşünsene. Yani doğduğunda bin pişman inerdi şu merdivenlerden böyle kasvetli kasvetli bir garip.
1: Gülben, ben sana mutsuz uyansın mı diyorum Han? Ha? Nispet olsun diye böyle gülüyor gevrek gevrek. İnadına yapıyor. Ben biliyorum gizli mesaj içeriyor onun o kahkahası.
0: Mesaj mı? Ne mesela, ne diyor?
1: Bakın, kardeşinizi nasıl böyle parmağımda oynatıyorum diyor. Ben biliyorum, sülalemi de taşırım buraya. Arkadaşlarımı da taşırım diyor. Buranın hakimi benim diyor. Yar etmem size buraları diyor. Çok iyi biliyorum. O anda hiç demiyor ki. Benim kardeşim Gülben burada. Ben o sırrı buraya taşımayayım. Pes ya. Pes. Vallahi çocuğun aile bağlarını da eritti kopardı. Uy, inşallah o kahve dökülüp de üçüncü dereceden yanık olursun.
0: Abla o kadar da yani.
1: Yumuşatıcılığın lüzum yok. Sus karışma.

0: Aa. Ne yaptın şu an, farkında mısın?
1: Ne yapmışım?
0: Sen normalde benimle aynı bardaktan su bile içmezsin.
1: Artık düşün, aklımı nasıl başımdan aldıysan.
0: Bir daha gitmeden önce bana haber ver, olur mu? Kalkıp seni yanımda göremeyince kötü oluyorum.
1: Bir daha gitmeme gerek kalacağını sanmıyorum İnce.

0: Aa Gülben. Üstüme iyilik sağlık. O saç ne öyle?
1: Ne? O saç ne? Yani kötü mü olmuş? Ne?
0: Yok yani.
2: Bence güzel.
0: Bilemedim ben.
1: Neyi bilemedin neyi?
2: Yakışmış bence. Gayet güzel olmuş. Evet.
1: Sahi mi?
2: Evet. Ay sadece birazcık tarasan hani daha doğal olabilir.
1: Yok. Ben. Yok. Böyle çok güzel. Tam benim istediğim. Tam bak istediğim bu saç. Tam bu şekilde. Ben çok beğendim.
3: Aman efendim. Sabah kahvenizi içtiniz mi keyifle? Kazasız belasız.
0: Maşallah senin de her şeyden haberin var.
3: Avaz avaz bağırınca keh keh keh haberdar olduk tabii.
2: Ya şey çok pardon ben evet gülünce biraz coşkulanıyorum tutamıyorum.
3: Yok bizim için sorun değil de evde yaşlı ve hasta bir adam olduğu için hani biraz hal ve hareketlere dikkat etmek icap ediyor.
0: Her neyse biz kahvaltıya kalamayacağız. Çıkmamız gerek haberiniz olsun.
3: Öyle mi efendim? Önceden haber verirsiniz biz de hazırlığımızı ona göre yaparız. Yoruluyoruz burada. Hizmetçiniz yok sizin.
0: Tabii öyle yaparız bir dahakine.
2: Çok teşekkürler zahmet etmişsiniz.
3: Efendim akşam teşrif ediyor musunuz peki? Ona göre hazırlık yapalım menümüzde.
0: Edeceğiz. Edeceğiz. Ona göre hazırlık yaparsınız. Ama şimdi çıkmamız lazım. Size kolay gelsin.
3: Ah çok üzüldük. Hadi bakalım sağ ol. Sağ ol.
2: Hadi bakalım.
3: Şuna bak şuna. Havalara bak. İyi ki bir evlendi bu da. Şımarık. Sanki dersin karısı da Monaco prensesi.
1: Değil mi? Bir gıcıklaştı. Uyuzlaştı an. Böyle bir havalara falan girdi bir.
3: Onun havasını almayabilirim ben.
1: Ne oldu abla?
3: Aklınca bana oyun oynuyor. Ben biliyorum. Salıma şu saçlarını, peynirini, reçelin üstüne. Günahtır be.
1: Doğru dedin. Ama dökülmez teyzeciğim.
2: Aa, ben Esra'ya çıkayım. Ben onunla beraber geçerim radyoya. Sen git.
0: Sen bilirsin. Selam söyle o zaman.
2: Tamam söylerim hadi. Çok güzel geçsin günüm.

0: Günaydın komşucuğum. Varsa bir demli çayını alırım.
1: Ha. Çay diyorsun.
0: Evet. Sen hala uyanamamışsın. Ben radyoya gideyim, sonra gelirsin. Orada görüşürüz.
1: Yok yok, gel gel geç. Ben 2 dakikada demlerimi sana çay. Geç.
0: Ay, tamam.
2: Şu hale bak, şu pisliğe, şu rezalete bak. Bir de kadın olacak bu ya.
3: Böceklenmiştir. Her yeri böcek sarmıştır. Bu ne böyle? Abla şunları toplasak mı ya?
2: Bırak. Hamam böcekleri sarsın bunların etrafını. Müstehak bunlara.
3: E ama ya o böcekler aşağı inerse? Abu!
2: Ay sus be. İğrenç iğrenç konuşup durma. Midemi bulandırıyorsun. Dur. Al şunu da. İyice bir sıyırıver tabakları. O tabakları da yıka sonra.
3: Abla ben mi toplayacağım? Ben dokunamam ona. Midem benim kanka. İğrenç bir şey bu.
2: Eldivenle yapacaksın. Daha uzatma işte. Sıyır koy, tabakları da yıkarsın.
3: Ya gerçekten ben artık vallahi.
2: Hadi.
3: Bak.
2: İyice sıyır. İyice. Ay ay.
3: Mahvolmuş.
2: Sıyır. Yere gelmesin. Beceriksiz.
3: Abla eldivenler yapışıyor. Bu ne ya? Bu böyle bir şey yok abla.
2: Düğüm yap iyice, düğüm. Heh, iyice kapat ağzını, hava al. Aman pislik içinde iyice hava almasın.
3: Yalnız bütün pis işleri ben yapıyorum, fark ediyor musun? Bana yaptırıyorsun, çok ilginç. Gözümden kaçmadı değil.
2: Ben biliyordum. Al işte. Düğün hediyesine bak. Şunun durduğu yere bak. Yazıklar olsun. Bunlarda had, hudut yok biliyor musun bu kantaronda? Vallahi billahi.
3: Evet çok ayıp. O kadar ayıp bir şey ki. Çok haklısın.
2: Çarşafın haline bak. Bu çarşaflar da kalmaz. Bunları da almak lazım. Topla onu da.
3: Ha? Ben mi toplayacağım abla bunu? Ben mi yapacağım bunu da?
2: Ben mi toplayacağım Gülben? Alışıksın sen hadi. Babayı mı çağıralım ya? Allah Allah. Ya
3: artık gerçekten... Zaten pis kalsın orada. Of.

0: Şuraya bak.
1: Dikkat et, değmesiniz.
0: Ne dokunduracaksın şimdi bana?
1: Üzerine değmesin. Bunun içinde kim bilir ne mikroplar, ne terlik hayvanlar vardır pislik içinde.
0: Gerçekten bütün pis şeyler bende. Kim bilir kim yaptı bunda?
1: Gül, ben artık sözün bittiği yerdeyim. Neyi sorguluyorsun ki işte? Tamam be, sen de. Ay bakamayacağım, vallahi midem kalktı.
0: Bana bunu yaptırttın ya abla, vallahi. Midem kalktı, git tabii, ben burada. Oo.
2: Yok artık abla. Bu kadarına da karışmayalım artık bence.
1: Ne demek o ya? O benim hediyemi kabul etti, bana teşekkür etti. Kimse beni aptal yerine koyamaz, tamam mı? Yaptırtmam, yapamaz.
0: Evet, yaptırtmayız. Yapamaz ya, yapamaz. Ne münasebet? Kim o? Kendini kim zannediyor, ne zannediyor? Çocuk mu var karşısında?
2: Vallahi ben bilmem. Ben bu yatağa elimi bile sürmem. Eğer çok istiyorsanız kendiniz yaparsınız.

0: Ya çok güzel olmuş. Ay Esra, neden uyanamıyorsun acaba? Hiç mi uyumadın kızım?
1: Ha.
0: Ha?
1: Evet ya, ben bütün gece tavana baktım İnci. Cüneyt geldi. Onun böyle birkaç parça eşyası vardı. Ben de vereyim kurtulayım dedim. Vallahi başka bir niyetim yoktu ya. Zaten işten kovdu beni.
0: Ne?
1: Evet.
0: Ne diyorsun sen ya?
1: Madem yüzünü görmek istemiyormuşum, o zaman aynı iş yerinde de çalışmayalım dedi. Açık açık söyledi yani, kovdu adam beni.
0: Aa, inanamıyorum ya. Adama bak. Tamam artık. Tamam. O zaman ben de istifamı veriyorum. Alsın radyoyu, ne yapıyorsa yapsın, başına çalsın. Allah Allah ya, bak adama bak ya. Düzenini kurmuş, padişah gibi takılıyor.
1: Bundan fazlası var ama. Ben işte o sinirle Cüneyt'in peşinden fırlayıp gittim ya. Sonra köşeyi dönünce Han'ı gördüm.
0: Ha evet, söyledi, karşılaşmışsınız.
1: Söyledi mi?
0: Hı?
1: Ne dedi?
0: İşte ablasının eşyalarını atarken seni görmüş. Biz geçen gün yeni bir elbise almıştık da. Annesinin eskilerini giyiyor. Biraz bir takıntı gibi bir şey ya. Anlamazsın sen, değişik.
1: Ama bundan birazcık daha fazlası var. Al.
0: Ne bu?
1: İzle, ben yorum yapayım.
0: Ne bu ya? Ne bu? Mankeni mi yakıyor?
1: Sonuna kadar izle. Dizide daha yakacağı bir şey daha var.

0: Bak bu o mankenin bileğindeydi.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Teşekkürler.
6: Görüşürüz.
7: Ya ben
8: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
9: Ya da her şekilde görüşürüz.
8: O yüzden hiç utanma Kaya.
6: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.

0: En bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
1: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
2: La la la, hava tam portakal. Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
6: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Lievito dondurulmuş artisan pizza 249 lira.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans

0: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
1: Kızlar.
0: Bizi özlemişim.
1: Bizim intense mi?
0: Bizli intense akşamlarını. Mutluluk bu işte.
2: Bu salı binde Sinangil Alpa buğday unu 235 lira. Efsane baldo pirinç 369 lira.
3: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
4: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi. Ne 11?
5: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Buzdağı'la Bim'de kuru yemiş çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Nutella kakaolu fındık kreması 319 lira. Bim,
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri

0: Damla bence çok eğlenceli. Tamam, benim
1: var. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
4: Ayağı sen gibi kullan. Kullan.
5: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
6: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
9: dürümü. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirliliği.

0: içinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: İntens bir konu var, bekliyorum.
3: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
4: Kızlar.
5: Bizi özlemişim.
6: Bizim intensi mi?
5: Bizli intens akşamlarını.
3: Mutluluk bu işte.
7: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
13: 5G. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
15: Gördüğümü bilmiyor. Gizlice takip ettim tabii. Ya. Ama ayağım beyan belliydi yani. Bir şey sakladığı çok açıktı. Vardır bir açıklaması ya. Vardır. Eminim. Kesinlikle bir açıklaması vardır. Şey, belki ablası bir daha bunu kullanamasın diye. Yani bundan kurtulmak istemiştir. Mankenin kolundaki bilekliği. Ha? Soracak mısın onu? Ha, bu arada videoyu benim çektiğimi söyleyebilirsin yani. Hiçbir sıkıntı yok. Ben korkmuyorum ondan asla.
16: Niye korkasın zaten? Ondan niye korkasın?
15: İnci, bir tanem, biliyorum kondurmak istemiyorsun ama şu izlediğin şey gerçekten normal bir şey değil. Ben biraz yürüyeceğim.

0: Dede.
1: İnci.
0: İyi ki gördüm seni.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. O evde mi?
1: Evde, neden?
0: Ben seni çok özledim. Ne bileyim, biraz oturur laflarız diye düşünmüştüm.
1: İyi düşünmüşsün. Bekle burada.

0: Birkaç saat evden çıkman lazım.
1: Oo. Ben sana ne diyeyim Memdu Efendi? Vay, sen eve misafir de mi getirir misin ha? Hem de bu yaşta. Vay be. Sen var ya sen. Ne yere bakan yürek yakansın sen.
0: Zevzeklik etme. İnci geliyor. Hadi üstüne başına bir şey al çık. Şu yukarıda bir tane kafe var, orada oturursun.
1: İyi iyi, tamam. Sıkıntı olmaz, çıkarız. Siz de dede torun rahat rahat dertleşirsiniz.
0: Bana bak, sakın bir yere gidip kafayı çekmeye kalkma.
1: Sen beni ne kadar düşünüyorsun böyle? Ha? Vallahi gözlerim doluyor.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Merak etmeyin, ben sizi rahatsız etmem. Geç gelirim.
0: Geç kızım, o gidiyor zaten.
1: Kendine dikkat ediyorsun değil mi İnci? Bak o çatlak görümcelerini falan boş ver. Asıl deli senin kocan. Dikkat et kendine kızım. Bak boşan demiyorum. Sadece dikkat et diyorum.
2: Sen ne biliyorsun ya?
0: Kızım bırak, boş ver, gir içeri.
2: Bir dakika dede, bir dakika. Sürekli aynı şeyleri, bir şeyleri ima edip beni huzursuz etmeye çalışıyor. Ben bilmek istiyorum, bunları neye dayanarak söylüyorsun sen?
1: Sözle anlatılacak bir şey değil. Görünce anlayacaksın. O belli ki sana daha o yüzünü göstermemiş. Gördün değil mi? Gördün. Sen de biliyorsun.
0: Gitmiyor musun sen hala? E hadi. Gel kızım, gel. Gir içeri.
2: Yavaş, yavaş, yavaş. Abla. Değdirmeyin bir yere. Mikrop olur her yere, ona göre.
3: Abla sus, Allah aşkına boynum kırılıverecek şimdi.
2: Aman, tamam. Abla,
3: Neriman. İndiriyorum.
2: Abla.
3: Değdirme şunu, indirme.
2: Bırak.
3: Kafama.
2: Allah.
3: Çek şunu kenara.
2: Abim kıyameti koparacak. Sizin yüzünüzden benim de aram bozulacak onlarla. Kime benzedi be, ödlek ödlek konuşup duruyor saçma sapan? Ha? Ablam istedi dersin, tırsık. Ağlama. Resmen odalarına daldık. Ne kadar ayıp bir şey şu yaptığımız.
4: Ben onların iyiliği için yaptım.
2: İyiliği için. Nasıl bir iyilik bu tam olarak, merak ettim. Nasıl?
4: Bu evin kuralları var.
2: Mesela çift kişilik yatakta yatılmaz diye bir kural hatırlamıyorum ben. Hem babanın yatağı da çift kişilik.
4: 1,5 o. Çift kişilik değil.
2: 1,5 ha. Neriman, sen o fındık beynini çok fazla yorma bilmediğin konularda, tamam mı? Ahkam kesme.
4: Doğru diyor. Fındık kafa seni.
2: Abla.
4: Bak bakalım şimdi, kikir diyebiliyor mu hanımefendi? Ha? Maşallah geline bak, hayatından memnun. Aa!
2: E ne güzel. Memnun olsun işte. Keşke sen de hayatından biraz memnun olsan.
4: Tövbe estağfurullah ya. Lafa bak.
3: Bakayım mı kapıya?
4: Bak şuna bak. Hah Bayram. Şu yatağı alıver. Mikrop içinde, pislik içinde hep. Leş gibi. Onun aslında yakılması lazım da. Ne bileyim işte, sen atarsın bakarsın çaresine.
5: Şey, atarım atmasına da Han Bey'in haberi var değil mi? Geçen beni sıkı sıkı temirli etti çünkü.
4: Var. Abla. Ne var, gizli saklı iş mi yapıyoruz Gülben, ne abla?
3: Yapmıyor muyuz? Tamam, yapmıyoruz o zaman.
4: Bayram.
3: Hadi al git şunu hadi.
4: Neriman yardım et, ver Bayram abine.
3: Tut, iyi tut.
4: Yavaş, yavaş, değdirmeyin bir yere. Değdirme, değdirme. Bana bak, apartmana falan çek oradan, çek. Apartmana falan değdireyim deme. Kaynar sularla yıkamak zorunda kalırsın. Düşme sakın.
6: Olur olur, düşmem.
3: Hadi, hadi dikkat.
4: Kapa, kapa, kapa. Oh be, kurtulduk vallahi, çok şükür.
3: Abla, çocuğa da yalan söyledik. Başı yanmasa bari.
4: Sus be. Bu da ezilenlerin yetiş bacısı sanki. Merak etme, bir şey olmaz. Yanmaz başı. Bayrama evvelallah biz sahip çıkarız.
2: Siz asıl kendi başınız nasıl yanacak onu düşünün. Çok büyük hataydı şu yaptığınız.
4: Yaptığımız mız.
3: Mız.
4: Yaptığımız. Birlikte. Biz değil çünkü.
6: Bravo abla, çok iyi dedin.
2: Ben okula gidiyorum izninizle. Şu fındık kafama birazcık doldurayım.
4: Doldur, doldur. Çok da doldurma he. Taşar sonra. Tamam mı? Ne yapıyorsun kız? Pis pis.
3: Ha, terledin mi diye baktım abla. Yok, mis gibi kokuyorum. Kok. Çok iyi.
4: Ter deyince şu kantarını da bir tane bardak çıkar, üstüne de adını yaz. Sürekli karton bardaklar israf oluyor. Yazık, günah be.
3: Tamam, ben bugün yazarım. İnci mi diyeyim? Ne yazayım? Yani kantoron denmez, ayıp olur incik zaten diyemem. Ne yazayım?
4: Gülben, ister inci yaz, ister incik yaz, ister dana incik yaz, ister kantoron yaz. Bana artık soru sorma da sorma. Günde 100 tane soruya cevap vermem lazım artık. Ben de yoruldum.
3: Peki abla, ojeyle mi yazayım onu? Sürüyor ya oje hani.
7: Şimdi sana iyi misin diye sorsam, çok iyiyim dede diyeceksin, biliyorum. O yüzden sormuyorum. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Bir sıkıntın, bir derdin olduğunda bana geleceğini bilirsem içim rahat eder kızım. Benden hiçbir şey saklama, olur mu?
6: Olur dede.
7: Babana da bakma sen. Ortalığı karıştırmayı sever biliyorsun.
6: Dede.
7: Efendim?
6: Sence ben anneme benziyor muyum?
7: Güzelliğin, güler yüzlüğün benziyor onu soruyorsan. Ama belli ki sen onu sormuyorsun.
6: Yani o insanlara çok güvenirdi, inanırdı. Gerçeği görmekte zorluk çekerdi yani. Fazla iyimserdi. Sence ben annem kadar saf mıyım?
7: Değilsin. Sen her zaman her şeyin farkındaydın İnci. Aslına bakarsan annen de öyleydi.
6: Olur mu dede? Annem babam ne derse ona inanırdı.
7: İnanmış gibi görünürdü sadece. Mecburdu çünkü.
8: Annem de gelsin. O niye gelmiyor?
1: Ama prenses, annen de gelirse kardeşine kim bakacak? Sana böylesi daha güzel değil mi? Yani 40 yılda bir şöyle baba kız baş başa bir gün geçireceğiz birlikte. Hı?
8: Çok soğuk dışarısı.
1: Kime çektiysen artık. Bak, ben senin yaşındayken, tamam mı? Annem beni eve çok zor sokardı. Akşama kadar oynamak isterdim. Babam hep döve döve getirirdi beni.
8: Dedem çok döver miydi seni?
1: Dokun şuraya. Şuraya. Hah. İşte benim karne hediyem. Babamın hediyesi. İlkokul 3'teydim. Ama sen çok şanslı bir kızsın prenses. Çünkü seni hayvanat bahçesine götürmek isteyen bir babam var. Bu. Ha? Hadi şimdi ayakkabılarımızı giyelim. Gel. Giy bakalım. Heh. Arkadaşım da gelmiş. O götürecek bizi arabasıyla hayvanat bahçesine.
8: Kim?
1: Sevtap teyze.
9: Hadi gelin, çok soğuk, üşümediniz mi?
1: Hadi.
8: Gelmeyeceğim ben, siz gidin.
1: Yavrum, evladım, prensesim, niye böyle yapıyorsun? Ha? Bak ne güzel arabayla rahat rahat götüreceğiz seni. Donmayacaksın otobüslerde. Hadi bir daha gel.
8: Bir daha asla inanmayacağım sana.
1: İnci. İnci buraya gel. İnci dedim.
4: İnci, ne oldu kızım, niye döndün?
8: O kadın çağırmış. Beni hayvanat bahçesine götürmek değilmişlerdi. O kadınla rahat rahat görüşmekmiş.
4: Olur mu hiç öyle şey? Baban seni çok seviyor. Hem ayıp, arkadaşıdır o onun.
10: Sen niye kızdın ki bu kadar?
8: Arkadaşı falan değil anne. Sen de biliyorsun. O kadın ona...
10: Aa, tamam o artık yeter. Madem canın hayvanat bahçesine gitmek istemiyor, git kardeşini oyala. Ben de zaten ütüyü fişte bırakmıştım. Gidip ütü yapayım.

0: Sıkıntın ne İnce? Hadi anlat bana.
1: Hiçbir sıkıntım yok. Gerçekten. İnan bana, her şey yolunda.
0: Sen durup dururken bana böyle bir soru sormazsın.
1: Babamı gördüm ya demin. Annem aklıma geldi. Onu düşündüm. Boş ver. Ben seni çok özlemişim. Bu evi bile özlemişim.
0: Sen ne zaman gelmek istersen bana söyle. Ben evden yollarım onu.
1: Annemin kolyesi burada kalmış. Gelmişken alayım bari.
0: Al tabii.

0: Tamam, anladım. 5. Hay Allah ya. Bu da ne sabırsız çıktı. Özlersin tabii. Beter o. Ha. Bir çıkacağım da onu şey yaptık birlikte.
1: Evet abla, hep çık. Sen hep çık. Aman başka bir şey yapma, çok güzel.
0: Gülben sen de gelsene. Birlikte gidelim. Ha?
2: Aa, yok artık abla. Ne öyle kara kedi gibi aranızda? Hem zaten ben siz kavuşun diye, baş başa kalın diye ne dolaplar çevirdim arkandan, ne numaralar bilemezsin yani. Ya sırf mürvedini göreyim diye abla, vallahi bak. Ama bak başarılı da oldum. Bak görüyorsun yani. Şimdi yiğidi öldür, hakkını yeme. Benim hakkım yenmesin.
0: Tamam Gülben, tamam biliyorum. Sen ne yapacaksın?
1: Ben çamaşırlar var biraz. Çamaşırları yıkarım. Patates soğan doğrarım. İşte zaten anca abla akşam oldu.
0: Gülben ben gitmeyeyim. Ha, gitmeyeyim, birlikte kalalım. Sen yalnız hissetme kendini ha.
2: Aa, yok artık abla ya. O ne biçim söz? Vallahi ben senin yerinde olsam hiç koşarak giderdim. Şöyle arkamı dönüp bakmam vallahi. Gözünün yaşına bakmam.
0: Ha. Ona ne şüphe canım?
1: Hayır yani bil de ondan dedim.
2: İyiyim ben, iyiyim.
1: Hem sen dışarı çıkınca ben seninle çok gurur duyuyorum. Çok mutlu oluyorum yani, çok, çok.
2: Çay yapayım. Ben size yine çay yapayım, içer misiniz?
0: Yap hadi, tamam.
2: Aa, çaylar benden, yaşasın. Kavuştay günü bugün yine, çok mutlu oluyorum. Aa, abla. Kar var ya, senin botun yok, ayakların üşümesin. Nasıl çıkacağım?
0: Yok yok, annemin hiç giymediği bir tane vardı kenarda sakladığım. Onu giyeyim dedim.
1: Ha, annemin yani. Hı. Tamam, tamam. Çay da yapacağım ya zaten. İçinizi de ısıtır, çok güzel olur. O zaman ben çay yapmaya gideyim. Halledeyim şu işleri. Hadi bakalım, kavuştayız.

0: Sayende ben de iyi not aldım bugün, sağ ol.
1: Ne demek? Bir işe yaramışım demek. Ne mutlu bana.
0: Bu ne demek Neriman ya? Konuşma şöyle.
1: Gamze kaç almış?
0: 100 olmadığı kesin de.
1: Onu da alır. Nasıl istediği her şeyi elde ediveriyor birdenbire.
0: Neyse, ben sadece teşekkür etmek için gelmiştim. Tebrikler tekrar.
1: Sağ ol.
2: Herkes çuvallamış sınavdan. Bir sen 100 almışsın. Tebrik ederim. Gözün aydın.
1: Sağ ol.
2: Bir kaysana ya. Neriman, sen hiç sıkılmıyor musun ya?
1: Anlamadım.
2: Orası belli. Bu ne kızım ya? Ev, okul, çalış çalış nereye kadar? Sınavların 100 ama hayatın 0.
1: Yani?
2: Yani. Liseli gibi yaşa biraz. Erken yaşta emekliye bağlamışsın ya. SGK kokuyorsun resmen. Sal biraz, sal.
1: Ne yapacağım mesela salıp? Okulu mu yakacağım?
2: Ya Neriman, aynen. Okulu yakacaksın. Kızım git sevgili yap, arkadaş yap. Adı üstünde, ergeniz biz.
1: Sağ ol. Almayayım ben. Böyle iyi.
2: Değilsin. Bayağı sıkılıyorsun işte. Nerimancığım bak, her sınıfın bir ineği olur. O da yalnız olur ne yazık ki. Ve erkekler suratına bile bakmaz.
1: Neyse ne. Sınav başlayacak hadi.
2: Sana bakmaz sanıyorsun ama bakar. Eğer istersen yapabilirsin bunu. Bak, ben istedim oldu. Ama tabii senin de biraz çabalaman gerekiyor. Hiç falson yok kızım ya. Bayağı sıkıcısın sen.
1: Sıkıcı falan değilim ben. Benim de falsolarım var. Sen görmüyorsan ben ne yapabilirim?
2: Göster o zaman. Hadi varsa cesaretin ispatla.
1: Nasıl bir ispat gerekiyor sana?
2: Boş kağıt ver mesela bugün sınavda.
1: Saçmalama. Yapmam. Yani ne gerek var ki? Çok saçma.
2: Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Uf, tamam. Bak Neriman'cığım, ben hiçbir şey söylemedim sana, tamam mı? Sen asla risk alma. Böyle uslu uslu otur yavrum burada sen. Şimdi nabzın falan hızlanır.
3: Herkes yerine arkadaşlar.
0: Siz ne konuşuyorsunuz bir saattir?
2: Sıkıldım mı bensiz?
3: Arkadaşlar defterleri, kitapları kaldıralım. Arkaya doğru uzatalım.

0: Merhaba. Ne oldu? Hasta falan mısın yoksa?
1: Hasta değilim hocam. Bugün canım sınava girmek istemiyor.

0: Hoş geldin Safiye.
1: Hoş bulduk. Çay da var, temiz temiz. Gülben demledi. Suç ortağı. Masa nerede?
0: Bir yere gideceğiz bugün. Çok seveceğim bir yere.
1: Nasıl? Nereye gideceğiz?
0: Yürüyeceğiz biraz seninle.
1: Nasıl? Ben... Acaba yürüyemem. Yani... Hadi burası neyse de ben uzağa gidemem. Ne olur.
0: Uzağa gitmeyeceğiz Safiye. İki sokak ötede sadece. Hem hatırla... Eskiden biz nasıl yürürdük seninle yan yana... Konuşurduk hep. Bir başımızı kaldırmışız. Varacağımız yeri çoktan geçmişiz. Dalıp gitmişiz. Yine dalamaz mıyız öyle?
1: Naci yok ben... Vallahi çıkamam dışarı. Yani yürüyemem kalabalığa insanların olduğu yerleri. Korkarım ben. Bir de başını belaya sokarım sonra. Boş ver oturalım şurada sıcak sıcak ha.
0: Boş vermeyeceğim Safiye. Bu benim en kötü alışkanlığımdı. Senin kapına geldiğim gün kurtuldum.

0: Benim de en büyük hayalim. Keşke boş verebilsem. O zaman... iki dakikaya... kısacık bir an bile olsa... dışarıda çıkarım. Denize de giderim. Gemiye de binerim. Her şeyi yaparım.
1: Safiye. Bunları yaşamak istiyorsun değil mi gerçekten?
0: İstemez olur muyum Naci? İnsan istemez mi hiç böyle bir şeyi? İstiyorum tabii.
1: Peki bana güveniyor musun?
0: Nasıl? Yani ne bakımdan?
1: O gemiye benle binmek ister miyim? O halde bugün dümen bende. Sen dalgaların tadını çıkar. Olur mu?
0: Naci ben giremem kalabalığa. Vallahi.
1: Denizin ortasında ne kalabalığı Safiye?
0: Ya sabır hala deniz diyor.
1: Tamam. Ara sokaklardan gideceğiz söz. Ama benim sana bir sürprizim var.
0: Maşallah. Denizde kum sende sürpriz hiç bitmiyor.
1: Alayım bunu.
0: İçerdik işte çayımızı. Orada temiz temiz. Pistir orası şimdi koymasaydın keşke Naci. Oraya.
1: Safiye. Daha önce yaptın. Yine yaparsın. Bak ben senin yanındayım. Hadi.

0: Korkarsan bana tutun. Olur mu?
1: Naci, mesele bu ya. Tutunamıyorum ben.
0: Safiye, 60 derecede yıkadım. Tertemiz. Kokla istersen.
1: O zaman kötü olursam hemen döneriz ama, tamam mı?
0: Tamam, söz. Geriye bakma Safiye. Orayı geçtik çoktan. Önüne bak. Hadi.

0: Ay çok heyecanlı. Allah'ım. Of ya saçlarım da hep uçuşuyor.
1: Neredesin? Tamam geliyorum ben de yoldayım. Yağmur vardı da biraz.
0: Ne yapıyor Naci? Kendi kendine mi konuşuyor o kız? Ne olmuş böyle ya?
2: Öyle değil Safiye'm. Onun kulaklığı var. Telefonla konuşuyor.
0: Ha. Ay. Bu ne ya? Bu neydi? Kaykay da değil. Ne olmuş? O neydi?
2: Elektrikli skuter Safiye.
0: Ne?
2: Elektrikli skuter.
0: Ay ödüm koptu.
2: Sen boş ver şimdi onları. Zamanla alışacaksın. Şimdi her şey fazla geliyor. Ben anlıyorum. Sen kuşlara bak. Boş ver insanları.

köşeyi dövdü. Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Ay helal olsun sana abla. Seninle gurur diyorum. Aferin sana. Bak sen bunu başardın ya. Sen bunu başardın. Dışarıdan liseyi de bitirirsin. Tıbbı da kazanırsın. Doktor da olursun. Ha, buraya yazdım. Ah, buraya yazmayaydım iyiydi. Bak Gülben dedi dersiniz. Dedim söyledim buraya yazdım. Aferin sana canım benim. Hadi bakalım. Çok güzel kesin. Nişan.

Sen neyi başardın Gülbe? Hiç. İşte ben bugün camları sildim. İşte yemeğin altını yakmamayı başardım. Oturdum işte öyle. Tek başıma. Yine kimse görünmemeyi başardım.

Şu haline bak. İstediğin kadar çırp. Olmayacak. Olmayacak işte. Han'ın incisi var. Sofiye'nin nacisi. Neriman'ın okulu. Baba. Baba zaten yok ki. Senin gibi olmayacak sonun demiştin ya ablana. Sonunda bu mezarda bir sen kalacaksın. Bir de çişli çarşaftır.

0: Ay o ne öyle bir pijamayla çıkmış resmen dışarı. Bacaklarında da saçma sapan şeyler takmış. Şahtı şahpaz olmuş vallahi. Saçma sapan. Nasıl değişmiş her şey ya Naci? Ağzını açmış yarım metre gevrek gevrek yemek yiyor yol ortasında. O ne öyle? Tost desen değil, sandviç desen değil. Ay hiçbir anlam veremedim vallahi, saçmalık.
1: Waffle diyorlar ona Safiyen.
0: Ne?
1: Waffle, waffle. Benim lisedekiler bayılıyor ona.
0: Waffle mı? O ne ya? Ne kadar değişmiş her şey. Biz sokakta millet açtır diye elma bile yemezdik vallahi.
1: Ah Safiyen. Kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar. Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya. Gitenler olduğu görülüyor. Bir Türkiye açtılar mı? Bakıp kapatıyorlar. Geceye giriyor türküler ve ince şeyler.
0: Gülten Akın.
1: Hatırlıyorsun.
0: Aa, Naci aşk olsun, sen de bizi iyice çörek otu yaptın. Hatırlıyoruz tabi, zamanında biz de okuduk yani.
1: Haklısın Safiyen, pardon.
0: Yani bir İlber Ortaylı değilsem de kendi çapımda bir birikimim var benim de.

0: Naci, şey, acaba daha fazla gitmesek mi? Çok uzaklaştık sanki.
1: Ama sürpriz ne olacak?
0: Bu ne sürprizmiş böyle? Fizan'a kadar geldik.
1: Bak, tam karşında.
0: Bizim sinema.
1: Evet. Bizim sinemamız. Bugün dümende ben varım Safiye. Sen gözlerini kapat, denizi düşün. Dalgaları.
0: Yok, o kadarını yapamam. Vallahi yapamam yani, biliyorum. Çok fazla bana.
1: Tamam. Canı sağ olsun o zaman. Dönelim hadi.
0: Naci. Acaba denese miydik bir?
1: Olur. Gözlerini kapasa. Tutun bana, koluma git.
0: Başka yolu yok mu bunun?
1: Hani bir film izlemiştik seninle, hatırlıyor musun onu?
0: Hatırlayamadım. Sen bir başlarsan belki hatırlarım.
1: Bence hemen hatırlayacaksın. Çok güzel bir filmdi çünkü. Hani böyle bir adam vardı.

0: Adam ölümsüz ama ölümlü bir kadına aşık oluyor. Onunla birlikte olmak için de her şeyden vazgeçiyor. Çünkü onunla geçirdiği bir gün bile 1000 yıldan daha değerli. Onun için öyle. Safiyem, Sezen'in dediği gibi işte. Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk Safiyem. Hatırladın değil mi?
1: Naci çabuk, Naci otobüs, Naci çabuk.
0: Tamam Safiye, sakin.
1: Korkuyorum zaten, neden şey acele etmiyorsun?
0: Tamam Safiye, sakin ol. Gitti otobüs. Tamam, geçtik işte.

0: devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Erken rezervasyon.

0: promosyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Damla
7: bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Stash labneyi.
12: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
3: Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
4: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Osmo Kornet.
3: Osmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
9: Karşınıza yeni nesil Blade.
10: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
9: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
11: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
12: Allah aşkına neden?
11: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
12: Karnın doyar da ruhun aç.
11: Dört nala yaşıyoruz.
12: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
11: Şaka değil, gerçek popkek aşkı. Yeni eserim.
12: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
11: Yo, ben bu aşka doyamam.
13: Doyana popkek, doymayana popkek, popkek.
14: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları, bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
18: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
19: Ayağı saç gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
20: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
21: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
22: Ya keşke ölmeseydi kız. Bu kadar engeli aşıp da ölüme yenilmeleri.
23: Hatırlıyor musun? İlk o filmden sonra burada elimi tutmuştum bunu.
22: O filmin gazıyla olmuştu.
23: Şimdi de öyle bir film izleyeceğiz.
22: Nasıl yani? Sinemaya mı gireceğiz? Naci ben yapamam. O kapalı yere giremem. Mikrop içinde koltuğa falan oturamam ben.
23: Denemeden mi sakın?

0: Han?
1: Nasılsın canım? Geçtin mi radyoya?
0: Geçtim.
1: Esra nasıl, iyi mi? Bundan sonra canı sıkkındır herhalde.
0: Yani biraz canı sıkkın. Kafası karışmış biraz.
1: O adam yüzünden değil mi? Benim o adamı hiç gözüm tutmadı önce.
2: Bence hiç bulaşmasın.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Senin sesin neden kötü geliyor?
0: Yok, bir şeyim yok. Yayına gireceğim de birazdan şimdi. Sonra konuşuruz, tamam?
1: Ara ama, tamam mı?
0: Hı, görüşürüz.

0: Safiye, buraya bir sinema müzesi açılacakmış, biliyor musun?
1: Ha, ay Gülben görse çok severdi. Onu da getirelim bir gün. Bayılır. Burası da bayağı değişmiş ama güzel de olmuş. Bizim

0: İlklerden vazgeçemiyoruz. Bak şimdi. Mesela yine o salona girsek. Gider aynı yerlere otururuz. Daha iyi yerler vardır kesin. Ama biz gider illa kesin o koltuklara otururuz.
1: Ay orası kalabalıktır şimdi Naci. Biliyorsun mikroplar hep havada uçuşur. Öyle biri öksürse, aksırsa, tıksırsa ne olacak?
0: Kimse yok zaten.
1: Nasıl yok?
0: Gel hadi kendin bak.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İstediğin zaman başlatabiliriz. Ben içeri geçiyorum.
1: Teşekkür ederiz.
2: Hadi Safiye.
3: Hadi gel böyle.

0: Naci.
1: Hı.
0: E kimse yok burada. Bomboş. Sen salonu mu kapattın yoksa?
1: Hı hı.
0: Ay Naci, inanamıyorum sana. Senin etinle bulun ne öğretmen maaşıyla. E sen lisede de böyleydin zaten. Gider bütün haftalığını iki günde yerdin, bana harcardın hep. Yazık, günah ya.
1: Senin o iki günde dediklerini ben bir hazine gibi saklıyorum Safiye. Çok zenginim ben. Sen merak etme.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Ne kadar mal vardır burada?
1: Çeyrek ton vardır usta.
2: 200 kilo.
1: Sen nereden tarttın Abdüley?
2: Paketlerden belli abi.
3: Geçen sefer 250 kiloydu. Bu sefer niye az paketlemişler ki?
1: Mal bulamamışlardır. Allah Allah. Siz niye kafanızı bu işe yoruyorsunuz? Usta, ne yapıyoruz? Malı kime, nasıl okutacağız?
0: Bir Yaşar'ı arayalım bakalım.
1: Çözmesin işi.
0: O şimdi mutluluktan ayakkabısının bağını bile çözemez.
4: Bugün bir kere kumarda kazandım. Şimdi siz kazansanız da olur.
5: Hep böyle diyorsun. Bir telefon geliyor, neyimiz varsa alıyorsun.
4: Oğlum, canınızı bağışlamışım. Daha ne istiyorsunuz? Tamam lan, bakmıyorum. Kızımdır, sonra ararım. Oho, Polat Alemdar arıyor. Sizden önce onu epey bir yuttum. Teselli vermemek olmaz.
5: Hı, olur.
4: Paylaşın bakalım hadi. Buyur Polat ağa.
0: Bir görüşelim diyorum. Canım çok sıkkın. Dertleşiriz diye düşündüm.
4: Tam gününde aradım. Benim de keyfim çok yerinde.
6: Dert dinleyecek havadayım.
4: Her derdi çözecek haldeyim.
0: Senin baklavaları çocuklar öve öve bitiremiyor. Diyorlar ki Yaşar'a bir daha gelse de bayram etsek.
7: Ben bir şey yemedim abi, Cahit yedi.
2: Ben çıkıyorum. Uykum geldi.
0: Yarın bekliyorum. Nereye Abdülek?
2: Eve abi, yatacağım.
0: Bu saatte.
7: Abdülcüm biliyorsun devletten ayrıldık. Artık mesai kavramı da yok. Sabahın köründe mi kalkacaksın?
2: Arkadaş, uyumak da mı kabahat?
0: Sen yatamıyordun.
2: Düzeldi abi.
4: İlhan. Bana biraz daha borç verin de biraz daha kaybedeyim.
8: Buyur al.
4: Antep'ten baklava söyle yarına. Biraz da para getir.
8: Emredersin ağam.

0: Kim o?
1: Benim, Gaye.
0: Ne var Gaye?
1: Kapıyı açmayacak mısın?
0: Müsait değilim. Bir şeyim var.
1: Yüz yüze konuşmamız lazım.

0: İnsan gelmeden bir arar.
1: Arayınca bakmıyorsun ki telefonuna.
0: Bakmayınca insan der ki müsait değil. Evde olduğumu nereden bildin?
1: Erhan'la konuştum. O eve geçtiğini söyledi.
0: Sakız edeceksin beni millete.

0: Ne oldu Gaye?
1: Niye hastaneye gelmiyorsun? Seninle böyle anlaşmamıştık.
0: Biliyorsun hafızam pek iyi değil.
1: Biliyorum. Tahlil sonuçların da aynı şeyi söylüyor.
0: Abartacak bir şey yok Gaye.
1: Tedavin bitmedi. Buna devam edersek yarın öbür gün sıkıntı yaşarsın.
0: O kadar yaşarım diyorsun yani.
1: İçki de içmemen gerek.
0: İçmiyorum.
1: Şişeler ne?
0: Misafirim vardı, onlar içti.
1: Tahlile geldiğinde de tespit ettik.
0: Trafik polisi misin, doktor musun anlamadım.
1: Değerler çok yüksek çıktı Abdüley.
0: Misafir vardı dedik ya. Ondandır. Gaye, bunlar aramızda kalacak.
1: Tedavine devam edersen tabii ki.
0: Ben tedaviye devam etsem de etmesem de, gökten taş yağsa da yağmasa da, dünya tersine dönse de dönmese de, bunlar aramızda kalacak. Değil mi?
1: Aramızda kalacak.
0: Hadi yarın ben uğrarım. Geç oldu.
2: Yaşar'ın malı bu. Bu malı çoğaltabilir misin? Ne kadar vaktim var?
3: Fazla
2: yok. Geçen seferki gibi mi olacak?
3: Yok. Bu sefer normal mal olacak. Ama kalitesi Yaşar'ınkinden düşük olacak.
2: Yarın akşama kadar bir şeyler yaparız.
3: 400 kilo.
2: Ne?
3: 400 kilo çıkmaz mı?
2: Çıkar ama kalitesi çok bozuk olur.
3: 300 kilo yap o zaman.
2: Polat Alemdar. Senin ismin ne kadar markaysa benim de ismim marka. Bu işlere adımı karıştırmayacaksın. Ben bu kadar düşük kaliteli mal yapmam.
4: Nobel mi alacaksın? Boş konuşma. Ne deniyorsa yap. Hadi. Usta, malı Yaşar'a mı satacaksın?
3: Bu sefer Zara'ya satacağım.
4: Benimki bu işi mi yapıyor?
3: Oo, Memati Bey. Benimki. Yakışır kardeşime.
4: Allah yazdıysa bozsun. O anlamda demedim usta.
3: Senin üvey oğlum bu işlerin içinde. Ona satacağım.
4: Benim üvey oğlum kim usta?
3: Seninkinin oğlu var bir tane.
4: Daha önce haberimiz olsa elbette aile devrini başlatırdık.
3: Karışma işime. Tamam mı Memati?
4: Tamam usta, bir şey demedim.

0: Selam aleyküm. Bunları mı yapıştırırlarmış cevherim?
1: He dayı.
0: Niye? Niye duruyorsunuz? Boşaltın o zaman.
2: Benim çok ağrı imdat.
3: Abi nereye gidiyoruz?
4: İstasyon açmayı düşündüğüm bir yer var. Sana orayı göstereceğim.
3: Abi burada istasyon açılmaz ki, tenha yerler.
4: Üçüncü köprü bağlantısı olacak diyordun oğlum.
3: Bu köprü bitene kadar benzin mazot mu kalır dünyada?
5: Sen de abisi dolandır. Kalmaz kalmaz.
3: Abi o nasıl laf?
4: Ne biçim konuşuyorsun lan sen benim ortağımla?
5: Abi çocuklar bir şey söylüyor.
4: Ne diyorlar?
5: Nedim sizden çalıyor. Üç tanker getiriyor, bir tanker gösteriyor.
3: Yalan abi, çoluğumu çocuğumu görmeyeyim ki yalan.
4: Yalan tabii. Senin çocuğun mu var lan Nedim?
3: Var abi, iki tane. Ellerinizden öperler.
4: Eyvallah. Bilmiyordum. Sen biliyor muydun?
5: Bilmiyordum.
4: Bir alt bildiğin yok ki oğlum. Ondan duy, bundan duy. Adamın çocuğu olduğunu bilmiyorsun, hırsız diyorsun. Kafan mı kıyak senin?
5: Yok abi. Belki stres yaptım.
4: Dur şurada da mazot alalım.

0: Alo. Ne demek lan matbaa basıldı? Kim basmış? Başlatma dinlemelerini. Dinliyorlarsa dinlesinler. Kim basmış dedim. Zaza kim lan bizim mekanımızı basıyor? Geçin matbaaya, geliyorum. Zaza kim lan?
1: Anlamadım abi.
0: Zaza diye biri matbaayı basmış.
2: Zaza dayı. Şeref Zazaoğlu. Ben tanıyorum.
0: Ulan Nedim. Nerede ş**iniz varsa tanıyorsun. Sen bir tuhaf adamsın. Nereden tanıyorsun bu
1: kendi de hem de hırsız
2: ayıp oluyor.
0: Çalarken ayıp olmuyor. Söyleyince mi ayıp oluyor lan?
3: Niye zahmet ettiniz Memduh babam? Ben size geliyordum.
4: Sen ben mi var Can Polat? Geldik işte.
3: Ne var ne yok var ha?
5: Bir şey yok abi.
3: Azat ne yapıyor?
5: Bilmiyorum.
3: Nasıl bilmiyorsun?
4: Azat kızımın dosyasında bir sıkıntı çıktı. Cezaevine aldılar.
3: Niye bana haber vermediniz? Leyla bir şey yapamadı mı?
4: Sağ olsun. Çok alakadar oldu ama...
3: Allah Allah. Çocuklar dediler ki baba Memduh geldi, bekledi gitti. Bunu demeye mi gelmiştin?
4: Yok, başka bir şey diyecektim. Ünsal geldi dedi ki Polat'la iş yapıyormuşsun. İş yaparsan torununu da gelinini de göremezsin dedi.
3: Nereden duymuş?
4: Onu değil, kereste işini dedi.
3: Ne yapacakmış? Beraber iş yaparsak?
4: Azad'ı örgüte infaz ettirecekmiş.
3: Sen ne dedin baba Memduh?
4: Benim babam. Sen ne dersen onu diyeyim.
3: O sana ne derse tamam de. Neticede iki genç çocuğun hayatı söz konusu. Çocuklar da yeterince çekti artık.
4: Ezgulam, ben bu şartlara dayanamıyorum.
3: Sabır baba Memduh. Az daha sabır. Ünsal'ın derdi benimle. Elbet bir ara ben de onunla dertleşeceğim.
4: Allah senin gücünü arttırsın.
5: Dedeme Baran da evde olsun demişsin.
3: Dedim ama ben bunları bilmiyordum. Boş verin, ben başka şekilde hallederim.
4: Ya olur mu öyle şey? Ne diyeceksen de. Elimizden gelen bir şeyse...
3: Lale Zara'nın oğlu Fırat. Arkadaşınmış senin.
5: Çok eski arkadaşım. Görmeyeli epey oldu. Almanya'da içeride diye duydum.
3: Çıktı. Anasının yanına geldi. Toz işi yapıyor Almanya'da. İçeri alanlar serbest bıraktılar. Ona bir haber uçurmak lazım. Neyse unutun gitsin.
5: Ben bulurum onu. Ne istersen de derim.
3: ...300 kilo malı olan birini tanıdığını söyle. Ucuz temiz mal. Götürüp Almanya'da satsın. Gümrükten çıkarmak bizden. Ama para peşin.
5: Söylerim abi.
4: Ya Ezgulam bu işler nedir? Bu işlere niye giriyorsun ha? Paraya ihtiyacın varsa...
3: Mesele para meselesi değil baba Memduh. Yılanın deliğine çomak sokuyorum. Çomağı tutacak... Delikten dışarı çıkacak. Yoksa ben ne u**u satarım ne de sattırırım. Baran. Seni Azat'la görüştüreceğim.
0: vay vay. Ya ara ara, bir daha ara.
2: Dayı aradım, gelmiş.
0: Bir saattir gelmiş değilsin, gel mi? Ara ara. Vay vay. Vay vay vay vay vay vay.
2: İzzet abi neredesin?
0: Neredeymiş?
2: Odur gelim desin yani.
0: Ya odur neredeymiş?
2: Köşeden dönüymüş dayı.
0: Köşeye döner tabii. Hele bunları bir görsün.
2: Yok bir şey yok İzzet abi. Dayı merak etti de. Ben bileydim bu pullarla bu kadar sevinecektin. Ya burayı baştan aşağı pul ederdim.
0: Her şeyi ben mi söyleyeyim Cevherim? Yapadın.
2: Büyük söylemese, büyük başlamasa, küçük ne yapa? Der mi İmdat?
1: Doğrudur dayı.
0: Ya Cevherim, o iş nasıl oldu o iş?
2: Dayı bırakmadın ki kadere gidem.
0: Bak. Benim kadersiz yeğenim ah.
2: Dayı sen İzzet'le görüş ben kadere gidem gelim tamam mı?
0: Nasıl gidip gelişi bu halda? Tutan mısın?
2: Ne olmuş halime dayı?
1: Pulları taşırken belim belim diye inliydin dayı.
0: La sana polim yapadım sen taşı diye. Değilsin.
2: İzzet geldi ben gidip karşılayayım dayı.
0: Nasıl gidip karşılayacaksın bu halde? Kadersiz Cevherim.
1: Dayı, malların hepsini getiren mi?
0: Yok oğlum, ne getireceksin? Herif götürecek.
1: O zaman bunları niye taşıdık dayı?
0: Neden yani? Pozla mı kesmeyeyim? İmdat.

0: Vallahi Zaza çok büyük adamsın. Bitirmişsin işi.
1: Sen buna içtiysen İzo beni hiç tanımışsın. O zaman beni röntlemeye devam et.
0: Kimse diklenmedi mi size?
1: Sana diklenen oldu mu Cevher?
2: Mümkün mü dayı?
1: O zaman bana hiç mümkün değil.
0: Zaza, bak bu iş sakat iş. Sonra başıma ekşime.
1: Ya sakat dedin de... Bu bizim Cevher'in... Bu şeyin ne olacak ya? He? Sen abes sayılırsın ha. Bir şey söyle.
0: Benim tanıdığım çok iyi bir ortopedici var.
1: Ya kardeş bu böyle kırık çıkıktan ziyade böyle boynu bükük bir şey yani.
2: Ben gidem dayı.
1: Gidersen iyice ver. Ama bak sağ dayı vasiyeti. Cigara içkiyi bırak. Bol su içeceksin. Domatesi elinden eksik etmeyeceksin. İçinde de hiçbir şeyi biriktirmeyeceksin bak.
3: O zaman ne oli?
0: Cevher, bu hepimizin başına gelecek bir şey. Hiç canını sıkma. Gece kaç defa gidiyorsun?
1: Hı? Yahu gidemiyor. Uş, niye laftan anlamışsın İzzet?
2: Allah Allah. Allah Allah.
4: Zaza mı yapmış bu işi?
2: Zaza yapmış.
4: Sadece bandrolleri mi almış? Korsanları almış mı?
2: Yok abi, onlara dokunmamışlar.
4: O zaman bilerek içmeye geldi.

0: Ferhan'cığım, Davut Bey aradı mı?
1: Yok baba, niye arasın?
0: Mesaj falan.
1: Niye soruyorsun baba?
0: Ben her şeyi sorarım.
1: İnce Hanım aradı mı diye niye sormuyorsun?
0: Aa, İnce Hanım aradı mı?
1: Aradı.
0: Babası için mi aradı?
1: Baba, sana bir şey söylediğime beni pişman etme. Biz seninle hiç arkadaş olamayacak mıyız?
0: Arkadaş gibi konuşuyoruz.
1: Ortakların nasıl insanlar? Gerçi ben internetten araştırdım ama.
0: Hiçbirinin seninle işi olmaz. Ben neysem onlar da o. Hepsi babacan adamlar.
1: Memati gençmiş.
0: Ama içi geçmiş. Ayrıca Memati Bey, Memati değil.
1: Adam çirkin ama çok karizmatik.
0: Memati kadınlardan nefret eder.
1: Neden?
0: Karısı vardı, öldü. O yüzden.
1: Allah Allah. Böyle saçma şey mi olur?
0: Olduğuyla öldüğü çare yok kızım. Davut'un alakasını tam olarak nasıl fark ettin?
1: Baba, ben gencim. Ama bir kadınım. Erkeklerin alakalarını anlarım.
0: Nasıl anladın işte? Demek ki bu adam bir şey yaptı.
1: Baba hiçbir şey yapmadı. Yapmaz da. Yapamazdı da.
0: O zaman nasıl anladın?
1: Bir erkek her gün iltifat ediyorsa...
0: Ne diyor mesela? Çocuğum mu diyor? Yavrum mu diyor? Canım mı diyor? Pericim mi diyor? Bir tanem mi diyor?
1: Baba, sen bunları hiç birine söyledin mi? Nereden biliyorsun?
0: Fikret Bey'den öğrendim.
1: Baba, ne yapıyorsun?
0: Telefonun parasını ben ödemiyor muyum? İstediğim gibi bakarım. Seçilmiş.
1: Ya Davut'un ismi yerine Seçil yazmışsam?
0: Araştırdım. Hepsinin numaraları, isimleri tutuyor.
1: Baba, sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?
0: Bak kızım. Perihan'cığım. Seninle arkadaş gibi konuşacağım. Eğer o Davut sana mesaj atarsa, ararsa, bir yere çağırırsa, bir yerde karşına çıkarsa, yemek yemek isterse, kahve içmek isterse, ben onu öldürürüm. Demedi de mi? 40 yıllık arkadaşımla bile bu kadar açık konuşmam. Haberin olsun.
2: Sağ ol. Teşekkür ederim.
3: Afiyet olsun. Ne demek işkence yapmış?
2: Yapmış.
3: Ruh hastası mı bu adam?
2: Ne hastası bilmem. Kızın dosyasını onları da kesin Ünsal eklemiştir.
3: O kadar da değil. Öyle olsa fark ederdik herhalde.
2: Onu kastetmedim. Dikkatli ol dedim.
3: Ne dikkatli olacağım? Ünsal dikkatli olsun. Ben çağırırım şimdi onu adliyeye. Memduh Bey ile senin iş yapmanı niye istemiyor?
2: Aklınca her taraftan yolumu kesip yan yollara sapmamı istiyor.
3: Polat, sapmayacaksın değil mi?
2: Tombi'ye bak, bana akıl veriyor.
3: Artık tombik değilim.
2: Benim gözümde öylesin.
3: Gözünü değiştir canım. Sen görmeyeli çok şey değişti. Ben bir su getireyim.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Buzsağlı Bim'de Sebamed Güneş Kremi 449 lira. Emotion ve Blade Deodorant ve Roll-On Set 179 lira.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
13: Ama bir mucizeye gerek var.
12: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
13: İşte bu Fairy mucizesi.
12: Fairy 30 dakikada mucize.
14: Bakın.
15: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
14: Tam da leslik.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfalt.

0: da dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
6: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
5: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Tam da leslik.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?
10: Adımlarım

0: Kornetto çikolatalı dondurma. Kornetto'nun en büyüğü. Yeni Kornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Albayrak Finans. Yarını güvenle planlar.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Dayı, niye bırakmışsın ya?
1: Al Sabri Çever, imdat getireyim.
0: Bu ne oğlum?
2: Sabah kahvaltın dayı.
0: Uğut. Sen dayına dalga mı geçsin lan? Çal sen.
1: Ya sen bu işi niye ciddi almışsın? Ben yanımda sağlıksız adam istemeyim.
0: Dayı, benim bir şeyim yok. Sen niye anlamışsın?
1: He işte bir şeyin yok değilsin. Ben de bir şeyin olsun diyeyim. Yanımda bir şey olmayan adam istemeyim.

0: Ya sapını ayıracaksın. Oğlum onu kaynat biçeceksin. Yaprağını ye.
1: Ya dayı meseleyi büyütüp beni şor ettin.
0: Ben büyütebilirim Cevher. Pek sen ne desin? Meseleyi küçültesin. Büyüt ki şifa bulasın benim kadersiz Cevher'im. Ha?
2: Dayı bir istihbaratçı gelmiş. Korkam ki bandrolcülerden ola.
0: Korkma, niye korkisin? Adamın malına çöktük.
3: Bu çocuk da geç korkuyor dayı. Herif kapıya dayanmış, öyle korkuyor.
0: Geç olsun, güç olmasın. İmdatım çağır gele.
3: Allah'ın seversen bunları yemeyeyim dayı. Bak, herif anlamaz der ki, bunlar ot yiyip aç kalmışlar.
0: Ben anladırım, sen merak etme, sen ye.
3: Dayı Allah'ın adını verdim.
0: Allah razı olsun. Ben de sana geri veririm. Buyur.
4: Oturmayacağım.
0: Kardeş, bizle alakalı bir istihbarat mı aldın? Hayırdır?
4: Bizim sende emanetimiz var. Onu almaya geldim.
0: Nasıl bir şeymiş o?
4: Arkadaşlarımızın matbaasını basmışsın. Bir cahillik edip oradaki malları almışsın.
0: İmdat! Oğlum sen kitap okuyor musun?
2: Okumayım dayı.
0: Canlarım sen?
3: Okumayım.
0: Ben de okumayayım. Şimdi bu cahil adamlar niye matbaayı basarlar da ne alarlar?
4: Şeref!
0: Senin babanın adı da mı Şeref?
4: Yo.
0: Ne bileyim babanın adı gibi rahat söyleşin de. Söyle dinleyeyim.
4: Bandrolleri geri vereceksin.
0: Ne bandrolümüş bu? Bunda sen s**mışsın.
2: İç miyim dayı?
0: Caner.
3: İçmeyeyim dayı.
0: Ben de içmeyeyim. Kardeş sen şerefleri karıştırmışsın. Değilsin bana şeref öğret. Öğretem ha bu cahil alımla.
4: Şeref Sazıoğlu, o malları geri vermezsen seni s*** diye sarıp aleme içireceğiz.
3: Dayı nedir bu?
0: Cevher öyle bir kümese girmişik ki her tarafı sırtlan. Gidek bir dağa, kurda durumu anladak. Sırtlanın dilinden anca o anlar. Ben bu istihbarat işleri hiç sevmeyeyim.
3: Dayı kafasına sıkıp şuraya gömeydik.
0: Sen de son çareyi hep baştan söylesin. Bazen hiç ötmüşsün, bazen de çok erken ötüsün. İşte senin problemin bu. Ha bu.

0: Bir şeyi çok merak edip duruyorum. Onu yaptın, bunu yaptın, tamam da bu paraların üstündeki Kenan Evren ne demek?
1: Kendisine hürmetim var.
0: Sebep?
1: Kendisinin haberi yok. Sayesinde çok ekmek yemişim. Devlet büyüklerini sormaya mı çağırdın beni?
0: Hakkını teslim etmeye davet ettim. Ben seninle uğraşmam arkadaş. O paraları bize verdin. Dedim ki herkes bildiği işi yapacak. Geçen gece de 2 kilo malı verdin. Konuyu paketledin.
1: Ben bu alemde senin kadar dürüst konuşanını görmedim.
0: Biz bu alemde değiliz de ondan.
1: Girme de zaten. Ne sana ne adamlarına göre bu alem.
0: Sen nasıl alemin kurdu oldun?
1: Kurtlar ısıra ısıra kurt yaptı. Çakallar parçalaya parçalaya aslan yaptı.
0: Buradakileri anlıyorum. Ama sen malı bir de yurt dışına.

0: Nasıl atıyorsun? Asıl o tarafı çözemiyorum.
1: Kusura bakma. Meslek sır. Sen nasıl devlet içinde, millet gözünde bir yere geldiysen, biz de işimizde geldik.
0: Bir şey demedik. Aslansın, kaplansın dedik. Yalnız Yaşar ağa, benim bir sıkıntım var. Senden evvel bir iş yaptım. O işten de elimde mal kaldı. Bu malı burada alacak yok. Sen alır mısın?
1: Ben almam. Ama malını istediğin yere kadar gönderirim.
0: Bu iyiliğini unutmam.
1: Ben de senin yaptığın iyiliği unutmuyorum. Kusura bakma. Büyük paranı alırım.
0: Senin canın sağ olsun.
1: Malın numunesini göster ki tanıdığımız, bildiğimiz birinin malını dışarıya yollayıp başımıza iş almayalım.
0: Cahit.
2: Otur.
3: Burada olduğunu duyunca görüşmek istedim.
2: İtirafçı olmuşsun.
3: Asla olmam. Ama Şahmeran Başkan'la ters düştük.
2: Sen kimsin Şahmeran Başkan'la ters düşeceksin? Onunla ters düşmenin cezasını bilmiyor musun?
3: Şahmeran'ın bir gücü varsa, benim dedemin de devlet içinde bir gücü var. Her yerde büyük ailelerin çocukları ayrıcalıklıdır. Senin gibi, benim gibi. Fırat, ben buraya seninle arkadaş gibi konuşmaya geldim. Örgüt muhabbeti yapmaya gelmedim. Ayrıca Şahmeran'ın en büyük düşmanı annen. Benim de düşmanım Şahmeran. Şimdi, samimi konuşacak mıyız, konuşmayacak mıyız?
2: Devlet bize bir şey mi teklif ediyor?
3: Ne devleti be? Mal var elimde. Onu alıp almayacağını sormaya geldim.
2: Kardeşim, şunu baştan söylesene. Deden demek bu işlere girmiş.
3: Dedemin alakası yok. Madem metropole geldim, kendi ayaklarımın üstünde duracağım.
2: Malı nereden buldun?
3: Buldum işte bir yerden.
2: Tek misin? Ortağın var mı?
3: Var.
2: Kim?
3: Polat Alemdar.
2: O ajan anneme sıkmanın peşinde dolaşırken sen bana malını mı satıyorsun?
3: Ya yok öyle bir şey. İsteselerdi anneni çoktan infaz etmişlerdi. Onların taktiği belli. Her zaman örgüt içinde farklı kliklerin olmasını isterler. Polat Alemdar'ın da Şahmeran'la düşmanlığı var. Şahmeran'ı yemek için annenin ekibine destek verecek.
2: Bu işten seni çıkarım ne?
3: Azat var. Sevdiğim. Cezaevinde. Eğer onu örgüt koğuşuna yollarlarsa sahip çıkacaksın. Yaşamasını sağlayacaksın.

0: Ne istiyormuş feodal çocuğu?
1: İş yapmak istiyormuş.
0: Bu feodallerin çocuklarını hiç anlamıyorum. Daha dün halkı için ölmek istiyordu. Bugün kapitalizm için ölmek istiyor. Demek ki genlerinde var.
1: Anne bana ne? Bize para lazım. Kim bize para getirecekse getirsin. Senin halkın güçlü kimse onun arkasında saf tutar. Paran var mı? Güçlüsün.
0: Senin işin değil siyaset. Ama iyi çözümleme yapıyorsun. Senin de genlerinde var.
1: Bu örgütün lideri sen olacaksın. Bunu da sana ben sağlayacağım.
0: Nasıl sağlayacakmışsın?
1: Avrupa'da Şahmeran istediği gibi mal satıyor. İstediği gibi para kazanıyor. Kazandığı parayla örgütten istediğini satın alıyor. Benim de orada arkadaşlarım var. Hepsi beni de seni de seviyor. İstesek

0: canlarını verirler.
1: Can para etmiyor.
0: Şahmeran'ın sattığı kadarını ben de satarım.
1: Fırat'ım, bu işlere girme. Annenin Avrupa'da lekesiz bir ismi var. Alman ajanlarına bu ismi lekeletme.
0: Alman ajanları olmadan bu iş olmaz. Sen bana güven.
1: Fırat, sana yapma diyorsam yapma.

0: Kimin malı? Tanımadım ağam.
1: Bu kimin malı? İlhan bile tanımadı.
2: Sana gelince meslek sırrı, bize gelince kimin malı?
1: Bir şey demedik. Tanımadığımıza göre mesele yok. Kalitesi nasıl?
0: Orta ağam.
1: Üçe beşe bakma. Kimin elini tutarsan sık gitsin.
2: Sen almazsın yani.
1: Yok arkadaş. Ben orta mal satmam. İsmimi lekeletmem.
2: Eyvallah.
1: Ne zaman geçireceksin? Söyle, hazırlığımızı yapalım.
2: Bu akşam olur. Bir haber bekliyorum. Nereden geçireceksin?
1: Sen de istiyorsun bütün bu işin sırrını 2 günde öğreneyim. Yok arkadaş. Sana bu işte ekmek yok.
2: Yapmayacağım demedim mi? Şu elimdekini bir çıkarayım, bir daha tövbe.
1: Ben sana söyleyeyim. Bu işin tövbesi olmaz. Ama ben buradayken bu işi de sana yaptırmam.

0: Şerafettin'cim, merhaba canım. Nasılsın, iyi misin? Yenge nasıl, yeğenim nasıl?
1: Tuncay Bey, hiç gerek yoktu. Ne siz beni gördünüz, ne ben sizi gördüm.
0: Yok kardeşim, ben seni gördüm, sen beni gördün. Ayrıca mikrop muyum görünmeden zarar vereyim?
1: Estağfurullah.
0: Allah aşkına çaya kahveye gerek yok. Biliyorsun Şerafettin'cim, bürokrasi hayatımda asla hediye kabul etmedim.
1: Bilmiyorum.
0: Bütün camia beni konuşuyordu. Şimdi kimi konuşuyor? Unuttular tabii önlerinde büyük bir örnek kalmayınca. İnşallah bundan sonra seni konuşacaklar.
1: Abi beni iyi ya da kötü konuşmasınlar.
0: Hep iyi konuşacaklar. Hep iyi. Vatan hizmeti yapıyorsun.
1: Abi ben vatani hizmetimi bir kez yaptım. Sarıkamış'ta komando olarak.
0: Yokuşa sürme kardeşim. Bir kere yaptın bu işi, bir daha yapacaksın.
1: Anlamadım.
0: Senden bir kerelik daha rica ediyoruz arkadaşlara göz yummanı.
1: Tuncay Bey, sizin bu işlere girdiğinize inanamıyorum.
0: İnanmayacaksın tabii kardeşim. Vatan hizmeti tek taraflı olmaz. Kimi zaman selin önüne set olursun. Değil seli, içindeki mikropları bile bırakmazsın toprağına sızsın diye. Kimi zamansa bizzat sel olursun. Bütün setleri yıkar geçersin.

0: Ne yapıyorsunuz Tuncay Bey?
1: Bu sefer biraz daha fazla iste parayı.
0: Peki bu paralar ne olacak?
2: Haram parayı yiyecek halin yok ya Şerafettin. Biz sana dediğimiz zaman hayır kuruluşlarına bağışlayacaksın. Şimdi bir çayını içerim.
3: Zara'nın oğlu tamam dedi.
4: Annesinin haberi var mı?
3: Bilmiyorum.
4: Parayı ne zaman teslim edecek?
3: Malı teslim aldığında.
4: Almanya'da verecek yani.
3: Evet.
5: Usta, o kadar parayı nereden bulacak bunlar?
4: Onun bağlantıları var dedim ya Almanya'da Memati.
6: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Zaza. Baran sen gidebilirsin.
6: Ne diyeceğiz?
4: Oturuyoruz. Sen ne yapıyorsun?
6: Vallahi hiç. Hele oturdum sıkıldım böyle. Dedim hele bir gelem. Yatan aslandansa gezen tilki evladır. Siz ne yatıyorsunuz?

0: Kanlık zamanı bitti. Tilkilik devri başladı.
1: Hayırdır Zaza? Bir kümes mi buldun?
0: Ya bu kümes. Tek tek de yumurtlamiler tavuklar. Karton karton yumurtlular valla.
2: İzzet'le aran nasıl?
0: İyi. Çok iyi.
2: Bizim payımız nerede Zaza?
0: He?
2: Bizim payımız.
0: Ya daha cevher masraflar çıkarmadı. Çıkarsın getirem.
2: Bizi çırak çıkaracaksın yani.
0: Bak şimdi. Bak ben size aslan diyeyim. Siz ne deyiz?
1: Zaza.
0: Hı?
1: Senin ağzındaki ne?
0: Diş.
1: Onun arkasındaki ne?
0: 20 yaş dişi. Çektiremedim bir türlü. Sen oradan nereden gördün?
1: Zaza, çıkar ağzındaki baklayı.
0: Baklaydan hiç sevmem. Neyse, bu istihbaratçılar bana çöktü.
2: Nasıl sana çöktü?
0: Hep bu İzzet'in namussuzluğu. Ya adamda bir İzzet-i nefis olur. Bunda nefis var, İzzet yok. Götür, götür, götür. Bizi yanlış kümese soktu.
1: Kardeşim, İstihbaratçılar çöktü dedin.
0: He, çöktüler. Ya işte ben gidip onların matbaasındaki pandrolleri alınca onlar da bana geldiler.
2: Ya ben sana demedim mi Zaza? Bana danışmadan, sormadan bir iş yapma diye.
0: Polat'ım alemdağım. Yani iki tane pandrol için ben sana alom diyen. İzzet dedi ki malın %50'sini birileri götürüyor. Cevher'de soruşturdu. Bunlar korsan kitap tabasilermiş. Sen okumuş adamsın. Zoruna gitmiyor mu korsan kitap?
2: Hele geç o işi Zaza. Sadede gel.
0: Belki de tövbe estağfurullah. Korsan Kur'an tabasilerdir ha. Gene de mi zoruna gitmiyor?
1: Zaza. Yeter. Lafın sonunu getir.
0: Vallahi benim kanıma dokandı, gittim bastım. He? Ya biz o kadar malı da bayır aşırıp getirek, Zülfikar Ağa'nın tırları bu işe seferber ola, İzzet'in çocukları o kadar koştura, bizimkiler bakkal bakkal dolaşıp mal sata, bu herifler bu kadar pulu basıp malı götürerler. Bizden 10 kat fazla para kazanırlar. Bu da mı zoruza gitmi? Ya ticarette böyle alasızlık olur mu? Böyle esnaflık mı olur? Ya ben diyeyim bu işe bir el atsan. Bu devletin dilinden siz anlarsınız. Vallahi ben bu ağzı anlamayayım. Yani anlasam da sevmeyeyim.

0: Ünsal Bey, sizi teşekkür için çağırdım.
1: Rica ederim. Ama ne için anlayamadım.
0: Misafirlerimi çok güzel ağırlamışsınız.
1: Hangi misafirlerinizi?
0: Azat'la Baran'ı. Rahat etmeleri için elinizden gelen ısrarı yapmışsınız.
1: Sizin ricanız benim için emirdir.
0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen kimsin ki işkence yapıyorsun?
1: Ne işkencesi savcı hanım? Ne diyorsunuz?
0: Her şeyden haberim var. Eski devir bitti. Eskinin hayalini kuracaksanız gidin cezaevinde bol bol hayal kurun. Benim elimden insanları alıp işkence etme hakkını nereden buluyorsunuz siz?
1: Bunları size Azat'la Baran mı söyledi?
0: Yok, kuşlar söyledi.
1: Hemen çağırın. Eğer böyle bir şey söylerlerse istifa ederim. Hukuki olarak da bedelini ödemeye hazırım.
0: Senin yüzüne bakıp bana işkence mi yaptı diyecekler.
1: Ben olmadan konuşun. Nasıl isterseniz öyle konuşun. Yanlış anlamamanız için de odadan çıkmayacağım. Ola ki aklınıza gelir aradı tembih etti diye.
0: Çağırıp yüzleştireceğim sizi.
1: Hay hay. Benimle ilgili size kim bilgi veriyorsa emin olun yalan söylüyor.
2: Ne demek bir tane bile satamayacaklar?
3: Dayı, her tarafı basmış polis, jandarma.
2: Sokakta satın oğlum. Ya limon kasası yok mu, onu ambele ters çevirin, koyun üstüne satın.
4: Ya kapat telefonu Zaza.
2: Neyse, dinliler beni fazla konuşturma Cevher. Contan bir gevşedi, artık ağzın damladı.
5: Can Polat, bana müsaade edin, ben bir gidip görüşeyim. Çocuklar iyi çocuklardır, kimseye bir zararları yoktur.
6: Satıyorlar, devlet görevindeler. Ha bir de iyi çocuklar. O nasıl iş Zülfikar'a?
5: Biz kimsenin kusurunu görmeyiz Mimati.
2: Ben hariç.
5: Seninkini görmüyorum. Gözüm takılıyor Zaza.
4: Zülfikar'a sen bir konuş. Bizi davet etsinler. Bir bakalım renkleri neymiş.
5: Hay hay. Eyvallah.
1: Eyvallah.
2: Bu Zülfikar nereden tanımış derinleri?
4: Zaza, bunların başka deposu, mekanı yok mu?
2: İzo'dan öğrenem.
4: Öğren. Memati sen de hazırlığını yap. Adamlar ters yaparlarsa üstlerine gidelim ki sulh olsun.
6: Bana sorarsan bunları direkt bir yere gömelim usta. Hem devlet görevinde olacaklar hem de hırsızlık yapacaklar.
2: Vay cedden rahmet. Gömek ne durik?
4: Ya siz kafayı mı yediniz? Ona sık buna sık devri bitti. İlk açığımızda bizi doğduğumuza pişman ederler. Ya Ünsal Akbaba gibi bekliyor.
2: Hak atma Mati. Her tarafı pancar görürsün. Onu gömek, bunu doğrayak, bunu pişirek. Hıyar mı doğrusun, ne doğrusun?

0: Buyurun Memduh Bey. Baran geç sen de.
1: Hayırdır savcı hanım?
0: Siz bana nasıl yalan söylersiniz?
1: Ne yalanı savcı hanım?
0: Azat'la konuştum. Ünsal çocuklara işkence yapmış.
1: O nereden çıktı şimdi?
0: Var mı yok mu Memduh Bey? Bu adam size işkence yaptı mı yapmadı mı?
2: Azat her şeyi anlattıysa bana ne soruyorsunuz?
0: Belki Azat yalan söylüyor.
2: Azat yalan söylemez.
0: O zaman işkence doğru.
2: Değil. Öyle bir şey yapmış olsaydı ben bu adamı yaşatmazdım.
3: Gördüğünüz gibi savcı hanım. Biri yalan söylüyor. Ama bu Azat değil. Baran da değil. Biz size yalan söyleyenlere gereken cevabı muhakkak vereceğiz.
0: Memduh Bey.
1: Torunum diyeceğini dedi. Başka bir emriniz yoksa bize müsaade et savcı hanım.
3: Müsaadenizle. Buradan çıkıp Polat babanızın yanına mı koştunuz?
1: Adama onunla iş yapmayacağımızı söylemeyelim mi yani?
3: Aradan da işkence muhabbeti. Memduh, aklını başına al. İçerideki kadınla hesabım var. Yoksa ne seni, ne torununu,

ne de onun yavuklusunu yaşatırım. Benimle oyun oynamayacaksınız. Tamam mı koçum?

0: Oo Zülfikar ağa. Nasılsın, iyi misin?
1: Eyvallah.
0: Ne zamandır görüşemiyoruz?
1: Kardeş, sabit bir yerde durduğunuz yok ki. Gelip çayınızı kahvenizi içelim.
0: Memleketin her tarafında sıkıntı var Zülfikar ağa. Oradan oraya koşturuyoruz. Allah seni inandırsın. Evdekileri bir aydır görmedim.
1: Memleket büyük. Büyük olduğu için sıkıntı da büyük olacak. Yezid'i mi biter bu dünyanın?
0: Bitmez bitmez. Buyur Zülfikar ağa. Sen bize sebepsiz baskın vermezsin. Bir sıkıntın mı var?
1: Bir sıkıntım yok çok şükür. Ama dostlarımdan birinin sizinle bir sıkıntısı olmuş. Ben dedim ki illa bir yanlış anlama vardır.
0: Senin dostunda bir sıkıntımız olmaz. Biriyle bir sıkıntımız varsa ya o senin dostun değildir ya da sen yanlış dostluklar edinmişsindir görüşmeyeli.
1: Dostumun dostu diyeyim o zaman.
0: Kimmiş, neymiş mesele?
1: Polat Alemdar benim dostum. Şeref Sazaoğlu da onun dostu. Zaza Polat'a meseleyi intikal ettirmiş. Ben araya girdim. Dedim ki sizi yan yana getireyim. Sizin konuşamayacağınız, halledemeyeceğiniz mesele yoktur.
0: Bizim Polat Alemdar'a saygımız, muhabbetimiz var. Ne zaman istiyorsa buyursun. Kahvemizi içsin. Şeref verir.
1: Eyvallah. Sağ ol.
2: Hadi Abdülhey, çıkıyoruz.

0: nasılsa buradasınızdır diye haber vermeden geldim.
1: Çıkıyorum İbrahim, bir şey mi var?
0: Tanıştırayım, kızım Perihan.
1: Memnun oldum.
2: Ben de.
0: Tataroğlu Holding'de çalışıyordu, oradan ayrıldı. Ben de düşündüm ki bizim yeni oluşumumuzda yer alır.
1: Yeni oluşum derken İbrahim?
0: Kereste işini, holding işini diyorum.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Memati ile gerisini konuşursunuz.
0: Hayırlı uğurlu olsun kızım.
2: Baba adam yüzümüze bile bakmadı.
0: İşte o yüzden ben de senin burada çalışmanı istiyorum. Kimse senin yüzüne bakmaz.
3: Müdürüme bir uğradım. Nasıl diye sormaya geldim.
4: Telefonla sorsaydın ya. Mesai saatinde böyle şeyleri sevmiyorum.
3: Müdürüm, 2 dakika bir şey arz edip gideceğim. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorlar. Büyük makbule geçtiğini söylüyorlar.
4: Kardeşim, konuşmayalım bu konuyu demedim mi?
3: Müdürüm, bir seferlik daha rica ediyorlar.
4: Olmaz.
3: Ben de aynısını söyledim. Şerafettin müdürüm bize büyük bir kıyak yaptı. Hakkını ödeyemeyiz dedim.
4: Daha niye geldin o zaman?
3: Arkadaşlar diyorlar ki müdürümün geleceğini garanti etmek bizim boynumuzun borcu. Ne istiyorsa emri olur.

0: Abi, ne bekliyoruz? 2 dakikalık işi var buranın.
1: Haber bekliyoruz Özcan.
0: Abi, sen hayatında hiç ihaneti affettin mi?
1: Gevezelik etmeye geldiysen Cahit orada. Sever, yanına git.
0: Özür dilerim abi.
1: Etmedim.
0: Abi, kızmazsan bir şey daha.

0: daha soracağım.
1: Sor.
0: Polat abinin devlet işinde olduğunu baştan bilmiyordunuz değil mi?
1: Yo.
0: Aslında size ihanet ediyordu.
1: O ne biçim laf lan? Bizden bir şey duydu da gitti polise mi ispiyonladı?
0: Yok abi. Ama öğrenseydiniz Polat abinin gizli bir görevi olduğunu, affetmeyecektiniz değil mi?
1: Oğlum, adam hayatını ortaya koymuş devlet için, millet için. Sen neden bahsediyorsun? O anki aklımızda senin gibi düşünürdük. Ama ustanın yaptığı meğer bizim içinmiş. Onun sayesinde bugünleri yaşıyoruz. Yoksa bu gördüğün testi toprak altında çoktan çürümüştü.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Siz de hoş geldiniz.
4: Bütün kabahat benim. Daha evvelden dostlarımı yan yana getirseydim, şimdi kahvemizi keyifle içerdik.
2: Her zaman keyifle içeriz Zülfikar ağa.
3: Eyvallah.
2: Sizin adınız kadar arkadaşımın ismini de çok duydum. Efsane gibi dilden dile yayılmış.
3: Sağ olsunlar.
2: Bir şey duyduk, doğru mu? Görevinizden ayrılmışsınız.
3: Doğru.
2: Çok üzüldük. Gerçekten büyük kayıp.
3: Kaybolan bir şey yok çok şükür. Siz de iyi bilirsiniz ki devlette koltuğa kimin oturduğunun hiç önemi yoktur. Devletimiz baki olsun yeter.
2: Yok öyle değil. Devletimiz baki olsun. Ama iyi ile kötüyü artık ayırsın. Artık iyiler güçlü olsun. Zengin olsun ki daha iyi hizmet etsin.

0: Sağ ol. Daha evvel de söyledim. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Şeref Zazoğlu zor bir arkadaşımız. Ama dürüst bir adamdır.
1: Ben onun için hırsız diye duymuştum.
0: Herkesle alakalı neler söylüyorlar?
2: Her insanın yanlış yaptığı zamanlar vardır. Madem burada samimi konuşuyoruz, arkadaşlardan saklayacak, çekinecek bir şey yok. Zaza artık benimle beraber. Birlikte işine girdik. Ama sizin yaptığınız şekilde değil, başka şekilde. Birileri gitmiş Zaza'yı doldurmuş. Arkasında sizin olduğunuzu söylememiş. O da gitmiş mekanınızı basmış. Sizin olduğunuzu bilse yapmazdı. Hiç değilse bana danışırdı.
1: Size danışmadan mı bu işi yaptı?
2: Doğrudur. Bana danışmadan bu işi yaptı.
1: Ama sizinle beraber.
2: Benimle beraber.
1: İyi. Madem öyle, madem cahilce bu işi yaptınız, Zülfikar Ağa'yı da aracı kıldınız, onun hatırına bu seferlik sizi bağışlıyorum.
0: Bağışlamak demeyelim de.
1: Yok yok. Tam olarak bağışlamış değilim. Doğru söylüyorsun. Bu yapılan cahilliğin bir karşılığı illa olacak.
2: Neymiş karşılığı?
1: O şiş cahil içmeyi bilmiyor. Sigara satmayacak. Sigaranın izmaritini bile ağzına almayacak. Onu da geçtim. Onun beslediği sokaktaki çakalın çukalın da ağzında görmeyeceğim. Tedbir alın. Hiçbirinizin ağzında hiçbir şey görmeyeceğim.
3: Sen hele o ağzındaki emziği çıkar öyle konuş. Devletin sütünü içtin diye kendini kurt zannetme. Açlıktan süt içen çakallarsınız.
2: Abdülrey, edepsizlik yapma.
1: Birader, sen nasıl adamsın? Biri senin arkandan hırsızlık yapar. Biri senin yanında utanmadan it gibi havlar.
0: Selim!

0: İleri gittin. Gittiğin yer iyi bir yer değil.
1: Arkadaşlar bizi yanlış anladılar. Biz buraya problemi halletmeye geldik. Yeni problem çıkarmaya gelmedik.
2: Ne problem çıkaracakmışsın? Ateş olsan cürmü kadar yer yakarsın. Devlet seni kapının önüne koymuş. Git ite köpeğe racon kes. Onun için de bizden müsaade alarak.
1: Otur Abdüley.
2: Ne o birader, dikilip duruyorsun?
3: Çok gözümü korkuttun. Esas duruşa geçtim.
2: Aferin. Hepinizi esas duruşa geçireceğim. Bu herifin peşine takılmışsınız. Kim lan bu? Aha, iki. İkincisi de esas duruşa geçti.
0: Yezidlik ediyorsun.
2: Kes lan sesini.
1: Ben buraya sizinle konuşmaya geldim.
2: Sen kimsin, bir bana söylesene.
1: Boş ver kim olduğumu. Sen karşına oturttuğun, kahve ikram ettiklerine böyle mi ev sahipliği yapıyorsun?
2: Kellen yerinde, kulaklarında, burnunda. Kralları bu kadar iyi ağırlamıyoruz.
4: Bir daha karşıma çıkarsanız hepinizi dilim dilim doğrarım. Defolun gidin karşımdan. O itinize de söylediklerimi söyleyin. Onun her halükarda kulaklarını keseceğim.

0: Can Polat, müsaade et. Bu Yezid'in başını gövdesinden uçurayım. Benim yüzümden hakaret işittin. Ben bu utançla yaşayamam.
1: Seninle ne alakası var Zülfikar Ağa? Memati, gelirken bir paket alsana.
2: Tamam usta.
3: Abi bana izah et. Biz bunları niye öldürmedik?
1: Devlet görevlisini öldürecek halimiz yok ya Abdüley.
3: Bunlar köpek. Bunlar ne devleti?
1: Kimse kimseyi öldürmeyecek Abdüley.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Garanti BBVA.
3: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
4: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
5: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
6: Bir telefon uzakta olan.
3: Bir bankacı. Tanıştıralım.
7: Benim bankacım Müge.
8: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
2: Garanti BBVA.
9: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
10: Şampiyon!
9: Şahanesin Gemini.
11: Siz oğlana da yeni bir lisel sözü verdik ama.
12: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
8: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Gökçe ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pürüzsüz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
11: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
13: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!

0: yer aşkı.
1: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
9: Yakıt alacağız yine, yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
11: Kredi

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Damla?
11: Bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
14: Break. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
16: Finans. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
17: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
18: Aa, ne olmuş lan?
19: Kapı açık.
18: Bakmayın lan, taşıyın malları.

0: Polat Alemdar'ın selamı var.
1: Zaza'nın ne işi var?
2: Bilmiyoruz efendim. İzzet'le ortak olmuşlar.
1: İzzet'le?
2: Evet efendim.
1: Arkasında Polat var mı bu işin?
2: Bilmiyoruz efendim.
1: Memduh'a ayar çektik. Şimdi sıra Zaza'da. Anacığım nasılsın? Ellerinden öperim güzel anam benim. Ne olsun, koşturuyoruz. Gelemedim anacığım. Biliyorsun devlet işleri. Bırakamıyoruz ki. Merak etme anacığım. Bakıyorum kendime. Dikkat ediyorum. Sen nasılsın? Sakın yorma kendini. En kısa zamanda yanındayım güzel anacığım. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.
3: Gel. Ne var?
4: Depoyu basmışlar.
3: Ne deposu lan?
4: Polat Alemdar'ın adamları basmış.
3: Herife daha yeni ayar verdim yolladım. Kafayı mı yemiş bunlar?
4: Demek ki ayar tutmuyor abi.
3: Bu Polat Alemdar'ı bir öldürecekti. Demek bize nasipmiş. Gece alıp sıkalım kafasına.

0: Usta, hakikaten sana bunları söylediler, öyle mi?
1: Evet Memati.
0: Lan Abdüley, senin şerefin yok mu? Ustaya hakaret ediyorlar, sen öyle kazık gibi dikiliyor musun?
2: Abi üzerime gelme, zaten 1 milyonum.
0: 10 milyon al, 100 milyon al! Niye sıkmıyoruz biz mi? Zülfikar ağa, sen de bir şey söylemedin.
3: Yezide laf söylenmez. Kafası koparılmadıktan sonra.
1: Lafı bana söylediler. Size ne oluyor kardeşim?
0: Seni beni mi kalmış usta? Kim? Kim? Onlar kim? Sana açıp ağzını bir şey söyleyebilecek.
2: Abi ben bile bittim.

0: Amca, bunlar iki kişi değil mi? Müsaade et, kafalarına sıkayım.
1: Bu çocuk bile sıkmaydı şunu Abdüley. Senin elini armut mu topluyordu?
2: Korktum abi. Var mı ötesi?
1: Hadi be!
3: Saçmalama Abdül.
1: Adamlardan korktun, buraya gelmekten korkmadın. Öyle mi?
2: Git abiye söyle. Bana ne söylüyorsun? Sıktırmadı. Hala da sıktırmıyor. Devletmiş. Devlet biziz biz. Onlar kim?
4: Burada benim sözümün üstüne söz söyleyecek varsa gitsin onların hizmetine girsin. Ben kimseyi öldürmek yok diyorsam kimse kimseyi öldürmeyecek.
1: Tamam usta. Ben onları öldüreyim. Sen de benim tezkeremi ver.
5: Mümatik!

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Türkiye şehitlerine ağladı. Dün Tekirdağ'daki saldırıda şehit düşen iki polis memuru için bugün veda vaktiydi. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi. İki şehidimiz gözyaşlarıyla vatan toprağına emanet edildi.
1: Bu gözyaşları şehit düşen polis memuru babası Erkan Tütüncüler için. Silahlı ve bıçaklı saldırıda şehadete eren polis memurları Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kahreden şehit haberi Tekirdağ'dan gelmişti. Tedavi görmesi için mahkeme kararı olan saldırgan polislere saldırdı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olay yerinde şehit oldu. 24 yaşındaki o saldırgan yakalandı. Onu linç edilmekten de polis kurtardı. Erkan Tütüncüler'in baba ocağı Samsun'a ateş düştü. Ateşin düştüğü diğer adres Van'dı. Şehit polis memuru Emrah Koç'un türkü söylediği anlar geride kaldı.

0: Şehit Emrah Koç çocukları çok seviyordu. Çocuklarla oyun oynadığı anlar da ortaya çıktı.
1: Kolu var, bacağı yok, dikdörtgeni var, karesi yok.
0: Nerede? Yürekler yandı, gözyaşları sel oldu. Şehit tütüncülerin eşi ve oğlu ay yıldızlı bayrağı sarılı tabuta sarılarak böyle veda etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de oradaydı.
2: Erkan kardeşimiz ve Emrah kardeşimiz bu kutlu nöbetin sadık neferler oldular.
0: Şehit Erkan Tütüncüler Çorlu'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Emrah Koç'un cenazesi ise memleketi Van'a gönderildi.
3: Arkadaşlarım bir son dakika gelişmesini getirdiler bana. Mersin Tarsus'ta bir restorana silahlı saldırı düzenlendi efendim. 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Önüne geleni vurduğu söyleniyor silahlı saldırganın. Mersin Tarsus'ta yaşandı bu silahlı saldırı. Sabri Pan'a ait restorana pompalı tüfekle ateş açan şüpheli rastgele ateş açmaya devam etti. Araçla kaçan henüz 25 yaşındaki saldırgan, restoran sahibi Sabri Pan ve hayvan otlatan Yusuf Oktay ile birlikte yolda vura vura gittiği tır şoförü Abdullah

0: Allah kocayı da öldürdü ve bununla birlikte tam 4 kişi şu anda hayatını kaybetti. 8 kişi ise yaralı. Olay Mersin Tarsus'ta yaşandı. Silahlı saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Şüphelinin yakalanması için de helikopter destekli operasyon başlatıldığı bildirildi. Efendim, sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya yoğun bir mesaiyle başladı. Önce şampiyonluk kutlayan Galatasaray yönetimi ve oyuncularını ağırladı Cumhurbaşkanı. Sonra top hizmet şeref belgesi ve plaket töreninde kürsüye çıktı. Ardından da kabine toplantısına başkanlık etti Cumhurbaşkanı.
1: Tam kadro oradaydılar. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.
2: Çok teşekkür etmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık.
1: Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti görüşme.
2: Bizleri kabul ettiğiniz için size teşekkürlerimi iletiyorum.
1: İlginç anlar yaşandı. Icardi ilk kez Erdoğan'ı ziyaret eden heyette yer aldı.
3: I'm very happy because when I come...
1: Icardi daha önce doğrudan ülkesi Arjantin'e gittiği için Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen heyette yer almamıştı.
3: The Turkey, the country, the Galatasaray.
4: It's always a great pleasure to be in front of you.
5: 4 sene üst üste şampiyonluk.
2: Uzun bir sezondu bizim için.
1: Ve bir sonraki durak.
6: Bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan top hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreninde verdi mesajlarını. Cumhurbaşkanı Gazze'de yaşanan insani dramı sanal medyada yayımladığı videolarla dünya gündemine taşıyan 11 yaşındaki Filistinli aktivist Ramazan Ebu Cezer ve ailesiyle de bir araya geldi. Ardından da kabine toplantısına başkanlık etti.
0: İsrail bir kez daha insanlık dışı faaliyet yürüttü. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumut filosu Akdeniz'de İsrail donanmasının hedefi oldu. Savaş gemileri tekneleri kuşattı, silahlı askerler gemilere çıktı. İşte uluslararası sulardaki korsanlığın detayları.
7: Yolumuza devam ediyoruz.
1: İsrail yine insanlık dışı faaliyet yürüttü. Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna saldırdı.
7: Siyonist katillerin gemileri yakınımıza kadar geldiler.
1: İsrail'e ait savaş gemileri silahlarla tekneleri işte böyle bastı. Canlı yayın açan aktivistler askerlerin yaklaştığını fark edince telefonlarını denize attı. 23 tekneyle irtibat kesildi. Alıkonulan Sadabat isimli teknede Türk aktivistler de yer alıyordu.
7: Sadabat gemisindeyiz. Cemillerle iletişimimizi kestiler. Tekrar biz iletişimi elde ettik. Gazze'ye doğru devam ediyoruz. Arkadaşlarımız her türlü saldırıya karşı hazır.
1: İsrail'in saldırısı Ankara'nın da yakın takibindeydi. Dışişleri Bakanlığı müdahaleyi uluslararası sularda korsanlık eylemi olarak nitelendirdi.
0: CHP'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Genel Başkan Özgür Özel'in özel şoförü de tutuklanmış, cep telefonu incelemeye alınmıştı. Şoförün Veli Ağbaba ile yaptığı öne sürülen mesajlaşmalarda kargo ile gelen binlerce dolarlık para trafiği konuşmaları soruşturma dosyasına girdi. Sadece bu da değil, böceğin adaylığı karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katında teslim alan Emre Caner de Veli Ağbaba'nın akrabası çıktı.

0: bizim boğazımızdan bir kuruş geçtiyse Allah bizim bin belamızı versin.
1: Baklava kutularından valizlere uzanan rüşvet skandallarına bir de kargo poşetleri eklendi. Özel ve ailesinin özel şoförünün CHP'li Veli Ağbaba ile mesajları ortalığı karıştırdı. Ağbaba'nın hemşehrim dediği iş adamı Turgut Koç fuhuş aracılıktan tutuklanırken özelin şoförüyle bağlantısı olduğu belirlenmişti.

0: etti. Telefonu incelenen şoförün çeşitli tarihlerde Veli Ağbaba'yla görüştüğü ortaya çıktı. 4 Ağustos 2025'te geçtiği iddia edilen bir yazışmada Ağbaba, "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum, çantaya eksilmiş. Dün saydım koydum" mesajını atarken Cumalı'nın cevap olarak "Yok başkanım, kimse binmedi. Kilitliydi hep. Çok mu eksik" yazdığı görüldü. O mesajlaşmalar soruşturma dosyasına girdi.
1: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
0: Ve 6. kattaki rüşvetin sırrı da çözüldü. Çantacı Veli Ağbaba'nın akrabası çıktı. Gözaltı kararı Muhittin Böceğin adaylığı karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katına teslim olan kişinin Emre Caner olduğu belirlendi. Veli Ağbaba'nın akrabası Caner, Gökhan Böceğin teşhisi üzerine gözaltına alındı.
1: Dinlenmesi gerekiyorsa dinlenir.
0: Caner'in önce Ankara Milletvekili Gamze Tahçıyer'e danışman olduğu, 2024'ün Mayıs ayındaysa Malatyalı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tarafından Çankaya Belde AŞ Yönetim Kurulu üyeliğine atandığı ortaya çıktı.
1: Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Boğaziçi Yönetim AŞ iştirakinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı. Ve tüm bunlar olurken CHP İmamoğlu'nu da geride bırakmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de düzenlediği mitingde söylediği sözlerle İmamoğlu sayfasını kapadığını gözler önüne serdi.
1: Ekrem İmamoğlu hapiste, bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur.
0: Ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde başlatılan ve 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturma, organizasyon şirketi sahibinin ifadesi rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Şirket sahibi, "Garibanların lokmalarını bile çaldılar" derken Aşevi yemeklerinin hayali faturalarla ödendiğini, bu yolla belediyeye 8 milyon liraya yakın para verdiğini ayrıntılarıyla anlattı.
2: "Sadece göz göze gelmek istedim. Buraya gelecek olan arkadaşlarla birlikte çok çalıştık. Göz göze gelmek istiyorum sadece. Başka hiçbir şeyim yok."
0: Ve yine Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemde usulsüz işlemleri fark ederek uyarılarda bulunduğunu öne süren Yaprak Er Yılmaz, bu nedenle işten çıkarıldığını söyledi.
2: "Uyarmak istedim, konuşmak istedim. Beni çok engellediler. Hatta özel kalemden, özel güvenlikle attırdılar."
0: Daha önce aile boyu atamalarla gündeme gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde de sular durulmuyor. Başkan Ahmet Akın'ın milletvekilliği döneminde sekreterliğini yapan Hülya Cebeci'yi özel kalemi yaptığı, boşalan koltuğuysa oğlu Deniz Cebeci'ye verdiği konuşuluyor. Hülya Cebeci'nin iştiraklerden aldığı huzur hakkıyla gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı da iddialar arasında.
3: Şimdi sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın reddedilmesinin ardından bir kez daha istinaf başvurusu da reddedildi. İstinaf başvurusuna söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelik bulunmadığından istinaf başvurusunun reddine karar verildi. İmamoğlu'nun avukatları 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yoluna başvurabilecek. Ve sıradaki haberimiz, MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için yeni bir yol haritası çağrısı yaptı. Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü statüsünü yineledi. Sürecin sekteye uğramaması için de provokasyon uyarısı yaptı.
4: "Terörsüz Türkiye dedik. Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız."
5: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ihtiyaç var dedi. Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü statüsünü yineledi.
6: Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye yüzyılının stratejik kapısı olduğunu söyledi.
6: "Terörsüz Türkiye böylesi bir anlayış. İşten hareketle Türkiye önemli bir eşiği aşarak terör belasından kurtulmak için kararlıdır."
5: Provokasyon uyarısı da geldi MHP liderinden.
6: "Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecektir. Provokasyonları artıracak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır."
4: "Şimdi anlaşıldı mı? Terörsüz Türkiye hedefindeki ısrar ve irade."
3: Hediyeler çöpe gitti. ABD Başkanı Donald Trump'ın "harika geçti" dediği

0: Çin ziyaretine tarafların birbirine olan güvensizliği damga vurdu. Casusluk korkusu o kadar ileri gitti ki ABD heyetine Çin'de verilen tüm hediyeler, kalemler ve hatta rozetler dinleme cihazı riskiyle havalimanındaki çöp kutularına atıldı.
1: Great. Great place. Incredible. China is beautiful.
2: Dünyanın

0: yönünde bir ihtimalden söz edilebilir.
1: ABD heyeti Çin dönüşü verilen tüm eşyaları çöpe attı. Çinli ev sahiplerinin ABD heyetine verdiği tüm hediyeler bir bir yok edildi. Ana objeleri, hatta yaka iğneleri dinlenme riskiyle Air Force One'a alınmadı. Çin tarafından verilen tek kullanımlık telefonlar, akreditasyon kartları ve yakaya takılan rozetler. Hiçbiri Pekin sınırlarını aşamadı.
0: Amaç yüksek seviyeli diplomatik temaslarda siber casusluk, veri sızıntısı ve iletişimlerin izlenme riskine karşı önlem almaktır.
1: Hediyeler uçağın merdivenlerinin yakınına yerleştirilen bir çöp kutusuna bırakıldı. Beyaz Saray ekibi siber casusluk korkusuyla dijital karantina altında ABD'ye dönüş yaptı.
2: Adana merkezli 21 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Kütahyalı'nın 252 sayfalık ifadesi de ortaya çıktı.
3: Yasa dışı bahis ve sanal kumar suçları için düğmeye basıldı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 154 şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte 135 kişi tutuklandı. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. 252 sayfalık ifade ortaya çıktı. Kütahyalı hakkındaki iddialara hayatımda bahisin izine rastlanılmaz diyerek yanıt verdi. Kütahyalı sorgusuna etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini, hiçbir suç örgütüne üye olmadığını söyleyerek başladı. İşsiz olduğu dönemde kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını söyledi. Şüpheli tüm işlemleri için o finans kuruluşunu işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sanal medyadan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir dedi.
2: Altın fiyatlarındaki baskı savaşın seyriyle birlikte devam ediyor. Öyle ki altın haftanın ilk işlem gününe 1,5 ayın en düşük seviyesiyle başladı. Düşüşler fırsata çevrilebilir mi? Son duruma bakacağız şimdi.
4: Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
5: 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Gün içinde sınırlı yükseldi. Altın yine yatırımcısını tedirgin etti.
4: Son 1,5 ayın dip seviyesinden tekrar dönen bir ons altın, gram altın var karşımızda.
6: Haftanın ilk işlem gününe 6.650 lira seviyesinde başlayan 24 ayar gram altın gün içerisinde 6.750 lira seviyesini gördü.
5: Altın üzerindeki baskı ne zamana kadar devam edecek?
4: Savaş devam ettikçe, petrol fiyatları yükseldikçe baskı devam eder.
6: Yazın evlenecekler baskılanan altın fiyatlarını fırsata çevirebilir. Çünkü düğün sezonunun gelmesiyle birlikte talebin artacağı altın fiyatları tekrar yükseliş trendine girebilir.
4: Temmuz-Ağustos aylarında 8.000 lira seviyesinde yerleşen bir gram altın tekrar karşımızda olabilir.
2: Memur ve memur emeklisi zammında durum ne? Temmuz ayı emekli ve memur zammı için hesaplar değişti. SSK ve Bağkur emeklilerine Temmuz'da 4 aylık enflasyona göre %14,64 zam kesinleşirken gözler Mayıs ve Haziran verilerine çevrildi.
7: SSK ve Bağkur emeklilerimiz için %14,64'lük bir artış artık cepte.
5: Temmuz emekli ve memur zammı için hesaplar değişti. Peki yeni senaryoda maaşlar ne kadar olacak?
8: Memur emeklisi %11-%12 olur tahminen.
9: %30 falan olur herhalde.
10: Ocak, Şubat, Mart, Nisan ilk 4 aylık enflasyon verileri açıklandı ve önümüzde sadece emekli maaşlarının netlik kazanması için 3 ay kaldı. Şu anki verilere göre ise emekli maaşının zam oranı %14,64.
11: Minimum %50 olmalı bence. İnsanlar rahatlamalı.
10: İşte bu hesaba göre aylık 20 bin lira alan SSK ve Bağkur emeklisi toplamda 2928 liralık zammı cebine koyacak.
5: Merkez Bankası'nın enflasyon veri hedefi de 17,2'yi gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı 23.440 liraya yükselecek.
12: Şu anki 20 bin liramız zaten en düşük oran. Buna bir %30-%40 civarında.
10: Memur emeklisinde ise işler daha da farklılaşıyor. Çünkü orada toplu sözleşme farkı devreye giriyor. Enflasyon farkı

0: farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise %18.6.
1: Buna göre 59.896 olan en düşük memur aylığı Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 68.401 liraya yükseliyor.
2: Emekli promosyonlarındaki Mayıs yarışı emekliye yarayacak. Bankaların promosyon yarışı kızıştı. En yüksek avantaj paketi 70 bin liranın üstüne çıktı. İşte emeklilerin cebini dolduracak kampanyanın detayları.
3: Emekliye Mayıs ayı piyangosu vurdu. Rekabete giren bankalar adeta çıldırdı. Promosyonlar 70 bin lirayı aştı.
4: Emekli maaş promosyonlarında rekabet alevlendi. Bankalar maaşını taşıyan emeklilere sadece nakit promosyon değil, kredi kartı ve faizsiz kredi gibi fırsatlar da sundu.
3: Mayıs ayı kampanyasında en yüksek avantaj paketi 82.500 liraya ulaştı.
4: Bu tutarın sadece 20 bin lirası nakit promosyon olarak ödeniyor. Ancak paketin içinde 50 bin liraya kadar faizsiz kredi, otomatik ödeme talimatı ödülleri ve yakınlarını davet edenlere sunulan nakit fırsatları yer alıyor.
3: Ancak bu şartlar yerine getirildiğinde kampanya tutarı 82.500 liraya çıkıyor.
2: Aksaray'da su kuyusu temizliği yapmak için kuyuya inen adam bir daha çıkamadı. Bunun üzerine iki kardeşi ve kuzeni de kuyuya indi. Ancak metan gazı sebebiyle o kuyu iki kardeşim ve kuzenlerin sonu oldu.
5: Bir su kuyusu aynı aileden 3 kişinin sonu oldu. Kuyu temizliği faciaya dönüştü. Kahreden haber Aksaray'dan geldi. Elma bahçesindeki su kuyusunu temizlemek isteyen İsmail Yeşildal 17 metrelik kuyuya indi. Ancak uzun süre geçmesine rağmen çıkmadı. Bunun üzerine İsmail Yeşildal'ın kardeşleri ve kuzeni de kuyuya indi. Ancak kuyuda metan gazı yoğundu. İki kardeş ve kuzen de gazdan etkilendi. Kuyuya inen çıkmayınca İsmail Yeşildal'ın oğlu hemen köye gitti. Komşuları Ayhan Beşer'e haber verdi. Bahçeye gelen Beşer yardım için kuyuya indi. Ancak nefes almakta güçlük çekince gaz yoğunluğunu fark etti. Hemen yukarı çıkıp ölümden son anda kurtuldu. AFAD, UMKE, jandarma olay yerindeydi. 2 saatlik çalışmayla kuyudaki 4 kişi çıkarıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak acı haber geldi. İsmail Yeşildal'ı kurtarmak için kuyuya inen Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan İsmail Yeşildal ise yaşam mücadelesi veriyor.
2: Çocuk ve nefret, bu iki kelime yan yana bile gelmemeliydi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde henüz 7 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk. Fenerbahçeliler derneğini ateşe verdi. Yangını çıkaran çocuklardan birinin ifadesinde "Galatasaraylıyım, Fenerbahçe'yi sevmiyorum, o yüzden yaktım" dediği öğrenildi.
3: Ellerini kollarını sallayarak girdiler. Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkarıp kaçtılar. Yakalanan çocuklar "Galatasaraylıyız, Fenerbahçe'yi sevmiyoruz" dediler. İki çocuk İnegöl'deki Fenerbahçeliler Derneği'ni birbirine kattı. İki çocuk derneğin bulunduğu pasaja böyle girdi. Çocuklar daha sonra derneğin bahçe kısmına yöneldi. Sandalyeler ve perdeleri çakmakla tutuşturup yaktı. Ardından da hızla uzaklaştı. Yangını fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Polis de çocukların peşine düştü. 12 ve 7 yaşındaki iki çocuk yakalandı. Psikolog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar "Galatasaraylıyız, Fenerbahçe'yi sevmiyorum, o yüzden yaktım" dedi. İfadelerin ardından ikisi de ailesine teslim edildi.
2: Kahramanmaraş'ta baba ve oğlu peş peşe hayatını kaybetti. 4 yaşındaki Bertu çekyattan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberin ardından sinir krizi geçiren baba hastaneyi terk etti. Kaza yaptığı öğrenilen babanın cansız bedeni saatler sonra bulundu.
3: Oğlunun ölüm haberini kaldıramadı. Sinir krizi geçirip hastaneye

0: etti. Saatler sonra ölü bulundu. 4 yaşındaki Bertu, Kahramanmaraş'taki evlerinde oyun oynuyordu. Çekyattan başüstü düştü. Bertu Yiğit Karaca hastaneye kaldırıldı. Ancak beyninde su toplanmıştı, kurtarılamadı.
1: Allahu Ekber.
0: Acı haberi alan baba Fethullah Karaca sinir krizi geçirdi, hastaneden çıkıp gitti. Bir daha da kendisini ne gören ne de duyan oldu. Aile kayıp ihbarında bulundu. Saatler sonra Fethullah Karaca aracın içinde ölü bulundu. Kaza yapmış, aracı köprüden dereye yuvarlanmıştı. Baba ve oğlun peş peşe acı ölümü aileyi yasa boğdu. Baba oğul yan yana son yolculuklarına uğurlandı.
2: Bursa'da bir tamirci kamyonetteki arızayı tespit etmek için hayli ilginç bir yönteme başvurdu. Müşteriyi 40 bin liradan kurtardık diyen tamirci o anları bakın nasıl anlattı.
3: Müşteriyi de 40 bin liradan kurtardık yani.
4: Arızayı bulmak için motor kısmını uzandı, o şekilde metrelerce ilerledi.
3: Nokta atışı yapmak için bu hareketi yapmamız lazımdı.
4: Bu adam arızalanan kamyonetini tamirciye götürdü.
3: Arabada bir mazot kaşığı vardı. Durduğu yerde kaçırmıyordu araç.
4: Tamirci arızayı bulabilmek için hayli ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir yönteme imza attı. Aracın motor kısmına çıktı. Kamyonet ilerlerken arızayı bulmaya çalıştı.
3: Bunu da test etmek için haliyle arabaya çalışır vaziyette denemek lazımdı.
4: Metrelerce böyle ilerledi.
3: Fazla bir gezmedik aslında. Gezdiğimiz kilometre, kilometre değil de metre 300-350 metre arasıydı.
4: O anlar sanal medyada gündem oldu.
2: Yine TikTok ve yine bir rezalet. Denizli'de bir adam canlı yayın sırasında eşini dövdü. Binlerce kişinin gözü önünde yaşanan o şiddet kameraya bakın nasıl yansıdı.
5: Kendine gel ya.
6: Ya git şuradan ya.
5: Kendine gel.
6: Git şuradan.
0: Karşısına geçti, yüzüne vurdu, tokat attı.
5: Bunu dedim sana.
6: He evet.
5: Kapat çeneni.
6: Ya çekil şuradan bak beni denizle.
0: Görüntüler Denizli'den. Bu adam TikTok'ta canlı yayındaydı. Bir anda eşiyle tartışmaya başladı.
5: Ne oldu oğlum sabah sabah Cansu?
6: Çekil.
5: He?
6: Çekil.
5: Ne oluyor Cansu?
6: Çekil.
5: Ne oluyor Cansu? He? Açıklasana ne oluyor? Sabah sabah.
0: Eşini itti, tokat attı, o anlar kameraya böyle yansıdı. O adam ardından hiçbir şey olmamış gibi canlı yayınına kaldığı yerden devam etti.
7: Çek bir tıklayalım arkadaşlar, yayını bir paylaşalım ya.
2: Ve bir başka TikTok skandalı, sanatçı Umut Akgüre'nin kızı. Daha önce madde bağımlılığıyla gündeme gelmişti. Şimdi de dedesinin cenaze töreninde çektiği videoyla gündemde. Gelen tepkiler üzerine anne kızdan açıklama geldi. Umut Akgüre kızını yerden yere vururken konu bir anda Hadise ve Gülşen'e geldi. İşte bir garip hadisenin detayları.
8: Hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir video çekti. Savunamam, onaylamam mümkün değil. Ben çocuğumu yani reddedecek noktalara geldim.
0: Dedesinin cenaze töreninde video çeken kızını işte böyle yerden yere vurdu.
8: Maalesef cenazemizde kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir video çekti.
0: Sanatçı Umut Akgüre'nin daha önce madde bağımlılığıyla gündeme gelen kızı Melek Bal, dedesinin cenazesinde hiç olmayacak bir video çekti.
9: Benim amacım kesinlikle bu değildi. Bu kadar böyle gündem olacağını asla düşünmedim.
0: Gelen tepkiler üzerine kendisini işte bu sözlerle savundu.
9: Ama dedem şakacı bir insandı. Arkasından böyle salya sümük aldığımızı değil de arkasından gülerek ve onu iyi hatırlamamızı isterdi.
0: Herkes anne Umut Akgüre'nin ne diyeceğini merak ediyordu. Önce kızını eleştirdi.
8: Benim gözümün önünde böyle bir şey yapması mümkün olabilir miydi? Habersiz çekmiş ve koymuş.
0: Sonra TikTok'u.
8: TikTok denen lağım çukuru her geçen gün gençleri zehirlemeye, etkileşim için, tıklanma için toplumun her kesimini mahvetmeye devam ediyor. Neden kapatılmıyor kardeşim bu TikTok?
0: Ardından konu döndü dolaştı, Hadise ve Gülşen'e geldi.
8: Ben Hadise'yi ve onun gibi popüler kültürün figürlerini ölene kadar eleştireceğim kardeşim. Çünkü onlar gibiler yüzünden bu gençlik bu halde. Gülşen gibiler yüzünden.
2: Galerisi yağmalandı, villası kurşunlandı ve şimdi de

0: kayınvalidesinin evi hedef alındı. İş adamının başına gelmeyen kalmadı.
1: Peş peşe tetiğe bastı, penceredeki bu kadın son anda kurtuldu. Geçtiğimiz ay 100 milyon lira değerindeki araçların bulunduğu galerisi kundaklanmıştı. Sonra villası kurşunlandı, iş insanının bu kez de kayınvalidesinin evine hedef aldılar.
2: Şimdiye kadar hiç paramız yok olmadı. Kimseye de verecek bir lira paramız da yok.
3: İddiaya göre Şapkalılar çetesinin hedefinde iş insanı Selçuk Kürkoğlu vardı. Haraç istemişlerdi ancak bu istekleri reddedilince çete ile iş insanı karşı karşıya gelmişti.
2: Bu yapanlar zaten çoluk çocuk. Bunların talimatlarını veren Türkçe'de değiller.
1: Motosikletle gelen iki genç Kürkoğlu'na ait otogaleriyi kundakladı. Lüks araçların üzerine benzin döküp ateşe verdiler.
2: Bir telefon geldi. Araçlar yanıyor diyor. Gittiğimizde arabalara yanıyor diyor.
3: 100 milyon liralık hasar veren çetenin saldırıları sadece bununla sınırlı değildi. Önce villasını kurşun yağmuruna tuttular. Ardından içi müşteri dolu restoranını taradılar.
1: Saldırganların son adresi 10 gün önce kağıthaneye taşınan 74 yaşındaki kayınvalideydi.
3: Kağıthanedeki eve gelen saldırgan peş peşe tetiğe bastı. Pencereden dışarıya bakan kadın son anda kurtuldu.
1: 4 şüpheli aynı gün yakalandı. Bir adli kontrol şartıyla serbest kalırken 3'ü tutuklandı. Saldırının arkasında Beyoğlu, Şişli, Eyüp Sultan ve Fatih ilçelerinde esnafa adeta kan kusturan cezaevi firarisi Volkan Ramazan Ayhan'ın liderliğindeki Şapkalılar çetesi olduğu iddia edildi.
0: Çağla Tuğaltay 26 yıl önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürülmüştü. Yeniden açılan o dosyada flaş bir gelişme yaşandı. Ailenin şüphe duyduğu 4 kişiden birinin mezarı açıldı.
4: 26 yıl önce işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik bir gelişme yaşandı. Ölen komşunun mezarı açıldı. Tarih 5 Haziran 2000. Yer İstanbul Şişli. Evine dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Abisinin odasında kanlar içinde bulunmuş, kapıda hiçbir zorlama izine rastlanmamıştı. Yeniden açılan dosyada Tuğaltay'ın ailesi o dönem komşuları olan ve öldüğü öğrenilen 4 kişi hakkında fethi kabir işlemi talebinde bulundu. O talebe savcılıktan olumlu yanıt geldi. Mezarı açılan ilk kişi Lütfi Şerbetçi oldu. Şerbetçi mahalledeki bir gecekonduda yaşıyordu. 2023 yılında hayatını kaybetmiş ve kimsesizler mezarlığına gömülmüştü. Şerbetçi'nin mezarı cinayet büro ekipleri, kriminal ekipler, adli tıp doktoru ve savcı huzurunda açıldı. Gözler şimdi o mezardan bir ipucunun çıkıp çıkmayacağına çevrildi.
0: Aydın'da yaşları küçük iki hırsız arazide otlayan buzağıları çaldı. Buzağıların tanesini 10 bin liradan satan hırsızlar yakalandı.
5: Arazide otlayan buzağıları çalıp tanesini 10 bin liradan sattılar. Kısa sürede yakayı ele verdiler. Aydın'da bir çoban büyükbaş yavrularının çalındığını fark etti. İhbarı üzerine jandarma harekete geçti. Buzağıları yaşları 16 ve 19 olan iki kişinin çaldığı belirlendi. Çaldıkları iki buzağıyı 10 bin lira karşılığında satmışlardı. Buzağlar bulundu, sahibine teslim edildi. Hırsızlar ve buzağların alıcısı gözaltına alındı. İfadelerinin ardından da serbest kaldılar.
0: Bursa'da 27 yaşındaki Sevgi Yandık. Eski eşinin çağrısıyla evden çıktı. Yanında 3 yaşındaki çocuğu vardı. Dakikalar sonra bir parkın ortasında defalarca bıçaklandı. O vahşetin ilk duruşması görüldü. Mahkeme salonunda gözyaşı vardı, öfke vardı. Bir de yürek yakan anne baba sözleri.

0: kızım yerinde rahat olsun. İnşallah katleden kişi onun cezasını bulacak, layıkıyla bulacak inşallah.
1: İnşallah.
2: Böyle dedi ailesi. Acı içinde izlediler kızlarının son görüntülerini.
0: Sen rahat uyu babacığım.
1: Seni ben hiç unutmadım sevgi.
0: Hiç unutmayacağız zaten.
2: Bursa'da genç bir kadın, 27 yaşındaki Sevgi Yandık. Eski eşinin çağrısıyla evden çıktı. Yanında 3 yaşındaki çocuğu vardı. Dakikalar sonra bir parkın ortasında katledildi.
3: Kızım ölümüne sevmiş onu.
2: İlk duruşma görüldü. Sanık mahkemede akıl sağlığı savunması yaptı. Sesler duydum dedi. Ama dosyadaki raporlar cezai ehliyetinin tam olduğunu ortaya koydu.
1: Kendini deli yapmaya çalışıyor yani. Ama kimse buna inanmadı yani.
2: İddiaya göre Doğan Ş. barışma bahanesiyle Sevgi Yandık'ı yanına çağırdı. Parkta başlayan tartışma kısa sürede dehşete dönüştü.
4: Hanımefendi bıçaklanıp düştükten sonra bile bıçaklamaya yerde devam ediyor.
2: Genç kadın 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde 15 bıçak darbesiyle öldürüldü.
3: Yaklaşık 2-2,5 yıl önce kızımı tekrar yediğinden bıçakladı.
2: Aile kızlarını defalarca uyarmıştı.
3: Bak kızım, bu sana birinciye bunu yaptı, ikinciye bu hani seni öldürür dedik ama...
2: Ama Sevgi Yandık eski eşine bir şans daha verdi ve o karar hayatına mal oldu.
3: Kızım ölümüne sevmiş onu.
1: 3 yaşında çocuğun yanında yaptı bu olayı.
2: Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 8 Temmuz'a ertelendi.
4: Elimizdeki somut deliller şahsın bu cinayeti planlayarak ve soğukkanlılıkla işlediğini ispatlıyor.
2: Acılı aile kızlarının mezarına gidip rahat uyu kızım, adalet yerini buldu diyebilmek için o günü bekliyor.
0: Sen rahat uyu babacığım.
5: İstanbul'da akrabasından alacağını tahsil etmeye gelen şüpheli faiziyle birlikte 2 milyon lira talep etti. İstediği parayı alamayınca da akrabasına kurşun yağdırdı.
6: Akrabasına 100 bin lira borç verdi. 2 milyon olarak da geri istedi. İstediği parayı alamayan tefeci akraba kurşun yağdırdı. Akrabası Nabi S'ye 100 bin lira borç veren adam bir süre sonra akrabasının iş yerine gelip parasını istedi. Ancak iddiaya göre 100 bin lira yerine 2 milyon lira talep etti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Sonra da olay yerinden kaçtı. Yaralanan adama çevredekiler yardım etti. Ekipler şimdi her yerde tefeci akrabayı arıyor.
5: Diyarbakır'da henüz 15 yaşında olan bir kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı.
6: 15 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayı duyanların kanı dondu. Hülya Asar henüz 15 yaşındaydı. Ailesiyle Diyarbakır'da yaşıyordu. Sabah saatlerinde yakınları eve gitti. Kız çocuğu yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan kontrollerde tabancayla karnından vurulduğu anlaşıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen kız çocuğunun cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Ekipler aile üyelerinin ifadelerini aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
5: İstanbul Kartal Belediyesi de dolandırıcılık skandalıyla çalkalandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan bir kadın personel, hedef seçtiği mesai arkadaşlarının mobil bankacılık hesaplarını boşalttı.
6: Önce kredi çektirdi, sonra mobil bankacılık hesaplarını boşalttı. Kartal Belediyesi dolandırıcılık skandalıyla çalkalandı.
7: İstanbul Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan kadın bir personel hedef seçtiği mesai arkadaşlarının banka hesaplarını boşalttı. İddiaya göre fazla mesai tutanaklarını düzenleyen SK'ye okuma yazma bilmeyen ve mobil bankacılık kullanamayan mesai arkadaşlarını gözüne kestirdi.
6: Kurbanlarını arayarak hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı. Bu parayı acilen belediye hesabına geri göndermeniz gerekiyor. Aksi takdirde işten çıkarılacaksınız dedi.
7: Panikle yanına gelen işçilerin cep telefonu ve mobil bankacılık şifrelerini alarak

0: Kalp onların hesaplarındaki tüm parayı kendine aktardı. İddiaya göre kadın personel bu yöntemle yaklaşık 50 milyon liralık haksız kazanç elde etti.
1: Yalnızca bu da değil, kadın samimiyet kurdu. Çok sayıda mesai arkadaşından da yüksek miktarda borç aldı. Hatta kredi çektirdi. Dolandırıldıklarını anlayan işçiler belediye yönetimine olan biteni anlattı. Ancak belediye yöneticileri polise ya da savcılığa gitmelerine izin vermedi. Dolandırıcılıkla suçlanan kadın kayıplara karıştı. Adli süreç devam ediyor.
2: Araç sahipleri dikkat, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara yenileri eklendi. Eksik ekipmanlı araç muayeneden geçemeyecek, ayrıca para cezasına neden olacak.
3: Yeni ilave edilen bu şeyler gayet güzel düşünülmüş.
1: Araç sahipleri dikkat, listeye yeni güvenlik malzemeleri eklendi. Eksik ekipman hem ağır kusur sayılacak hem de para cezalarına neden olacak.
4: Araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanlarına yenileri eklendi. Buna göre yangın söndürme tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve çeşitli araç ampulleri de zorunlu ekipmanlar arasında yer aldı.
3: Gece bir ampul patlasa bunların değiştirilmesi için ampulün olması yetmez. Tornavida, pense gibi aletlerin de hazır olması çok gerekli olacaktır. Kısa devre olsa kutup başını sökmek için en azından bir pense ve tornavidaya ihtiyaç var.
1: Bunların yanı sıra stepne veya lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da araçta bulundurulması gerekiyor.
3: Bunlar da araçta bulunması lazım. Güzel düşünülmüş.
4: Bu ekipmanların eksik olması muayenede ağır kusur olarak değerlendirilecek ve araç muayeneden geçemeyecek. Ayrıca eksik ekipmanla yola çıkan sürücüye 1246 lira para cezası uygulanacak.
1: Uzmanlar sürücülerin araçlardaki güvenlik ekipmanlarını eksiksiz tamamlaması gerektiğini vurguladı.
2: Efendim, şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var, ancak aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Fiberimiz yok Yüksel abi.
6: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hedef. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Fiber hızında hedefim.
9: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
8: Fiber hızında hedefim. Havada karada.
6: Hedefinize geldiniz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
6: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
9: Yazmışlar abi.
6: Altını çiziyorum oğlum.
11: Teşekkürler.
12: Görüşürüz. Ya ben
13: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
12: Görüşürüz.
11: Görüşürüz.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
14: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
15: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
14: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Bol bol
7: taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
17: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
18: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
19: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
20: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
21: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
22: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
21: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
23: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
9: Kurdu. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru. Tam o
10: anda Bir saniye. Bu yok, bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
11: Damla bence çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
15: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Hava durumu diyeceğiz. Yaz bir türlü gelemiyor. Meteoroloji 10 il için yeniden sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul'da ise hafta ortasından itibaren sağanak bekleniyor.
10: Acayip dengesiz. Nasıl davranacağımızı bilmiyoruz.
11: Dengesiz, gerçekten dengesiz. Mevsimler kaydı, hastalıklar malum.
12: Yani kaldıralım şemsiyeleri. Biraz da ıslanalım.
13: Şemsiyelerinizi dolaplardan yeniden çıkarın. Çünkü meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarı geldi.
10: Yeniden yağışlar geliyor.
14: İnşallah gelir, barajlar dolsun yani.
10: Yağsın mı?
14: Yağsın ya.
10: Bereket midir?
14: Berekettir.
15: Sert rüzgar, kuvvetli yağış ve ani hava değişimi yeniden kapıda.
10: Yani bir türlü yaz gelemedi. Gelmiyor. İsyandayız.
11: Bence gelmeyecek. Artık gelmesin.
15: Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış bekleniyor.
13: Sadece Karadeniz'de değil, İstanbullularda dikkat. Hafta ortasından itibaren mega kentte de sağanak yağış bekleniyor.
11: Artık yaz gelsin istiyoruz.
10: Şemsiye verelim size.
11: Teşekkür ederim.
15: Kayseri'de de şiddetli sağanak sele dönüştü. Su basan yollarda sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
16: Köyümüze ve köyümüzün arazilerine su bastı. 70 tane evi tahliye ettik.
15: Tokat'ta da durum farklı değildi. Şiddetli yağışların ardından ev ve tarım arazileri sular altında kaldı.
17: Barajlardan su tahliyesi devam ettiği sürece sera bölgesi risk altında.
15: Bartın'da da sağanağın ardından Arıt Deresi'nin debisi yükseldi. Suyun rengi değişti.
9: Sınavlara hazırlanan öğrenciler özel derslere yöneldi. Ders ücretleri ise dudak uçuklattı. Veliler sayısal dersler için 7500 liraya kadar ödeme yapıyor. Özel eğitim gerektiren alanlardaysa veliye çıkarılan saatlik fatura 9500 lira.
18: En çok hangi ders seviyorsun?
19: Beden eğitimi.
18: Peki en zorlandığın ders hangisi?
19: Matematik.
18: Matematikten özel ders aldırır mıyız peki?
11: Olsa isteriz tabii ki ama bizim bütçeyi aştığı için.
8: O zaman 1500 lira falan da ama.
18: Hangi dersten almıştın?
8: Matematik almıştım.
2: Ama şimdi bir saatlik matematik özel ders fiyatı 7500 liraya yükseldi. Anne babalar kara kara düşünmeye başladı.
8: Çok fazla.
11: Gereksiz bir masraf olarak görüyorum.
2: Ebeveynler çocuklarının sınavlarda daha yüksek puan alabilmeleri için özel ders aldırıyorlar. Ancak son zamanlarda sadece bir saatlik özel dersin fiyatı cep yakıyor.
3: Mesela 10 derslik. Onlar daha cazip olabiliyor.
11: Kitapla baş başa kaldığı zaman çocuğun eğer kafası çalışıyorsa yapamayacağı şey yok.
2: Özel ders ücretleri öğretmene, lokasyona ve ders alanına göre farklılık gösteriyor. Mesela sayısal dersin ücreti 7500 liradan başlıyor. Ancak özel ders alanındaki eğitimlerse 9500 liraya kadar yükseliyor.
11: Ben hiç almadım. Eğer çalışabiliyorsa, insan zekisi yapabiliyor diye düşünüyorum.
3: Bütün parasını oğlum yemedi, içmedi, özel dersi aldırdı. Ve Boğaziçi'ni kazandı ve şu an pilot oldu. Özel ders çok önemli.
9: Rize'de yürekleri ısıtan bir dostluğu ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Bir kedi her sabah iş yerine geliyor, sahibinin boynuna sarılıyor.
1: Bu yeni doğmuştu, daha gözlerini açamıyordu. Annesi yoktu.
15: Kasaya zıplıyor, sahibinin boynuna sarılıyor. Esnafla kedinin dostluğu yürekleri ısıtıyor.
1: Her sabah fix gelir, babamla birlikte dükkana giriyor. Sonra geliyor, burada uyur.
15: Ferhat Hayat, züccaciye dükkanını yeni açmıştı. İlk günlerde bu kedi kapısına geldi. Yeni doğmuş ve hastaydı.
19: Oğlum onu veterinere götürüyor. Tedaviden sonra artık bir bağı oluştu ona. O bizi bir türlü bırakmıyor.
15: Şimdi ise sabah dükkanı beraber açıyorlar. Kedinin ilk işi kasaya zıplayıp sahibinin boynuna sarılmak oluyor. Ardından mamasını yiyip kasada uykuya dalıyor. Uyanınca sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Nereye giderse arkasından koşuyor.
1: Bizim dükkanımız kırılacak eşyalarla dolu ama daha bir tane bir şey kırmadı.
15: Kedinin sadakati ve sahibiyle aralarındaki dostluk görenleri hayran bırakıyor.
19: İşte hayvanlar istediğince sevgi karşılıklı oluyor. Demek ki onlar da bizi tercih ediyor.
9: Evin anahtarını aracında unutan Osmaniye Belediye Başkanı'nın kapısını kedisi Fred açtı. İşte o anlar.
20: Oğlum, bana kapıyı mı açtın sen?
21: Evin anahtarını unuttu, kapıda kaldı. Belediye başkanına kapıyı kedisi açtı.
20: Bakın işte bir kediniz varsa böyle dışarıda kaldığınızda sizin kapıyı açın.
21: Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet evin anahtarını aracında unuttu. İnip almak yerine kapıda bekledi. Çünkü kedisi Fred içerideydi.
20: Ben burada otururken anahtarı beklerken böyle pıp diye kapıyı geldi açıverdim. Bakalım yine açacak mı bize kapıyı?
21: Çenet eliyle kapıyı ittirdi. Arkasındaki Fred ise kapı kolunu indirdi.
20: Oğlum bana kapıyı mı açtın sen? Bakın işte bir kediniz varsa böyle dışarıda kaldığınızda sizin kapıyı açın.
9: Şimdi de dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
15: Uçak gösterisinde korku dolu anlar yaşandı. İki uçak gösteri yapıyordu. İşte böyle çarpıştılar. Kontrolsüz ateşleme yapan uçakların iki pilotu da uçaktan atladı, paraşüt açtı. Uçaklar infilak etti. Pilotlar kazayı ucuz atlattı. Giresun'da bir aracın sürücüsü kontrolü kaybetti. Dik yamaçtan aşağıya işte böyle yuvarlandı. Defalarca takla attı, hurdaya döndü. Sürücü ilk taklada araçtan dışarı atladı, yaralı olarak kurtuldu.
22: Bağır yine kurtaracak mısınız ya, susun.
15: Bir kilise yakınında kutlamalar vardı. Havai fişekle gösteri yapan kişi faciaya yol açtı. Havai fişek kıvılcımları bir tezgahtaki gaz tanklarına sıçradı. Ve sonrası çevrede şiddetli patlamalar yaşandı. Çevredekiler panikle kaçmaya çalıştı. Çinli bir adam Tayland'a giriş yapacaktı. Pasaport turnikesine geldi. Kısa süreli sistem arızası yaşandı ve öfkelenen adam kapıyı tekmeledi. 12 bin euroluk hasar verdi. Ömür boyu Tayland'a girişi yasaklandı. Ekipler şüpheli bir aracın peşine düştü. Sürücü polisleri fark etti. Hızla kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamacı yaşandı. Ardından araç bir anda yoldan çıktı, bir tepeden ilerledi, başka bir aracın üzerinden uçarak kaçtı. El Hilal ve ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği El Nasr karşı karşıya geldi. Maç anında tribünde savaş çıktı. El Hilal taraftarları ellerinde sopalarla VIP tribününe girdi. Sopalarla saldırdılar. Kavgada sopalar ve su şişeleri havada uçuştu. kamyonun frenleri tutmadı. Hızla ilerliyordu. Başka bir kamyon şoförü hiç tereddüt etmedi. Arızalı kamyonun önüne geçti. Fren yaparak onu durdurmayı başardı. Kadınlar kafede oturuyordu. Sohbet belli ki koyuydu. Kontrolden çıkan bir otomobil hızla geldi. İşte böyle kadınların arasına daldı. Bir kadın otomobilin altında kaldı. Diğeri çarpmanın şiddetiyle yere savruldu. Polis hız limitini aşan bir aracın peşine düştü. Bir süre kovalamaca yaşandı. Polis araca çarparak müdahale etti. Çarpmanın şiddetiyle araç yoldan çıktı, takla attı. İçinden 3 yaşında bir çocuk ve annesi çıktı. Anne çocuğunun canını tehlikeye atmak dahil birçok suçtan yargılandı. 83 yaşındaydı ama cesaretiyle herkesi şaşırttı. 83 yaşındaki bu kadın yüksek bir dağın tepesinde ekstrem sporu yaptı. Bu sporun heyecanını yaşayan kadın kendine hayran bıraktı. O anlar sanal medyada gündem oldu.
9: Efendim biz bu haberimizle ana haberi tamamladık. Bizden hemen sonra sürmanşet başlıyor. İyi seyirler.

0: Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarındasınız. Sürmanşet'le karşınızdayız. Siyasetin ve gündemin önemli başlıklarını konuşacağız. Zira gündem oldukça sıcak. AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Osman Gökçek her zaman olduğu gibi stüdyomuzda ve çarpıcı açıklamalar yapacak efendim. Kendisine hemen hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Nasılsınız Sayın
1: Gökçek? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bayram yaklaşıyor. Evet. Yine sahada olacaksınız
1: İnşallah.
0: Bildiğimiz kadarıyla. Oldukça da yoğun bir programımız
1: evet,
0: var.
1: AK Parti inşallah yine sahalarda olacak. Tüm teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, herkes inşallah yine yüksek bir çalışma performansının olacağı bir sürece giriyoruz diyebiliriz.
0: İnşallah diyelim. Hayırla hepimiz bayramı karşılayalım. Şimdi gerçekten işte CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. Evet. Bir taraftan da kararlar gelmeye başladı. Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sonuçlandı biliyorsunuz. Ve Niyazi Nefi Kara'ya tam 45 yıl hapis cezası verildi.
1: Evet, yani şimdi tabii burada 32 saatlik bir görüntü olduğunu söyleyen, evet, görüntüleri izlediğini söyleyen, bunları kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen Özgür Özel'den hala bu kayıtlarla alakalı ses yok. Mahkeme sonuçlandı. Vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söyleyen bu kişiler hala bu kasetleri getirip burada bir teslim etmediler. 32 saatlik görüntü izlemişti ya 10 saat
0: evet,
1: içerisinde. Nerede bu görüntüler Duygu?
0: Yok ki verilmedi yoksa mahkemeye sunulurdu
1: bunlar. Demek ki aziz
0: bunlar.
1: Vatandaşımıza ciddi bir yalan söylendi. Ve bu yalanlar da bugün ortaya çıkmış oldu. Tabii ki bu mahkemenin kararıdır. Saygı duymak zorundayız. Demek ki baklava kutularında götürmüşler. Bu da böylecelikle ispatlanmış oldu.
0: Evet, şimdi bu ilk derece mahkemesinin verdiği karar elbette buna itiraz da edeceklerdir. Fakat hani hep deniyor ya bu davalar siyasi, içi boş. Şimdi koca bir dosyanın bu kadar ciddi bir kararla önümüze gelmesi
1: Duygan,
0: gösteriyor ki bu dosyaların içi
1: olabilir,
0: aslında
1: efendim,
0: konuşulduğu kadar da boş değil.
1: Kim doldurdu? Baklava kutusunun içinde yanında da bir tane viski hediye getirdiler. Aleni olarak bu paralar verilirken ortada değil miydi bu
0: evet,
1: iş? Yani gözümüzle gördüğümüze de inanmamamızı istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bir kılıf bulmuş. Ne olursa olsun buna siyasi diyerek geçiş yaparak kurtarmaya çalışıyor.
0: Evet. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'di. Ve Tunç Soyer'den uzun zamandır ses yoktu. Kendisi tutuklu. Geçtiğimiz akşamlarda bir tweet attı ve şu anki belediye başkanına yönelik, Cemil Tugay'a yönelik ciddi suçlamaları var. Kendisini muhbirlikle suçluyor. Aslında biraz da tweetinden alıntı yapmak isterim. Diyor ki geçen gece İzdoğa Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ve İzbeton Geçmiş Dönem Genel Müdürü Hemal Savaş Kaya ile Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek iki farklı dosyadan güveni kötüye kullanmak suçlamasıyla tutuklandılar. Ve evet, bunun nedeni olarak da Cemil Tugay'ı gösteriyor. Yine CHP'de ciddi bir kavga var.
1: Yani Duygu Hanım biraz önce teşekkür ediyorum tweet'i okudunuz. Burada diyor ki tutuklanmalarının sebebi Sayın Cemil Tugay'ın hazırlattığı iç denetim raporlarıydı
0: evet,
1: diyor. Bunu söyleyen kim? Tunç Soyer. Ayrıca bakın burada çok enteresan bir ibare daha var. Türkiye ve CHP tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu muhbirlik hikayesinin. Sadece geçen akşamki bölümünü sizlerle paylaşacağım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dönem önceki belediye başkanı şu andaki mevcut bulunan Cemil Tugay'ı muhbirlikle suçluyor. Şimdi bu davaya nasıl siyasi bir dava diyebilirsiniz? Mevcut belediye başkanı, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı bir önceki belediye başkanı şu anda cezaevinde diyor ki gitti savcılığa bizim hakkımızda iç denetim raporlarını İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi diyor. Ve biz bu yüzden şu an içerideyiz diyor.
0: Hı hı.
1: Aziz milletimize sormak istiyorum bu dava nasıl siyasi bir dava olabilir? İşte bakın burada 4 sayfa boyunca bununla alakalı olan tweetini de atmış. Tunç Soyer'in girip internetten tweetine bakabiliyorsunuz. Şimdi ne diyor? Sayıştay'da bir tespit olmasa dahi hazırlattığı iç denetim raporlarını İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek haksız soruşturmaların başlamasına sebep oldu diyor. Kim buna sebep olan? Sayın Tugay diyor. Şimdi Cemil Tugay'ı bu noktada suçlayan eski belediye başkanları Tunç Soyer'le aralarındaki olan meseleyle ilgili Özgür Özel bize ne diyor? Bu dava siyasi diyor. Şimdi bakın bugün aslında bu davaların hiçbir siyasi tarafının olmadığını teker teker örnekleriyle göstereceğim. Aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. Şikayet eden CHP'li, gören CHP'li, bununla alakalı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesinden rahatsız olan yine CHP'li. Peki ne yapacak adalet sistemi? Allah aşkına sormak istiyorum. Yani Cemil Tugay'ın bir şikayeti varsa, bununla alakalı bir iç denetim raporlarını başsavcılığa sunmuşsa, bununla ilgili ne yapması gerekiyor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızın?
0: Elbette hemen harekete geçmesi.
1: Kapatması gerekiyor. Ya
0: mümkün mü? İşte harekete bakın, geçmesi gerekiyor.
1: Temel mesele burada bu. Lütfen. Elimizi vicdanımıza koyarak konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki yaşanan bu meseleleri siyasi bir olay gibi kalkıp da otobüs üstlerinden mikrofonlarını eline alarak özgür özel konuşma yapmayacak. Ya çağır o zaman önce sen kendi belediye başkanına sor. Ya kardeşim bu adam burada bir yanlış yapmış. Sen de niye gittin bunu ihbar ettin diye eğer bir hesap soracağın kişi varsa kendi içerisinde bu konuları Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiren Cemil Tugay'a sorun o zaman hesabı, doğru mu?
0: Evet.
1: Ki Cemil Tugay burada ne yanlış yapmış? Allah aşkına sormak istiyorum. Yani ben Cemil Tugay'ı savunacak birisi değilim. Ama içerideki yanlış gördüğü bir meseleyi iç denetim savcılar raporlarıyla tespit ettirmiş ve bunu savcılığa bildirttirmiş. Bu mu suç? Allah aşkına.
0: Aslında olması gereken bu.
1: Efendim,
0: yani bir usulsüzlük
1: şimdi bu
0: varsa,
1: konudan dolayı peki
0: hiç
1: neden
0: AK
1: Parti suçlanıyor?
0: Değil.
1: Ben bunu sormak istiyorum.
0: Böyle
1: yani,
0: bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bir taraftan hukuk itibarsızlaştırılıyor,
1: AK
0: içi boşaltılıyor.
1: Hiç kimseyi şikayet etmedi. Muhbirlik yaptığını söyledikleri isim, muhbirlik hikayesini anlatacağım dediği isim Cemil Tugay. Ve burada tutuklanmalarının sebebi Sayın Cemil Tugay'ın hazırlattığı iç denetim raporlarıydı diyor. Bunu diyen Tunç Soyer. Artık Cumhuriyet Halk Partililer şunu bir görsünler. Hem kendiniz şikayet edip hem de sonra kendiniz tutuklanıp suçu AK Parti'ye atamazsınız. Böyle bir saçmalık olamaz.
0: Yani tablo ortada.
1: Şikayet eden siz,
0: kendi tweetinden okuyoruz bunu.
1: Cezalanan siz, suçlu AK Parti. Böyle bir saçma kesinlikle söylemi kabul etmiyoruz. Ve bunu özellikle de söylemek istiyorum. Yani aziz milletimiz bunu görmeli. Biraz sonra geleceğiz. Veli Ağbaba'nın rezilliklerinde de aynısı var. Hangi bir tanesinde AK Parti'nin iddiası var Duygu Hanım?
0: Yok.
1: Özkan Yalım'ın söyledikleriyle ilgili AK Parti'nin bir tane iddiası hangisidir Allah aşkına?
0: Hepsi Özkan Yalım'ın
1: veya Gökhan Böceği'nin söyledikleri çıkanlar iddialarla ilgili AK Parti'nin dahil olduğu kısım neresidir Allah aşkına ya? Hepsinde şikayet eden kendileri, rezillikleri ortaya çıkan kendileri suçu AK Parti'ye yıkmaya kalkıyorlar. Böyle bir olay olabilir mi?
0: Yani artık takdir izleyicinin, tablo evet ortada. Tunç Soyer de Cemil Tugay'ı işaret etmiş. Kendi içlerinde belli ki başka bir hesaplaşma da var. Evet. Onu da önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu nasıl desem, iştiraklerinde nasıl bir tablo var? Neler aktarırsınız bizlere bununla ilgili?
1: Duygu Hanım, geçen haftalarda biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Şimdi de iştirakların borçları geldi. Bütün İstanbulluların bilmesi için söylüyorum. İsfalt bugün 2 milyar zararda. İstgüven 1.8 milyar zararda. Metro İstanbul 952 milyon TL zararda. Medya AŞ 220 milyon TL zararda. Halk Ekmek 199 milyon TL zararda. Beltur 165 milyon TL zararda. İstelkom 149 milyon TL zararda. İsyön 49 milyon TL zararda. İSBAK 19 milyon TL zararda.
0: Yani iştirakler de batık.
1: Efendim,
0: anladığımız
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerindeki zararları okudum. Şimdi Duygu Hanım, bunlara nasıl iyi bir yönetim yaptıklarını söylememiz mümkün? Sayısal olarak, rakamsal olarak da bunların zarar ettiği kurumların bu zararda oldukları ortada.
0: Evet, borca batık
1: Kadir
0: halde
1: Topbaş
0: görünüyor
1: döneminde bu karlı kurumları bugün batık hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin karnesini aziz milletimizin bilmesini istiyoruz.
0: Evet, evet, şimdi gelelim Uşak Belediyesi'nin eski başkanına Özkan

0: Sayın Özgür Özel bir açıklama yaptı. Dedi ki o VIP aracı kendisi dizayn ettirmek istedi. Bizi kandırdı dedi. Ben kendim ödeyeceğim dedi. Şimdi Özkan Yalım'dan buna ilişkin bir açıklama geldi ek ifadeyle. Diyor ki bunu ben söylemedim. Bu talep Özgür Özel'den geldi diyor. Evet. Tam tersi yönde bir açıklama var.
1: Şimdi burada yine aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi Özkan Yalım'ın açık olarak Özgür Özel'i hedef aldığı ve itirafta bulunduğu cümleleri görüyoruz.
0: Evet.
1: Burada diyor ki her iki aracın VIP dönüşümü için tek fatura kesilmesinin sebebi Özgür Özel'in şahsi kullanımına tahsisli araç için yapılan 170 bin euro artı KDV ödemenin Uşak Belediyesi'ne tahsisli aracın VIP dönüşüm ücreti içerisinde eritilmesini ve fark edilmemesini sağlamak için Uşak Belediyesi tarafından yapılan ödemenin gizlenmesi amacıyla biz bunu yaptık diyor. Yani biz diyor Uşak Belediyesi olarak Özgür Özel'in talimatıyla yaptırılan bu aracın içindeki ödenen parayı eritebilmek için diyor ki tek fatura kesmemizin sebebi bu diyor. Yani adam diyor ki eğer arkadaş ben bunu diyor kendi cebimden verirdim. Sen bana diyor genel başkan olarak talimat verdin. Ben de gittim Uşak Belediyesi'nin kasasından bu parayı ödedim diyor. Bunu ben demiyorum. Bunu Özkan Yalım söylüyor. Peki Özkan Yalım bunu söyledikten sonra Duygu Hanım. Özgür Özel ne diyor? Bu dava siyasi bir dava diyor.
0: Evet.
1: Ayrıca diyor bizi diyor bu konuda diyor kandırmış diyor arabayla ilgili meselede. Şimdi biraz sonra onun veteresine geleceğiz. Ama oraya gelmeden önce Özkan Yalım'ın çok enteresan birkaç tane daha itirafı var. Bakın diyor ki çok değişik bir şey. Ayrıca de bu araçla ilgili olarak diyor ki Özgür Karabat'ı da aradım. Biliyorsunuz mali işlerden sorumlu. Araçın yapıldığı dizayn otonun muhasebecisi Emre Kartaloğlu. Onunla bir ara görüş dedi diyor. Konuyu kendisine izah ettim diyor. Emre Kartaloğlu da diyor o dönemde ve şu anda da parti meclisimizin üyesidir diyor. Bakın isim isim veriyor.
0: Çok ayrıntılı bir ifade veriyor.
1: Emre Kartaloğlu ile yaptığım görüşmede kendisi genel başkanın talimatı üzerine VIP aracın dönüşümünün işlemlerinin yapıldığını ve ödemeyi Uşak Belediyesi'nin yapıldığını kendisine de söyledim diyor. Yani bu konuda o da haberi var diyor.
0: Yani Özgür Özel aslında tamamen yalanlıyor. İlk günden itibaren Özgür Özel biz bunu kendisi cebinden ödedi zannediyorduk. Bununla ilgili bir zarar varsa da onu karşılarız gibi bir açıklama yapıyordu.
1: Efendim tam demek ki yani bizim gördüğümüz kadarıyla burada. Şimdi tabii Duygu Hanım bu işleri adalet yüzüne çıkartacak. Yani şunu açık olarak söylemek istiyorum. Şimdi Özkan Yalın mı doğru söylüyor? Özgür Özel mi doğru söylüyor? Bir kere biraz sonra ben bugün yayına girmeden önce arkadaşlara dedim ki ya arkadaşlar şunu anlayamıyorum. Bundan bir hafta önce bir televizyon programında Özgür Özel çıktı dedi ki ya arkadaş Uşak Belediyesi yaptıysa ne olmuş? Devletin bir cebinden çıkmış bir cebine girmiş. Biz hazineden alıyoruz zaten parayı da ne fark eder dedi. Hatırlıyorsunuz
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet evet evet.
1: Şimdi bu haftaki grupta ise Özkan Yalın bizi kandırmış. Bunu bize fatura ettirmiş. Uşak Belediyesi de fatura ettirmiş dedi. Yani biz hangi Özgür Özel'e inanacağız?
0: Çünkü aslında belediyelerin zaten siyasi partilere yardım yapma yasağı da var yani.
1: Kesinlikle.
0: Özgür Özel'in bunu o şimdi, anlamda bu cepten girdi o cebe çıktı falan
1: çıktı
0: gibi
1: diyemez.
0: Bir açıklama doğru değil.
1: Şimdi bakın
0: de değil.
1: Kurultay'la ilgili olarak da çok ciddi birkaç tane açıklama yapıyor.
0: Evet o çok çarpıcı.
1: Diyor ki Kahramanmaraş'ta ben işte Canset ve Hülya diyeyim soyadlarını söylemeyeyim. Antep'te Elif, Fatma, Zehra, Cemile isimdeki delegelerimizin yani bunların soyadlarını da veriyor. Bunların çocuklarının SGK girişlerine bakın lütfen diyor. Biz bunların oylarını alabilmek için çocuklarını işe koyduk diyor. Bakın diyor bunu bana değil. Bu kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan işe giriş tarihleriyle ilgili lütfen araştırma yapın diyor. İsim soyad veriyor. Bunları kim veriyor? Özkan Yalın veriyor. Şimdi Duygu Hanım biz bunları normalde Osman Gökçek olarak ben bu iddiada bulunmuş olsam bana istedikleri bir sürü şeyi söyleyebilirler. İftira atıyor, şunu diyor, bunu yapıyor diyor. Adam diyor ki ya bizzat bu işleri beraberce yaptık. Evet. Ve biz bu işi diyor Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezinde gerçekleştirdik. Bu seçim koordinasyon merkezinin başında da Veli Ağbaba vardı.
0: Evet böyle bir iddiası var.
1: Yani bu organizasyonların hepsini yapan, seçimde milletin çoluğunu çocuğunu işe aldıran veya parasal yöntemlerle bu kişileri ele geçiren kişinin Veli

0: ağababa olduğunu işaret ediyor.
1: Ve aslında kurultayda da usulsüzlük iddiasını bir kez daha gündeme getirip delillendiriyor.
0: Evet.
1: Kendi ifadelerinde bu o dosyaya da girecektir.
0: Mutlaka.
1: Aynı zamanda.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi diyor ki sadece bununla sınırlı kalmıyor. Ya diyor ben evin duvarına diyor para götürdüm bıraktım değil mi diyor.
1: Evet.
0: Bunu ispatlamak için de diyorum ki diyor. Uşak Belediye Başkan Yardımcım var diyor. İsmi Halil Arslan diyor. Halil Arslan yanımda. Benim diyor eski bir arkadaşımdı. Arabayı aldım. Beraber gittik. Elimde poşeti götürüp Özgür Özel'in WhatsApp'la bir görüşme yaptım. Bahçesinin duvarına koyduktan sonra geri dönünce bana ne koydunuz başkanım diye sorunca Özgür Özel'e para koyduğumu da kendisine söyledim. O da şahittir. Bana inanmıyorsanız o günkü HTS kayıtlarımıza bakın diyor. Bakın. Ve hayatımda bir kere Özgür Özel'in evine gittim diyor.
1: Ve şimdi parayı Duygu da Hanım, kendisi bahçeye bırak
0: evet,
1: dedi.
0: Şimdi
1: talimat
0: Duygu Hanım,
1: verdi.
0: Diyor ki bak benim telefonum yanımda diyor. Belediye Başkan Yardımcımın telefonu yanımda diyor. Buraya gittik WhatsApp'tan aradım diyor. Saatini veriyor. Gününü veriyor. Ve bunu götürüp oraya koyduğunu söylüyor. Şimdi Duygu Hanım buna ne diyeceksiniz?
1: Buna biz ne diyeceğiz? Yani bunu en iyi mahkemeler bağımsız yargı değerlendirecek ve buna da gereken cevabı verecek. Deliller incelenecek bir taraftan. Dediğiniz
0: şimdi,
1: gibi ETS kayıtlarına
0: bakın,
1: bakılacak ve nihai karar.
0: Özgür Özel'le mesajlaşmaları biliyorsunuz şeye düştü.
1: Evet,
0: İnternete düştü.
1: 1 milyon lira verdiğini
0: şimdi,
1: iddia ediyor Özgür
0: evet,
1: Özel'e.
0: 1 milyon verdiğini söylüyor. Özgür Özel'e diyor ki günaydın başkanım. Önceki dönem Bağnaz ilçe başkanımız ölmüş. Cenazeye gidiyorum. Yarın sabah Denizli'de karşılarım sizi. Kolay gelsin diyor.
1: Evet.
0: O arada bir cevapsız sesli arama. Yani Özgür Özel arıyor. Başkanım buyurun diye mesaj atıyor. Özkan yarın yani harın diye yazmış. Sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım. Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver. Neyi koydu?
1: İşte Özkan Yalım'ın iddiası.
0: Özkan Yalım diyor ki 1 milyon koydum. Değil mi?
1: Evet. Ama CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın akçeli bir iş değil diyor. Bir dinleyelim mi ne diyor? Siz
0: bakalım,
1: sonra yorumunuzu
0: buyurun.
1: Yapın. Buyurun lütfen verelim.
2: Bir başka algı yaratılmak sureti ile bir çabanın içerisine girilmiş. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
1: Ya orada akçeli bir konu yok diyor.
0: Efendim.
1: Devamlı
0: adam
1: da
0: diyor ki ben para koydum.
1: Bazı mesajlar silinmiş
0: şimdi,
1: diyor.
0: Duygu Hanım,
1: var. Öyle bir iddiaları
0: ne koymuş
1: var
0: bu valize? Sucuk mu koymuş? Tulum peyniri mi koymuş? Ezine peyniri mi koymuş? Ne koymuş? Soruyorum ya. Adam diyor ki benim mavi valizin içine koyuver. Ne koydu buraya?
1: Sağlam bir paket olsun.
0: Sağlam
1: hani
0: bir paket diyor. Yani
1: gibi.
0: Sağlam bir paket herhalde
1: sucuk çok
0: tabak
1: mantıklı.
0: Çekirdeği koy demedi. Pastırma koy demedi. Ne koy dedi? Para koy dedi değil mi? Adam diyor ki para koydum zaten diyor. Söylüyor adam itiraf ediyor.
1: Bu onun iddiası.
0: Peki Duygu Hanım bakıyoruz o tarihe. Yani şuradaki mesajlaşma tarihiyle
1: evet.
0: 13 Ekim 2023 tarihine bakıyoruz. Hemen gerçekten bir gün sonra bir bakıyoruz. Denizli İl Başkanlığı'nda Özgür Özel ikisi buluşuyor.
1: Karşılamış Sayın Özgür.
0: Karşılamış beraberler. Mavi valizi dolduracak ya adam. Gelmiş oraya. Şimdi buna ne diyecekler? Sonra bir baktık. Özgür Özel bir de pankart çıkmış. Yüzyılın değişim yolculuğunda 14 Ekim Cumartesi Denizli'deyiz. Ya Denizli'ye sadece aslında yüzyılın değişimi için gitmemişsin. Mavi valizi doldurmaya da gitmişsin değil mi? Artık sorsanız biliyorsunuz.
1: Onu ne doldurduğunu
0: valizler
1: tam olarak
0: gözükünce
1: bilmiyorum.
0: Niye bantlanıyor deyince cemur diyorlardı. Şimdi bunun içinden Allah bilir diyecekler ki biz peynir koydurduk.
1: Buna tam
0: zeytin
1: bir açıklama
0: koydurduk.
1: Gelmedi de akçeli bir iş değil dediler. Bakalım içinden
0: efendim,
1: ne Gökhan çıkacak
0: bilmiyorum. Efendim
1: Gökhan
0: Günaydın
1: bilmiyorum.
0: Zaten bu noktada yüzsüz bir adam. Belediye arabalarını kendine peşkeş çeken ve bunu inkar eden bir adama yani yazışmaları gösterseniz dahi buna inanmaması çok normal. Bunların gözleri görür ama görmezler bunu. Niye? Kör olurlar bu noktada. Ya arkadaş şu mavi valiz noktası bir AK Partili için çıksaydı ne diyecektiniz ya? Belediye başkanıyla düşünsenize bir kişinin. Bir bak Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valiz içine koyuver. Yani, tam yerini tarif ediyor. Demiyor ki Özkan seninle konuştuğumuz konuyu hallet falan değil bak. Mavi valizin içine koyuver.
1: Sağlam bir paket şeklinde. Artık o pakette
0: Özkan
1: ne var?
0: Özkan Yalın da diyor ki para koydum.
1: Onu mahkeme ortaya çıkaracak.
0: Para koydum diyor.

0: Sağlam bir paket. Ya sağlam bir paket zaten başka ne olabilir Allah aşkına?
1: Sürekli poşet.
0: Veli ağabeyle falan olsa derdi ki kaysı koyduk, şunu koyduk, bunu koyduk.
1: Malatya'dan.
0: Öyle bir şey uydurabilirdi. Ama şimdi burada sormak istiyorum. Burada Allah'ınızı severseniz bu pakette ne vardı bu mavi çantanın içinde? Para vardı. Adam diyor ki ben verdim bu parayı kardeşim diyor, itiraf ediyorum diyor.
1: Ya siyaset öyle bir noktaya peki, geldi ki poşet konuşuyoruz, baklava kutusundan para konuşuyoruz. İşte valizin içinde ne vardı acaba, para mı vardı, sucuk mu vardı, işte kayısı mı vardı, bunları konuşuyoruz. Çok enteresan bir yere doğru gidiyor yani, gerçekten inanılır gibi değil konuştuklarımız aslında.
0: Peki Duygu Hanım, bunların suçlusu nasıl AK Parti? Yani şu WhatsApp yazışmalarını Özkan Yalım'la Özgür Özel'in arasında AK Partililer mi yazdırdı?
1: Hayır, bunlar AK Partililerin iddiaları değil.
0: Kimin
1: bizlerin
0: de
1: bu? Burada haberciler olarak evet. iddiaları değil. Bunlar ifadelerden, tutanaklardan önümüze gelenler ve biz burada tamamen
0: peki,
1: onları konuşuyoruz.
0: Diyor ki Özgür Özel, biz CHP olarak bir saldırı altındayız. Miting alanlarında buluşup bu saldırılara karşılık vermemiz gerekiyor diyor. Evet. Şimdi mavi valiz içi toplanacak CHP'lilere söylüyorum. Toplanın kardeşim. Mavi valizin içindeki balya balya paraları koyduğunu söyleyen Özkan Yalım'a tepkinizi göstermek için toplanın. Ama bunun siyasi bir tarafı yok, AK Parti ile bir alakası.
1: Şimdi evet. bunu da vereceğiz. Bir taraftan Özkan Yalım'a da biliyorsunuz tepkiler var ama bir saat vardı. Hatırlar mısınız? Geçtiğimiz hafta konuştuk. Evet. Özkan Yalım'ın ifadesinden yine. 5-6 bin liralık bir saat hediye etmiştim. Sayın Özgür Özel'e ilişkin bir iddiası var. Ve diyor kendisi saati kolumda gördü, beğendi. Ben de ona hediye ettim evet. diyor. Şimdi Sayın Özgür Özel'den bunlara ilişkin de bir açıklama geldi. Gelsin lütfen evet. verelim.
2: Kıbrıs'tan çakma saat almış, takmam ben bunu demişim ifadesinde var. O iç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim partimin içine, genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış. Şu kadar kıvımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor.
1: Şimdi Kıbrıs'tan çakma bir saat almış diyor. Ben takmam dedim. Onu kabul etmediğini ifade ediyor. Sonra VIP aracı kendi yapacağını
0: yani
1: söyledi.
0: Duygu,
1: kandırdı bizi diyor.
0: Saat çakma diye mi kabul etmedin? Saat orijinal olsa kabul mü edecektin? Ya Duygu Hanım, ya onu... savunma şekline bakın. Bana diyor çakma bir saat almış. Onu da kabul etmedim zaten diyor. Bana sen nasıl saat alabilirsin demiyor da. Bana çakma bir saat almış da kabul etmedim diyor. Adam da diyor ki ben saat aldım koluna taktım diyor. Çanta aldım diyor eşini kızını diyor.
1: Onun iddiası Sayın Özgür Özel de bunu kabul
0: efendim,
1: etmiyor.
0: Soruyorum, çakma olmasa takacak mıydın? Allah'ını seversen. Bir bu. İki. Ya hani sizin bir cebinizden almıyordu da devletin öbür cebine giriyordu ya. Nasıl olsa hazineden para alıyordunuz. E şimdi Özkan Yalın bizi kandırdı diyorsun. Arabamla ilgili belediyeden ödemiş meğersek parayı diyorsun. Önceden bildiğini söylüyordun bu işi.
1: Evet.
0: Önceden bildiğini söylerken bir hafta sonraki grup toplantısına nasıl bu insan bu kadar döndü ya, soruyorum Allah'ınızı severseniz. Bakın Özkan, ben konuşmuyorum değerli izleyiciler. Özgür
1: dolayı.
0: Özel konuşuyor. İkisi de Özgür Özel. Soruyorum. 170 bin euro parayı sen Uşak Belediyesi'nden ödet. Sonra da de ki Özkan bizi kandırmış. Ya Özkan sizi niye kandırmış mesela? Ne yapmış kandırarak? Senin arabanı VIP'ye mi çevirmiş içine?
1: Ya hediye edeceğini söylemiş. Şöyle ifade ediyorlar. Efendim, ya ben yapıyorum dedi diyor.
0: Efendim,
1: belediyeden yaptığını bilmiyorduk.
0: O zaman
1: biz
0: der
1: diyor.
0: Ki bunun bana faturasını gönder. Kendi cebinden yaptın ya, nereden verdiysen bunu göster der. Yok, belediyenin parasından bunu yaptıysan hemen bunun götürüp onun parasını oraya iade edeceksin der, değil mi normalde?
1: Evet.
0: Niye yapmamış?
1: Böyle bir şey yapmamış. Zaten Özkan Yalın da kabul etmiyor. Ben hediye edeceğim demedim.
0: Demedim
1: kendisi
0: diyor. Talimat
1: kendisi
0: verdi
1: talimat diyor.
0: Verdi. Zaten artık... kendisinin talimatı olduğu nereden belli Duygu Hanım? İlk
1: onu
0: konuşmasında
1: bilmiyoruz.
0: Ne diyor? De, bir cebinden alır bir cebine koyarsın. Ne olacak ki diyor.
1: Evet.
0: Ne oldu? Ne değişti? Bu milletin gözünün içine baka baka söylediğiniz yalanlar işte böyle patlar. İşte böyle patlar. Ya ben söylemiyorum arkadaş. Bunların hepsini söyleyen adam Özkan Yalın. Bakın ben özel hayatla ilgili hiçbir konu konuştum mu Duygu Hanım bugüne kadar?
1: Yok, siz
0: girmiyorum.
1: Hiç bu masada konuşmadınız.
0: Bu girmiyorum. Konulara da girmem. Bir sürü bunlarla da ilgili beyanatlar var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: İnternette, piyasada
1: Özkan
0: dolaşıyor.
1: Özkan Yalın'ın da
0: bakın.
1: Gerçekten çok şimdi çirkin bu... bilgiler verdiği ve
0: Duygu Hanım,
1: savcıların, hakimlerin bunları tutanaklara kaydetmediği ifade ediliyor.
0: Ya da doğruluğunu kendi içlerine tartacakları bir durum. Bu durumda AK Parti'yi ilgilendiren bir durum değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı gayri ahlaki bir yönde birisiyle ilgili bir ithamda bulunuyorsa bu kendi aralarındaki bir mesele. Ha ben bu meseleye ahlaki olarak girmeyi uygun bulmam, kendi adıma söylüyorum. Ve hiçbir zaman da hayatım boyunca bu tür konulara girmedim. Zaten AK Parti olarak bizim duruşumuz da bu anlamda bu ahlaki açıdan bu şekildedir.
1: Ya insanların ama şimdi özel Duygan, hayatını bu kadar deşifre etmek Duygan zaten Hanım, çok çirkin. Yani yatak odalarını neredeyse biliyoruz siyasetçilerin.
0: Peki o zaman Duygan Hanım şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partililer birbirleri hakkındaki bu çirkin iddialar noktasında lütfen çenelerini kapatsınlar. Kusura bakmasınlar. Hiçbir AK Partili bu iddialarda bulunmuyor. Sen gideceksin savcılığa sürekli abuk subuk ifadeler vereceksin gayri ahlaki. Sonra bunu AK Parti mi yapmış olacak efendim? Vermeyin kardeşim bu ifadeleri. Kapatın çenenizi. Kendi özel hayatlarınızı ortaya döken sizsiniz. Bunun suçlusu nasıl AK Parti olabilir ya? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bazen oturduğumuz yerlerde de konuşuyorum. Yani aynı hadise AK Parti'nin içinde gerçekleşmiş olsaydı CHP'liler bu konuda ne diyeceklerdi ya? Allah aşkına sormak isterim. Biz bu konuyla ilgili bugüne kadar konuşan bir tane AK Partili yetkili var mı? Bir tane AK Partili yetkili bu gayri ahlaki konularla ilgili yorum dahi yapmamışken.
1: Hayır.
0: Siz kendiniz gidip savcılıklara bu ifadeleri verirken nasıl kalkıp da AK Partilileri suçlamaya kalkarsınız ya? Suçlayamazsınız. İfadeyi veren sizsiniz. Ki inanın kendi kardeşime bakar gibi, kendi ailemden bir kadına bakış açımdaki olduğu gibi bir hassasiyetle bu konuya davranıyorum. Niye? Olur da yarın bu konuyla ilgili başka bir durum çıkar. Olur, biter. Allah korusun kimsenin günahına girmemek lazım.
1: Kadınların zaten bu hikayeye alet edilmesi nereden baksanız
0: çirkin. Peki bu konuda savcılığın ya da Adalet Bakanlığı'nın suçu ne? Allah aşkına bana söyler misiniz? İfadeyi Adalet Bakanlığı mı veriyor? Savcılık mı veriyor efendim? İfadeyi veren kişi Özkan Yalım. Gidin Özkan Yalım'la konuşun. 3 gün önce övmüyor muydunuz bu adamı? Baş tacı etmiyor muydunuz? Ya bunların en çok baş tacı edenlerden biri Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya değil miydi?
1: Evet, onu da vereceğiz.
0: E şimdi Veli Ağbaba kalkıp da komisyon toplantılarında Özkan Yalım'ı ne kadar başarılı bir belediye başkanı olduğunu söylerken şimdi gayri ahlaki şeylerini söyledikten sonra bu suçu AK Parti'ye atmak olur mu Duygu Hanım?
1: Şimdi gelsin mi o Veli Ağbaba'nın konuşması Özkan Yalım'la ilgili? Bir onu dinleyelim, kulak verelim, üstüne konuşacağız. Buyurun lütfen.
3: Bak Özkan Yalım'a söylerim, defterini dürer. Özkan Yalım hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalım'a da selam olsun. Özkan Yalım toz yurtturdu bunlara. Helal olsun Özkan Yalım'a. Şimdi destan yazıyor Uşak'ta. Diyorlar ki görmediğimiz hizmeti görüyoruz Özkan Yalım sayesinde.
1: Evet. Şimdi Özkan Yalım gerçekten yere göğe sığdırılamamış evet. Veli Ağbaba tarafından.
0: Özkan
1: hepinizi toz duman eder diyor. Söylerim
0: toz yutturdu diyor.
1: Evet. Defterinizi dürer
0: vallahi
1: diyor.
0: Valla AK Parti'ye Özkan Yalım bir şey yutturmadı da Veli Ağbaba'ya iyi bir toz yutturduğunu görüyoruz. Açık söyleyeyim.
1: Nasıl?
0: İşte adam beyanatlar ortada. Veli Ağbaba diyor milleti işe koyduk diyor. Bu işin başıydı diyor. Geldi diyor bunun başına oturdu diyor. Bakın ben Veli Bey'le alakalı.
1: Evet.
0: Diğer meselelere girmem.
1: Hı hı.
0: Açık olarak söyleyeyim. Girmem. Beni de ilgilendirmez. Bu meselelerle ilgili işin hangi boyutta olup olmadığı hukuki süreçler içerisinde ilerleyen işler beni hiç ilgilendirmiyor. Ben Veli Ağbaba'nın aldığı 1 milyon euro ile ilgileniyorum.
1: Hı hı.
0: Ben Veli Ağbaba'nın delegeleriyle ilgili yapmış olduğu eğer bir pazarlık varsa onların parasıyla ilgili bir durum varsa ben onunla ilgileniyorum. Özel hayatıyla ilgili durumları beni hiç ilgilendirmez. Bakın çünkü beni ilgilendirmez.
1: Hiç kimseyi ilgilendirmez. Aslında insanların özel ilgili hayatları.
0: O zaman da diyorum ya Duygu Hanım, o zaman CHP'liler çenesini kapatsın. Bu konuları konuşan CHP'liler biz konuşmuyoruz.
1: Şimdi işin şu kısmı evet. insanları ilgilendirebilir. İşte bir belediye başkanının sevgililerine belediyeden maaş ödeniyorsa bu ilgilendirir.
0: Çünkü kamu kaynağı var.
1: Fakat insanların kendi özel hayatları.
0: O bizi ilgilendirmez.
1: Yani kamuya hiç dokunmayan, kamudan hiçbir fayda sağlamayan özel hayatları bizi ilgilendirmiyor. Evet. Yani yarın bir gün bu herkesin başına gelebilir. Kimi iftiradır, kimi değildir. Hele kadınların bu çirkin konuya gerçekten dahil edilmesi kabul edilebilir diye bunu kınıyoruz.
0: Tüm
1: partilerden
0: bakın,
1: de ortak açıklama geldi.
0: Dahil eden ne bakanlık, ne savcılık, kesinlikle. Ne de bir AK Partili. Dahil eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: ve
0: belediye başkanı
1: hesaplar.
0: Özkan Yalım veya işte diğer parasal konularda Antalya Belediye Başkanı'nın oğlu Gökhan Böcek.
1: Evet.
0: Evet gitsinler bunları anlatsınlar dertlerini. Şimdi ne diyor Veli Ağbaba? Bak Özkan Yalım'a söylerim defterini dürer. Kimin defterini duruyor? Veli senin defterini duruyor ya. Delegeleri nasıl satın aldığınız konusunda anlatıyor meseleleri. Utanmaz Veli. Bunları görünce ne diyorsun mesela? Ne hissediyorsun? AK Partililere karşı kalkıp da defterini dürer diye dediğin adamın senin defterini dürmesi hakkında ne düşünüyorsun? Soruyorum. Anlat. Duygu Hanım, bizde iftira politikası yoktur. Kimseye çamur at izi kalsın politikası da yoktur. Bu Veli Ağbaba dediğiniz adam var ya, herkese iftira atan bir adamdı. Hepimize bizim gelip olur olmaz iftiralar atan bir adamdı. Buna inanın. O kadar iftiracı bir adamdı ki hep mahkemeye de verdim kendisini. Şimdi kendisiyle ilgili gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Arkadaşlar bu konuda işte hep beraber duyarlı olmalıyız diye bağırmaya başladım. Ne oldu Veli? Millete iftira atıyordun her gün. Atmadığın hakaret yoktu. Etmediğin iftira yoktu. Ne oldu şimdi? Bunları da bir konuşalım Duygu Hanım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekillerinin bu adamdan nefret ettiğini ben niye size söyledim? Biliyorum da söylüyorum. Çünkü kendi işlerindeki insanlara da zarar vermiş bir adam. Böyle bir adamın CHP'nin yüz karası olduğunu yüzlerce kez söyleyeceğiz.
1: Evet maalesef.
0: Söylemeye gerçekten de devam edeceğiz.
1: Veli Ağbaba evet hakkındaki iddialar çok çarpıcı.
0: 6. katta 1 milyon euro parayı götür. Ben demiyorum. Gökhan Böcek diyor. Doğru değilse mahkeme bunu ispatlar. Şimdi bu parayı niye resmi almadın diye sorunca diyor ki ya arkadaş bana iftira atıyorlar. Atanların diyor Allah belasını versin diyor.
1: Ben tanımıyorum.
0: Ben kardeşim diyor. Gökhan Böcek söylüyor.
1: Gökhan Böceği de tanımıyorum diyor. Onları da konuşacağız.
0: Ondan sonra cezaevine gidiyor ziyarete.
1: Evet, enteresan. Bakalım şimdi
0: evet, devam edelim.
1: Şaban Sevinç'e gideceğiz. Biliyorsunuz gidelim. Şimdi bir taraftan Özkan Yalım'a tepkiler var, bir taraftan övgüler var. Şaban Sevinç de Özkan Yalım'ı yerden yere vurmuş gelsin.
4: Özkan Yalım olayı da enteresan. Adam tam bir hakikaten utanmaz. Ben kendisini tanırım milletvekili olduğu dönemde. Ben de Halk TV'nin yönetimindeydim. Halk TV'nin başındaydım Ankara'da. Tam bir utanmaz bir heriftir. Nitekim ortaya çıkan görüntüler. Rezillik içinde batık bir kişi.
0: Ya buradan şunu sormak istiyorum.
1: Rezillik içinde batık bir kişi diyor.
0: Duygu Hanım, adam kaç dönem milletvekili yapmış?
1: 3 dönem.
0: Rezil bir adam öyle mi? E niye milletvekili yapmış CHP'de? Sizin pisliklerinizi ortaya saçınca adam bir anda rezile döndü. Değil
1: evet
0: mi? Ha, rezildir değildir. Ben Özkan Yalım'ı zaten
1: bilmiyoruz
0: burada
1: yani,
0: savunucu
1: evet
0: değilim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Zaten düzgün bir adam olmuş olsaydı bu Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluklar vesaireyle anılmazdı. Devletin zaten arabasının parasını götürüp kendi genel başkanının arabasına VIP araba yapmak için zaten peşkeş çekmezdi. Ben zaten düzgün olmadığını düşünenlerdenim.
1: Yani...
0: Ama bugün düşünenlerden değilim. Önceden beri öyle düşünüyordum zaten. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi burada şu soruyu sormak lazım. Siz CHP olarak sizin hakkınızda konuşana kadar bu adam niye kötü değildi? Şimdi mi anladınız? Sizin VIP arabalarınızı nasıl yaptığını ortaya saçınca, kurultay paralarını nasıl verdiğini ortaya saçınca, lağımınız patlayıp pislikleriniz ortaya dökülünce
1: işler değişti.
0: İşler değişti değil mi? İşte.
1: Gerçekten.
0: Bu da CHP'nin başka bir yüzüdür.
1: Enteresan bir sahne. Evet. Yani dediğiniz gibi ne bileyim pavyon işleten, bir sürü hakkında iddialar olan.
0: 13 tane efendim eğlence yerinde çalışan adamı getirmiş Uşak Belediyesi'ne eşi almış Özkan Yalım.
1: Olacak işmiş.
0: Ya olur mu kendi eğlence yerindeki çalıştırdığın adamları işe almakla çok da pişmanım diyor ifade verirken. Böyle de bir utanma.
1: Kamu
0: yani,
1: zararını
0: tamam,
1: karşılarım
0: pişman
1: diyor.
0: Olması iyi bir şey de adam utanmaz bir adam zaten.
1: Ortaya çıkmasa pişman evet olacak mıydı yani? Bu ifadeler de aslında pek çok insan için bir şey ifade etmiyor. Ortaya çıkmasaydı her şey aynı sistemde,
0: Uşaklar
1: aynı düzende devam edecekti.
0: Uşaklar eğlence yerindeki
1: kimse de pişman olmayacak. İşte buyurun ya, her şey ortada. Şimdi Veli Ağbaba'nın biliyorsunuz şoförüyle ilgili
0: evet
1: çok ciddi çarpıcı iddialar var. Kendisiyle şoförü arasındaki yazışmalar
0: evet
1: var.
0: Durmuyor.
1: Gökhan Cumalı ile yazışmaları. Gerçekten evet çok ciddi bir rakamdan bahsediliyor. Aralarında 100 bin dolara ilişkin bir yazışma görüyoruz.
0: Evet.
1: Poşet
0: bakalım
1: içinde bir artık ne var bilmiyoruz ama bu para olduğu anlaşılıyor yazışmalardan
0: para oldu, %100
1: da.
0: Para gibi
1: evet
0: yani artık bunun. Öyle
1: çünkü görünüyor.
0: Yazışmaya bakıyoruz. Bu sefer de şoförüyle yazışması çıktı.
1: Evet.
0: Şoförüyle diyor ki başkanım günaydın. Hafta sonu sizden teslim aldığımız emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94.800 dolar çıktı.
1: Eksik.
0: Balyanın plastik kelepçesini ben kendim açtım. Belki paketlenirken eksik kalmış olabilir, bilginiz olsun. İki ihtimal var.
1: Şimdi bir paradan bahsediyor.
0: Ya şoför götürmüş yani aldı günah kendine ben bilmem. Ya da bir gerçekten parayı getiren eksik getirdi. Şimdi benim sorduğum olay şu. 100 bin doları nereye verecektin? Diyor ki seçim çalışmalarında kullanmak için
1: evet,
0: diyor ben bu parayı getirdim diyor. Peki bu parayı nereden buldun? Bu parayı eğer seçim çalışması için harcadıysan o dönemde o günlü tarihli bize faturalarını göster. Nereye gönderdin bu parayı? Cebinden veriyorsun ya. Hı hı. Bu parayı kim getirdi bir? Parayı kim getirdi? Senin dükkanından mı geldi bu para? Gelemez. Niye diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar o konuların da biraz sonra geleceğim. Ödedikleri Veli Ağbaba'nın şirketin vergilerini çıkarttık.
1: Evet.
0: Evet onlar burada.
1: Şimdi gerçekten
0: arkadaşlar çıkarttılar. Bugün internetten aldık. Buyurun efendim.
1: CHP'lilerden gelen iddialar var. Veli Ağbaba zaten maddi durumu yerinde bir adamdır. Evet. Kimseden rüşvet almaya ihtiyacı yoktur. Bunlar saçmalık gibi açıklamalar var.
0: 2021 yılında 719 bin TL, 338 bin TL ve 40 bin TL vergi ödemiş. Ödediği yıllardaki paralar. Hı hı. Ve 2023 yılında eksi vergi ödememiş. 2020'de 2022 yılında 1 milyon 500 bin lira ödemiş. Yani ödediği vergiler bu yönde. Peki 100 bin yollar nereden geldi? Veli söyle bakalım. Dükkandan gelmemiş. Gene Gökhan Böcek gibi sevdiğin bir kardeşin mi getirdi senin bu 100 bin dolarını? Soruyorum. Ver bakalım. Nereden geldi bu 100 bin dolar böyle paketli halde? Hadi bir söyle bakalım. Hangi poşet işi olsa sen varsın altında. Şimdi bu poşetin içinde 100 bin dolar var. Adam da diyor ki 94.800 çıktı başkanım diyor. Bu paraları harcadığın yerleri faturalandırmışsındır. Senin paran ya. Helal paran. Şerefli paran. Alnının ak sütü gibi helal paran. Sen bu parayı kesinlikle dükkandan almışsındır. Birikiminle almışsındır. Getirmişsindir. Faturalandırmışsındır be Veli. Nerede bu faturalar?
1: Şimdi bu para birine gidiyor değil mi anladığımız
0: kadarıyla? Birine gidiyor seçim çalışması için gidiyor. Nereye gidiyor?
1: Bu para eksik diyor.
0: Nereye gidiyor?
1: Veli Ağbaba da şoförüne soruyor. Nerede bu para?
0: Soruyor efendim ben soruyorum nereye gidiyor?
1: Nereye gitti bilmiyoruz artık onu.
0: Şimdi
1: Veli Ağbaba bilir Allah bilir.
0: Diyor ki başka bir konuşmasında. Gökhan çantamı açan oldu mu diyor. Yok başkanım kimse binmedi arabaya. Kilitliydi hep. Anlamadım. Dün para koydum çantaya eksilmiş. Hep bir eksilme varmış çantalarda da bir para gidiyor. Evet. Kimse binmedi başkanım. Arkaya ben bile binmedim, bilemedim. Dışarıda kapılar kilitliydi vesaire falan diyor. Dün saydım koydum diye anlatıyor. Şimdi bir kere buradan şunu anlamamız lazım. Buradaki bu şoförüyle bir para trafiği noktasında bir ilişkisi var.
1: Evet.
0: Adama bir 100 bin dolar geliyor adam diyor 94 çıktı. Adam diyor ki çantamdaki paralar ne durumda? Şu paralar böyle, bu paralar böyle. Yani bu adam bir nevi para sayma makinesine dönmüş. Adam arabadaki çantadaki paraya kadar biliyor değil mi? Hı hı. Onu bile soruyor. Şimdi bu adam şunu söylemeli. Veli Ağbaba'ya bu para nereden geldi? 100 bin dolar. Nereden geldi kardeşim? Soruyorum. Hadi verin bakalım cevabını.
1: İşte Veli Ağbaba diyor ki o benim param diyor.
0: Hangi parası?
1: Benim param
0: ben diyor. De onu soruyorum seçim ya ispatlasana kardeşim. Için. Seçimler için kullandığın para. Eyvallah seçimde kullandın. O zaman faturalarını göster.
1: Bilmiyoruz.
0: Seçimde kullandığın paranın olsun. Da kaynağını göstereceksin. Nereden kullandın? Kaynağın nerede? Milletvekili maaşından mı koydun bu parayı? Şirketlerin bu kadar vergi vermemiş. Nereden verdin kardeşim bu parayı? Soruyorum. Nereden
1: Şimdi,
0: verdin?
1: Sayın Gökçek çok haklı bir soru soruyor.
0: Evet.
1: Veli Ağbaba'ya da cevap hakkı doğdu.
0: Şeffaflık önemli değil mi efendim?
1: Buna cevap verebilir. Yayınımız kendisine açık. Bağlanabilir. Bu evet. Para nereden geldi? Nereye gitti?
0: Şeffaf değil miydi Veli?
1: Neden şoförünüze?
0: Şeffaf Veli. Yüzsüz Veli. Gel sana daha anlatayım bak. Sonra bu kişinin düğününe evet. Katılmışsın. Özgür Özel
1: Aynı
0: katılmış.
1: Aynı zamanda Özgür Özel'in bak, de şoförü.
0: Nasıl fotoğraf koymuş? Şu 94 bin dolarını arabadaki para sayma makinen var ya. O çocuk bu. Para sayma makinesi bu efendim. Sayıyor paraları. Kaç kişinin şoförü böyle arabada 100 bin dolar sayıyor ben bilmiyorum var mı? Değerli arkadaşlar vekillere soruyorum. Sizin şoförleriniz arabada 100 bin dolar para mı sayıyor? Bununki sayıyor. Niye? Veli Baba, Ağbaba'nın şoförü olmak ayrı bir ayrıcalığı var Duygu Hanım. Paraları sayıyorsun arabada. Niye? Nereden geldiği belli değil ki paranın. Adam 5 bin dolar eksik diyor. Hiç bak kızma ibaresi var mı? Bir şey de diyemiyor. Niye? Nereden geldi bu parada bu kadar rahat harcıyorsunuz? Soruyorum.
1: Yani 5 bin dolar da çok büyük bir para. Bak. Nasıl kayboldu?
0: Evet, ve Özgür Özel'le de fotoğrafı var. Ayrıca zaten bu çocuk sadece onun değil. Zaman zaman da Özgür Özel'in şoförlüğünü de yapıyormuş. Şimdi ben soruyorum. Bu çocuk bu parayı nereden aldı? Kimden aldı? Bak şuradaki ibare çok önemli. Başkanım, hafta sonu sizden teslim aldığımız emaneti bugün teslim aldım, getiren arkadaş, bir arkadaş getiriyor. Bu arkadaş kim? Kim bu arkadaş? Buna sormak lazım. Sen bu parayı nereden aldın? Adam çünkü şirketten almamış gördüğümüz kadarıyla. Aldıysan da büyük bir ihtimal şu olur. Veli Bey, şirketten çıkış yapmışsındır bu parayı kendine. Borç olarak, çünkü daha sonra kanunen geri şirkete ödeyeceksin. Bu para bir şekilde çıktı yani. Nerede bu para? Söyle bakalım.
1: Bu şoförden de ilk ifade gelir. Buna ilişkin de bekliyoruz. Kimden aldığını
0: ben merak ediyorum.
1: Ortaya koyan.
0: Şeffaf Veli Ağbaba'nın bu ifadelerini merak ediyorum Duygu.
1: Evet. Şimdi Veli Ağbaba Malatya milletvekiliydi. Evet. Onunla ilgili biliyorsunuz bir aslında destek için program düzenlendi. Katılımı nasıl buldunuz Sayın Gökçek?
0: Çok güzel, buyurun. Vatandaşlarımız da baksın.
1: Çok da destek gitmemiş. Veli Ağbaba demiş ki, destek toplantısı desteksiz
0: arkadaşlar,
1: kalmış.
0: Arkadaşlar, benim arabalardaki 100 bin dolarları savunacaksınız.
1: Evet.
0: Benim genel merkez 6. kattaki 1 milyon euroyu savunacaksınız. Ey Malatya demiş, kalk gel bana destek ver. Malatyalı'dan gelen kişi sayısı bu kadar. Ya Malatya sana bu konuda izin verir mi? Malatya ilk önce sana şunu soracak. Ey Veli Ağbaba, aklan da gel diyecek, aklan da.
1: Elbette yani bu kadar.
0: Bu paraları nereden buldun da diyecek, böyle yaptın sen diyecek. Bir getir bakalım, göster diyecek. Cumhuriyet Halk Partililerin bu duruşlarını hakikaten takdir ediyorum. Niye? Bir avuç CHP'li gitmiş, gerisi yok. Niye? Adama güvenmiyorlar ki. İnanmıyorlar ki. Bu kadar basit.
1: Katılım çok az ve dikkat çekti.
0: Efendim, 6. katta hani 1 milyon euro Gökhan Böcek diyor.
1: Çağrı yapılmış.
0: Para. Niye gitsin bunu savunsun CHP'li?
1: Şimdi Gökhan Böcek cephesinden de biliyorsunuz bir açıklama daha geldi. Oradan aslında 6. katta Gökhan Böcek 1 milyon euroyu teslim ettiği bir şahıstan bahsediyordu. Evet. Fakat ismini söylemiyordu. Ve diyordu ki ancak görürsem teşhis ederim.
0: Evet.
1: Teşhis etmiş. Emre Caner isimli Emre biri olduğu söyleniyor. Kendisinde Veli Ağbaba'ya
0: yakın bir Emre Caner
1: isim
0: bu
1: olduğu söyleniyor. Evet.
0: Gökhan Özgür Özel'le var. Bakın burada Veli Ağbaba'yla var. Maşallah Veli zaten hep bu tip yerlerde fotoğrafları düzenli olarak var. Evet. Şimdi özür diliyorum.
1: Evet. Ve şimdi Gökhan Böcek diyor ki ben bu parayı Emre Caner'e teslim ettim.
0: Evet. Teslim ettim diyor. Şimdi bu konuda sanki yine bunu biz demişiz gibi bir beyanatlar verilmeye başlandı. Ya bir baktım. Gamze Hanım bir açıklama yapmış. Gamze Şengel Taşçıyer biliyorsunuz milletvekili. Kendisi diyor ki, bak o kadar enteresan bir yerde kendilerini ele veriyorlar ki Gamze Hanım. Bu tweet'i nasıl attınız? Ben şoka girdim. Yani Veli Bey'e zarar vereceğim deseniz bu kadar tweet atardınız. Bakın ne diyor. Habere konu olan tarihte, hatırlıyorsunuz ne dedi şey? Gökhan Böcek. Ben dedi filanca tarihte gittim, evet, genel merkeze girdim. ETS kayıtlarım da ortada. Çıktım, parayı bıraktım. Tanımadığım şahsını gördüğüm zaman belirleyeceğim kişiye bu parayı verdim. Veli Ağbaba'yı telefonla arattırdım.
1: O da verdi.
0: O da ver dedi, teyit etti, verdim ve çıktım diyor. Bakın, haberlere konu olan tarihte genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığım için genel merkezde bir odam bulunmaktaydı. Bunu kim diyor? Gamze Hanım diyor. Hı hı. Danışmanım olan Emre Caner genel merkezde olmasından daha doğal bir şey yoktur.
1: Evet.
0: Yani HTS kaydı iddiaları bu şekilde açıklanamaz. Yani Gökhan'ın olduğu o anda Emre de orada olabilir diyor. Doğru diyor. Yani parayı getirdiği anda, teslim ettiği anda orada olabilir demek diyor. Bu. Ya neyi kılıfını hazırlıyorsunuz? Soruyorum. Bakın, aday adaylarının yoğun biçimde genel merkeze geldiği bir dönemde başka bir ifadeyle yüzlerce HTS kaydı aynı anda genel merkezde tespit etmek olasıdır. Buradan suç çıkarılmaz. Ya arkadaş, buradan savcılık suç çıkartmaya çalışmıyor. Bakın şunu bir anlayın.
1: Suç uydurmaya çalışılmıyor.
0: Suç uydurmaya da kimse çalışmıyor. Sizin Antalya Belediye Başkanınızın oğlu Gökhan Böcek, benim babamın diyor belediye başkanlığı adaylığı için 1 milyon euro rüşvet verdim diyor. Ve bu parayı bu çocuğa teslim ettiğini söylüyor. Şuradaki kişiye. Buyurun. Buna teslim ettiğini söylüyor. Bunu biz diyemiyoruz. Anladınız mı Gamze Hanım? Şimdi siz de bu konuyla ilgili diyorsunuz ki evet, Gökhan Böceğin geldiği o tarihte burada ismi geçen Emre Caner burada olabilir diyorsunuz. Bu nasıl iş ya? Yani bu resmen kabul etmek efendim. Yani bence kabul etmek demek bu. Ne demek? Bakın çok enteresan bir laf daha söylüyor. Bakın,
1: yarın bir gün HTS kayıtlarına bakılırsa orada olduğu
0: 2018 yılından önce Emre Caner'in Malatya milletvekilimiz Veli Ağbaba'nın yanında gönüllü çalışma olması gizlenen bir durum değil. Yani evet, Emre Veli ile gönüllü arkadaştı diyor. Yanında çalışıyordu zaten diyor. Kendisi yanından isteğiyle ayrılmış, bunun üzerine Veli Ağbaba ile aralarında soğukluk oluşmuştur. Ya soğukluk oluşmuştur ne demek Duygu Hanım? Niye inkar etmeye çalışıyorsunuz? Bakın burada diyor ki araları soğuk aslında. İyi ama değil. HTS kaydı da olabilir. O gün de oradaydı diyor. Ya bir milletvekilini bu kadar zor duruma sokabilirsiniz. Gamze Hanım bunu yazarken bir düşünseydiniz keşke. Bir düşünerek yazsaydınız. İşte kendinizi böyle ele vermişsiniz. Ben bunu okuyunca buradan şunu anlıyorum. Bunlar büyük bir ihtimal toplandı. Yani bu benim tabii ki kendi iddiam. Dediler ki ya arkadaş bir şeyler yazalım ama yarın bugün bu HTS kaydı da çıkabilir. Çünkü bu çocuk buradaydı. Büyük bir ihtimal. Anladığım kadarıyla. E buna bir kılıf uyduralım. Nasıl bir kılıf uyduracağız? Diyelim ki genel merkezde millet geliyordu gidiyordu. Bu da orada olabilir. İşte aha yazmıştı. 1 milyon euro ha. Ben demiyorum Gökhan Böcek diyor. Bak bunda bu iddiaların hepsi benim iddiam değil. Onun iddiası. Evet. Şimdi Gamze Hanım'a sormak istiyorum. Gamze Hanım acaba siz görmeden bunlar koridorda bu parayı almış olabilir mi?
1: Onu bilmiyoruz.
0: Bakacağız. Efendim arabada biliyorsunuz 100 bin dolar teslim ediyorlar Veli Bey'in arabasında. Bir 5 bin dolar gidiyor küt. Şimdi böyle bir durumlar da var yani. Bir 5 bin dolar gitmiş orada. Acaba burada da Gamze Hanım'ın haberi olmadan bir 1 milyon euro gitmiş olabilir mi?
1: 1 milyon euro da çok büyük para yani.
0: Böyle efendim şimdi çantayla getirmiş. Bir anda bu emri alıp gitmiş mi gitmemiş mi? Bunların hepsinin ortaya çıkması lazım. Bu iddiaların bir an önce ortaya çıkması lazım. Yüzsüz Veli ne diyecek bakalım bu işe? Ya yüzsüz Veli ben sana şunu sormak istiyorum. Çok ahlaklısın ya sen. Çok bu konularda şeffaf bir adamsın ya. Ya diyor ki HTS kaydı olabilir diyor bu çocuğun o gün orada o saatte. Gamze Hanım bunu söylüyor. Ne diyeceksin buna? Yüzsüz Veli. Söyle bakayım.
1: Ne diyecek? Buna ilişkin de bir cevap verecektir. Çünkü Veli Ağbaba susmuyor. Bir taraftan biliyorsunuz gazetecileri arıyor. Bu ifadeleri
0: daha ilişkin çok beyanatlar arar, veriyor daha ama çok arar.
1: Hani artık inanıp inanmamak vatandaşın kendi takdirinde. Kendince bazı açıklamaları var. Bakalım savcılıktan nasıl ifadeler gelmeye devam edecek. Biz
0: efendim,
1: de onları takip edeceğiz.
0: Bir yandan mavi valiz.
1: Evet.
0: Bir yandan baklava kutusu. Bir yanda otoparkta götürdüler. Bir yanda bakıyoruz. CHP'nin 6. katında bir götürme iddiası.
1: Gökhan Böcek'te de bir valiz vardı. O da turuncuydu.
0: Evet. Yani
1: siyah, turuncu,
0: şimdi
1: mavi.
0: Şimdi soruyor siyah. Onunki siyah da efendim. Hatırlarsınız geçen hafta siyah demişti. Eşi öyle beyanatta bulunmuştu.
1: Sırt çantasıydı
0: evet, sırt
1: sanki
0: çantası.
1: O. Bir de şimdi dövizli soruyorum. Bir valiz vardı. Turuncu.
0: Ben burada bir soru soruyorum. Hepsi mi yalan ya? Hepsi mi iftira?
1: Bilmiyoruz. Onu
0: evet.
1: Bağımsız peki, mahkemeler yargı ortaya çıkaracaktır.
0: Bağımsız mahkemeler
1: bizim o ortaya çıkar.
0: Ha bu çocuk da Çankaya Belediyesi'nde çalışıyormuş. Çok verimli bir personelmiş bu arkadaş.
1: Ne yapıyormuş? Nasıl verimli yani?
0: Bilmiyorum. Çok büyük projelere imza atıyormuş. Zaten verimsiz olur mu ya? Şimdi bu çocuk konuşur diye sizin içiniz gidiyordur. Bu çocuk bir konuşursa perişan olursunuz valla. Derse ki bu düşünsenize ben 1 milyon euroyu aldım. Of of of of.
1: Şimdi Veli Ağbaba bir taraftan bu işte aldığı 1 milyon euroyla işte bu 100 bin dolarla konuşulurken bir taraftan sosyal medyada da geçmişte yaptığı bazı açıklamalar gündeme geldi. Malatya'yla ilgili bir kulak verelim bakalım. Mi ne diyor Sayın Gökçek'le sonra değerlendirelim. Buyurun lütfen.
5: Elimi değil gözlerimi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'ya ayağa kaldırmak için sokmaya geldim, huzurunuza geldim.
1: Şimdi Malatya için aslında bir anlamda kendini feda ettiğini ifade etmeye çalışıyor. Yarım yamalak Türkçesiyle diyeyim.
0: Yani burada maalesef şunu görüyoruz. Değerli Malatyalıları resmen burada onların üstünden burada bir paralar gelmiş gitmiş belediye başkanlığı için. Veli Ağbaba'nın hakikaten bu rezillikleri ortaya çıkmış oldu.
1: Evet.
0: Ve ben buradan şunu söylemek istiyorum. Ben onun yerinde olsam bir daha Malatya'ya gitmem. Gidecek yüzüm olmaz. Çünkü bu paraları Malatya seçimi için harcadığını söylüyorsun, fatura yok. Bunları orası için harcadığını söylüyorsun, paranın çıkış noktası yok. Genel merkez 6. katta 1 milyon euro aldığı söyleniyor. E bunun ispatını daha edemiyorsun şu sürece kadar. Ya çıkart kardeşim o zaman. O günle ilgili bütün kayıtlar çıksın ortaya de. Hı hı. Telefon kayıtları her şey ortaya çıksın de. Gökhan Böceği tanımıyorum dedin, adamı cezaevine ziyarete gittin ya. Tanımadı adamı insan cezaevine ziyarete gider mi Allah aşkına
1: dedi, bela okudu. Ben evet, tanımıyorum bela okudu, hiç görmedim.
0: Cezaevine
1: falan.
0: Gitti ziyarete. Yüzsüz. Hala kalkıp da millete burada ne anlatmaya çalışıyorsun ben anlamış değilim. Evet.
1: Sonra da orada bir geri adım attı hani bu video ortaya çıkınca daha önce ziyaret ettiğini itiraf eden. Evet. Orada o sırada gördüm falan aslında tanımıyorum gibi bir şey tabii, ifade etti tabii. Ama Gökhan Böceği'nin ifadelerinden anladığımız defaten telefonda efendim, konuştu. Yani iddiası o yönde.
0: Yalan, bir adam yalan atarken önceden yaptıklarını düşünmeden bunlar yalan atıyor ya böyle işte atıyorlar yalanları tak. Geçmişleri önlerine tak diye geliveriyor.
1: Doğruyu söyleyince Allah. Hiçbir zaman yanılmazsınız. Evet. İşte yalan söyleyince o yalanı kapatmak için başka bir yalan, başka bir yalan.
0: Utanma yok, yüz yok. Adam artık rahat. Bilmiyoruz. Rahat yalan söylüyor.
1: Biz ifadeleri evet. konuşuyoruz. Takdir izleyicinin, karar da bağımsız mahkemelerden gelecek. Şimdi evet. CHP sözcüsü Zeynel Emre de bu iddialara, bu yolsuzluk soruşturmalarına bir tepki vermiş ve diyor ki bu yağma düzenine biz karşı çıktığımız için böyle hedef alındık diyor.
0: Tövbe estağfurullah, insan güler bu da ya.
1: Bir ses açalım evet, lütfen bakalım. Rica edeyim.
6: Cumhuriyet Halk Partisi bu hanı yağma düzenine dur dediği için hedef. Cumhuriyet Halk Partisi bu hanı yağma düzenine dur dediği için hedef.
0: Koydu sizi Gökhan Böcek mi?
1: Yağma düzenine dur dediği için
0: Özkan
1: hedefe koydu.
0: Hedefe koyuyor. Yağma düzenine dur dediğiniz için. Ya biraz mantıklı konuşuyor ya. Sizin hakkınızda konuşanın biri Antalya Belediye Başkanı'nın oğlu. Bir tanesi Uşak Belediye Başkanı'nız. Ya insan konuşurken utanır ya. Yüzü kızar. Hiç mi utanmıyorsunuz kardeşim siz ya? Hangi yağma düzenine diyor? Yağma düzeni dediğiniz sizinle ilgili konuları anlatıyoruz. Sen genel başkanının arabasının 170 bin euro Uşak Belediyesi'nin kasasından arabasının içinin nasıl VIP'ye döndüğünü anlat. Esas yağmacı sizsiniz. Nasıl yağmaladığınız ortada. Bahçe duvarlarına bıraktığınız 200 bin TL'lerden, mavi valizlere koyduğunuz 1 milyon TL'lerden bahset. Bahset. Ekrem İmamoğlu için Boğaziçi ön görünümlerden istenen rüşvet paralarından bahset. Bunları da Ertan Yıldız söyledi gene CHP'li. He? Siz kimsiniz kalkacaksınız bu şekilde konuşacaksınız. Yağma düzenine dur diyecekmiş. En büyük yağmacı sizsiniz deriz o zaman adama. Biz mi diyoruz bunu ya? Gökhan Böceği söylediği laftan dolayı, Özkan Yalım'ın söylediği laftan dolayı AK Partililer nasıl suçlu olur? Bu konunun en büyük suçluları onlardır. Evet.
1: Evet şimdi devam edeceğiz. Gerçekten son günlerde demin de konuştuk. Kadınlara yönelik çirkin bir saldırı var bazı siyasetçi kadınlara, parti meclisi üyelerine.
0: CHP'liler şimdi, tarafından efendim. CHP'liler CHP'lilere saldırıyor.
1: Evet CHP'li isimler tarafından ifadelerden geliyor bu iddiaların evet. temeli. Ama bazı tabii troll hesaplardan da aslında kadınlara
0: efendim.
1: Yönelik bir saldırı var. Bunu bir kez daha bu ekranlardan kınayalım. Kadının
0: ben
1: hiçbir
0: şunu kınıyorum Duygu
1: Hanım. Buna alet edilmemesi gerekiyor.
0: Efendim, ben
1: kadın
0: şunu
1: üstünden
0: kınıyorum.
1: Böyle bir polemik yaratılmamalı.
0: Duygu Hanım, Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler kadınlar üstünden iftira atmayı bıraksınlar. Hı-hı. O zaman böyle diyelim.
1: Kim
0: eğer bir iftira
1: elbette.
0: Söz konusuysa CHP'liler kadınlar üstünden iftira atmasınlar birbirlerine. Özkan Yalım atıyorlar, biz atmıyoruz bu konuları.
1: Bu olacak şey mi yani? Efendim, kadınları böyle bir ifade
0: ya da Veli Ağababa'yla ilgili bu konuları söyleyen Gökhan Böcek parasal konuları. Ya da kadınlarla ilgili bir durum varsa bunu söyleyen Özkan Yalım. Bunun AK Partili ile bir alakası yok. Hı hı. Burada Asu Hanım diyor ki kadınları susturamayacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturamayacaksınız.
1: Hukuki süreç başlatmış
0: efendim,
1: Asu Kaya.
0: O zaman gidin Özkan Yalım'la konuşun. Özkan Yalım sizin partinizdeki kadınlarla ilgili eğer böyle bir konuşma yapıyorsa hedefinize buraya yazın. Özkan Yalım utanmıyor musun bizim hakkımızda böyle böyle söylemeye diye aleni yazın. Öyle dolan başlı yazmayın.
1: Yani burada
0: korktunuz
1: gündeme
0: şey var,
1: getirilmeyecek
0: yanında.
1: Bizim ağza evet. almaktan bile utandığımız iddialar efendim, çok çirkin.
0: Kendi aralarında söylüyorlar biz söylemiyoruz.
1: Evet.
0: Peki Asu Hanım ne diyordu Özkan Yalım hakkında?
1: Geçtiğimiz dönemde
0: ne
1: o da Özkan
0: ha, görevden alındığı gün ne dedi efendim?
1: Yere göğe sığdıramıyordu. Çok başarılı falan diyordu. Bir açalım mı ses
0: açalım
1: verelim
0: bir,
1: lütfen
0: buyurun.
1: İzleyelim.
7: Çalışkanlığıyla bildiğimiz, özveriyle çalıştığını bildiğimiz, tek derdi, tek amacı Uşağa hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar. Bu milletin feryadını bastırmak isteyen bu müflis iktidar çareyi milletin seçtiği belediye başkanlarına, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına saldırmakta buluyor.
0: Evet, peki şimdi...
1: Şimdi biz o gün de aslında değil mi Özkan Yalım'ın görüntüleri yayınlandığında o gün de tepki gösterdik.
0: Ve kadınlara hedef göstererek iftira ve nefret siyaseti dizayn edeceğini sanmaz. Bunları kim yapıyor Ason? Bunları kim yapıyor Allah aşkına soruyorum. Sizi şu anda bu anlamda töhmet altında bırakan ki ben bu konulara hiç girmedim hep söylüyorum başından beri. Özkan Yalım değil mi? Ya bu konunun Allah aşkına iktidarla ne alakası var lütfen soruyorum. Sizin övdüğünüz, biraz önce söylediğiniz bu isim sizin kendi partinizdeki milletvekilleri hanımefendiler hakkındaki konuşmayı yapan kişi. Ya bir buna bir bakın ya. Savcı değil, Adalet Bakanlığı değil, bir AK Partili yetkili değil. Sizin kendi belediye başkanınız. Artık kavga edecekseniz de ha belki benim haddime düşmez size bu anlamda akıl vermek ama şunu açık söyleyeyim çünkü bir hanımefendi olduğu için söylüyorum Asu Hanım'a. Bu arada ben Asu Hanım'a yapılan haksızlıklarda da kendisini arayıp zaman zaman bundan çok önceki dönem biliyorsunuz bir İYİ Parti ile kendi aralarında bir sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. O konuda geçmiş da Asu Hanım'a muhtemelen telefonu açmıştım. Şunu da çok net olarak söyleyeyim. Bir hanımefendi olarak şu yürekliliği gösterin o zaman. Ey Özkan Yalım. Sen kimsin bizim milletvekillerimiz hakkında bunu diyorsun diye niye biriniz cesaretle yürüyemiyor? Ne var bu adamdan bu kadar korkuyorsunuz? Hadi söyleyin bana. Ya bir göreyim sizin yüreğinizi ya. Özgür Özel'i de göreyim. Ya şimdi bir partinin genel başkanı kendi partisindeki hanım milletvekilleriyle alakalı böyle bir ithamda bulunduğu zaman çıkıp bir kükreyip sen kimsin kardeşim benim milletvekillerim hakkında böyle ithamda bulunuyorsun diyemiyorsa o zaman bir dönüp kendilerine bakacaklar Duygu Hanım. Kendi içlerinde bu hesabı soramadıklarını suçu başkalarına atarak üstlerinden atamazlar. Bunu açık söyleyeyim.
1: Ya Özkan Yalın'ın ifadeleri öyle son yok. Derece çirkin. Delikanlılık
0: göstersinler. Delikanlılık. Değil. Çıksınlar. Desinler ki ey Özkan Yalın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili kadınları hakkında konuştuğun ithamlar hakkında ağzını topla desinler. Hadi deyin. Deyin kardeşim o zaman.
1: Hiçbir kadın hakkında... Böyle mesleksiz iddialar kabul edilemez yani buna ilişkin imalar, çirkin ifadeler neden siyasetin konusu oluyor ki? Biz bunları neden konuşuyoruz
0: CHP'liler
1: ki? Elinizde hiçbir delil yok. İki kadını bir yerde gördüm. Bunun üstünden imalarda bulunuyorsunuz. Yani bunlar hiç doğru değil. Özel hayatın gizliliğine de zaten aykırı. Ve iftiranın da karşılığı elbette hukuken de yerini bulacaktır diyelim ve devam edelim. Biliyorsunuz Özgür Özel yine çarpıcı bir açıklama yaptı ve dedi ki biz belediyelerin tek bir kör kuruşuna tenezzül etmedik. Gelsin bakalım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmedik etmeyiz. Belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmedik etmeyiz.
1: Belediyelerin tek bir kör kuruşuna tenezzül etmedik etmeyiz diyor Sayın Özgür Özel açıklaması bu yönde.
0: Evet. Siz nasıl zaten sen kör kuruşuna tenezzül etmen 170 bin euro arabanın içini yaptırmışsın. VIP araba 170 bin euro al. Ne diyeceksin? Kabul de ediyorsunuz yaptırdığınızı. Hiç tenezzül etmiyorsun maşallah. 170 bin euroyu arabanın içini yaptırmış. İyi saçlı lafı demeye utanır ya. 170 bin euro para harcattırmışsın Uşak Belediyesi'ne. Bir de belediye başkanı diyor ki Uşak Belediye Başkanı ifadesini okudum. Çok üzgünüm diyor. Bu parayı diyor vermeye de hazırım diyor. Bir de böyle ifadeler de veriyorlar.
1: Evet maalesef.
0: Yani mecbur harcadık diyor. Genel başkan talimat verdi yaptırdık diyor. Hiç maşallah. Zaten senin kör kuşunla işin olmaz. Sen genelde euro bu noktada çalışıyorsunuz. Her şey ortada. Evet.
1: Evet biraz isterseniz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bakalım. Onlar da son dönemlerde sahneyle ilgili bir ihale yapmışlar anladığımız kadarıyla. Fakat bu yaptıkları ihale de aslında başka bir ihaleyi gündeme getirdi.
0: Duygu Hanım.
1: Geçmişte bak, yaptıkları ihaleleri
0: şimdi
1: gündeme getirdi.
0: Yeni bir ihale buyurun. Yapıyorlar.
1: Evet.
0: 14 Mayıs 2026 Ankara Belediyesi 19 Mayıs'a yetiştiremeyecekleri için hemen acil eylemle bir ihale yapılıyor. Sahneyi kaç liraya yapıyorlar biliyor musunuz? 3 milyon 369 bin TL'ye. 3 milyon 369 bin TL'ye sahne yapıyorlar. Bakın. Ne zaman? 19 Mayıs için. Geriye dönüyoruz. Gösterin. Tantaşçı konseri. Bir konser.
1: Kaçtı o? 40 milyonlarda bir şey.
0: Yıl 2024.

0: Kaç lira? 41 milyon 950 bin. Yıl 2026 aziz seyirciler. Sahne kaça yapılıyor? 3 milyon 369 bin liraya.
1: Nasıl oldu peki?
0: Nasıl oldu da bu 41 milyonlardan 3 milyon 300 bin liralara düşüldü? Şimdi burada vurgun yok öyle mi? Biz bu zaten bu yüzden yeni ihale yapamıyorlardı. Yeni ihale yapınca zaten bu işler ortaya çıkacağı aleni olarak ortada. Hemen mutlaka dava dosyasına ben şikayetçilerden biri olduğum için bunu da sunacağım. Bu 2026'da bu fiyata nasıl yaptın bakayım? 2024'te yapamadığın fiyatları. Çok çok altına yaptın. Nasıl yaptın?
1: Evet.
0: Vurgun yok diyor burada. Şeffaftınız ya. Patlayınca konser vurgunları. Bir tane konsere harcamışlar 42 milyon Tantaşçı'ya. Adam kendisi belki almamıştır 5 milyon ben size söyleyeyim. Hadi sahnesi olsun onun da işte o zaman 2 milyon falandır. Çünkü baksanız da bugün 3 milyon 369 bin liraya sahne kuruluyor. Bugün kuruluyor. Hı hı. Bundan yani 2 yıl öncesinden bahsediyorum.
1: O rakam da zaten infial yaratmıştı. Onunla ilgili de bir soruşturma var ve devam
2: maalesef
1: ediyor.
2: Ya
1: oradaki
2: böyle
1: fiyatın gerçekten fahiş olduğunu da konuşmuştuk. Sayın Gökçek gerçekten süremizi de aştık.
0: Peki.
1: Neler söylersiniz son olarak?
0: Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şeffaf bir Türkiye'de Veli Ağbaba ve onun gibi yüzsüzlerin yaptığı bu tür pisliklerin bir an önce ortaya çıkıp siyasetten bunların temizlendiği ve hakikaten temiz siyasetin konuşulduğu güzel günlere diyor. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür evet ediyoruz efendim. Efendim biz bu akşamlık sürmanşeti sonlandırıyoruz. Haftaya yine biz bu ekranlarda olmayı ümit ediyoruz. Sizleri de Beyaz TV ekranlarına bekliyoruz efendim. Sevgiyle, huzurla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Damla. Bence çok eğlenceli.
8: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
11: Allah aşkına neden?
10: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
11: Karnın doyar da ruhun aç.
10: Dört nala yaşıyoruz.
11: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
10: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
11: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
10: Yo, ben bu aşka doyamam.
12: Doyamam pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
15: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: O anların dondurması Oando.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Ben hallediyordum canım.
1: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
2: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
1: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Bulduğa serinliğini koru.
1: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Hatlar, Kuzey Denizi.
1: Ne yapıyorsun?
2: Merhaba.
1: Günaydın.
2: Seni fark etmedim.

0: Günaydın. Günaydın Adin.
1: Günaydın.
2: İyi uyudun mu?
0: Hı hı.
2: İçmek istersen termosta kahve var.
0: Tadı güzel mi?
1: Evet. Bitti.
2: Bitirdin mi?
1: Evet. Nerede?
2: Bilmiyorum. Bulman gerekiyor. Maalesef bugün hazine avı günü değil. Bodruma da bak. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Neyi arıyor?
2: Uzaktan kumandalı bir araba. Hı. Ne oldu? İyi misin?
0: Evet.
2: Yumurta?
0: Olur.

0: 30'un altına inemezsin.
1: Bence emin olma.
0: O halde iddiaya varsın.
1: Yapamazsam bir ay boyunca arabada çalacak müziği sen seçebilirsin.
0: Anlaştık.
1: Bekle bir dakika, bir hafta olsun.
0: Hayır.
1: Bir diyelim.
0: İki haftada anlaşalım, tamam mı?
1: O kadar dayanamam.
0: İki.
1: İyi. İki hafta.
0: Tamam.
2: Elume açık deniz robotları, su altı robotları için test tankı.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: 3, 2, 1, başla. Beş saniye.
1: Çapraz.
0: 20.
1: Yarıladık.
0: 27.
1: Lanet olsun.
0: 28.
1: Lanet olsun.
0: 29. 30.
1: Seni...
0: Bin metre derinde manuel sıfırlama hakkında fikrin nedir?
1: Bahis yükseliyor mu?
0: Tamam, pes mi ediyorsun?
1: Pes etmiyorum. Bir dahakine başaracağım.
3: İyi akşamlar millet.
1: Görüşürüz.
0: Güle güle. Barbekü partisine kimler geliyor?
1: Petrol çalışanları.
0: Tanrım.
1: İyi insanlar.
0: Tamam, pekala.
1: Hadi gidelim.
0: Bu çantada ne var böyle? Neden bu kadar ağır? Baksana şuna.
1: Ağır değil.
0: En azından 15 kilo olmalı.
1: Senin kolların güçsüz. Kasların zayıf. Biraz spor yap bence.
0: Çok garip. Neden onun yanına taşınmıyorsun?
1: Onun yanına taşınmayacağım.
0: Ama onunla bir yıldır birliktesiniz.
1: Hayır, 9 ay oldu.
0: Çoğu kişi o kadar beklemezdi.
1: Ben öyle biri değilim, tamam mı?
0: Ona taşınıp bir pick-up satın al. Ben de ofiste yalnız
1: Hayır,
0: kalayım.
1: Hayır, böyle bir şey olmayacak.
0: Kayak takımları ve çantalar için büyük bir odaya ihtiyacın olacak ama. Bunu sen de biliyorsun. Er ya da geç taşınacaksın işte. Bunu kabul et.
1: Benim kendi hayatım var,
0: Hayır
1: onun
0: mı?
1: Da kendi
0: Bence
1: hayatı
0: sadece
1: var.
0: Ağırdan alıyorsun.
1: Böyle gayet iyi
0: sadece
1: yürüyor.
0: Sadece bunu kabul et ve onun yanına taşın, tamam mı?
1: Bu konuyu kapatmamız mümkün mü acaba? Lütfen ama.
4: Merhaba.
1: Merhaba Oduvar. Diyette misin?
4: Evet.
0: Sakın beni yalnız bırakma.
1: Şunları alayım mı?
2: Evet, çok seviyorum.
4: Merhaba Arthur.
2: Merhaba. Gerçekten. Ve dediğim gibi kayakla atlamak benim hobim.
4: Senin hobin kayakla atlayış izlemek Ronnie.
2: Tamam ama...
5: Merhaba Odin, teyzen sarılabilir mi sana lütfen?

0: gibi.
1: Hadi. Hadi.
0: Hadi ama.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Harikasın.
3: Merhaba, nasılsın?
1: Hemen içecek bir şeyler alayım.
2: Geliyorum.
3: Sizi kim gönderdi oraya? Tamam, siz gidin. Ben alırım.
4: İkinizi birden kim gönderdi buraya? Siz gidin. Ben ilgilenirim.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
4: Rahatsız olmayın.
1: Güle güle.
4: Tamamdır. Görüşürüz.
2: Hey, hayır, çekin. Dur, ver basın, hadi. Hadi, hadi, para tutur gönder. Onu.
5: Yolla, yolla. At
2: hadi.
5: Para. Harika, işte bu. Aferin ortak. Aferin
2: İyi
5: sana.
2: İyi geceler, Odin.
1: Yatma vakti.
2: Hah?

0: Kimleri görüyorum?
1: Aa, hayır.
0: Pek de iyi görünmüyorsun.
1: Kafam zonkluyor. Ya seninki?
0: Pek değil. İsteyen bize kahvaltı hazırladı. Yumurta ve pastırma. Sen de ister misin?
1: Aa, teşekkür ederim.
0: Bu çanta o kadar da kötü değil ha? Ne dersin?
1: Her şey var mı?
0: Nasıl yani?
1: Kola ve cheeseburger falan da var mı peki?
0: Alo? Hayır, işteyiz. Ne oldu? Evet ama... Tamam, hemen geliyoruz. Tamam. Arayan Sagay'dı, bir kaza olmuş. Helikopter pistine gitmemizi istedi.
1: Ne tür bir kaza?

0: Tamam mıyız?
1: Evet.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben William Lee.
0: Sophia Hartman.
2: Sophia Hartman, evet ha. Ben acil durum şefiyim. Merhaba.
3: Merhaba.
2: William Lee, merhaba. Arthur, merhaba.
0: Ne oldu? Nereye gidiyoruz?
2: Bir şey yapmadan önce bunu imzalayın.
3: Nedir bu?
2: Sözleşme.
0: Gizlilik için.
2: Evet, bu bir gizlilik sözleşmesi. İmzanız bitince bir an önce yola koyulmalıyız. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
0: Ama cevap vermediniz. Nereye gidiyoruz?
2: Norman Maximus sizi bekliyor. Oraya varınca öğreneceksiniz. Gemide bir temsilcimiz var.

0: Saga Petrol Tesisleri Uzaktan Komuta Merkezi.
1: Geldiler mi?
2: Evet, yerlerindeler ve hazırlar.
1: Tamam.
2: Merit, bağlandık mı?
3: Görüntü birazdan gelir.
2: Tamam. Yasin, sesi hoparlöre verebilir misin?
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Güvertede herkes hazır.
6: Merhaba.
5: Yerlerindeler.
7: Sofia, ben Berit. Beni duyuyor musun?
4: Duyuyorum.
3: William Lee burada. Hoparlördesin.
2: Dinleyin. Durum şu, bir platform çöktü.
8: Emin olmasak da bu durum büyük olasılıkla deniz tabanındaki noktasal bir heyelanla ilgili.
4: Ekofisk'te yılda birkaç santim çökme olmuyor mu?
8: Bu kez çökme platform tabanının hemen altında
2: gerçekleşmiş olmalı. Size bazı grafikler yolladık. Elinize ulaştı mı?
4: Ulaştı, evet.
8: Güzel. Sizce bunun bir faydası olur mu?
4: Aslında bu neyi aradığımıza bağlı.
8: Orada kaybolan insanlar var. Büyük bir yapı böyle hızlı bir biçimde çöktüğünde
2: bazen hava cepleri oluşur. Hayatta olan var mı öğrenmeliyiz.
4: Yani insanları mı arayacağız?
8: Evet, doğrudur. Robotunuzla oraya girip hayatta kalan insanları bulmanızı ümit ediyoruz.
4: Deneyeceğiz.
8: Teşekkür ederim.
6: Beach kontrol odası. Burada bırakılmaya hazırız.
9: Anlaşıldı.
6: Çevrim içi. Hazır mıyız?
4: Evet.
6: Geri sayım. 3, 2, 1.

0: İçeri girecek bir yol arıyorum.
1: Şu an 4 ve 45 derece ve 120'deyiz.
0: Boruları takip edelim. Bir açıklık görüyor musun?
1: Evet, sancak tarafında bir şaft olmalı.

0: Bir kapı görüyorum.
1: Onu açabilir misiniz?
0: Deneyeceğiz.
2: Deneyebiliriz.

0: Yaşıyor. Bir hava cebinde canlı biri olduğunu söyle.
1: Kontrol merkezi, tamam.
2: Hava cebinde hayatta kalan biri var.

0: Barrett.
1: Yasin, gemiyle iletişime geç, hazırlansınlar.
2: Ne yapmamız gerektiğini sor.
3: Acil durum merkezi.
4: Merhaba. Yardım edin.
1: Kimlik tespiti de yapılsın.
4: Kimse yok mu?
1: Koordineli çalışmamız gerekiyor.
4: Çıkarın beni buradan. Yardım edin. Yardım
3: o
4: edin.
3: O da neydi?
2: Yapmamız gerekeni söylesinler.
3: Sonarda parazit var. Bu da ne? Nedir bu?
0: Bu ses de ne böyle?
4: Yardım edin.
0: Sızıntı mı var? Berit.
1: Tüm vanaları kapatmıştık.
4: Edin.
1: Bizden kaynaklı değil.
4: Yardım
0: kontrol edin.
4: Yardım edin. Çıkarın beni buradan. Çıkarın.
1: Sesi kapat.
4: Çıkarın beni buradan.

0: Gaz sızıntısı var.
1: Ha?
0: İliye çıkar.
1: Sofia. Onunla ne yapacağım peki?

sıkıntısı var.

0: Şu ana kadar 8 kişinin öldüğü doğrulandı. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Durum aydınlandıkça daha fazla bilgi vereceğimizden emin olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Petrol ve Enerji Bakanı Stenar Skagemo'nun açıklaması bu şekilde.
2: Neredesin şimdi?
3: Koridordayım. Aa, 6. katta.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Aman tanrım, iyi misin? İyi misin?
2: Hı hı.
3: Aman tanrım. Aman tanrım. Neler oldu? Şu haline bir bak.
2: Ben iyiyim.
3: Gidelim. Hey, ne oldu? Anlat bana hadi. Hı?
2: Çok korkunçtu. Birkaç gün sende kalabilir miyim?
3: Elbette.
2: Yalnız olmak istemiyorum çünkü...
3: İstediğin kadar kalabilirsin.

0: Bir simülasyon yaptık.
1: Aha.
0: Platform 2 dakika 47 saniyede dibi boyladı. Böyle bir çöküş imkansızdır.
1: Aman Tanrım.

0: Merhaba.
1: Yerimi geçecek birini bulamadım.
0: Sorun değil. Senin mini versiyonun burada.
1: Evet. Bu doğru. Tamam. Dinle.
0: Hı.
1: Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum.
1: Odin, ben gidiyorum. Babanla vedalaşmak ister misin? Sarılır mısın?
2: Evet.
1: Gel bakalım.
2: Güle güle.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz. İyi yolculuklar.
1: Teşekkür ederim.
0: Arabayı tamir etmeye ne dersin?
2: Olur.
0: Tamam. Eğlenceli olacak.

0: Şu küçük vidayı görüyor musun?
1: Evet.
0: Onu sıkmaya çalış. Merhaba Arthur.
2: Merhaba. Gelmen gerekiyor.
0: Tamam. Ne oldu?
3: Galfax A kıyıdan 220 kilometre açıkta.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Okuma gözlüğünü mü taktın?
1: Kapa çeneni. Sofya nasıl? Toparladı mı?
0: Ha, iyileşecek.
1: Hı. Gaz patlaması olduğundan bahsediyorlar.
0: Evet, kuyuda sızıntı olmuş.
1: Platformda mı?
0: Öyle diyorlar. Yani... Ama o iyi. O güçlü bir kadındır.
1: İyi.
0: Buradaki hava nasıl?
1: Herkes fısıldaşıyor. Biraz sarsılmış olsalar da iyiler. Yani her zamanki gibi. Bilirsin işte.
0: Tamam. Güzel. Peki. O zaman işe koyulalım.
1: Tamam. Neyin var?
0: Hı?
1: Bir şeyler var.
0: Yok bir şey.
1: Turu dört gözle bekliyorum.
0: Turu dört gözle bekliyorum.
1: Hey. Neyin var? Ha?
0: Sofya ile konuştuk.
1: Ha?
0: Odin ve benim yanıma taşınıyor.
1: Yok artık. Bu harika.
0: Evet.
1: Hak ediyorsun. Yeni başlangıç.
0: Evet, yeni bir başlangıç.
2: Bak. Hı? Patlama olayının kayıtlı görüntülerini inceledim.
3: Tamam.
2: Bu ön kameradan aldığımız görüntü. Hı-hı. Çok net. Hı-hı. Fakat arka kameraya geçtiğimde...
3: Ne? Geri alsana. Bu sızıntı kesinlikle kuyuda değil. Tanrım, sürekli devam ediyor. Hı-hı.

0: Affedersiniz. Lee?
1: Tamam. Merhaba.
2: Merhaba.
1: 12 saattir aralıksız dinlenmiyorum. Yemeği yerken konuşsak olur mu?
2: Bu bir kuyu sızıntısı değil.
1: Kuzey Denizi'nde gazın taşınması olağan dışı bir durum değildir.
2: Bütün bölge havaya uçtu. Bir anda bu kadar gaz çıkışı yaşanması, bir şeyler gerçekten ters gitmiş olmalı. Ve böyle bir çökme şekli olamaz.
1: Belki de bunu uzmanların değerlendirmesine bırakmalıyız. Bunu ödünç alabilir miyim?
2: Tabii.
1: Teşekkür ederim.
2: Gidiyor musun? Orada binlerce işçi var. Neler olduğunu bilmeye hakları yok mu sence? Bir şeyler söylemelisin.
1: Gizlilik sözleşmesi imzaladın, unutma.
3: Ne dediler?
2: Emin değilim. Ben...
3: Videoyu gösterdin mi?
2: William Lee'ye gösterdim.
3: Ah! Ne dedi peki?
2: Pek bir şey demedi.

0: Basınç ne durumda?
1: İniş çıkışlar oldu ama şu anda iyi. Diferansiyel yapışkanlık belirtileri vardı ve bu bir yön değiştirme olabilir. Ama bu bir sorun teşkil etmemeli.

0: Saga Stavanger, Açık Deniz Operasyon Merkezi. Merhaba Kan.
1: Merhaba. Ha evet. Petrol ve Enerji Bakanı Skagemo geldi.
0: Merhaba, Stenar Skagemo.
1: Bu kadar kısa sürede geldiğiniz için teşekkür ederim. Son iki gün içerisindeki gelişmeler epey dramatikti William.
2: Çatlak ve heyelan sayısı arttı. Batan platform incelendi. Bugün büyük bir çatlağın video görüntülerini elde ettik. Şimdiye dek gördüklerimizin en büyüğü. Ama çok çok büyük. Size göstereceğim. Bakın, genişlemenin en fazla olduğu yer çatlağın orta noktasıyla birkaç kilometre uzunluğunda bir yarık söz konusudur şeklinde düşünürüz. Belki onlarca kilometre.
0: Peki bunun anlamı nedir? Bu yarık nasıl oluştu?
2: Odvar.
3: Bunlar Kuzey Denizi'ndeki platformlar. Burası Storage. 8000 yıl önce burada devasa bir heyelan oldu. Storage kayması denilen olay. 5000 kilometre küp taş, çamur ve kum aşağı doğru kaydı. Kayıt altına aldığımız heyelanlar Storage'la aynı hat üzerindeler. Burada görüyorsunuz.
0: Aha. Yani?
2: Uzunca bir zaman bunun bölgesel bir çöküş olduğunu düşündük. Ama artık böyle düşünmüyoruz. Videoyu izleyince anlarsınız.

0: Neyi izliyoruz biz?
1: Daha büyük bir heyelanın parçası. Dikkatlice bakarsanız deniz tabanı kayboluyor.
2: Storega heyelanı. Yine harekete geçmiş.
0: Bu kayma ne kadar büyük peki?
2: Ne yazık ki söylemek çok zor. Ama modern zamanlarda kaydedilmiş bütün kaymalardan daha büyük olabilir.
0: Platformlarla dolu bir bölgede mi?
2: Ve insanlar, evet.
0: Bu olay niye şimdi oluyor peki?
1: Bunu bilmiyoruz. Birçok faktör olabilir. İklim değişikliği veya diğer koşullar. Bunu biz de tetiklemiş olabiliriz açıkçası.
0: Ne demek istiyorsunuz?
1: Orada binlerce kuyu açtık. Büyük petrol ve gaz rezervuarları deniz tabanı altından çekildi. Orası İsviçre peynirine dönüştürüldü.
3: Konumuza geri dönelim. Bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor.
0: Evet, katılıyorum. Ne öneriyorsunuz peki?
2: Bölgedeki bütün çalışmalar durmalı. Daha fazla bilgi edinene kadar bütün kuyular kapatılıp emniyete alınmalı.

0: kuyuları kapatamazsak en kötüsü ne olabilir? Söyler misiniz?
1: Bakın Bay Skogen. Bu bir kovan. Bir çeşit kabuk yani. Deniz tabanına sabitlenmiş ve üzerinde de bir sondaj var. Platform devrilmiş.

0: sondajı da beraberinde götürürse bu durumda petrol serbest kalır.
1: Serbest kalan petrolün miktarı ne olur?
0: Deepwater Horizon'ı hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: O tek bir kuyuydu ve yayılma alanı Danimarka kadar büyüktü. Burada 350 kuyu var.

0: Önümüzde büyük bir görev var. Hiç kimse böyle bir şey yaşamadı. Bu olaya karşı hazırlanmadı. Ana kurtarma merkezi tahliyelerle ilgilenecek. Görevimiz Kuzey Denizi'nin yarısını güvence altına alın ve kapatmak. Bunu başarmak için bütün kuyular kapatılmalı ve bütün tesisler emniyete alınmalı. Her birimiz yılmadan azimle çalışmak mecburiyetindeyiz. Çok az zamanımız var ama kesinlikle panik yapmayacağız. İlk önceliğimiz güvenlik olmalı. Kırmızı listedeki bütün platformların güvenliği sağlanıp kapatılmalıdır.
1: Neden daha fazlasını bilmiyorum. Birçok kişi tahliye ediliyor. Renate, kontrol eder misin? Bakın, ben de sizden fazlasını bilmiyorum. Elimde fazla bilgi yok ama sakin olmak zorundayız.
2: Bu kemer kimin? Tamam, kutulardan birine koy. Hangileri kaldı?
0: Pekala raporlar. Stayort ağda durum nedir?
3: Stayort kapatılıyor.
0: Mükemmel. Tamam. Tamam. Çok güzel. Ya Osaberg?
4: Osaberg A ve D güvende. B de tamamlanmak üzere. Mürettebat önce Normand Vishon'a ardından da Agudnes'e götürüldü.
1: A grubu hazırlanın. Cale Hayland.
5: Evet.
1: Terry Hamar.
6: Burada.
1: Henning Sirnes.
7: Evet.
1: Eva Fjortoft.
2: Evet.
1: Güzel. Renate ile güverteye gidin. Hadi bakalım.
2: Bu taraftan.
1: Harika.
4: Grup hazır mı?

0: Troll'deki vanalar ne durumda?
1: Troll A. A tamam. Yeşil.
0: O zaman listeye devam edin.
2: Stuart alanının tamamı halledildi.
0: Devam edin.

0: de özel haberimiz. Doğrulanmamış kaynaklara göre Kuzey Denizi'ndeki petrol kuyularında geniş çaplı bir tahliye gerçekleşiyor. Petrol endüstrisi bunu halka resmen duyurmuş değil. Şimdi büyük hareketlilik yaşanan Sola'daki ana kurtarma merkezine bağlanıyoruz. Ondan sonra hava durumuyla devam edeceğiz.
1: Polis, itfaiye, ilk yardım ekipleri dahil olmak üzere tüm acil durum birimleri iş başında.
2: Tahliye işlemlerine başlandı. Yetkililerle kesintisiz sürdürülen işbirliği bu süreci hızlandırıyor.
3: Endişelenme, tahliye ediliyoruz.
2: Bu ülkede daha önce hiç görülmemiş boyutta bir tahliye. Gulfax Ağ'daki bir kuyudan hala hata raporları geliyor. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
4: Neden bilmiyorum ama bir tür yavaşlama başladı.
5: Şimdi bunun sırası mıydı yani? He?
4: Bağlantıda bir tür dengesizlik olmalı.
5: Platform şefini ara. Helset'ti değil mi?
4: Evet.
6: Pekala, sıra bizde F grubu. Hepimiz hazırız. Gidelim hadi. Ronnie Helset. Gerçekten mi? Bir tahliyenin ortasındayız.

0: Tamam, ne yapabileceğime bir bakayım. Kuyu 4'le bağlantı kuramıyorlarmış. Yani uzaktan kapatamıyorlar.
1: Tüm kuyuları kapatmadan çıkamayız.
0: Öyle.
1: Bütün gece tam basınçla pompaladık.
0: Bu yüzden inip manuel olarak kapatmamızı istiyorlar.
1: Hayır. Sen burada kal, onlarla ilgilen. Ben inerim. D kanalından inip halledeceğim.
0: Tamam. Ama acele et.
1: Otobüsü beklet.
0: Tabii, tabii.

0: Reddebat'ın tahliyesi saat 4.30 sularında başladı. Gemide bulunan yaklaşık 150 kişi sorunsuz biçimde tahliye edildi.
1: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.
2: Rüyada durum ne?
3: Şu an son kuyuyla ilgileniyorum.
2: Gulfax'taki vanalar ne oldu?
4: Aşağı inmek biraz zaman alıyor.
5: Stian, aracımız geldi.
0: Tamam.
6: Hemen geliyorum.
7: D kanalı, Galfax A. Deniz yüzeyinin 138 metre altı.

0: Ne oluyor be?
1: Kahretsin. Bağlantıyı kaybettik.
2: Kiminle peki?
1: Tüm platformla. Her şey çöktü.
3: Sadece o değil. Sadece o değil. Hey, neler oluyor?
4: Stiyat, vakit geldi. Gitmeliyiz.
5: Anlaşıldı.
2: Şimdi vanayı kapatıyorum.

0: Dupagi'nin telesekreteri. Lütfen mesajınızı bırakın.
1: Berit, merhaba. Ben Sofia Hartman. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Şu anda sana doğru geliyorum. Varınca haber veririm, olur mu? Berit Dupagin'le görüşmeye geldik.
2: Randevunuz var mı?
1: Evet.
3: Sanırım burada konuşabiliriz.
1: Odin, sen gidip şu tarafa otur.
4: Tamam.
1: Stian'a ulaşamıyorum. Cevap vermiyor.
3: Sofia. Biz Gulfax'taki tüm kuyuları uzaktan kapatamadık. Stian birini manuel olarak kapatmak için aşağı indi. Az önce Ronnie ile konuştum. Ve o zamanında yukarı çıkamamış. Stian tahliye edilemedi.
1: Ama bana attığı mesajda tahliye edildiğini yazmıştı.
3: 30'dan fazla platform çöktü. Gulfax ilk etkilenenlerdendi ve destek ayaklarından biri çöktü. Stian da oradaydı.
5: Orada bulunan can kurtaran botlarının listesini istiyorum, tamam?
1: Stian Birkland hala Gulfax ağda. Onu oradan çıkaracak birini göndermelisiniz.
5: Bu Gulfax ağa durumu kırmızı. Bir destek ayağını kaybetti. Çökebilir ve batabilir her an için. Çok üzgünüm, inanın bana.
1: Ama onu oraya sen yolladın. Bu yüzden geri getirmek de senin sorumluluğun.
5: Ne yazık ki gitmeni istemek zorundayım.
1: Hayır. Hayır. Sen onu geri getirene kadar hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı?
5: Ölüm riski olan böyle bir işe kurtarma ekiplerini gönderemem. Önceliklerimizi belirlemek zorundayız.
1: Babasını kaybetmek üzere olan bir çocuk söz konusu.
5: Güvenliği çağırır mısın?
1: Hiçbir şey yapmayacak mısın? Ha? Belki de küçük bir çocuğa babasını kurtarmak için hiçbir şey yapmayacağını da kendin söylemelisin. Buna müsaade etmeyeceğim.
6: Sofia.
1: Hayır.
5: Bağlantı ne durumda?

0: Babama bir şey mi oldu?
1: Evet. Öyle denebilir.

0: Biraz bekler misin?
1: Olur.
0: Tamam, hemen döneceğim. Platformun her yerinde kameralar var değil mi?
2: Evet, çoğu odalarda.
0: Bana o görüntüleri göster.
2: Sofia.
0: Görmek istiyorum. Hemen.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: İşte bu Google Gemini.
9: Evet.
8: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
9: Ay çok güzel.
8: Açılmış rengini göster.
9: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
8: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
14: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
15: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl. Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
16: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher-Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.

0: kalıcı koku. Made in Mel.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
3: Ne 11'de kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.
5: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
6: sütaş ayran.
5: Gelsin sütaş ayran.
7: Sizin oğlana da yeni bir lisel sözü verdik ama.
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
9: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşit

birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
6: Allah aşkına neden?
5: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
5: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
6: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
5: Yo, ben bu aşka doyamam. Doyana da pop kek. Doymayana
7: pop kek, pop kek. Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
8: Sadece duruladım.
7: Özel bir formülün var mı?
8: Sadece duruladım.
7: Hadi ama.
8: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
11: Damla bence çok eğlenceli.
12: Yok ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
1: Net, sigortam Net. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise

0: fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
3: Yves Rocher'dan Sebo Aktif Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
4: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
5: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi?

0: Bakın.
1: Tam da leslik.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Öyle denebilir.

0: Biraz bekler misin?
1: Olur.
0: Tamam, hemen döneceğim. Platformun her yerinde kameralar var değil mi?
2: Evet, çoğu odalarda.
0: Bana o görüntüleri göster.
2: Sofia.
0: Görmek istiyorum. Hemen.

0: Hayır. Hayır.
1: Sofia. Ah, çok üzgünüm.
0: Bana tahliye edileceğini yazmıştı.
2: Berit. Şuna bak.
0: Ne?
2: Şurada servis kanalına açılan bir kapak vardı.
0: Ne demek oluyor bu?
2: Şey, platform darbe alınca parçalanmış da olabilir.
0: Stian açmış olabilir mi?
1: Bu pek olası değil ama.
0: Odin'e göz kulak ol.
1: Sofia.
0: Merhaba Bibeke. Ben Sofia. Yardımına ihtiyacım var.

0: sadece Mini'yi alıyorum.
1: Tamam. Nerede olduğunu düşünüyorsun?
0: Destek ayakları arasında kanallar var. Stia'nın kız kardeşi beni götürecek.
1: Gerçekten mi Sofia? Bu yasal bir şey mi? İkinizin de kıyafeti var mı?
2: Nasıl yapacağız?
0: Ben yalnız çıkıyorum.
2: Tamam. Resmi olarak farklı bir görevdeyiz.
1: Sofia?
0: Ne yapayım yani?
1: Yalnız gitmeni kabul edemem.

0: Şurada Galfax Alfa'yı görüyorsunuz. Güverte yok olmuş, sizi aşağı sarkıtacağım.
1: Önce ben inerim, arkadan ekipman gelir. Sonra da senin inmene yardım ederim, olur mu? Arthur, başaracağız. Aşağı bakma yeter, hep ileri bak.
0: Hazır olun ve size işaret verdiğimde çıkın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Buradan hızlıca çıkmamız gerekiyor.
2: Sitan'ı bul, tamam mı?
0: Kardeşimi bul.
1: Arthur, endişelenme.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: İşte. Tamam. Biz burada olmalıyız.
1: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: Bakalım.
0: İşte, aramaya buradan başlayacağız.
1: Tamam, bekle biraz.
0: Gidelim.
1: Tamam.

0: Sofya oraya mı gitti?
1: Kimseyi göndermek istemediler. Daha fazla hayata riske atmadılar. Bu yüzden...

0: Merhaba Odin.
1: Merhaba.
0: Nasılsın bakalım?
1: İyiyim.
0: Sarılabilir miyim? Merhaba.
2: Oraya inmeliyiz.

0: Bırakmalıyız.
1: Dayanabilir mi?
0: Dayanmak zorunda. Hazır mısın? 3, 2, 1.
2: Bağlantı yok.

0: Oddvar.
1: Bu imkansız.
0: Görüntü 10 dakika öncesine ait. Nasıl böyle yanılabilirler?
2: Jet Falcon, deniz izleme.

0: Heyelan tüm petrol boru hatlarını parçalamış. Buradaki gördüğün siyahlık petrol sızıntısı. Rüzgarın yönü de aleyhimize. Anlayacağınız petrol kıyıya doğru ilerliyor.
1: Ne büyüklükte?
0: Yaklaşık 100 bin kilometre kare ve büyümeye devam ediyor.
1: Gan, en kötü durum senaryosu nedir?
2: Evet, Norveç'in tüm batı kıyı

0: şeridini ciddi bir biçimde etkileyecektir. Moldo, Alesund, Bergen, Hagesun, Stravanger şehirlerini, her fiyortu en ücra köşelere kadar. Kuşları, balıkları, tüm faunayı, doğayı. Balık çiftlikleri yok olacaktır, balıkçılık endüstrisi ve turizm. Tahribatın giderilmesi onlarca yıl sürecektir, belki de bir asır. Ve sonra genişlemeye devam edecek. Danimarka, Almanya, Hollanda ve Büyük Britanya'nın büyük bir kısmına yayılmaya devam edecek.
1: Yayılmasını sınırlandırmak için ne yapabiliriz? Söyler misiniz lütfen?
0: Norveç Kıyı İdaresi, NOFO, donanma ve yerel yetkililerle temasa geçtik. Hepsi teyakkuzda ama ne yazık ki hiç kimse bu büyüklükte bir olaya hazırlıklı değil.
1: Ne kadar zamanımız var?
0: Muhtemelen yarın geceye kadar karaya ulaşmaz ama ulaştığında...
2: Başka bir seçeneğimiz var. Ama hemen karar vermeliyiz. Daha önce hiç bu kadar büyük ölçekte yapılmadı. Ama şu an tek seçeneğimiz bu. Ve sızan petrol tabakası şu an yeterince de kalın.
1: Ne için yeterince kalın?
2: Yakabileceğimiz kadar kalın.
0: Bu tabaka yerinde yakma işlemi için biraz fazla büyük, William. Çevresel sonuçları da...
2: Sonuçlar olur. Az önce özetlediğinden daha az olacaktır.
1: Bu tek başıma verebileceğim bir karar değil.
3: Buradan.

0: Burası olmalı.
1: Evet ama hangisi?
0: E601B.

0: Sofia!
1: Stia!
0: Sofia!
1: Merhaba! Merhaba! Merhaba!
2: Merhaba!
1: Stia! Yaşıyorsun! Buraya gelebilir misin?
2: Hayır.
1: Bana bir anahtar lazım.
0: Tamam.
1: Acele et. Yaralı mısın?
2: Evet.
1: Seni çıkarmalıyız.
2: Tamam.

Hadi. İyi misin? Ha? İyi misin?

Başbakan ve Bakanlar Kurulu'yla konuştum. Yapıyoruz. Yakacağız.

0: Roni. Petrol tabakasını yakıyorlar.
1: Gulfax A.
0: Tam da orası.
1: Burada bekle. Hangi kat?
0: 4.

0: Durun, durun, durun, durun! Durun dedim size, durun diyorum, durun! Orada insanlar var, insanlar var! Sofya Artman, kulak sağda!
1: Neydi o?

0: Orada insanlar var. Lanet olsun.
1: Cevap vermiyor.
2: İmdat çağrısını dene.
3: William, William, hatta Steve Bigland var.

0: Ben William Lee.
1: Ben Steinberg'den. Gullfax Ağa'nın güvertesindeyiz. Gelip bizi alacak birilerini gönderin.
0: Mirkland, şimdi beni iyi dinle.
2: Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Az helikopter var.
3: Ne
2: nereye göndereceğimizi şaşırdık.
3: Siyah.
2: En kısa zamanda
3: konuşsana.
2: Size bir ekip göndereceğiz.
3: Ne diyor?
2: Merak etmeyin. Alo, duyuyor musun?
3: Siyah.
1: Sızıntıyı bombalamışlar. Onu yakmışlar.
4: Petrol tabakasını bombaladılar.
1: 5 dakikaya buraya ulaşacak.
0: Oğlu burada mı? Stian.
4: Sofia, ne yapacağız?
0: Stian.
3: Tamam. Can kurtaran bot. Burada bot var mı?
1: Hı?
3: Can kurtaran botu.
1: Aşağıda.
3: Tamam. Aşağı inelim.
1: Hı?
3: Hadi. Gidiyoruz Arthur.

0: Burada beklememi söyledi.
1: Hayır. Bence gitsek daha iyi olur.
0: Sofya burada beklememi söyledi.
1: Tamam.

0: Sofia.
1: Bunu suyla doldurmalıyız.
0: Ne? Sofia, ne yapacağız?
1: Suyla dolduracak ve alevlerin altına gireceğiz. Tamam mı?
0: Evet, tamam.
1: Burada bekle.
2: Sofia, bunu al.
1: He?
2: İşte.
1: Ver. Arthur! Yakala. Tekneye koy.
3: Tamam.
1: Bir tane daha geliyor. Su geldiğinde iki vanayı da aç, tamam mı?
0: Tamam. Su geldiğinde iki vanayı da aç.

0: Ne kadar doldurmalıyım? Sofia! Ne kadar?
1: Bilmiyorum.
2: Arthur, şunu yukarı çek. Yukarı çek.
0: Bunu mu?
2: Evet, yukarı.
1: Biraz daha. Biraz daha.

0: Bekle, bekle.
1: Hadi.
0: Sıkıştı bu.
1: Sıkıştı.
2: Çabuk.
1: Sıkıştı.
0: Bekle, bekle.
1: Sofia. İyi misin?
2: İyiyim. İçeri, içeri.
0: Kemerini tak.
2: Şimdi ne yapayım?
0: Kırmızı vidayı sök.
2: Bunu mu?
0: Evet, o.
2: Tamam.
0: Şimdi o kolu indir.
2: Tamam, hazır mısınız?
0: Evet.
2: Bir şey olmadı.
0: Bir daha çek, bir daha.
2: Hadi!
0: Lanet olsun. Kolu sonuna kadar çektin mi?
1: Evet. Lanet olsun. Bir tanesi aşağıda.
0: Yukarıda olmalı.
1: Tamam.
0: Hayır, hayır, hayır. Dur.
2: Çektiğin anda fırlatacak. Geri dönemezsin.

0: hayır, hayır, hayır, Arthur, hayır, hayır.
1: Hayır, Arthur, yapma.
0: Arthur, hayır, hayır.
1: Arthur, yapma.
0: Arthur, yapma. Aman, sarım, Arthur.
1: Arthur!

istiyor.

Stian, pompa nerede? Stian!

0: İstiyor. İstiyor.
1: Pompa. Pompalamalısın.
0: Denedim. Çalışmıyor. Üzgünüm.
1: O zaman vanayı açmayı denemelisin. Siyah saplı olan.

Ah!

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
3: Onaylandı.
2: Dinamik Sürüş Testi.
3: Başardı.
2: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım.
0: Coşsak mı?
1: Beni az solist gibi göster.
0: Oo, mükemmel.
1: Olaysın Gemini.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
3: Bebekler Ebebek'le büyürler.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Bu salı binde Sinangil Alpa buğday unu 235 lira. Efsane baldo pirinç 369 lira.
5: Bim bim bim kalbimle benim bim bim.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Kalıcı koku made in mad.
11: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
9: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
10: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşak.

0: mutluluğu hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
8: Damla?
9: Bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Yakıt alacağız yine, yandık.
13: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
1: Net, sigortam Net. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.

0: zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Lievito dondurulmuş artisan pizza 249 lira.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
4: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese... ...Mogisoft uyku seti anında Bambi hediye.
5: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
6: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
7: Hesap kurdu. Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
11: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-21 Mayıs tarihleri arasında levrekten pirinç bagete, nektarinden soğana ve kıymalık ete. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros hepimize iyi gelecek.
13: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
14: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Alo.
1: Ben Roni.
2: Merhaba Roni. Ben Stian.
1: Sesini duymak güzel. Neredesin?
2: Bir can kurtaran botunda. Platformun yanında.
1: Hemen geliyoruz.
3: Hemen yola çıkıyoruz.
1: Roni.
2: Odin orada mı?
3: Evet, bekle. Baban.
4: Alo.
2: Merhaba Odin. Baban.
4: Baba. İyi misin baba?
2: İyiyim. Sen nasılsın peki?
4: Çok iyiyim.
1: Eve dönüyoruz.
2: Sofya'yla.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Hadi gir içeri.
1: Samimiyetsiz bir asker için sırada ne var?
2: 15 yıl sonra Afganistan.
1: Savaş canavarı pençeleriyle kazar ve bir ruh sonsuz durgunluğa yelken açar. Hayatta kalmanın gerçek maliyeti yaşlanmaktır. Görevi olmayan bir adam nereye gider? Savaş çığlıklarının sesi kesilip bir zamanlar cesur olanların hepsi yerde yatarken, savaşçının yeni savaşı yıpranmaktır. Savaş umudu besler mi? Yeni bir savaşta cesur olmak ya da yok olmak için.
3: Declan.
1: Hı?
3: Bunu sen mi yazdın?
1: Evet. Sen aksine mi düşündün?
3: Hayır, sadece ne kadar duygu dolu olduğuna şaşırdım.
1: Sence askerler duygusal olmaya yetenekli değil mi? Biliyorsun, seni 2 haftadır arıyorum. Sana mesajlar bıraktım ve sen bana geri dönmedin bir türlü. Neden?
3: Evet, anlıyorum. Randevu için bekleyen bir sürü gazi var. Bir tek sen değilsin. Bütün sistem tıkandı. Şanslısın ki istediğin zaman randevu aldın.
1: Öyle.
3: Uykuların nasıl?
1: Pek iyi değil.
3: Bu kadar kaygın varken buna şaşırmadım. Sanırım sana yardımcı olmak için yeni bir ilaç tedavisi denemeliyiz.
1: Ne var biliyor musun?

0: musun? Bana sürekli ilaç pompalıyorsun. Bir yıldan fazla oldu ve hiçbir işe yaramıyor. Ben de etrafta zombi gibi dolaşıyorum ya da duvarları yumrukluyorum.
1: Declan, sihirli bir değneğim yok. İlaçlar çözüm değil, biliyorum. Onlar araçlar.
0: Tanrı aşkına, senin araçların bozuk.
1: Tutumunu değiştirmezsen durum iyiye gitmeyecek. Aktif bir sorumluluk almalısın.
0: Dur bir saniye, ben sorumluluk alıyorum.
1: Gördüğüm kadarıyla
0: gerçekten
1: hayır.
0: Gerçekten o zaman burada ne arıyorum?
1: Sen söyle.
0: Buradayım çünkü yardıma ihtiyacım var. Böyle hissetmeye bayılıyor muyum?
1: O zaman bir şeyler yap. Bir destek grubuna katıl. Ailenden birine ulaş. Sen kendine yardım etmezsen kimse sana yardım
0: zaten
1: edemez.
0: Zaten kendime yardım etmeye çalışıyorum. Gazilere yaklaşmana izin verilmemeli.

0: Takım nerede?
1: Takım falan yok.
0: Adamlarımız yine mi çekildi? Niye ki?
1: Şehirdeki bomba tehdidi.
0: Yine mi?
1: Görünüşe göre öyle. Avery, oraya yalnız giremeyiz.
0: Kahve ister misin?
1: Elbette. Krema ve iki şeker alırım.
0: Sana kahve getirmiyorum ki.
1: Seni pislik seni.
0: Giriş takımıyla tanış. Stevens, bu Davis.
1: Daha önce hiç kapı kırdınız mı?
0: Deniz piyadeleri. Felluce.
1: Ah, yardım için sağ olun.
2: Dalga mı geçiyorsun? Bunu önümüzdeki 5 saat trafik cezası yazmaya tercih ederim.
1: Baskın için iznimiz var mı?
0: İzinliyiz ya.
1: Tamam. Yeterince silah getirdiniz mi? Sağlamız.
3: Hadi yürü.
1: Polis! Kapıyı açaysın.
4: Temiz!
1: Duvara yaslan! Duvara
4: polis,
1: yaslan!
4: Polis!
0: İkiniz de!
4: Kıpırdama!
1: Uzat ellerini adi herif.

0: Yardım et! Düşeceğim! Yardım et! Sen polissin lanet olası! Yardım et bana! Yardım et!
1: Sayonara.
2: İyi misin? Ne oldu?
1: Düştü.
2: Sen mi ittin?
1: İtmek mi? Hadi gel.
2: O mu?
1: Evet.
2: Ailesi nerede?
1: Annesi Cincinnati'de.
2: Aramamı ister misin?
1: Ben hallederim.
2: Sen iyi misin?
1: Yorgunum.
2: Sen git dinlen, burayı ben hallederim.
1: Hayır. Bundan yoruldum.

0: Hey! Gel buraya. Evet, gel anlat bana. Hadi.
1: Zor nöbet miydi?
0: Öğle yemeğinden önce 3 tane kurbanımız vardı.
1: En azından yardım etmek için oradaydınız.
0: Evet ama ikisini kaybettik.
1: Hayır, birini kurtardınız. Kendinle gurur duymalısın.
0: Tanrım.

0: Ah harika. Seni kim davet etti? Güvenlik.
1: Güvenlik.
0: Gerçekten yapma. Yapma git buradan. Git.
2: Ne zaman etrafta dolaşan küçük McGregor'lar göreceğiz? Sadece soruyorum.
1: Önce evlenelim de sonra bebek yapmaya başlarız. Sizin ne zaman minik McGregor'larınız olacak?
3: Onu dinlemeyin. Biz 8 çocuk sahibi olacağız. 8.
1: 2.
3: Bir oğlan, bir kız. Yakala onu Mia.
0: Sakın. Neler oluyor biliyorsun. Ne olacağını
3: tut onu
0: biliyorsun.
3: Mia. İndir
2: sakin
3: aşağı.
2: Sakin ol Mia, fazla üstüne gitme. Yık onu.
0: Hadi bakalım.
3: Hadi indir onu.
2: Hadi.
0: Dur dedim. Sana dur dedim.
3: İşte bu.
2: Hayır, yeni duş alıyorum. Hayır. Hayır.
0: Tamam.
2: Hayır yapma.
0: Hadi bakalım.
3: İndir.
0: Hadi.
3: Dikkat et.
2: Hayır.
3: Tamam geldim.

Bayan Conyers'la mı görüşüyorum? Ben dedektif James Avery. Sizi kızınız Samantha hakkında bilgilendirmek için arıyorum.

0: Ne giyiyorsun? Hayır, kendinize biraz saygı gösterin.
1: Başka bir yerde görüşelim mi?
0: Hayır, kızım burada. Her an gelebilir, oturun. Kapşonlu kıyafetler, eşofmanlar falan dostum. Siz yakışıklı erkeklersiniz. Neden arada bir kravat takmıyorsunuz? Hey, gel buraya. Uyuşturucuların müşterilerimi öldürmeye devam ederse öyle bir yakışıklı adam olacaksın. Bunu anladın mı?
1: Kesmeyi yapmak biraz zaman alıyor, tamam mı? Çok güçlü ama zaten karımızı üçe
0: katladık. Evet, müşterilerimizin biraz hasta olduğunu...

0: farkındayız ama kimse ölmeyecek, tamam mı? Ve Cleveland'ın en iyisinin neden en iyi yerlerimi bulup istedikleri zaman baskın yaptıklarını bana söyleyebilir misiniz?
1: Mike'ın işi buydu.
0: Mike tutuklandı değil mi?
2: Öldü. Bir çatıdan düştü.
0: Çok yazık. Ailesi var mıydı?
1: Karısı ve iki çocuğu.
0: Onlara bir ziyarette bulunmanı istiyorum. Ve onlara başsağlığı dileklerimi ilet. Çünkü kimsenin polislerle konuşmasını istemiyorum. Bunu anladın mı?
2: Evet.
0: Ve bana biraz yeni mal getir. Ve şu uyuşturucu işini de çöz. Merhaba güzel bayanlar.
3: Merhaba baba.
0: Harika görünüyorsun.
3: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
3: İyiyim. Paige'i hatırlıyorsun değil mi?
4: Merhaba Bay Livingston.
0: Vay canına, gerçekten güzelmişsin. Bayanlar için yemek alabilir miyiz? Hadi oturun.
5: Kimsenin harika bir şef olmadığını söylemesine izin verme. Her zamanki gibi
4: biliyorum.
6: Asla hamburgerimi sorgulatmamadım. Asla.
5: Evet.
6: Tamam. Çocuklar, bu sizin.
3: Çocuklar. Aa,
5: bu çok sevimli.
3: Çok tatlısınız. Aman tanrım. Bak ne kadar şirinmişiz.
6: Babam seni evlat edinmeyi ciddi olarak düşünüyordu.
3: Gerçekten
6: evet
3: mi?
6: Yani bizimle koruyucu evindekinden daha çok zaman geçiriyordun.
3: İyi, o zaman yapmadığı iyi olmuş. Yoksa Roman şu an kız kardeşiyle evli olacaktı.
7: Aman tanrım.
6: Vay canına. Tabii ki öyle. Ne haber?
7: Onlara şeylerini verecek misin?
6: Ne şeyi?
7: Bebeğim.
6: Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Tamam çocuklar, bu gece sizin çocuklar.
5: Tanrım.
3: Hadi ama çocuklar.
6: Duymak istemiyorum. Bak, düğünü beklemek istedik ama...
7: En azından balayınızı uçak bileti alarak kullanabilirsiniz.
6: Evet.
5: Çocuklar, bu çok fazla.
7: Hayır, hak ediyorsun.
6: Evet.
5: Tamam, iyi. Oraya geliyorum.
6: Aa evet, biliyordum.
5: Çok teşekkür ederim.
6: Tamam.
3: Tanrım.
7: Önemli
6: parayı
7: değil,
6: al Roman, parayı al. Bak, Jess'le ben sahip olduklarımız için çok çalıştık ve... O küçük şömineyi... Bu muhteşem acıyı sevdiğim kadar seviyorsanız.
7: Ben de seni seviyorum bebeğim.
6: Onu şımartmak için biraz paraya ihtiyacın olacak.
7: Senin için çok mutluyum bebeğim.
3: Teşekkür ederim.
8: Şimdi bulaşıkları yıkamak için sen varsın ha?
3: Burada olduğunu bilmiyordum. Seni gördüğüme sevindim.
8: İyi görünüyorsun.
3: Teşekkür ederim.
8: Dur hemen bir bardak içeyim.
3: Tam da kardeşlerinle birlikte kulübe gitme zamanı.
8: Ha, hiç niyetim yok.
3: Niye ki?
8: Bu yerlerde çok aşağılık herif var. Sonunda birine dalıyorum.
3: Hadi, Roman seninle vakit geçirmek istiyor.
8: Ben de Roman'la vakit geçirmek istiyorum ama oraya gitmiyorum.
6: Hey, kafesinden çıkana bakın. Ne haber kardeşim?
8: Merhaba dostum.
6: Nasıl gidiyor?
8: İyi, sen?
6: İyiyim, iyi görünüyorsun. Ha, buralarda iyi. Takıl dostum. Hemen döneceğim, duşa gireceğim. Hanımlar için temiz olmalıyım.
3: Nasıl gidiyor?
8: İyi gidiyor.
3: Seni çok özlediler. Seni hiç görmüyorlar.
8: Evet, bana çok şey oldu, anlıyor musun?
3: Düğüne geliyorsun değil mi?
8: Evet, ben gelmeye çalışacağım.
3: Çalışmak mı?
8: Evet, geleceğimi söyleyip sonra gelmemek istemiyorum.
3: Niye bizi yalnız bırakıyorsun?
8: Sana söyledim ya, çok şey oluyor Mia.
3: Ben de bir sürü şeyle uğraşıyorum ama yine de aileme zaman ayırabiliyorum.
8: Mia, nişan için tebrik ederim. Ben umarım yürürüm. İlişkiler kolay değil.
3: Evlilik hakkında ne biliyorsun ki? İki kere boşandın.
8: Yurt dışındayken ikisinde de aldatıldım.
3: Biliyorum ve bunun için üzgünüm. Sadece ilişkimize gölge etme demeye çalışıyorum. Onlar hakkında bir şey bilmeden...
8: Tamam, ne var biliyor musun? 23 yaşındasın. Hayat hakkında ne biliyorsun ki?
5: Tanrım. Ona ne dedin?

0: En son buraya geldiğimiz zaman düşün. Biz 13 yaşındaydık ve çıkıyorduk. Brandon bizi burada 3 saat boyunca kilitli tutmuştu. Babam çok kızmıştı ve neredeyse pantolonumu işemek üzereydim. Declan'la konuşmak kolay değil.
1: Biliyorum. Ama biz ona çok iyi davranıyoruz Roman. Hep el uzatıyoruz. Ama o hiç umursamıyor.
0: Evet, elindeki tek kişiler bizleriz. Ama inciniyor. Ve incinmiş insanlar başkalarına zarar verir. Ona her ihtiyaç duyduğum her zaman orada oldu. Ben de onun için aynını yapmak istiyorum. O istemese dahi.
1: Çok tatlısın.
0: Tatlıyım, değil mi?
1: Fazlasıyla.
0: Bekarlığa veda partisi istemiyorum. Sadece burada kalıp film izleyelim.
2: Bu bekarlığa veda partisi değil. Kardeşinle gideceksin ve çıplak kadınlara bakacaksın.
3: Gerçekten. Bu gece çok eğlenin. Ben de kız arkadaşlarımla çıkacağım.
0: Tamam. Güvende olduğundan eminim. Tamam mı?
3: Sanırım kendime bakabilirim.
4: Öyle mi? Hey! Hadi gidelim. Dışarıda tonlarca kız bizi bekliyor.
0: Hadi ama Brandon. Kapıyı aç dostum. Aç şunu.
4: Açılmıyor.
0: Pekala. Hadi ama Brandon, aç kapıyı dostum.
4: Neden? Açık ya.
0: Ama değil.
3: Brandon.
4: Açık işte. Tamam, seninleyim, seninleyim. Hadi çık.
0: Hala açık değil Brandon.
5: Perşembe akşamı geç saatlerde Kabil bölgesindeki intihar saldırısında biri Gürcü askeri, ikisi Afgan sivil, en az 3 kişi öldürüldü. Bir başka saldırıda 3 Gürcü askeri, 2 Amerikalı hizmet görevlisi ve 7 Afgan sivil olmak üzere...
6: Bu gece kötü davrandığım için özür dilerim. Söz verin, düğüne geleceğim. Seni seviyorum.
5: Kabil yakınlarında Karabağ bölgesinde gerçekleşti. NATO liderliğindeki destek misyonu açıklamada bir askerin...

0: Sonuncusu ama henüz bitmedi. Biri gelin olacak.
1: Ben yeterince içtim.
0: Biliyorum. Fondip.
1: Gerçekten
0: hadi
1: yeter.
0: Bakalım.
1: Yeter.
0: Fondip, fondip, fondip, fondip.
1: Şerefe kızlar.
2: Senin oğlan delirmiş dostum. Aklını kaçırmış. Bil bakalım kim?
3: Max. Bütün gün ne yapmayı düşünüyorsun dostum? O kadar ağırlığı sensiz taşıyamazdı.
2: Fark etmez.
3: Çıkalım mı?
2: Bununla konuştuktan hemen sonra. Arkamı kolla. Jimmy. 2 saniye izin ver kardeşim. Jimmy. Hey, merhaba tatlım. Şanslı hanımefendi kim?
1: Bu küçük fıstık evleniyor.
2: Tebrikler.
1: Teşekkür ederim.
0: Ya hadi ama. Hayatının geri kalanında aynı adamla olabilecek işte. Çok sıkıcı.
1: Hey çocuklar, o gerçekten sarhoş.
0: Ama ne bu diyorsun?
3: Ama
0: böyle
3: sen
0: konuşma.
3: Çok gençsin. Çok gençsin. Gerçek bir erkekle tanışana kadar beklemelisin.
1: O gerçek adam sen misin?
3: Sana çabucak göstereyim. Benim
2: hey, sakin sen. Pek fazla dışarı çıkmaz tamam mı?
3: Size
2: birer içki ısmarlayalım mı? Ne dersiniz?
1: Aslında biz iyiyiz. Burada bir şişemiz var ama teşekkür ederim çocuklar.
0: Hadi bırak bir içki ısmarlasınlar. Sadece bir içki. Hadi biz kutluyoruz şu an.
3: Size yardımcı olabiliriz. Bilirsiniz küçük parti daha değil mi?
0: Sen uçmuşsun.
3: Her şeyimiz var.
2: Bütün kulübü tatmin etmeye yeter
1: peki,
2: bence.
1: Peki hala bana bir iyilik yapın. Lütfen çocuklar buradan gider misiniz?
0: Mia dur.
1: Mia hayır ciddiyim. Dur. Cidden lütfen masamızdan gitmeniz gerekiyor.
2: Mia iyi davranıyorduk. Bak dinle buraya gel
1: sakın
2: sana anlatayım.
1: Sakın bana dokunma.
2: Oo. Dinle prenses sadece takılıyorum.
1: Bana dokunma. Defol git buradan.
4: Senin derdin
1: defol
4: ne?
1: Defol dedim.
4: Hey. Tamam.
1: Mia bunu yapmamalıydın.
4: Elini çek hadi ama.
0: Mia kim oldu?
1: Çek ellerini.
0: Ben yok
1: iyiyim.
0: Ama.
1: Hayley beni rahat bırak. Seni yeterince çektim tamam mı? Affedersiniz.
5: Hey Roman. Sadece gecenin nasıl gittiğini sormak istedim. Seni görmek için sabırsızlanıyorum.
0: İmdat! Yardım edin! Yardım edin!
4: Lanet olsun dostum! Onu içeri al!
0: İmdat!
4: Ne oluyor? Lanet olası arabayı sür! Onu tuttum!

0: Bak biliyorum, aşırı tepki verdiğini düşünüyorum dostum.
1: Her zaman açar. Mesajıma cevap vermek...
0: Belki de bu gece rahatsız edilmek istemiyor kardeşim. Demek istediğim Hayley ve kızlarla
1: evet,
0: eğleniyor.
1: Evet, bununla sorunum yok. İyi olduğundan emin olmak istiyorum, tamam mı? Sadece sür.
0: Sürüyorum. Ne yapıyorsun?
1: Declan'ı arıyorum.
0: Niye? Hadi.
2: Nerede olduğunu düşünüyorsun?
1: İşte ev orada.
3: Beyaz kamyonet mi?
2: Lanet olsun. Bir şey duyamıyorum. Kontrol ederken sessiz olun.
1: Tamam.
4: Seni görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Aman tanrım!
2: Lanet olsun. Brandon aleti yanına aldın mı?
0: Evet.
2: Kilitleyin ve doldur.
1: Hey, ne oluyor?
4: 911, acil durumunuz nedir?
2: Kız kardeşim kaçırıldı.
1: Ne?
4: Peki efendim, adresiniz nedir?
2: Biz zorla tutulduğu yerden aşağı sokaktayız. Adres 1224 Walker Caddesi. Önünde park edilmiş bir beyaz minibüs
1: var. Siz neden bahsediyorsunuz?
4: Ve adınız
2: nedir? Declan McGregor.
1: Yani
4: tamam efendim, sakin olun.
2: Evet.
4: Ekipler yolda. Bayım?
1: İşte orada.
4: Bayım.
2: Dur canım, Roman.
0: Bırak onu,
2: yere.
0: Bırak.
2: Yat şu lanet yere, yat dedim.
1: Bu Mia değil. Ona benziyor. O değil.
2: Tamam, yavaş. Dur bakalım. Kımıldarsa kafasına sık.
1: Ne?
0: Roman, iyi misin?
1: Evet.

Yüce İsa. Hey, tamam, sorun yok. Her şey yolunda. Git buradan, hadi bakalım. Hey, hadi. Sana yardım etmek için buradayım. Hadi.

0: Bana ellerini göster. Ellerini göster.
1: Ellerini görelim. Bu kadar. Ellerini yukarı kaldır. Bize doğru yürü. Bize yavaşça yürü. Yavaşça. Çok yavaşça. Merdivenlerden çıkın. Dur orada dur.

0: Her şey düzelecek.
1: Bütün bu zaman bana ilaç vermiş.
2: Oraya telefon numaranı yaz. Kız kardeşinle ilgili bir şey bulduğumda arayacağım. Mia'yı bulmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.
3: Bu tam olarak...

0: Bırak ne demek?
1: Anlamadım.
0: Ne yapacaksın yani?
1: Adını ulusal bir veri tabanına girerek başlıyoruz. FBI, DEA, otoban devriyesi ve polise gidiyor.
0: İşe yarıyor mu?
1: Anlamadım.
0: Başarılı oluyor mu?
1: Sen ve kardeşim Brandon ordudaydınız. Doğru mu? Korucu taburu mu? Nerede görevliydiniz?
0: Dedektif, beni mi araştırıyorsun yoksa kardeşimi kaçıranları mı?
1: Sen bir şüpheli değilsin.
0: Neden şu anda dışarıda değilsin?
1: Bu bok çuvallarının ne yaptığını biliyor musun? Onlar uzmanlar. Kurbanlarını daima gezdiriyorlar. Tuttukları yerleri değiştiriyorlar. İnsanları hareket ettiriyorlar. Sakin ol.
0: Bırakayım, polis ne yapsın?
1: Şiddete yabancı olmadığınızı biliyorum. Irak'ta değilsin. Cleveland'da dolaşıp kapıları tekmeleyemezsin. Buradaki araştırmacılardan bazıları, onlar her türlü pislik için sizi suçlar. Seni içeri atan adam olmak istemiyorum. Bundan sonra seni koruyamam. Kız kardeşini bulmak için odaklanmama izin vermelisin. Onu bulmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu bir söz.
0: Tamam, sağ ol.
1: İyi şanslar.
0: Çocuklar, gidelim.

0: Ne yapacağız peki?
1: Bilmiyorum Roman.
2: Elbette biliyorsun.
1: Bırakalım polisler işlerini yapsın.
2: Onu bulamayacaklar Brandon. Biz de aramaya çıkmıyoruz. Ölmüş bile olabilir.
0: Yapmam gereken her şeyi yaparım. Bana ne yapılacağını söyleyin yeter.
1: Ne gibi? Ne yapacağız?
2: Savaşa gidiyoruz. Herhangi bir rehin kurtarma gibi ele alacağız.
1: Az daha tutuklanıyorduk.
0: Lanet olsun.
1: Hey. Hey. Mia'yı seviyorum. Bir saniye bana bak. Mia'yı seviyorum biliyorsun. Ama Jess'i kocasız bırakamam. Bu kadar.
2: Ya onun yerinde Jess olsaydı Brandon?
1: Bunu yapma sakın.
2: Neyi yapmayayım?
1: Beni suçlu hissettirme.
2: Seni suçlu hissettirmiyorum. Sana açık bir soru soruyorum. Ya kaçırılan Jess olsaydı? Onu geri almak için elinden gelen her şeyi yapmaz mıydın?
1: Tabii ki yapardım. Ama içinde bulunduğum durumu anlamıyorsun.
2: Tabii ki anlıyorum.
1: Hayır, senin kaybedecek bir ailen yok Declan.
2: Mia bizim ailemiz. Bu bizim ailemiz. Babamın ne yapacağını düşünüyorsun Brandon? Hı?
0: Hapse girmek umurumda değil. Ölmek de umurumda değil. Onu bulana kadar durmayacağım ve... Yardımınıza ihtiyacım var.
1: Biliyorum dostum. Biliyorum.
2: İyi. Gel. Onu bulacağız. Beni anlıyor musun? Bulacağız onu.

0: Toksikoloji döndü mü?
1: Senin için sıkıştırdım.
0: İlaç, fentanil?
1: Karfantanil.
2: Hiç duymadım.
1: Çünkü insanlar için yapılmış değil. Büyük hayvanlar için sentetik bir sakinleştiricidir. Atlar, filler, gergedanlar filan için. Morfinden 10.000 kat kuvvetli.
0: Ve onu eroin satışına mı sokuyorlar?
1: Şehir bazında son 3 haftada aşırı doz vakalarında 30 kerfantanil bulduk.
2: Bırak, narkotiği ara. Bu mala dair ne bildiklerini öğren.
0: Peki, tamam.
2: 18'indeymiş. Bu nedir?
1: Muhtemelen bir kemik parçası.
2: Plastik gibi.
1: Şüpheliyim.

0: Nedir bu?
1: Tamam. Tamam, teşekkürler.
0: MacGregor'ların kurtardığı kızlar. Akrabalarından haber aldık
1: Hayır,
0: mı?
1: Hayır, henüz değil. Ancak kızları korumaya aldık.
0: Şu kayıp kız Mia ile ilgili bir şey var
1: mı? Bir şey yok. Bu nedir?
0: Bu kızları GPS'le izliyorlardı.
1: Boktan bir şey bu.
0: Ha, narkotik bir şey söylemedi mi?
1: Hayır, aslında şehre büyük miktarda karfentanil akışını izliyorlar.
0: İyi, nereden geliyor?
1: Hemen hemen hepsi bir örgütün bölgesinden sızıyor.
0: Kim?
1: Max Livingston adında biri.
0: Benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Onu tanıyor musun?
0: İki yıldır onun üzerinde çalışıyorum.

0: Hayley.
1: Aman Tanrım, neden buradasın? Burada olamazsın.
0: Sorun değil, sorun değil. Hey, sana ne oldu? Bin kere aradım, neden cevap vermedin?
1: Bana kimseyle konuşamayacağımı söyledi.
0: Neden bahsediyorsun ki? Sana bunu kim söyledi? Hey, buraya gel, buraya gel. Bunlar benim erkek kardeşlerim. Bu Declan ve Brandon. Kendine gel, tamam mı?
1: Çok üzgünüm.
0: Sorun değil.
1: Özür dilerim. Telefona cevap vermedim. Başka ne yapacağımı bilmiyordum.
2: Meli. Hey, hey. Bunu sana kim yaptı?
1: Beni öldürecekler.
2: Kimse sana zarar vermeyecek. Seni şehirden çıkaracağız güvenli bir yere. Tamam mı? Şimdi Mia'ya ne oldu?
1: Kulüpte iki adamla kavga etti. Kızları çalıştıranlarla.
3: Seni de mi?
1: Hayır, ben striptizciyim. Striptiz kulübüne gelip John'u arıyorlardı. Oradan biliyorum.
2: Bu kızları kaçırıyorlar mı peki?
1: Anladığım kadarıyla hayır. Yapmak zorunda değiller. Aşevleri ve sığınma evlerinin yakınlarında takılıyorlar. Kalacak yeri olmayan düşkün kızları arıyorlar orada.
3: Hey! Buraya gel. Buraya gel, utanma. Burada donmak için fazla güzelsin bebeğim. Hadi kırma kalbimi. Hadi seni yemeğe götüreyim. Seni yemeğe götüreyim. Aç olduğunu biliyorum. Hadi atla.
1: İlgi gösteriyorlar. Mücevherler, kıyafetler falan alıyorlar ve onları bu uyuşturuculara alıştırıyorlar.
4: Evet, tam burada. İşte geldik.
1: Ve sonra çok geç oluyor. Onu içeri alıyorlar.
4: Bu John. Ve senden onu rica edeceğim.

0: Evet, ona ne oldu?
1: Kaçmaya çalıştı. Ve onu buldular. Bu deli adam bir sürü kız toplamıştı. Onun üzerine çakmak benzini döküp izlettirdi. Birkaç gün sonra onunla hastanede konuştum ve sonra sanırım biri Eri Gölü'nde bulmuş.
2: Ama neden benim nişanlım? Neden mi ya?
1: Çünkü onlara saygısızlık etti.
0: Hayley, beni duymanı istiyorum. Sana bunu yapanları cezalandıracağız. Ama kim olduklarını bilmem lazım, tamam mı? Bunu benim için yapar mısın?
1: Evet.
0: Evet.
1: Ben isimlerini bilmiyorum ama sana bir fotoğraf gösterebilirim.
0: Tamam, güzel. Bak, ne diyeceğim, onu buraya getir. Onları bulacağım yeri biliyor musun?
1: Evet.
3: Kuzenin ünlü olacak.
4: Hayır dostum, dün maçı izledin mi?
3: Hayır ama sadece onun için izlemek isterdim.
4: Evet, top oynuyor dostum, havalı.
5: Hey! Hey! Beni duyuyor musunuz?
4: Dostum.
5: Öldüreceğim seni! Çıkar beni buradan!
3: Vay canına, biraz kavgaca.
5: Bırakın evet. Beni! Bırakın beni dedim!
6: Dokunma bana. Lütfen bırak gideyim. Yemin ederim kimseye söylemem. Lütfen.
4: Bununla biraz eğleneceğim kardeşim.
3: Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Lanet olsun.
6: Yemin ederim beni öldürmek zorunda kalacaksın.
3: Ha, evet, sahi mi?
5: Çekil üstümden.
3: Lanet olsun. Lanet olsun.
5: Yavaş.
3: Dur dur dur, hey yavaş. Yavaş, sakin ol. Sakin ol. Tanrım. Harikasın. Çok iyisin.
5: Çekil.
3: Bir onu sustursun, kapa çeneni.
7: Onu daha önce görmedim. Onu nereden buldun?
4: Onu White Horse kulüpten kaldırdım.
7: White Horse mu? Neden oradan birini aldın ki? Ha?
4: Mala ihtiyacın olduğunu söyledin,
7: evet,
4: bana.
7: Evet söyledim ama kayıp kişi raporu patlatacak ve turuncu alarmı çaldıracak bir mala değil tabii.
3: Düşündüğün kadar kötü değil Max, tamam.
7: Bana malların ölmekte ve polisin peşimde olduğunu mu söylüyorsun yani? Ne zaman böyle yapsanız siz...
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.

0: oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher-Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla.

0: Uğur Derin Dondurucu.
1: Futbol heyecanı BİM'de. LG 55 inç 4K Ultra HD Vivo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle.
0: Uğur Derin Dondurucu.
1: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Haydi gel.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Yoğun esans. Made in med.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Damla
7: bence çok eğlenceli.
6: Yok ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyn Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyn Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: İntens bir konu var, bekliyorum.
6: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
7: Kızlar!
8: Bizi özlemişim.
9: Bizim İntens'i mi?
8: Bizli İntens akşamlarını.
10: Mutluluk bu işte.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
6: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi.
7: Ay ne 11.

0: yolda leslik. Sevince.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Nereye gidiyorsun? Ha? Lanet olsun.
6: Yemin ederim beni öldürmek zorunda kalacaksın.
5: Ha, evet, sahi mi?
6: Çekil üstümden!
5: Lanet olsun! Lanet olsun!
7: Yavaş. Dur. Hey, yavaş. Gideyim, yavaş, bırak. Sakin ol. Sakin ol. Tanrım. Harikasın. Çok iyisin.
6: Çekil.
7: Bir oru sustursun, kapa çeneni. Onu daha önce görmedim. Onu nereden buldun?
8: Onu White Horse kulüpten kaldırdım.
7: White Horse mu? Neden oradan birini aldın ki? Ha?
8: Mala ihtiyacın olduğunu söyledin,
7: evet,
8: bana.
7: Evet, söyledim. Ama kayıp kişi raporu patlatacak ve turuncu alarmı çaldıracak bir mala değil tabii.
9: Düşündüğün kadar kötü değil Max, tamam.
7: Bana malların ölmekte ve polisin peşimde olduğunu mu söylüyorsun yani? Ne zaman böyle yapsanız siz buralı kızları kaldırıp kameraların önünde gösteri yapıyorsunuz.
9: Onu sokakta kör bir noktadan aldık. Kimse lanet olası bir şeyi gördü.
7: Nasıl yaptığını biliyorum ama bunu yapamazsın. Tamam mı? Vur onları.
8: Dur. Bekle. Max.
5: Hey, Richard.
8: Hey.
5: Dur.
8: Dur, lütfen dur. Hadi dostum, hadi Max, üzgünüm. Max, özür dilerim, üzgünüm.
7: Biliyor musun, biraz daha iyi bir şey var. Silahı bana ver. Onları kız vuracak. Çöz onu. Hadi. Hadi. Hadi, daha önce birini öldürmediğinize inanıyorum. Tek yapman gereken parmağını alıp tetiğe koymak. Hadi. Aslında çok kolay, hadi. Parmağınızı alırsınız, buraya koyup hedefe doğru yönlendirirsiniz.
8: Dur. Max, yapma.
7: Elini
8: lütfen
7: buraya koy, evet. Evet.
8: Hadi. Hayır. Max. Hadi Max.
7: Dinle. Ve sen de dinle. Onları uyuşturucudan uzak tut. Bu ürünü Vegas'a indireceğiz. Yeni bir başlangıç yapacağız. Beni anladın mı? Eğer mallarımdan bir tane daha kaybedersen... lanet olası burnunu, kulaklarını keserim. Anladın mı beni?

faydandan çok zararın var. Biliyorsun değil mi? Duvara, eller duvara. Gördün mü? Burada kal, burada kal. Tamam, ellerini uzat. Biliyor musun? Seninle olmak isterdim.

Hazır olduğun zaman başla. Tamam. Şu an yaptığın şey yumruk sallamak. Yani buradan doğruca çekmek istersin. 1, 2, 3. Böyle. Sonra vur. Yukarı. Düz ileri. Hedefe doğru yürü.

Hızla ilgili değil, bu kontrolle ilgili. Yavaşla. Sakin, işte bu. Hareket ettiğimde hareket et. Durduğumda dur. Şimdi ateş altındasın. Roma Mia'nın fotoğrafını zihninde tutmanı istiyorum. Ve sonra kendini unutmanı. Şu an her şey onunla ilgili.

0: seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Onu eve getir.

0: Gözetim sistemimde bir hata olmalı.
1: Avery, nasılsın?
0: Sekreterin sağır mı?
1: Aslında öyle. Neden telefona cevap verdiğini bile bilmiyorum ama onu kovmam da zor.
0: Ciddiyim, seni bulmaya çalışıyordum.
1: Günde kaç kişi beni bulmaya çalışıyor biliyor musun? Sana söylemiştim, kanıta ihtiyacım var.
0: Bu karfentanil. Sadece posta yoluyla ya da bir hayvanat bahçesi soyarak alabilirsin. Fil sakinleştirici. Onların sisteme girmesini izliyorum. Hepsi bu bir adamdan kaynaklanıyor. Max Levington.
1: İnsan ticareti yapıyor. Uyuşturucu değil bu, harika.
0: Kaçak kurbanı kurtardık. Vücutlarında bu uyuşturucu vardı.
1: Elebaşı olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Onun kimliğini belirleyen iki kurban vardı. Kesinlikle eminim ki alakası var.
1: Elimizdekileri birleştirip bu adamı yakalayalım.
0: Efendim?
1: Ciddi anlamda. Bu gerçekten iyi iş. Sistemde arayacağım. Çocukları bir araya getir, bu pisliği paketleyelim. Avery, bekle. Bana bir iyilik yap. Bu hedefe birkaç atış yap. Sanırım sistemim kapalı. Pisliğin tekisin.
2: Peki, ne düşünüyorsun?
3: Bu çöplük de ne baba?
2: Bu elmasların birini bile nasıl beğenmesin?
3: Bunlar hasarlı. Doğru dürüst bir satıcıya gidebilir miyiz?
2: Bir neden olmadan niye daha çok elmas isteyeyim ki? Ha?
3: Her neyse baba. Sadece yap.
2: Ne var burada?
4: Vince ve bazı adamları bu ekiple çalışıyorlardı.
2: Kim gönderdi
4: bunu? Bilmiyorum. Ben harekete geçmeden önce evi temizlediğinden emin olmak istedim.
2: Ben vur emri vermedim. Pisliği çoktan vurmalıydım. Dinle. Güvenliğimi artırmam gerekiyor. Saçmalık istemiyorum. Aldatma istemiyorum. Bu pisliklerin hiçbirini istemiyorum. Gerçek silah kullanmayı bilen gerçek adamlar istiyorum. Beni anlıyor musun?
4: Ne yapabileceğime bakacağım.
2: Kamyonun kime ait olduğunu öğrenmem gerek. FBI ya da DEA olup olmadığı umurumda bile değil. Onları bulmalısın ve ibretlik bir ders vermelisin. Hemen. Hemen.

0: Hey, uyanma vakti biz. Geçen gece bir kulüpten Mia adında bir kız kaldırdın. Şimdi onun nerede olduğunu bilmek istiyorum.
1: Sizi gülün çocuklar.
0: Kimden bahsettiğimi biliyorsun.
2: Hayır.
0: Roman.
1: Aa, evet. Nasıl unutabilirim? Çoktan gitti. Onu hayatının geri kalanında gün boyu her gün kullanacakları bir yere götürdüm.
3: Seni aşağılık pislik!
1: Kimin umurunda?
0: Hey. Sana son bir şans vereceğim. O nerede Vince?
1: Önemli değil. Çünkü çalıştığım adamlar seni bulacaklar, seni bulacaklar ve seni de. Ve önem verdiğin herkesi öldürecekler. Kızı bulsanız bile ve beni de bulacaklar ve beni kesecekler. Bu yüzden gerçekten önemli değil.
0: Bunu sana yapmazdım Vince. Görüyorsun, benimle ilgili bir şey anlamalısın. İnsanları incitmeyi sevmiyorum. Göğsüne sarılı C4 mü? Hiç umurumda değil. İyi görünüyor.
1: Bu biraz aşırı çocuklara.
0: Ve uzaklaşırız.
1: Oo, tamam. O tamam. Tamam.
0: Konuşmaya başla.
1: Tamam, sana yarın nerede olacağını söyleyeceğim.
0: Eminim yapabilirsin.
1: Tamam, bak. Bakın, patronum buradaki dükkanı kapattı Cleveland'da. Bütün ürünü Vegas'a taşıyor, tamam mı? Senin kız da orada
0: olacak. Bana bir isim ver. 20 saniyen var. Senin yerinde olsam sözlerimi akıllıca seçerdim.
1: Max. Adım Max.
0: Max.
1: Max. Max. Adım Max.
0: Toplanmaya başlayın. Max ne? Bekle. Tamam,
1: hey.
0: Dinliyorum.
1: Hayır. Tamam. Bak bana bak. Max Livingston. Max Livingston. Kapa şunu adamım lütfen, hadi.
3: Tam olarak nerede?
1: Tren deposunda, Bodrum'da, depoda kahretsin. 44. caddede, 44. caddede.
4: Bizi ona götüreceksin.
1: Evet, seni ona götüreceğim, tamam. Hadi dostum, seni ona götüreceğim. Kapat şunu. Kapat hadi, lanet olsun, hayır.

0: Orada olsa iyi olur. Ona dokundularsa yemin ederim.
1: Orada yemin ederim. Bak beni bırakmalısınız. Sizinle gelemem çocuklar. Kahretsin. Kahretsin dostum.

0: Nerede
1: temiz.
0: O söyle.
2: Solda, sola.
0: Hangi lanet odada söyle?
2: Sağdaki ileride. Kahretsin. Lanet olsun.
0: Nerede o?
2: Yemin ederim buradaydı.
0: Kaçmış. Declan kaçmış.
1: Yürü.
0: Hey.
1: Çek dışarı.

0: Yürü.
1: Ne
0: yürü,
1: oluyor?
0: Sür, sadece sür.
1: Ne oluyor?
0: Lütfen, ben kaçırıldım. Sadece git, daha hızlı sür. Telefonun nerede, polisi aramalıyım.
1: Bakın, bakın, benim cep telefonum yok. Ama seni karakola götüreceğim, uyar mı? Al, al bu ceketi giy. İhtiyacın olursa aşağıda botum da var. Her şey yoluna girecek.

0: Bu pisliği bana yüklediğine inanamıyorum.
1: Hey, ağır ol bakalım. Bu benim çağrım
2: değil. Benim çok üstümden.
1: Görünüşe göre senin oğlan FBI ve DEA ile bir anlaşma yaptı.
2: Bir şeyle suçlanmıyor.
1: Cleveland ve Vegas'taki en büyük insan ticaretini açığa çıkaracak.
0: Bu saçmalık. Şimdi ne yapmam gerekiyor?
1: Semptomları tedavi etmek istemiyorlar.
2: Hastalığı yok
0: o etmek istiyorlar. O hastalığın ta kendisi.
1: Bak, emirlerin hepsi bu adamın gözetiminde olacak. Muhbirlerini ara, herkesi,
2: her şeyi. Bu senin sorunun değil artık, tamam mı? Herkesin yoldan çekildiğinden emin ol. Ve Avery iyi iş çıkardı.
0: Ay lanet olası.
3: İyi misin?
0: Neler buldun?
3: Biri Max'in adamlarından birine saldırdı. Depo bölgesinde bir barın dışında. Onlara yardım mı ediyorsun?
0: Belki de etmeliydim.
3: İyi ama yaptıkları yasa dışı ve tehlikeli.
0: Biliyorum.
3: Bak, bu bir cinayet. Tutuklanacaklar. Sen mi yapmak istersin, yoksa onları hiç umursamayan biri mi yakalasın?
0: Onu bulun ve getirin.

0: Sıkı dur.
1: Tamam.
0: Declan onu hastaneye götürmeliyiz.
1: Hayır, hastane olmaz. Beni eve bırak. Orada pansuman yaparız, tamam mı? Lanet olsun.
2: Ben Jess'a mesaj bırakın.
1: Hey Jess, geri dönüyoruz. Tamam mı? Vuruldum ama iyiyim. Yaklaşık 5 dakika sonra oradayım. Seni seviyorum, hoşça kal.

0: Lanet olsun.
1: Hadi. Hadi.
0: Bırak.
1: Hadi, bırak. Hadi. Onu buradan çıkar.

0: Tamam, merak etmeyin lütfen. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Evet, biliyorum. Bakın, önemli değil, bu tartışmaya açık değil. Bu tartışmaya açık değil. Mümkün olduğunca kardeşlerini tut ve ekip arabasına gir.
1: Keşke iyi haberlerim olsaydı. Ama yok. Tutuklanacaksınız. Bunu durduramam.
2: Mia'yı ucu ucuna kaçırdık. Kaçtı.
1: Bütün bu kızlarda GPS izleyicileri var. Dışarı çıktığında onu nerede bulacaklarını biliyorlardı. Bu adamı tanıyor musun?
3: Bu Max mi?
1: Evet, bu Max. Max'i nereden tanıyorsun?
4: Pisliğin biri söyledi. Yarın kantarların oradan kızları sevk edeceklermiş. Bu adamın sahip olduğu herkes Vegas'a gönderiliyor.
0: Yarın mı? Muhbirlerden bir şey duyduk ama bir buluşma değil.
3: Ama söylediği buydu. Bununla ilgili bir şey yapabilir misin?
1: Max FBI ile bir anlaşma yaptı. Adres defterindeki herkesi kandırıyor.
4: Yani bu pislik yürüyüp gidecek mi diyorsun?
1: Buna bulaşamam.
3: Biz yapabiliriz. Bak, tek istediğim biraz zaman. Tamam mı? Kurtaracağın hayatları düşün.
1: ...24 saat.
3: Gidelim.
2: Bu benim hatam.
4: Öyle deme Roman.
2: Ama öyle.
4: Bunu hiç düşünme bile.
2: Belki de bunu bir kenara bırakmalısın, biliyor musun? Yas biraz sürer çünkü.
4: Yas mı?
2: Evet.
4: Yas için zamanımız yok. Onlar karımı öldürdüler. Yapacak hiçbir şey yok. Biz bu ailenin başka bir üyesini kaybetmeyeceğiz.
3: Brandon, hey. Brandon, hey. Hey, buraya gel. Buraya gel, gel buraya. İyisin, hadi bırak gitsin. Jess şu an durmamızı istemezdi, evet. Tamam mı? Hadi,
4: evet.
3: Hadi.
4: Evet.
3: Gidip şu pislik herifleri aklayalım.

0: Temas! Temas! Temas!
1: Hey, hey! Çıkar onları buradan! Dikkat çıkar et. Onları buradan! Çabuk. Hadi!
2: Kaç kaldı?

Menteşeler. Menteşeler zayıf. Hadi yukarı vurun. Yukarı vurun hadi. Çıkalım buradan hadi. Geçti.

0: Kapılar.
1: Hadi bebeğim gel. Yürü yürü. Hadi gidelim. Tamam tamam. Seni seviyorum.
2: Şimdi.
0: Şimdi.
3: Hadi acele edin.

0: Uzat elini.
1: Evet, elini ona
2: uzat. Uzat bakalım.
1: Dur. Şunu ısır. Tamam. Cımbız. İşte. Tamam. Geçti. Tamam. Geçti. Seni seviyorum.

Dinlemiyor. Seni getirmek için bir sürü kanun çiğnedik. Şimdi bir dedektifle çalışıyoruz ve birazdan eve gelecektir. Bizi karakola götürecek.

0: Ve onunla çalışmaya devam ettiğimiz sürece o da cezamızı azaltmaya çalışacak. Tamam mı?
1: Yere yatın!
2: Dikkat edin! Çıkar onları buradan! Yürü, yürü! Hadi gidelim! Hadi, hadi çabuk ol! Hadi gidelim! Mühimmat

0: Şimdi Roman, hadi.
1: Evet.

0: Başlar yer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa?
4: E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek.
3: Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Al bakalım. Of çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
9: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
8: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
10: Red Bull kanatlandırır.
11: Yeni Red Bull Zero, sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
13: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
14: Handi.

0: O da galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: yakışanı tak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: da bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Daha beyaz dişlerim olsun.

0: olmasını istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.

0: gel aşka.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Yere yatın!
4: Dikkat edin! Çıkar onları buradan! Yürü, yürü! Hadi gidelim! Hadi, hadi çabuk ol! Hadi gidelim! Mimar.

0: Şimdi Roman, hadi.
1: Evet.
2: Brandon!
0: Lanet olsun.
2: Tuttum.

Tuttum, iyisin. Hadi gel. Tamam tamam, iyisin. Gel gel. Yerde kal, yerde kal. Tamam. Tanrım. Tanrım, silah ver, silah ver. Lanet olsun.

0: Lanet olsun! Daha fazla kurşun gerek.
1: Mia, Mia! Git arka odayı kontrol et.

0: öğrendin. Hadi dostum. Hayır. Hayır.
1: Hayır.

0: Kardeşim kalkanlarını kaldırdığında ben de aynını yaparım. Kız kardeşim düşmana saldırdığında ben de aynını yaparım. Eğer ölüm bizi bekliyorsa, savaşçılarını eve çağırıyorsa, bırak seninle ölüme gideyim. Biz bir aileyiz.
1: Bu da ne böyle?
2: Pislik herif.
1: Hey, kes şunu.
2: Git kendin.
1: Avery.
3: Adi pislik. Benim sandın ha?

0: Durun biraz, ben Brandon'ı alayım.
1: Tamam.
0: Evet, hadi Brandon.
1: Hadi çerçeveye girin.
0: Gel bakalım. İşte hazır mısınız?
1: Gülümseyin.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi kameraya bakalım. Bak. Bir, hey. İki, evet. Üç.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, biz

0: Lezzetten tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Kuzey Denizi.
2: Ne yapıyorsun?
3: Merhaba.
2: Günaydın.
3: Seni fark etmedim.

0: Günaydın. Günaydın Adin.
1: Günaydın.
2: İyi uyudun mu?
0: Hı hı.
2: İçmek istersen termosta kahve var.
0: Tadı güzel mi?
1: Evet. Bitti.
2: Bitirdin mi?
1: Evet. Nerede?
2: Bilmiyorum. Bulman gerekiyor. Maalesef bugün hazine avı günü değil. Bodruma da bak. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Neyi arıyor?
2: Uzaktan kumandalı bir araba. Hı. Ne oldu? İyi misin?
0: Evet.
2: Yumurta?

0: 30'un altına inemezsin.
1: Bence emin olma.
0: O halde iddiaya varsın.
1: Yapamazsam bir ay boyunca arabada çalacak müziği sen seçebilirsin.
0: Anlaştık.
1: Bekle bir dakika, bir hafta olsun.
0: Hayır.
1: Bir diyelim.
0: İki hafta da anlaşalım, tamam mı?
1: Ölersek o kadar dayanamam.
0: İki.
1: İyi. İki hafta.
0: Tamam.
2: Elume açık deniz robotları, sualtı robotları için test tankı.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: 3, 2, 1, başla. Beş saniye.
1: Çapraz.
0: 20.
1: Yarıladık.
0: 27.
1: Lanet olsun.
0: 28.
1: Lanet olsun.
0: 29. 30.
1: Seni...
0: Bin metre derinde manuel sıfırlama hakkında fikrin nedir?
1: Bahis yükseliyor mu?
0: Tamam, pes mi ediyorsun?
1: Pes etmiyorum. Bir dahakine başaracağım.
3: İyi akşamlar millet.
1: Görüşürüz.
0: Güle güle. Barbekü partisine kimler geliyor?
1: Petrol çalışanları.
0: Tanrım.
1: İyi insanlar.
0: Tamam, pekala.
1: Hadi gidelim.
0: Bu çantada ne var böyle? Neden bu kadar ağır? Baksana şuna.
1: Ağır değil.
0: En azından 15 kilo olmalı.
1: Senin kolların güçsüz. Kasların zayıf. Biraz spor yap bence.
0: Çok garip. Neden onun yanına taşınmıyorsun?
1: Onun yanına taşınmayacağım.
0: Ama onunla bir yıldır birliktesiniz.
1: Hayır, 9 ay oldu.
0: Çoğu kişi o kadar beklemezdi.
1: Ben öyle biri değilim, tamam mı?
0: Ona taşınıp bir pick-up satın al. Ben de ofiste yalnız
1: Hayır,
0: kalayım.
1: Hayır, böyle bir şey olmayacak.
0: Kayak takımları ve çantalar için büyük bir odaya ihtiyacın olacak ama. Bunu sen de biliyorsun. Er ya da geç taşınacaksın işte. Bunu kabul et.
1: Benim kendi hayatım var, onun da kendi
0: hayatı
1: var. Hayır mı?
0: Bence sadece ağırdan alıyorsun.
1: Böyle gayet iyi
0: sadece
1: yürüyor.
0: Sadece bunu kabul et ve onun yanına taşın, tamam mı?
1: Bu konuyu kapatmamız mümkün mü acaba? Lütfen ama.
4: Merhaba.
1: Merhaba Oduvar. Diyette misin?
4: Evet.
0: Sakın beni yalnız bırakma.
1: Şunları alayım mı?
5: Evet. Çok seviyorum.
4: Merhaba Artur.
5: Gerçekten.
4: Merhaba.

0: Ve dediğim gibi kayakla atlamak benim hobim.
1: Senin hobin kayakla atlayış izlemek Ronnie.
0: Tamam ama...
2: Merhaba Odin, teyzen sarılabilir mi sana lütfen?
1: Hadi. Hadi.
2: Hadi ama.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Harikasın.
0: Merhaba, nasılsın?
1: Ben içecek bir şeyler alayım.
3: Geliyorum.
0: Sizi kim gönderdi oraya? Tamam, siz gidin. Ben alırım.
4: İkinizi birden kim gönderdi buraya? Siz gidin. Ben ilgilenirim. Tamam.
1: Teşekkür ederim.
4: Rahatsız olmayın.
1: Güle güle.
4: Tamamdır. Görüşürüz.
3: Hey, hayır çekin. Ver basın hadi. Hadi para tutur gönder. Onu.
0: Yolla. At hadi. Para. Harika işte bu. Aferin ortak. Aferin
3: İyi
0: sana.
3: İyi geceler Odin.
1: Yatma vakti.
3: Ha?

0: Kimleri görüyorum?
1: Aa, hayır.
0: Pek de iyi görünmüyorsun.
1: Kafam zonkluyor. Ya seninki?
0: Pek değil. İsteyen bize kahvaltı hazırladı. Yumurta ve pastırma. Sen de ister misin?
1: Aa, teşekkür ederim.
0: Bu çanta o kadar da kötü değil ha? Ne dersin?
1: Her şey var mı?
0: Nasıl yani?
1: Kola ve cheeseburger falan da var mı peki?
0: Alo? Hayır, işteyiz. Ne oldu? Evet ama... Tamam, hemen geliyoruz. Tamam. Arayan Sagay'dı. Bir kaza olmuş. Helikopter pistine gitmemizi istedi.
1: Ne tür bir kaza?

0: Tamam mıyız?
1: Evet.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben William Lee.
0: Sophia Hartman.
2: Sophia Hartman, evet. Ben acil durum şefiyim. Merhaba.
3: Merhaba.
2: William Lee, merhaba. Arthur, merhaba.
0: Ne oldu? Nereye gidiyoruz?
2: Bir şey yapmadan önce bunu imzalayın.
3: Nedir bu?
2: Sözleşme.
0: Gizlilik için.
2: Evet, bu bir gizlilik sözleşmesi. İmzanız bitince bir an önce yola koyulmalıyız. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
0: Ama cevap vermediniz. Nereye gidiyoruz?
2: Norman Maximus sizi bekliyor. Oraya varınca öğreneceksiniz. Gemide bir temsilcimiz var.

Normand Maximus Tedarik Gemisi. Ormen Lange sahası ikinci aşama, geliştirme aşamasında.

0: Saga Petrol Tesisleri Uzaktan Komuta Merkezi.
1: Geldiler mi?
2: Evet, yerlerindeler ve hazırlar.
1: Tamam.
2: Merit, bağlandık mı?
3: Görüntü birazdan gelir.
2: Tamam. Yasin, sesi hoparlöre verebilir misin?
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Güvertede herkes hazır.
6: Merhaba.
5: Yerlerindeler.
7: Sofia, ben Berit. Beni duyuyor musun?
4: Duyuyorum.
3: William Lee burada. Hoparlördesin.
2: Dinleyin. Durum şu, bir platform çöktü.
8: Emin olmasak da bu durum büyük olasılıkla deniz tabanındaki noktasal bir heyelanla ilgili.
4: Ekofisk'te yılda birkaç santim çökme olmuyor mu?
8: Bu kez çökme platform tabanının hemen altında
2: gerçekleşmiş olmalı. Size bazı grafikler yolladık. Elinize ulaştı mı?
4: Ulaştı, evet.
8: Güzel. Sizce bunun bir faydası olur mu?
4: Aslında bu neyi aradığımıza bağlı.
8: Orada kaybolan insanlar var. Büyük bir yapı böyle hızlı bir biçimde çöktüğünde
2: bazen hava cepleri oluşur. Hayatta olan var mı öğrenmeliyiz.
4: Yani insanları mı arayacağız?
8: Evet, doğrudur. Robotunuzla oraya girip hayatta kalan insanları bulmanızı ümit ediyoruz.
4: Deneyeceğiz.
8: Teşekkür ederim.
6: Beach kontrol odası. Burada bırakılmaya hazırız.
9: Anlaşıldı.
6: Çevrim içi. Hazır mıyız?
4: Evet.
6: Geri sayım. 3, 2, 1.

0: İçeri girecek bir yol arıyorum.
1: Şu an 4 ve 45 derece ve 120'deyiz.
0: Boruları takip edelim. Bir açıklık görüyor musun?
1: Evet, sancak tarafında bir şaft olmalı.

0: Bir kapı görüyorum.
1: Onu açabilir misiniz?
0: Deneyeceğiz.
2: Deneyebiliriz.

0: Ne yapalım?
1: Devam edin.
0: Bekle biraz. Bir ceset daha var.

0: Yaşıyor. Bir hava cebinde canlı biri olduğunu söyle.
1: Kontrol merkezi, tamam.
2: Hava cebinde hayatta kalan biri var.

0: Berit.
1: Yasin, gemiyle iletişime geç, hazırlansınlar.
2: Ne yapmamız gerektiğini sor.
3: Acil durum merkezi.
4: Merhaba. Yardım edin.
1: Kimlik tespiti de yapılsın.
4: Kimse yok mu?
1: Koordineli çalışmamız gerekiyor.
4: Çıkarın beni buradan. Yardım edin. Yardım edin.
3: O da neydi?
2: Yapmamız gerekeni söylesinler.
3: Sonarda parazit var. Bu da ne? Nedir bu?
0: Bu ses de ne böyle?
4: Yardım edin.
0: Sızıntı mı var? Berit.
1: Tüm vanaları kapatmıştık.
4: Edin.
1: Bizden kaynaklı değil.
4: Yardım
0: kontrol edin.
4: Yardım edin.
2: Bu da ne?
4: Kimlerin beni burada? Çıkarın.
2: Sesi kapat.
4: Çıkarın beni
2: sesi
4: burada.
2: Kapat.

0: görüşmek üzere.
1: Petrol ve Enerji Bakanı Stenar Skagemo'nun açıklaması bu şekilde.
2: Neredesin şimdi?
3: Koridordayım. Aa, 6. katta.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Aman tanrım, iyi misin? İyi misin?
2: Hı hı.
3: Aman tanrım. Aman tanrım. Neler oldu? Şu haline bir bak.
2: Ben iyiyim.
3: Gidelim. Ne oldu? Anlat bana hadi. Hı?
2: Çok korkunçtu. Birkaç gün sende kalabilir miyim?
3: Elbette.
2: Yalnız olmak istemiyorum çünkü...
3: İstediğin kadar kalabilirsin. Hı? Eve gidelim. Alır mı?

Şu ana kadar 8 kişinin öldüğü doğrulandı. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Durum aydınlandıkça daha fazla bilgi vereceğimizden emin olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun.

0: Bir simülasyon yaptık.
1: Aha.
0: Platform 2 dakika 47 saniyede dibi boyladı. Böyle bir çöküş imkansızdır.
1: Aman Tanrım.

0: Yerimi geçecek birini bulamadım.
1: Sorun değil. Senin mini versiyonun burada.
0: Evet. Bu doğru. Tamam. Dinle.
1: Hı.
0: Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Tamam.
1: Tamam.
2: Odin, ben gidiyorum. Babanla vedalaşmak ister misin? Sarılır mısın?
3: Evet.
2: Gel bakalım.
3: Güle güle.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz. İyi yolculuklar.
0: Teşekkür ederim.
1: Arabayı tamir etmeye ne dersin?
3: Olur.
1: Tamam. Eğlenceli olacak. Şu küçük vidayı görüyor musun?
3: Evet.
1: Onu sıkmaya çalış. Merhaba Arthur.
4: Merhaba. Gelmen gerek.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Okuma gözlüğünü mü taktın?
1: Kapa çeneni. Sofya nasıl? Toparladı mı?
0: Ha, iyileşecek.
1: Hı. Gaz patlaması olduğundan bahsediyorlar.
0: Evet, kuyuda sızıntı olmuş.
1: Platformda mı?
0: Öyle diyorlar. Yani... Ama o iyi. O güçlü bir kadındır.
1: İyi.
0: Buradaki hava nasıl?
1: Herkes fısıldaşıyor. Biraz sarsılmış olsalar da iyiler. Yani her zamanki gibi. Bilirsin işte.
0: Tamam. Güzel. Peki, o zaman işe koyulalım.
1: Tamam. Neyin var?
0: Hı?
1: Bir şeyler var.
0: Yok bir şey.
1: Turu dört gözle bekliyorum.
0: Turu dört gözle bekliyorum.
1: Hey. Neyin var? Ha?
0: Sofya ile konuştuk.
1: Ha?
0: Odin ve benim yanıma taşınıyor.
1: Yok artık. Bu harika.
0: Evet.
1: Hak ediyorsun. Yeni başlangıç.
0: Evet, yeni bir başlangıç.
2: Bak.
3: Hı?
2: Patlama olayının kayıtlı görüntülerini inceledim.
3: Tamam.
2: Bu ön kameradan aldığımız görüntü. Hı-hı. Çok net. Hı-hı. Fakat arka kameraya geçtiğimde...
3: Ne? Geri alsana. Bu sızıntı kesinlikle kuyuda değil. Tanrım, sürekli devam ediyor. Hı-hı.

0: Affedersiniz. Lee?
1: Tamam. Merhaba.
2: Merhaba.
1: 12 saattir aralıksız dinlenmiyorum. Yemeği yerken konuşsak olur mu?
2: Bu bir kuyu sızıntısı değil.
1: Kuzey Denizi'nde gazın taşınması olağan dışı bir durum değildir.
2: Bütün bölge havaya uçtu. Bir anda bu kadar gaz çıkışı yaşanması, bir şeyler gerçekten ters gitmiş olmalı. Ve böyle bir çökme şekli olamaz.
1: Belki de bunu uzmanların değerlendirmesine bırakmalıyız. Bunu ödünç alabilir miyim?
2: Tabii.
1: Teşekkür ederim.
2: Gidiyor musun? Orada binlerce işçi var. Neler olduğunu bilmeye hakları yok mu sence? Bir şeyler söylemelisin.
1: Gizlilik sözleşmesi imzaladın, unutma.
3: Ne dediler?
2: Emin değilim. Ben...
3: Videoyu gösterdin mi?
2: William Lee'ye gösterdim.
3: Ah. Ne dedi peki?
2: Pek bir şey demedi. Sabit diski alıp gitti.
3: Tamam. Bu iyi bir şey. İzleyip ne yapacaklarını kararlaştırır ve harekete geçerler.

0: Basınç ne durumda?
1: İniş çıkışlar oldu ama şu anda iyi. Diferansiyel yapışkanlık belirtileri vardı ve bu bir yön değiştirme olabilir. Ama bu bir sorun teşkil etmemeli.

0: Sagaz Tavancar, Açık Deniz Operasyon Merkezi. Merhaba Kan.
1: Merhaba. Ha evet. Petrol ve Enerji Bakanı Skagemo geldi.
0: Merhaba, Stenar Skagemo.
1: Bu kadar kısa sürede geldiğiniz için teşekkür ederim. Son iki gün içerisindeki gelişmeler epey dramatikti William.
2: Çatlak ve heyelan sayısı arttı. Batan platform incelendi. Bugün büyük bir çatlağın video görüntülerini elde ettik. Şimdiye dek gördüklerimizin en büyüğü. Ama çok çok büyük. Size göstereceğim. Bakın, genişlemenin en fazla olduğu yer çatlağın orta noktasıyla birkaç kilometre uzunluğunda bir yarık söz konusudur şeklinde düşünürüz. Belki onlarca kilometre.
0: E peki bunun anlamı nedir? Bu yarık nasıl oluştu?
2: Odvar.
3: Bunlar Kuzey Denizi'ndeki platformlar. Burası Storage. 8000 yıl önce burada devasa bir heyelan oldu. Storage kayması denilen olay. 5000 kilometre küp taş, çamur ve kum aşağı doğru kaydı. Kayıt altına aldığımız heyelanlar Storage'la aynı hat üzerindeler. Burada görüyorsunuz.
0: Aha. Yani?
2: Uzunca bir zaman bunun bölgesel bir çöküş olduğunu düşündük. Ama artık böyle düşünmüyoruz. Videoyu izleyince anlarsınız.

0: Neyi izliyoruz biz?
1: Daha büyük bir heyelanın parçası. Dikkatlice bakarsanız deniz tabanı kayboluyor.
2: Storega heyelanı. Yine harekete geçmiş.
0: Bu kayma ne kadar büyük peki?
2: Ne yazık ki söylemek çok zor. Ama modern zamanlarda kaydedilmiş bütün kaymalardan daha büyük olabilir.
0: Platformlarla dolu bir bölgede mi?
2: Ve insanlar, evet.
0: Bu olay niye şimdi oluyor peki?
1: Bunu bilmiyoruz. Birçok faktör olabilir. İklim değişikliği veya diğer koşullar. Bunu biz de tetiklemiş olabiliriz açıkçası.
0: Ne demek istiyorsunuz?
1: Orada binlerce kuyu açtık. Büyük petrol ve gaz rezervuarları deniz tabanı altından çekildi. Orası İsviçre peynirine dönüştürüldü.
3: Konumuza geri dönelim. Bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor.
0: Evet, katılıyorum. Ne öneriyorsunuz peki?
2: Bölgedeki bütün çalışmalar durmalı. Daha fazla bilgi edinene kadar bütün kuyular kapatılıp emniyete alınmalı.

0: Kuyuları kapatamazsak en kötüsü ne olabilir? Söyler misiniz?
1: Bakın Bay Skogen. Bu bir kovan. Bir çeşit kabuk yani. Deniz tabanına sabitlenmiş ve üzerinde de bir sondaj var. Platform devrilip sondajı da beraberinde götürürse bu durumda petrol serbest kalır.
0: Serbest kalan petrolün miktarı ne olur?
1: Deepwater Horizon'ı hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: O tek bir kuyu.

0: Önümüzde büyük bir görev var. Hiç kimse böyle bir şey yaşamadı. Bu olaya karşı hazırlanmadı. Ana kurtarma merkezi tahliyelerle ilgilenecek. Görevimiz Kuzey Denizi'nin yarısını güvence altına alın ve kapatmak. Bunu başarmak için bütün kuyular kapatılmalı ve bütün tesisler emniyete alınmalı. Her birimiz yılmadan azimle çalışmak mecburiyetindeyiz. Çok az zamanımız var ama kesinlikle panik yapmayacağız. İlk önceliğimiz güvenlik olmalı. Kırmızı listedeki bütün platformların güvenliği sağlanıp kapatılmalıdır.
1: Neler senden oluyor? Fazlasını bilmiyorum. Birçok kişi tahliye ediliyor. Renate, kontrol eder misin? Bakın, ben de sizden fazlasını bilmiyorum. Elimde fazla bilgi yok ama sakin olmak zorundayız.
2: Bu kemer
1: tamam mı?
2: Kimin? Tamam, kutulardan birine koy. Hangileri kaldı?
0: Pekala, raporlar. Stayort ağda durum nedir?
3: Stayort kapatılıyor.
0: Mükemmel. Tamam. Tamam. Çok güzel. Ya Oseberg?
4: Oseberg A ve D güvende. B de tamamlanmak üzere. Mürettebat önce Normand Vishon'a ardından da Agudnes'e götürüldü.
1: A grubu hazırlanın. Cale Hayland.
5: Evet.
1: Terry Hamar.
5: Burada.
1: Henning Sirnes.
6: Evet.
1: Eva Fjortoft.
2: Evet.
1: Güzel. Renate ile güverteye gidin. Hadi bakalım.
2: Bu taraftan.
1: Harika.
4: Grup hazır mı?

0: Troll'deki vanalar ne durumda?
1: Troll A. Tamam. Yeşil.
0: O zaman listeye devam edin.
2: Sturt alanının tamamı halledildi.
0: Devam edin.

0: Şimdi de özel haberimiz. Doğrulanmamış kaynaklara göre Kuzey Denizi'ndeki petrol kuyularında geniş çaplı bir tahliye gerçekleşiyor. Petrol endüstrisi bunu halka resmen duyurmuş değil. Şimdi büyük hareketlilik yaşanan Sola'daki ana kurtarma merkezine bağlanıyoruz. Ondan sonra hava durumuyla devam edeceğiz.
1: Polis, itfaiye, ilk yardım ekipleri dahil olmak üzere tüm acil durum birimleri iş başında.
2: Tahliye işlemlerine başlandı. Yetkililerle kesintisiz sürdürülen işbirliği bu süreci hızlandırıyor.
3: Endişelenme, tahliye ediliyoruz.
2: Hiç görülmemiş boyutta bir tahliye. Gulfax A'daki bir kuyudan hala hata raporları geliyor. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
4: Neden bilmiyorum ama bir tür yavaşlama başladı.
5: Şimdi bunun sırası mıydı yani? He?
4: Bağlantıda bir tür dengesizlik olmalı.
5: Platform şefini ara. Helset'ti değil mi?
4: Evet.
6: Pekala, sıra bizde F grubu. Hepimiz hazırız. Gidelim hadi. Ronnie Helset. Gerçekten mi? Bir tahliyenin ortasındayız. Tamam, ne yapabileceğime bir bakayım. Kuyu 4'le bağlantı kuramıyorlarmış. Yani uzaktan kapatamıyorlar.
7: Tüm kuyuları kapatmadan çıkamayız.
6: Öyle.
7: Bütün gece tam basınçla pompaladık.
6: Bu yüzden inip manuel olarak kapatmamızı istiyorlar.
7: Hayır.

0: Sen burada kal, onlarla ilgilen. Ben inerim. D kanalından inip halledeceğim.
1: Tamam. Ama acele et.
0: Otobüsü beklet.
2: Tabii, tabii.

0: Mürettebatın tahliyesi saat 4.30 sularında başladı. Gemide bulunan yaklaşık 150 kişi sorunsuz biçimde tahliye edildi.
1: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.
2: Bu yağda durum ne?
3: Şu an son kuyuyla ilgileniyorum.
2: Gulfax'taki vanalar ne oldu?
4: Aşağı inmek biraz zaman alıyor.
5: Stian, aracımız geldi.
0: Tamam.
6: Hemen geliyorum.
7: D kanalı, Gulfax A. Deniz yüzeyinin 138 metre altı.

0: Ne oluyor be?
1: Kahretsin. Bağlantıyı kaybettik.
2: Kiminle peki?
1: Tüm platformla. Her şey çöktü.
3: Sadece o değil. Sadece o değil. Hey, neler oluyor?
4: Stiyat, vakit geldi. Gitmeliyiz.
5: Anlaşıldı.
2: Şimdi bana iyi kapatıyorum.

0: Berit Dupagi'nin telesekreteri. Lütfen mesajınızı bırakın.
1: Berit, merhaba. Ben Sofia Hartman. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Şu anda sana doğru geliyorum. Varınca haber veririm, olur mu? Berit Dupagin'le görüşmeye geldik.
2: Randevunuz var mı?
1: Evet.
3: Sanırım burada konuşabiliriz.
1: Odin, sen gidip şu tarafa otur.
4: Tamam.
1: Stian'a ulaşamıyorum. Cevap vermiyor.
3: Sofia. Biz Gulfax'taki tüm kuyuları uzaktan kapatamadık. Stian birini manuel olarak kapatmak için aşağı indi. Az önce Ronnie ile konuştum. Ve o zamanında yukarı çıkamamış. Stian tahliye edilemedi.
1: Ama bana attığı mesajda tahliye edildiğini yazmıştı.
3: 30'dan fazla platform çöktü. Gulfax ilk etkilenenlerdendi ve destek ayaklarından biri çöktü. Stian da oradaydı.
5: Orada bulunan can kurtaran botlarının listesini istiyorum, tamam?
1: Stian Birkland hala Gulfax ağda. Onu oradan çıkaracak birini göndermelisiniz.
5: Bu Gulfax ağa durumu kırmızı. Bir destek ayağını kaybetti. Çökebilir ve batabilir her an için. Çok üzgünüm, inanın bana.
1: Ama onu oraya sen yolladın. Bu yüzden geri getirmek de senin sorumluluğun.
5: Ne yazık ki gitmeni istemek zorundayım.
1: Hayır. Hayır. Sen onu geri getirene kadar hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı?
5: Ölüm riski olan böyle bir işe kurtarma ekiplerini gönderemem. Önceliklerimizi belirlemek zorundayız.
1: Babasını kaybetmek üzere olan bir çocuk söz konusu.
5: Güvenliği çağırır mısın?
1: Hiçbir şey yapmayacak mısın? Belki de küçük bir çocuğa babasını kurtarmak için hiçbir şey yapmayacağını da kendin söylemelisin. Buna müsaade etmeyeceğim.
3: Sofia.
1: Hayır.
5: Bağlantı ne durumda?

0: Babama bir şey mi oldu?
1: Evet. Öyle denebilir.

0: Biraz bekler misin?
1: Olur.
0: Tamam, hemen döneceğim. Platformun her yerinde kameralar var değil mi?
2: Evet, çoğu odalarda.
0: Bana o görüntüleri göster.
2: Sofia.
0: Görmek istiyorum. Hemen.

0: Hayır.
1: Sofia. Çok üzgünüm.
0: Bana tahliye edileceğini yazmıştı.
2: Berit. Şuna bak.
0: Ne?
2: Şurada servis kanalına açılan bir kapak vardı.
0: Ne demek oluyor bu?
2: Şey, platform darbe alınca parçalanmış da olabilir.
0: İsteyen açmış olabilir mi?
1: Bu pek olası değil ama.
0: Odin'e göz kulak ol.
1: Sofia.
0: Merhaba Bibi. Ben Sofia. Yardımına ihtiyacım var.

0: Sadece Mini'yi alıyorum.
1: Tamam. Nerede olduğunu düşünüyorsun?
0: Destek ayakları arasında kanallar var. Stia'nın kız kardeşi beni götürecek.
1: Gerçekten mi Sofia? Bu yasal bir şey mi? İkinizin de kıyafeti var mı?
2: Nasıl yapacağız?
0: Ben yalnız çıkıyorum.
2: Tamam. Resmi olarak farklı bir görevdeyiz.
1: Sofia?
0: Ne yapayım yani?
1: Yalnız gitmeni kabul edemem.

0: Şurada Galfax Alpha'yı görüyorsunuz. Güverte yok olmuş, sizi aşağı sarkıtacağım.
1: Önce ben inerim, arkadan ekipman gelir. Sonra da senin inmene yardım ederim, olur mu? Arthur, başaracağız. Aşağı bakma yeter, hep ileri bak.
0: Hazır olun ve size işaret verdiğimde çıkın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Buradan hızlıca çıkmamız gerekiyor.
2: Sitan'ı bul, tamam mı?
0: Kardeşimi bul.
1: Arthur, endişelenme.

0: İşte. Tamam. Biz burada olmalıyız.
1: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: Bakalım.
0: İşte aramaya buradan başlayacağız.
1: Tamam, bekle biraz.
0: Gidelim.
1: Tamam.

0: Sofya oraya mı gitti?
1: Kimseyi göndermek istemediler. Daha fazla hayatı riske atmadılar. Bu yüzden...

0: Merhaba Odin.
1: Merhaba.
0: Nasılsın bakalım?
1: İyiyim.
0: Sarılabilir miyim? Merhaba.
2: Oraya inmeliyiz.

0: Bırakmalıyız.
1: Dayanabilir mi?
0: Dayanmak zorunda. Hazır mısın? 3, 2, 1.
2: Bağlantı yok.

0: Oddvar.
1: Bu imkansız.
0: Görüntü 10 dakika öncesine ait. Nasıl böyle yanılabilirler?
2: Jet Falcon, deniz izleme.

0: Heyelan tüm petrol boru hatlarını parçalamış. Buradaki gördüğün siyahlık petrol sızıntısı. Rüzgarın yönü de aleyhimize. Anlayacağınız petrol kıyıya doğru ilerliyor.
1: Ne büyüklükte?
0: Yaklaşık 100 bin kilometre kare ve büyümeye devam ediyor.
1: Gan, en kötü durum senaryosu nedir?
2: Evet, Norveç'in tüm batı kıyı şeridini ciddi bir biçimde etkileyecektir. Molde, Alesund, Bergen, Hagesund, Stavanger şehirlerini, her fiyortu en ücra köşelere kadar. Kuşları, balıkları, tüm faunayı, doğayı. Balık çiftlikleri yok olacaktır, balıkçılık endüstrisi ve turizm. Tahribatın giderilmesi onlarca yıl sürecektir, belki de bir asır. Ve sonra genişlemeye devam edecek. Danimarka, Almanya, Hollanda ve Büyük Britanya'nın büyük bir kısmına yayılmaya devam edecek.
1: Yayılmasını sınırlandırmak için ne yapabiliriz? Söyler misiniz lütfen?
2: Norveç Kıyı İdaresi, NOFO, donanma ve yerel yetkililerle temasa geçtik. Hepsi teyakkuzda ama ne yazık ki hiç kimse bu büyüklükte bir olaya hazırlıklı değil.
1: Ne kadar zamanımız var?
2: Muhtemelen yarın geceye kadar karaya ulaşmaz ama ulaştığında...
3: Başka bir seçeneğimiz var. Ama hemen karar vermeliyiz. Daha önce hiç bu kadar büyük ölçekte yapılmadı. Ama şu an tek seçeneğimiz bu. Ve sızan petrol tabakası şu an yeterince de kalın.
1: Ne için yeterince kalın?
3: Yakabileceğimiz kadar kalın.
2: Bu tabaka yerinde yakma işlemi için biraz fazla büyük, William. Çevresel sonuçları da...
3: Sonuçlar olur. Az önce özetlediğimden daha az olacaktır.
1: Bu tek başıma verebileceğim bir karar değil.
4: Buradan.

0: Burası olmalı.
1: Evet ama hangisi?
0: E601B.

0: Sofia!
1: Stia!
0: Sofia!
1: Merhaba! Merhaba! Merhaba!
2: Merhaba!
1: Stia! Yaşıyorsun! Buraya gelebilir misin?
2: Hayır.
1: Bana bir anahtar lazım.
0: Tamam.
1: Acele et! Yaralı mısın?
2: Evet.
1: Seni çıkarmalıyız.
2: Tamam.

İyi misin? Ha? İyi misin?

Başbakan ve Bakanlar Kurulu ile konuştum. Yapıyoruz. Yakacağız.

0: İyi misin?
1: Evet.
2: Vibeke'yi arayacağım.
1: Tamam.
0: Sofia.

0: Ronnie. Petrol tabakasını yakıyorlar.
1: Gullfaks A.
0: Tam da orası.
1: Burada bekle. Hangi kat?
0: 4.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya... Yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Damla
4: bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
7: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Süper Aşk'a.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Damla.
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
0: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Yeni Magnum Signature.

0: çikolatalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Damla önce çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Sarıyer Kola.

0: Durun! Durun! Durun! Durun! Durun! Durun! Durun dedim size. Durun diyorum. Durun. Orada insanlar var. İnsanlar var. Sofya Artman, Gulag sağda.
1: Neydi o?

0: Orada insanlar var. Lanet olsun.
1: Cevap vermiyor.
2: İmdat çağrısını dene.

0: William. William, hatta Steven Bigland var.
1: Ben William Lee.
2: Ben Steven Bigland. Gullfax Ağa'nın güvertesindeyiz. Gelip bizi alacak birilerini gönderin.
1: Bigland, şimdi beni iyi dinle.
3: Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Az helikopter var.
4: Ne
3: nereye göndereceğimizi şaşırdık.
4: Siyah.
3: En kısa zamanda
4: konuşsana.
3: Size bir ekip göndereceğiz.
4: Ne diyor?
3: Merak etmeyin. Alo, duyuyor musun?
4: Siyah.
2: Sızıntıyı bombalamışlar. Onu yakmışlar.
5: Petrol tabakasını bombaladılar.
2: 5 dakikaya buraya ulaşacak.
1: Oğlu burada mı? Stian.
5: Sofia, ne yapacağız?
1: Stian.
4: Tamam. Can kurtaran bot. Burada bot var mı?
2: Hı?
4: Can kurtaran botu.
2: Aşağıda.
4: Tamam. Aşağı inelim.
2: Hı?
4: Hadi. Gidiyoruz Arthur.

0: Burada beklememi söyledi.
1: Hayır. Bence gitsek daha iyi olur.
0: Sofya burada beklememi söyledi.
1: Tamam.

0: Sofia.
1: Bunu suyla doldurmalıyız.
0: Ne? Sofia, ne yapacağız?
1: Suyla dolduracak ve alevlerin altına gireceğiz. Tamam mı?
0: Evet, tamam.
1: Burada bekle.
2: Sofia, bunu al.
1: He?
2: İşte.
1: Ver. Arthur! Yakala. Tekneye koy.
3: Tamam.
1: Bir tane daha geliyor. Su geldiğinde iki vanayı da aç, tamam mı?
0: Tamam. Su geldiğinde iki vanayı da aç.

0: Ne kadar doldurmalıyım? Sofia! Ne kadar?
1: Bilmiyorum.
2: Arthur, şunu yukarı çek. Yukarı çek.
0: Bunu mu?
2: Evet, yukarı.

0: Biraz daha. Biraz daha. Tamam, bu kadar yeter. Yeter.
1: Bekle, bekle.
2: Hadi.
1: Sıkıştı bu.
2: Sıkıştı.
0: Çabuk.
2: Sıkıştı.
1: Bekle, bekle.
2: Sofia. İyi misin?
0: İyiyim. İçeri, içeri.
1: Kemerini tak.
0: Şimdi ne yapayım?
1: Kırmızı vidayı sök.
0: Bunu mu?
1: Evet, o.
0: Tamam.
1: Şimdi o kolu indir.
0: Tamam, hazır mısınız?
1: Evet.
0: Bir şey olmadı.
1: Bir daha çek, bir daha.
0: Hadi!
1: Lanet olsun. Kolu sonuna kadar çektin mi?
2: Evet. Lanet olsun. Bir tanesi aşağıda.
1: Yukarıda olmalı.
2: Tamam.
1: Hayır, hayır, hayır. Dur, dur, dur, dur.
0: Çektiğin anda fırlatacak. Geri dönemezsin.

0: Hayır, Arthur, yapma. Arthur, yapma.
1: Arthur, yapma. Aman sarım, Arthur.
0: Hayır, otur yerine.

istiyor.

Stian pompa nerede? Stian!

0: İstiyor. İstiyor.
1: Pompa. Pompalamalısın.
0: Denedim. Çalışmıyor. Üzgünüm.
1: O zaman vanayı açmayı denemelisin. Siyah saplı olan.

0: Alo.
1: Ben Roni.
2: Merhaba Roni. Ben Stian.
1: Sesini duymak güzel. Neredesin?
2: Bir can kurtaran botunda. Platformun yanında.
1: Hemen geliyoruz.
3: Hemen yola çıkıyoruz.
1: Roni.
2: Odin orada mı?
3: Evet, bekle. Baban.
4: Alo.
2: Merhaba Odin. Baban.
4: Baba. İyi misin baba?
2: İyiyim. Sen nasılsın peki?
4: Çok iyiyim.
1: Eve dönüyoruz.
2: Sofya'yla.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Ah.
1: Maşallah maşallah. Sülalecek toplanmışsınız bakıyorum.
0: Abla yeter, ayıp oluyor.
1: Ayıp oluyormuş. Göstereceğim ben sana ayıbı.

0: Bayram. Bırak onları çabuk, yardım edersen oyarım seni.
1: Ya farkında mısınız, resmen dejavu yaşıyoruz. Ha? Hatta ben bir sonraki cümleyi de biliyorum ben. Şey, neydi o? Deli Dudu derler bana. Ha, öyleydi.
0: Konuş konuş sen, konuş. Sana dünyayı idare edeceğim. Koşarak kaçacaksın buradan.
1: Anlıyorum, sen böyle delisin filan. Bu zamana kadar da sana kimse ses çıkaramamış ama bence şansını fazla zorlama. Çünkü bir gün birinin böyle bir karşılık vereceği filan tutar.
0: Ver karşılık, ne vereceksin? Konuş. Konuş hadi, telgraf direği, ne diyeceksin?
2: Abla yeter. Sen istesen de istemesen de Esra burada oturacak. İstemiyorsan muhatap olmazsın. Rahatsız etme insanları. Yeter.
0: Ha, ben rahatsız ediyorum insanları, öyle mi? Hanımefendi. Ben rahatsız ediyorum. Vay be. Ben senin suçunu üstlenirken, sen paçayı kurtarırken iyiydi de şimdi ben rahatsız mı eder oldum ha? Bu nasıl bir nankörlük be? Yazık. Yazık.
1: Ne demek istedi o? Paçayı kurtarırken derken?
2: Yok bir şey o. Ortalığı karıştırmak için öyle söylüyor. Bilmiyor musun onu? Sen boş ver, düşme onun tuzağına. Tamam mı?

0: Hadi bakalım. Hanımefendi. Şimdi sen düşün. Sen böyle her fırsatta ablanı harcarsan olacağı buydu tabii. Açıkla bakalım karıcığına. Terbiyesiz seni. Terbiyesiz.
1: Ya Esra, sen niye alıyorsun bunu ya? Biz ne güne duruyoruz?
0: Teşekkürler valla. Kahve ister misin?
1: Valla olur. Yani zahmet olmazsa.
0: Sen bütün gün benim için uğraştın, didindin. Sen şu an benden börek iste. Ben anında börek açarım sana. O noktadayım yani.
1: Olacak bu kadar canım. Arkadaşımızsın sonuçta. Gülben.
2: Yani ben hayırlı olsun demeye geldim. Bir şey lazım mı?
1: Yok yok. Gülben sen iyi misin? Bu durum seni bozmadı değil mi?
2: Yo. Niye bozsun? Ben gayet iyiyim yani. Ha, İnci kendini yalnız hissediyorsa, arkadaşının yanında istiyorsa alsın arkadaşını. Zaten siz de niye öyle birbirinizi diyorsanız hiç anlamış değilim.
1: Nasıl? Ne diyoruz ki?
2: Arkadaş. Yani siz kendinizi kandırmayın boşuna. Arkadaş falan değilsiniz. İnsanı çok yoran bir şey zaten o. Kendini kandırmak yani. Ağzın başka, için başka söylüyor. Zor yani. Ama siz diyorsanız ki bu bizim nazımız, cilvemiz, kendi aramızda yaptığımız öyle şeyler diyorsanız orasını bilemem tabii. Ama hani bana sorarsam vakit kaybı işte.
1: İşte herkes senin gibi net olamıyor maalesef.
2: Demek ki şüpheleniyorsun. Şüphelendiğin şeyler var yani emin değilsin demek ki. İşte budur diyemiyorsun demek ki içinden.
1: Han'la İnci gibi yani. Değil mi? Onlar ilk günden emin oldular ya onun için.
2: Evet. Han'la İnci gibi evet. Doğru.
0: Sen şeker istiyor musun? Pardon, ben sizin konuşmanızı mı böldüm?
2: Hayır bölmedim. Konuştuk bitti. Siz konuşabilirsiniz artık. Hayırlı olsun. Güle güle otur inşallah.
0: Ya teşekkür ederim. Güven.

0: Yok. Sağ ol. İşmiş kadar oldum. Sağ ol.
1: Görüşürüz.
2: Onun için de biraz üzülüyorum ya.
3: Esra bir bakar mısın?
2: Ay, al kahve.
1: Ha, sağ ol. Sağ ol.
2: Geldim. Ne oldu?
0: Bunu nereye koyalım?
2: Onu nereye koyalım? Güzel soru. Onu şöyle koysak?
0: Senin ne çok eşyan varmış ya, çöp ev gibi.
2: Gülben kapıdaydı.
0: Burada mı?
2: Hı. Ama gitti yani. Hı. Bir şey soracağım. O ablasına pek benzemiyor değil mi?
0: Sana bir şey yapacağından mı korkuyorsun?
2: Ya ne bileyim. Bu abla sizi ayırmak için türlü türlü entrikalar çevirdi. E beni bu apartmandan kovmak için kim bilir neler yapar.
0: Gülben yapmaz. Hı. Ama ablası için aynı şey diyemem.
2: Ay kızım ne kadın ya. Sen onca yıl o künyeyi sakla, sonra yeri gelince çıkar koy. Vay be. O bence o kadın saklamıştır. Ablası yani. Han hayatta böyle bir şey yapmaz. Ya yani bence yani. Düşünsene. Ya belki hani hatırası var diye atmaya kıyamamıştır falan diyorum ama gene de garip geliyor bana. Yapmaz yani.
0: Mutfakta çok iş var, ben halledeyim onu.

0: Al işte bütün eşyalarım burada. Hadi git şimdi.
1: Gideyim.
0: Git.
1: Gerçekten.
0: Seni artık hayatımda istemiyorum Cüneyt.

0: O zaman şöyle yapalım. Sen işten de ayrıl. Tamamen kurtul benden.
1: Bir de anlamadım. Ben niye işten ayrılıyorum ya? Ben seviyorum işimi. Gayet iyi benim işim. Sen şu anda beni tehdit mi ediyorsun?
0: Hayır, yol gösteriyorum. Unutacaksın ya beni. Kıvranma diye.
1: Ya defol git. Defol!
0: Esra bak, bu eşyalarını topla bahanesini daha önce de kullandın, yapma.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Evet, benim işten ayrılmam gerekiyor. Çünkü benim senin suratını bir daha asla görmemem gerekiyor. Evet. Hadi git şimdi.
0: Peki. Sen bilirsin.

0: Onları atıyorum azar azar.
1: Ablanın kıyafetlerini atıyorsun. Niye?
0: Çünkü hepsi çok eski. Anneme ait şeyler. Onun böyle bir huyu var da. Annemin ölümünü kabullenemedi. Bitmeyen bir yaz gibi düşün. Doktor da bunu önerdi. Eğer o atamıyorsa... siz belli etmeden azar azar atın dedi. Eğer gözünün önünden kaybolursa... zamanla azaldıkça o da unutur dedi.
1: Bu saatte.
0: E tabii. Anca uyurken işte. Yoksa nasıl gireyim odasına? Hmm. Beni bunları atarken görse kıyameti koparır.
1: Hmm. Böyle çok da eski görünmüyorlar aslında. Versene bir bakayım, bayağı retro bu ara moda.
0: Yok Esra, bunları atmam lazım. Başkasının üstünde görmemesi gerek. Dediğim gibi amaç ona eskiyi unutturmak.
1: Anladım.
0: Neyse sen geç beni. Sen ne yapıyorsun dışarıda? Buralar çok da tekin değildir bu saatlerde.
1: Onu fark ettim. Seni böyle takım elbise dışında başka bir stille görmek de bayağı enteresanmış.
0: Tedbir diyelim. Ablama yakalanmamak için. Hayırdır ya? Sen beni bayağı bayağı sorguya çekiyorsun ha?
1: Estağfurullah, yok. Yok, ben sadece anlamaya çalışıyorum. Yani düşünsene, gecenin bir vakti elinde kadın kıyafetleriyle seni burada böyle görmek bayağı değişik geldi.
0: Az önce açıkladım ya sebebini. Hala mı değişik geliyor?
1: Pardon ya. Pardon. Sen işine devam et. Aynen, ben seni bölmeyeyim. İnci'nin haberi var mı bundan?
0: Ablamın durumunu biliyor. Evet. Biz evliyiz ya. Eşler birbirlerinden pek saklamazlar böyle şeyleri.
1: Doğru. İzlemek zorunda olmadığım bir şey yoksa neden gizleyesin ki? Zaten. Yani, değil mi?
0: Sen nereye? Bırakayım istersen, yürüme.
1: Yok, ben giderim eve.
0: Sorun varsa yardımcı olayım.
1: Bir arkadaşımla ufak bir tartıştık, bir şey yok. Yarın hallederim ben.
0: Cüneyt mi o arkadaşın?
1: Cüneyt'le aramızda öyle sandığın gibi bir şey yok. Bitti o iş.
0: Beni ilgilendirmez tabii. Ama Esat'ın aklı karıştı.

0: Böyle olunca.
1: Nasıl olunca?
0: Sen bu arkadaşlık kavramı ile ilgili net değilsin yani. Esat da arkadaşın. Cüneyt de arkadaşın.
1: O kadar haklısın ki. Ama maalesef seni hiç ilgilendirmez.
0: Fazla merak İyi değildir diyorsun.
1: Yok, onu sen diyorsun. Neyse, ben gideyim ya. Zaten saat de geç oldu. Hı? Senin de işin bittiyse istiyorsan gidelim beraber.
0: Yok. Benim atacaklarım var. Onları halledeceğim.
1: Hı. Umarım o zaman yakalanmazsın. Ablana yani.
0: Eyvallah.

0: Yarım saat oldu be bacım. Az daha gidiyordum.
1: Tamam, kusura bakma abi. Özür dilerim. Biz bindiğimiz yere geri döneceğiz.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Nasıl, iyi uyudun mu?
1: Deliksiz uyudum.
2: Güzel, çok güzel.
1: Sen?
2: Ben pek iyi uyuyamadım. Yani uyku tutmadı. Ben de erkenden kalktım. Karımı şöyle güzel bir güne başlatayım dedim. Kruvasan sever misin?
1: Severim. Niye uyku tutmadı?
2: Hala inanamadığım için galiba.
1: Ne?
2: Burada bu evde birlikte yaşadığımıza. Suçlu gibi kimseden kaçmadan beraber uyuyup uyandığımıza. Zaten seni izlemek böyle rüya gibi. İnsan uyumak istemiyor.
1: Ya yumurta yok tabii. Değil mi? Ne yapsak ya, piknik tüpü falan mı alsak şuraya? Gerçi kendi kahvaltımızı yapmamıza izin var mı, sordun mu?
2: Eğer o yumurtaları 4 kere sabunlayıp yıkamayacaksan mümkün değil. O piknik tüpüyle patlatır bizi.

0: İnci.
1: Efendim?
0: Benim sana dün geceyle ilgili anlatmam gereken bir şey var.

Ay çok güzel. Şunu açalım. Siz de. Ne kadar yakıştı yalnız bana bak. Bak bak bak bak. Senden daha çok yakıştığı kesin. Gökdelen seni. Çok güzel. Çok güzel. Bayıldı. Aa. Bu tutmamış bu. Ama bir şey olmaz. Araya kaynar gider.

0: Aa! Ay, prensesler gibi oldum ben. Bana çok yakıştı yalnız. Ne haber? İyi vallahi ya. Ne olsun? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne kız böyle?
1: Değişiklik olsun istedin. Nasıl? Güzel olmamış mı?
0: Nesi güzel kız, gulit gibi. Saçma sapan tipe bak. Git şunu yıka çabuk. Rezil millet gülecek.
1: Gulit? Ne? Niye yıkayacakmışım abla? Allah Allah, hiç de rezil mezil olmam. Çok da beğendim. Çok da benlik bir saç.
0: Gül ben. Senin iyiliğin için söylüyorum. Gülecekler sana.
1: Bana ne? İsteyen güler, isteyen beğenir, isteyen kıskanır yani.
0: Bana bak, sen hayırdır? Sen sıra mı özendin? Ondan mı yaptın bu saçı böyle?
1: Allah Allah, üstüme iyilik sağlık ya. Ne özeneceğim ya ben abla ona? Zaten ben hiç beğenmiyorum ki onun tarzını. Çok çirkin yani. Hiç öyle bir şey yok. Aşk olsun ama. Unutmadım bunu da.
0: Yok yok, sen kesin ona özendin. Başka kim var kıvır kıvır böyle?
1: Yok. Yok. Senin saçların eskiden kıvır kıvırdı. Ne güzeldi. Sıkıntıdan onlar da dümdüz oldu biliyor musun? Ruhlarını teslim ettiler. Vah vah.
0: Saçmalama be. Hayret bir şey. Allah Allah. Savurup durma şu saçları, topla madem. En azından dökülecek etrafa. Zaten kan torununkini toplamaktan artık iflahım gevredi. Şu halıya basamıyorsun, saça basıyorsun maşallah sarı sarı. Halılar sarılık oldu, sıtma oldu.
1: Sen geçen gün Naci Hoca ile buluşurken salım salım salıverdin ama saçlarını abla, gördük yani. Ne var? Ne var bunda?
0: Ben geç kaldım diye toplayamadım. Acil çıktım diye. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun? Kaydını mı tutuyorsun her olanın? Ha? Kafanı doldurma öyle boş şeylerle. O hafıza sana lazım. Boş kalsın biraz. Ya dur. Ya sabır ya Selamet. Hiç de çekinmesi yok ha. Vallahi billahi. Neye bu kadar gülüyorsa gevrek gevrek.
1: Ne var abla, işte mutlular, ne güzel. Han da mutlu uyanmış bak. Eskiyi düşünsene. Yani doğduğunda bin pişman enerdi şu merdivenlerden böyle. Kasvetli kasvetli bir garip.
0: Gülben, ben sana mutsuz uyansın mı diyorum Han? He? Nispet olsun diye böyle gülüyor gevrek gevrek. İnadına yapıyor. Ben biliyorum, gizli mesaj içeriyor onun o kahkahası.
1: Mesaj mı? Ne mesela, ne diyor?
0: Bakın, kardeşinizi nasıl böyle parmağımda oynatıyorum diyor. Ben biliyorum, sülalemi de taşırım buraya. Arkadaşlarımı da taşırım diyor. Buranın hakimi benim diyor. Yar etmem size buraları diyor. Çok iyi biliyorum. O Han da hiç demiyor ki. Benim kardeşim Gülben burada. Ben o sırrı buraya taşımayayım. Pes ya, pes. Vallahi çocuğun aile bağlarını da eritti, kopardı. Uy, inşallah o kahve dökülüp de üçüncü dereceden yanık olursun.
1: Abla, o kadar da yazdın.
0: Yumuşatıcılığın lüzumu yok. Sus, karışma.

0: Aa. Ne yaptın şu an, farkında mısın?
1: Ne yapmışım?
0: Sen normalde benimle aynı bardaktan su bile içmezsin.
1: Artık düşün, aklımı nasıl başımdan aldıysan.
0: Bir daha gitmeden önce bana haber ver, olur mu? Kalkıp seni yanımda göremeyince kötü oluyorum.
1: Bir daha gitmeme gerek kalacağını sanmıyorum İnce.

0: Aa Gülben. Üstüme iyilik sağlık. O saç ne öyle?
1: Ne? O saç ne? Yani kötü mü olmuş? Ne?
0: Yok yani.
2: Bence güzel.
0: Bilemedim ben.
1: Neyi bilemedin neyi?
2: Yakışmış bence. Gayet güzel olmuş. Evet.
1: Sahi mi?

0: Evet, yani sadece birazcık tarasan hani daha doğal olur.
1: Yok. Yok. Böyle çok güzel, tam benim istediğim gibi. Tam bak istediğim bu saç. Tam bu şekilde, ben çok beğendim.
2: Aman efendim, sabah kahvenizi içtiniz mi keyifle, kazasız belasız?
3: Maşallah, senin de her şeyden haberin var.
2: Avaz avaz bağırınca keh keh keh haberdar olduk tabii.
0: Ya şey, çok pardon, ben evet gülünce biraz coşkulanıyorum, tutamıyorum.
2: Yok, bizim için sorun değil de evde yaşlı ve hasta bir...

0: Buradan haber verirseniz biz de hazırlığımızı ona göre yaparız. Yoruluyoruz burada. Hizmetçiniz yok sizin.
1: Tabii öyle yaparız bir dahakine.
2: Çok teşekkürler, zahmet etmişsiniz.
0: Efendim akşam teşrif ediyor musunuz peki? Ona göre hazırlık yapalım menümüzde.
1: Edeceğiz, edeceğiz. Ona göre hazırlık yaparsınız. Ama şimdi çıkmamız lazım. Size kolay gelsin.
2: Ah çok üzüldük. Hadi bakalım sağ ol. Sağ ol. Hadi bakalım.
0: Şuna bak şuna. Havalara bak. İyi ki bir evlendi bu da. Şımarık. Sanki dersin karısı da Monaco prensesi.
3: Değil mi? Bir gıcıklaştı. Uyuzlaştı an. Böyle bir havalara falan girdi bir.
0: Onun havasını almayabilirim ben.
3: Ne oldu abla?
0: Aklınca bana oyun oynuyor o, ben biliyorum. Salıma şu saçlarını, peynirini, reçelin üstüne, günahtır be.
3: Doğru dedin. Ama dökülmez teyzeciğim.
2: Aa, ben Esra'ya çıkayım. Ben onunla beraber geçerim radyoya. Sen git.
1: Sen bilirsin. Selam söyle o zaman.
2: Tamam söylerim hadi. Çok güzel geçsin günün.

0: Günaydın komşucuğum. Varsa bir demli çayını alırım.
1: Ha. Hı. Çay diyorsun.
0: Evet. Sen hala uyanamamışsın. Ben radyoya gideyim, sonra gelirsin. Orada görüşürüz.
1: Yok yok, gel gel geç. Ben iki dakikada demlerimi alacağım. Geç.
0: İyi tamam.
2: Şu hale bak, şu pisliğe, şu rezalete bak. Bir de kadın olacak bu ya.
3: Böceklenmiştir. Her yeri böcek sarmıştır. Bu ne böyle? Abla şunları toplasak mı ya?
2: Bırak. Hamam böcekleri sarsın bunların etrafını. Müstehak bunlara.
3: Ama ya o böcekler aşağı inerse? Abu!
2: Ay sus be. İğrenç iğrenç konuşup durma. Midemi bulandırıyorsun. Dur. Al şunu da. İyice bir sıyırıver tabakları. O tabakları da yıka sonra.
3: Abla ben mi toplayacağım? Ben dokunan mı ona? Midem benim kalkar. İğrenç bir şey bu.
2: Eldivenle yapacaksın. Daha uzatma işte. Sıyır, koy, tabakları da yıkarsın.
3: Ya gerçekten ben artık vallahi.
2: Hadi.
3: Bak.
2: İyice sıyır, iyice. Ay ay.
3: Mahvolmuş.
2: Sıyır, sıyır. Geri gelmesin. Beceriksiz.
3: Abla eldivenler yapışıyor. Bu ne ya? Bu böyle bir şey yok abla.
2: Düğüm yap iyice, düğüm. Hmm. Heh, iyice kapat ağzını, hava al. Aman pislik içinde iyice hava almasın.
3: Yalnız bütün pis işleri ben yapıyorum, fark ediyor musun? Bana yaptırıyorsun, çok ilginç. Gözümden kaçmadı değil.
2: Ben biliyordum. Al işte. Düğün hediyesine bak. Şunun durduğu yere bak. Yazıklar olsun. Bunlarda had, hudut yok biliyor musun bu kantaronda? Vallahi billahi.
3: Evet çok ayıp. O kadar ayıp bir şey ki çok haklısın.
2: Çarşafın haline bak. Bu çarşaflar da kalmaz. Bunları da almak lazım. Topla onu da.
3: Ha? Ben mi toplayacağım abla bunu? Ben mi yapacağım bunu da?
2: Ben mi toplayacağım Gülben? Alışıksın sen hadi. Babayı mı çağıralım ya? Allah Allah. Ya
3: artık gerçekten... Zaten pis kalsın orada. Of. Şuraya bak.
2: Dikkat et değmesin üzerine.
3: Nasıl dokundurtacaksın şimdi bana bu?
2: Üzerine değmesin. Bunun üstünde kim bilir ne mikroplar, ne terlikse hayvanlar vardır pislik içinde.
3: Gerçekten bütün pis şeyler bende. Kim bilir kim yaptı bunu da?
2: Gülben artık sözün bittiği yerdeyim. Neyi sorguluyorsun ki işte? Tamam be sen de. Ay bakamayacağım vallahi midem kalktı.
3: Bana bunu yaptırttın ya abla vallahi. Midem kalktı git tabii ben burada. Oo.
4: Yok artık abla. Bu kadarına da karışmayalım artık bence.
2: Ne demek o ya? O benim hediyemi kabul etti, bana teşekkür etti. Kimse beni aptal yerine koyamaz tamam mı? Yaptırtmam, yapamaz.
3: Evet, yaptırtmayız. Yapamaz ya, yapamaz. Ne münasebet? Kim o? Kendini kim zannediyor, ne zannediyor? Çocuk mu var karşısında?
4: Vallahi ben bilmem. Ben bu yatağa elimi bile sürmem.

0: Yeter, çok güzel olmuş. Ay Esra, neden uyanamıyorsun acaba? Hiç mi uyumadın kızım?
1: Evet ya, ben bütün gece tavana baktım İnci. Cüneyt geldi. Onun böyle birkaç parça eşyası vardı, ben de vereyim kurtulayım dedim. Vallahi başka bir niyetim yoktu ya. Zaten işten kovdu beni.
0: Ne?
1: Evet.
0: Ne diyorsun sen ya?
1: Madem yüzünü görmek istemiyormuşum, o zaman aynı iş yerinde de çalışmayalım dedi. Açık açık söyledi yani, kovdu adam beni.
0: Aa, inanamıyorum ya. Adama bak. Tamam artık. Tamam. O zaman ben de istifamı veriyorum. Alsın radyoyu, ne yapıyorsa yapsın, başına çalsın. Allah Allah ya, bak adama bak ya. Düzenini kurmuş, padişah gibi takılıyor.
1: Bundan fazlası var ama. Ben işte o sinirle Cüneyt'in peşinden fırlayıp gittim ya. Sonra köşeyi dönünce Han'ı gördüm.
0: Ha evet, söyledi, karşılaşmışsınız.
1: Söyledi mi?
0: Hı?
1: Ne dedi?
0: İşte ablasının eşyalarını atarken seni görmüş. Biz geçen gün yeni bir elbise almıştık da. Annesinin eskilerini giyiyor. Biraz bir takıntı gibi bir şey ya. Anlamazsın sen, değişik.
1: Ama bundan birazcık daha fazlası var.
0: Ne bu?
1: İzle, ben yorum yapmayayım.
0: Ne bu ya? Ne bu? Mankeni mi yakıyor?
1: Sonuna kadar izle. Dizide daha yakacağı bir şey daha var.

0: gördüğümü bilmiyor. Gizlice takip ettim tabii. Ya. Ama ayağım beyan belliydi yani. Bir şey sakladığı çok açıktı. Vardır bir açıklaması ya. Vardır. Eminim. Kesinlikle bir açıklaması vardır. Şey, belki ablası bir daha bunu kullanamasın diye. Yani bundan kurtulmak istemiştir. Mankenin kolundaki bilekliği. Ha? Soracak mısın onu? Hı? Ha, bu arada videoyu benim çektiğimi söyleyebilirsin yani. Hiçbir sıkıntı yok. Ben korkmuyorum ondan asla.
1: Niye korkasın zaten? Ondan niye korkasın?
0: İnci, bir tanem, biliyorum kondurmak istemiyorsun ama şu izlediğin şey gerçekten normal bir şey değil.
1: Ben biraz yürüyeceğim.

0: Dede.
1: İnci.
0: İyi ki gördüm seni.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. O evde mi?
1: Evde, neden?
0: Ben seni çok özledim. Ne bileyim, biraz oturur laflarız diye düşünmüştüm.
1: İyi düşünmüşsün. Bekle burada.

0: Birkaç saat evden çıkman lazım.
1: Oo. Ben sana ne diyeyim Memdu Efendi? Vay, sen eve misafir de mi getirir misin ha? Hem de bu yaşta. Vay be. Sen var ya sen. Ne yere bakan yürek yakansın sen.
0: Zevzeklik etme. İnci geliyor. Hadi üstüne başına bir şey al çık. Şu yukarıda bir tane kafe var, orada oturursun.
1: İyi iyi, tamam. Sıkıntı olmaz, çıkarız. Siz de dede torun rahat rahat dertleşirsiniz.
0: Bana bak, sakın bir yere gidip kafayı çekmeye kalkma.
1: Sen beni ne kadar düşünüyorsun böyle? Ha? Vallahi gözlerim doluyor.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Merak etmeyin, ben sizi rahatsız etmem. Geç gelirim.
0: Geç kızım, o gidiyor zaten.
1: Kendine dikkat ediyorsun değil mi İnci? Bak o çatlak görümcelerini falan boş ver. Asıl deli senin kocan. Dikkat et kendine kızım. Bak boşan demiyorum. Sadece dikkat et diyorum.
2: Sen ne biliyorsun ya?
0: Kızım bırak, boş ver, gir içeri.
2: Bir dakika dede, bir dakika. Sürekli aynı şeyleri, bir şeyleri ima edip beni huzursuz etmeye çalışıyor. Ben bilmek istiyorum, bunları neye dayanarak söylüyorsun sen?
1: Sözle anlatılacak bir şey değil. Görünce anlayacaksın. O belli ki sana daha o yüzünü göstermemiş. Gördün değil mi? Gördün. Sen de biliyorsun.
0: Gitmiyor musun sen hala? E hadi. Gel kızım, gel. Gir içeri.
2: Yavaş, yavaş, yavaş. Abla. Değdirmeyin bir yere. Mikrop olur her yere, ona göre.
3: Abla sus, Allah aşkına boynum kırılıverecek şimdi.
2: Aman tamam.
3: Abla. Neriman, indiriyorum.
2: Abla.
3: Değdirme şunu, değdirme.
2: Bırak.
3: Baba.
2: Allah.
3: Çek şunu kenara.
2: Abim kıyameti koparacak. Sizin yüzünüzden benim de aram bozulacak onlarla. Bu kime benzedi be, ödlek ödlek konuşup duruyor saçma sapan? Ha? Ablam istedi dersin, tırsık. Ağlama. Resmen odalarına daldık. Ne kadar ayıp bir şey şu yaptığımız. Ben onların iyiliği için yaptım. İyiliği için. Nasıl bir iyilik bu tam olarak, merak ettim. Nasıl? Bu evin kuralları var. Mesela çift kişilik yatakta yatılmaz diye bir kural hatırlamıyorum ben. Hem babanın yatağı da çift kişilik.
4: 1,5 o. Çift kişilik değil.
2: 1,5 ha. Neriman, sen o fındık beynini çok fazla yorma bilmediğin konularda, tamam mı? Ahkam kesme.
4: Doğru diyor. Fındık kafa seni.
2: Abla. Sus. Bak bakalım şimdi kikir diyebiliyor mu hanımefendi? Ha? Maşallah geline bak, hayatından memnun. Aa!
5: E ne güzel. Memnun olsun işte. Keşke sen de hayatından biraz memnun olsan.
2: Tövbe estağfurullah ya. Lafa bak.
4: Bakayım mı kapıya?
2: Bak şuna bak. Hah Bayram. Şu yatağı alıver. Mikrop içinde, pislik içinde hep. Leş gibi. Onun aslında yıkılması lazım da. Ne bileyim işte, sen atarsın bakarsın çaresine.
6: Şey, atarım atmasına da Han Bey'in haberi var değil mi? Geçen beni sıkı sıkı temizle etti çünkü.
2: Var. Abla. Ne var, gizli saklı iş mi yapıyoruz Gülben, ne abla?
4: Yapmıyor muyuz? Tamam yapmıyoruz o zaman.
2: Bayram.
4: Hadi al git şunu hadi.
2: Neriman yardım et, ver Bayram abine.
4: Tut, iyi tut.
2: Yavaş yavaş, değdirmeyin bir yere, değdirme değdirme. Bana bak, apartmana falan çek oradan çek. Apartmana falan değdireyim deme. Kaynar sularla yıkamak zorunda kalırsın. Düşme sakın.
7: Olur olur, düşmem.
4: Hadi, hadi dikkat.
2: Kapa kapa kapa. Oh be, kurtulduk vallahi. Çok şükür.
4: Abla, çocuğa da yalan söyledik. Başı yanmasa bari.
2: Sus be. Bu da ezilenlerin yetiş bacısı sanki. Merak etme, bir